0: Sophie beni dinle. Metroda elini tutan biri gibi sarsma onu. Bırak sana yardım ettiğini sansınlar. Evden kendinden memnun bir şekilde ayrılmalılar. Bir dakika ön kapıda olurlar.
1: Anlaşıldı. Hasar mısın?

0: Polis. Kimse yok mu? Ben Şerif Karakolu'ndan polis memuru Brooks. Siz kimsiniz?
1: Sophie.
0: Kapıyı açabilir misin Sophie?
1: Bakın yanılmışım, arayıp açıkladım zaten. Bir yanlış anlaşılmaydı.
0: Yanlışlıkla 911'i arayıp eve birilerinin girdiğini mi söyledin?
1: Evet, bir şey duyduğumu sandım ve aşırı tepki verdim.
0: Kapıyı açar mısın lütfen?
1: Buna iznim yok.
0: Bunu kim diyor?
1: Debra. Evin sahibi. Beni evine bakmam için tuttu. Eve kimseyi alma dedi.
0: Ben bir polis memuruyum. Sophie, öyle ya da böyle içeri gireceğim.

0: Merhaba.
1: İyi akşamlar.
0: Dediğim gibi bir yanlış anlaşılmaydı.
1: Pekala. Bir göz atacağım. Bakıcılık öyle mi?
0: Aslında kedi bakıcılığı.

0: Ben köpekleri daha çok severim. Ama yine de bütün gece arabada oturmaktan iyidir. Burası sıcakmış. Bu soğuk fırtınadan korunmak için iyi bir yer. Bana evi gezdirir misin peki?
1: Görülecek pek bir şey yok. Şakaydı.
0: Sesler duydum demişsin.
1: Evet, televizyonu açık bıraktığımı unutmuşum.
0: Televizyona eve giren insan sesi mi sandın?
1: Ben birazcık daha sarhoştum.

0: Panel çıkmış. Burada yangın tehlikesi var.
1: Ah. Tamam, Debra'ya söylerim.
0: Pekala, ben gideyim.
1: Dikkatli sürün.
2: Sophie. Evde birileri olup da bir sebepten yalan söylemek zorunda kalmış olabilir misin acaba?
1: Hayır. Kendimi utandırmak için sizi buraya kadar getirmeyi ister miydim sanıyorsunuz? Lütfen.
2: Yardım etmeye çalışıyordum.
1: Yardıma ihtiyacım yok.
0: Pekala. Dikkatli ol. Senin telefonun mu?
1: Evet.
0: Açmayacak mısın?
1: Hayır, ben şey...
0: Dur, getireyim.
1: Hayır, gerek yok.
0: Burası büyük bir ev. Telefonu kaybetmeni istemem.
1: Teşekkür ederim.
0: Cevap vermeyecek misin?
1: Hayır.
0: Önemli bir şey olabilir.
1: Alo?
3: Hey, beni duyuyor musun?
1: Evet, yanlışlıkla aramışım, üzgünüm.
3: Hadi ama, benimle dalga mı geçiyorsun?
1: Hayır Sophie? Hayır, sorun yok.
3: Sophie, iyi misin diye endişelendim.
1: Kem, dinle, üzgünüm, kapatmalıyım.
3: Sophie, dur, kapatma.
1: Oldu mu, memur hanım?
0: Evet. Oldu.
1: Size zahmet verdiğim için üzgünüm.
0: Bazen olur böyle şeyler.
4: Victor, birden merkeze.
0: Şu an ayrılıyorum. İyi geceler Sophie.
4: Lütfen dikkat. Florida bölgesinden ihbar aldık. İhbarı yapan kişi olay sırasında 911'i arayan kadınla görüntülü konuşuyormuş.
0: Durum neymiş peki?
4: Eve en az 3 kişi girmiş. Onlardan birini görmüş. 30'lu yaşlarında siyah giysili beyaz bir erkek.
0: Merkez konuştuğu kadını da tarif etti mi peki?
4: Sophie adında kör bir kız.
0: Arkama geç.
1: Özür dilerim.
0: Neredeler?
1: Bilmiyorum.
5: Çıkıyorum.
0: Eller yukarı.
5: Tamam, yalnızım. Sadece ben varım. Direnmeyeceğim.
0: Yere yat. Hemen.
5: Tamam.
0: Kaç kişisiniz?
5: Tek başımayım.
0: Sophie. Kaç kişiler? Merkez, Victor 1. Six Golden Lane'de desteğe ihtiyacım
5: var. Götür beni işte, başka kimse yok.
0: Sophie, sana son kez soracağım. Neredeler?
1: İki kişi daha var ama neredeler?
0: Kıpırdama!

0: Lanet olsun.
1: Kahretsin.
2: Beni haneye tecavüzden tutuklayacaktı. Dave halledebilirdi. Altay'a çıkmış olurdum ben.
0: Lanet olsun.
2: Kahrolası adi bir suçtu.
3: Planda bu yoktu dostum.
2: Lanet olsun.
1: Hey. İyi misin?
4: Evet.
2: Kız nerede? Hayır bekle. Beni şunlardan kurtar.

0: Dave. Dave!
1: İnanamıyorum.
0: Kasanın başına dön.
1: Tamam.
0: Destek gelmeden önce 20 dakikamız var.
2: Silah nerede?
3: Destek isteği.
4: Sophie, Sophie iyi misin? Bir polisi öldürdüler.
5: Neredesin?
4: Buradan çıkıyorum.
6: Hayır hayır dur.
5: Bekle bir saniye. Nerede şu an onlar?
4: Söylemezsen sana yardım et. Silahın mı var senin? Oo, dur dur dur. Ne yapıyorsun? Sakın dışarı çıkma. Dışarıda
5: açık hedef olursun. Sophie dinle beni.
4: Önümde bir engel var mı? Engebeli ve açık bir arazidesin. Çok karanlık.
5: Etrafı göremiyorum şu an.
4: Başaramayacaksın.
5: Evet başaracağım.
4: Sophie seni öldürecekler.
5: Lütfen beni dinle.
6: Yemin ederim ki başarabiliriz.
5: Sadece bana güvenmen gerekiyor.
4: Ne yapmalıyım?

0: Bingo.
1: Tamam, dikkatli ol. İçerisi göremeyeceğim kadar karanlık. Yavaşça ilerle.
2: Tamam.
1: Sanırım güvendesin ama bastığın yeri göremiyorum. Telefonu kaydır. Sofya, iyi misin sen?
3: Aha, silahı düşürdüm.
2: Bana zemini göster.
3: El feneri.

0: Tamam, iki önünde.
1: Tamam, biraz daha.
0: Aa, güzel, evet. Tekrar delmeye başladılar.
2: Evet, ama bir kişi deliyor. Diğer ikisinin seni aradığını varsayıyorum. O yüzden kalkman gerek.

0: El feneri.
1: Ne oldu?
0: Biri geliyor. Yumuşak ayakkabılı adam.
2: Kızı görüyor musun?
3: Hey, cevap ver.
1: Silahı doğruldu.
0: Yan tarafındaki küçük mandalı bulup yukarıda
1: mı aşağıda mı söyle bana.
0: Aşağıda. Güzel, demek ki emniyeti kapalı.
1: O burada.

0: Sakın korkma. Biraz daha yaklaşmasına izin ver.
1: Telefonu sabit tut.
2: Bu tarafa...
1: Şimdi.
3: Sophie.
1: Biraz sola.
0: Şimdi ortala ve...
1: Nefes al.
2: Ne yapıyorsun?
1: Ve işaretimle nefes vererek ateş et.
2: Tamam Sophie, korkma. Sadece sakin ol.
0: Ateş et!
2: Her şey yolunda.
1: Sophie,
0: vur onu.
1: Sana yaklaşıyor. Sophie, lütfen.
0: Sana fazla yaklaşma.
1: Sağa. Sağa çevir. Sophie, sana yaklaşıyor.
2: Bak, merak etme. Güvendesin. Beni dinle. Bir çözüm bulacağız, tamam mı? Silahı indir yeter.
0: Sola çevir. Biraz yukarı.

0: ve ateş et. Ateş et. Sophie!
1: Kimse sana zarar vermeyecek.
2: Sophie, adamın bıçağı var.

0: Evet. Tamam. Tamam, öldü. Devam etmemiz gerekiyor. Silah sesini duymuşlardır.
1: Düşük batarya. %20 kaldı.
0: Şarj aletin nerede?
2: Kapının orada, çantamda.
1: Olmaz, çok açıkta. İlerlemeye devam et. Bekle, dikkat
2: Basamak
1: et.
2: Basamak var, biliyorum.

0: ateş et. Kelly, Sophie.
1: Sinyal zayıf.
0: Sophie.
2: Kelly, neredesin?
0: Sophie, beni duyuyor musun?
3: Ah.

Bekle. Öldü. Tamam, belinden telsizini al.

0: Biraz soluklan.
1: Diğeri üst katta. Duramam şimdi.
2: Hayır, delme sesleri devam ediyor.
0: İyi bir durumdasın, tamam mı? Biraz dur ve dinlen.
2: Nefes al.
0: Nefes al.
1: Alıyorum zaten.
2: Hayır, almıyorsun.
0: Burnundan almalısın. Yarış öncesi kayak pistinin tepesindeki gibi.
2: İçine çekip biraz tutmalı ve vermelisin.
1: Eskiden kayak yaptığımı nereden bildin?
0: 18-6 en iyi 10 kayakçıdan biriymişsin. Bu çok etkileyici. Ben yıllardır kaymıyorum.
1: Senin bahanen ne?
2: Öncelikle Florida'da yaşıyorum. Düşük batarya. %10 kaldı.
1: Kelly.
0: Evet, duydum. Pekala, dinle. Geriye bir kişi kaldı. Polisler de gelmek üzere. Bence en iyi seçeneğin orada saklanmak. Tek bir giriş ve tek bir çıkış var. Silahı girişte tut. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı.
2: Orada da çalışmış gibi konuşuyorsun.
0: 22. Piyade taburundaydım. Savaş mühendisi.
1: Irak'ta mı?
0: Evet. Ama artık masa başında idarecilik yapıyorum.
2: Bunu bir cezaymış gibi söyledin.
0: Evet, öyle.

0: Ama bunu hak ettim.
1: Bir polisi öldürmekten de mi kötüydü?
0: Polisi aradığın için kendini suçlama Sophie.
2: Onlarla işbirliği yapıyordum.
1: Onlara polislerden kurtulabileceğimi söyledim.
2: Bana eşit pay vereceklerdi. Kadına söyleyebilirdim. Onunla evden çıkabilirdim. Burada bile olmamalıydım.
0: Böyle konuşma.
2: Bu lanet işleri kastediyorum. Yamaçlarda antrenmanda olmalıydım.
0: Körken kayak yapabilir misin?
2: Yapabilenler var, evet. Yıllarca eğitim ve hayatına emanet edebileceğim bir rehberle.
3: Hadi. İşte bu. Evet, evet. Evet. Çocuklar. Çocuklar neredesiniz?
1: Düşük batarya. %5 kaldı.
2: Telefon her an kapanabilir.
1: Pekala.
0: İki seçeneğimiz var. Şimdi merdivenlerden yukarı çıkıp polislerin gelmesini bekle.
2: Ama nereye ateş edeceğimi söylemelisin.
0: Hayır, aşağı inecek kadar aptalsa
1: onu kendin de haklayabilirsin.
2: Diğer seçenek ne?
4: Konuş.
3: 2 dakikaya tamamım. Ernie ve Otis'i kayıp...
4: Bunu açıklamaya ne dersin?
3: Neredeler bilmiyorum. Cevap vermiyorlar. Kızı arıyorlar.
4: Sen işini bitir, çıkarken de beni ara.
3: Anlaşıldı.
0: Sırtı sana dönük, seni göremez. Tamam, devam et.

0: Biraz daha yaklaş. Pozisyon alıp ayaklarını yere sağlam bas.
1: Biraz sağa git.
0: Ateş et!
2: Tanrı aşkına!
3: Hey!
0: Aşağı! Sola ortala!
2: Dur! Lütfen!
1: Ateş et! Sofya,
2: yapma,
1: ateş et!
2: Yapma! Dur! Bırak gideyim lütfen!
1: Hayır, onu dinleme!
2: Yalvarırım,
1: seni oyalamaya
2: lütfen
1: çalışıyor. Telefon her an kesilebilir.
2: Lütfen.
1: Ateş etmelisin, adam
2: lütfen
1: önünde!
0: Sofi, vur hadi. Köşeye lütfen sıkıştı.
4: Bırak.
2: Sofi, kasayı açtım. İstediğin kadarını al.
1: Sofi, bağlantı kopacak.
0: Vur onu, vur hemen.
4: Hepsini al. Boş olacak
2: demişlerdi. Burada olacağını bilseydim bu lanet olası
1: Sofi,
2: işe
1: bağlantı bilmezdim.
2: Lütfen, lütfen.
3: Teşekkürler.
0: Sofi, Sofi. Lanet olsun, lanet olsun. Kıpırdama. Polisleri bekleyeceğiz.

0: Kıpırdama dedim.
1: Ben gidiyorum ve payımı da alıyorum. Geri kalanını alabilirsin.
0: Durmazsan seni vuracağım.
1: Silahsız bir adamı vuramazsın. Hem de sırtından. Sen bir katil değilsin.
0: Dur!

0: Tamam, dizlerimin üstüne çöküyorum.
1: Kıpırdama.
0: Sadece diz çökeceğim.
1: Ben ciddiyim.
0: Tamam. Sakin ol. Sadece çöküyorum. Bir yere gitmiyorum. Buradayım. Tamam mı? Oldu mu? Sakin ol.
1: Kıpırdama.

0: Sophie. Payını istiyor musun, istemiyor musun? Bunu hak ettin. Sana kızgın bile değilim. Bugün iyi iş çıkardın. Korkmana gerek yok. Sana zaten söyledim. Sen bir tanık değilsin. Sen benim ortağımsın. Sen istesen de istemesen de. Korkuyor musun? Sophie. Polislerden korkuyorsun. Tamam, sen bilirsin. Şimdi polisleri arayacağım.
1: 911, acil durumunuz ne?
2: Evet, 911, merhaba. Buraya gelmelisiniz. Six Golden Lane, burada cesetler var. Birini gönderin tanrım.
1: Bir ekip gönderdik zaten, 5 dakikaya gelirler.
2: Ay, acele edin, lütfen. Ben saklanıyorum, ne olur ne olur biraz acele
1: efendim,
2: edin.
1: Efendim, birazdan...
0: Ben arkamı topladım. Bunları benimle ilişkilendiremezler. Bu senin sayende oldu. Ben makul biriyim. Bunu adil biçimde halletmek istedim ama yok. Debra kabul etmedi. Boşanırken hem beni hem de devleti kandırmaya çalıştı. Bu kadar para neden bankada değil sence? Zaten çalınmış bir şeyi çalamazsın. Tüm para artık bizim. Bütün dünyada bundan haberi olan sadece sen ve ben varız. Ölen adamların paylarını da alabilirsin. Hepsini, 2 milyon dolar. Ortalık sakinleştiği zaman bölüşebileceğimizi söyle. Hemen bir cevap bekliyorum. Anlaşıldı mı? Var mısın?

Ah!

0: Ortala, devam et. Tamam, yol biraz sola kıvrılıyor. Sola,
1: tamam,
0: sola doğru canım, sol. İşte bu kadar. Ne oldu?
1: Hastanede 4 günden sonra dünyanın dezenfektan koktuğunu sanmaya başladım. Beni eve kadar itebilir misin?
0: Evet, tabii.
1: Alabilir miyim onu?
0: Tabii. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Şimdiye bir tane yakarsın diyordum.
1: Artık içmiyorum, bıraktım. Antrenmanlara zararlı.
0: Ne?
1: Paralimpik kuruluna e-posta attım. Bir haftaya yürümeye başlarım. Sezon bitmeden kayak pistlerine dönmek istiyorum.
0: Yeni kayak takımları almalıyız canım. Ekipmanın neredeyse 4 yıllık. Sonra da eğitim masrafları için bir yol düşünürüz. Son evden bahşiş alamaman kötü oldu.
1: Evet.
2: Merhaba, işte oradasın.
1: Merhaba. Manzara nasıl?
2: Acemi tepesinde kaymayacak mıydın sen?
1: Bence gerçek kayağın vakti geldi.
2: Bak Sophie, eğer hazır hissetmiyorsan şimdi yapmak zorunda değiliz.
1: Sence buraya sadece manzara için mi geldim?
3: Ne yapmam gerekiyor? Daha önce hiç böyle bir şey yapmadım.
1: Kelly, lütfen merak etme. Kayağın keyfini çıkar yeter. Yanımda bir rehber var zaten. Cam, Kelly. Kelly, Cam.
4: Endişelenme Kelly. O hep iyi bir kayakçıydı. Beni hala tüm bölümlerde geçecek kadar iyi.
3: Ona hiç şüphem yok. Pekala.
4: Ses kontrol.
1: Gayet iyi.
4: Hazır olduğunda.

0: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Lafın gelişimi söyledin onu. Yani şey, misal şey gibi mi? Hana da diyorsun ya, seni seviyorum, iyiliğini düşünüyorum gibi bir şey gibi bir laf gelişimi dedin.
1: Hayır. Ben seni sevmekten bahsediyorum. Seni sevdiğim için yani.
0: Ben sevineyim diye mi böyle söylüyorsun?
1: Gülbem, valla şu an seni hiç sevindiresim yok. Ben bayağı dargınım sana.
0: Esat sen bana 3 ay önce şey dedin. Ben seni sevmiyorum dedi. 2 kat aşağıda gözlerimin içine bakarak dedi.
1: Evet. Öyle söyledim ama sen böyle değildin. Ben tam görememiştim seni. Ama şimdi...
0: Ama şimdi neyi görüyorsun yani? Şimdi görüyor musun neyi? Ama...
1: Hani böyle çocukken bir resim çizerdik ya. Dünyamız ortada, etrafında çocuklar el ele tutuşmuş, hatırladın mı?
0: Hmm. Çocuklardan birisin diyorsun yani. O el ele tutuşmuş çocuklardan biriyim. Anladım.
1: Hayır. Sen o kocaman dünyasın. Ben de o çocukların hepsiyim. Senin etrafında el ele tutuşmuşum. Öyle hissediyorum senin yanında. Sen dünyam ol. Ben seni koruyayım istiyorum.

0: Bu ses ne ya?
1: Esra mı? Ağlıyor mu, gülüyor mu? Aa. Ağlıyor mu ki? Yo. Sırrım, iyi misin?
0: Esra, ağlıyor musun? İyi misin sen?
1: Siz ne kadar şanslı olduğunuzun farkında mısınız? En ufak bir fikriniz var mı? Ha? Ben yalnız öleceğim, biliyorum. Sizin en azından birbiriniz var. Ya kıymetini bilin ya. Böyle saçma sapan şeyler yüzünden küstürmeyin, ziyan etmeyin aşkı. Kıymetini bilin. Gerçekten diyorum. Nankörlük edersiniz vallahi, böyle ellerinizden kayar gider, sonra ağzınız açık baka kalırsınız. Yapmayın. Sinirim bozuldu. Bir sözü dinleyin. Tamam mı? Hadi.
2: Ben çok üzüldüm ya. Niye böyle oldu ki?

0: Ki acaba o kıl kuyruk yüzünden mi? Ona mı üzülüyor? Hani şey, ona mı pişman oldu acaba geri dönmüyor diye?
1: Yok ya. Sanmıyorum.
0: Kime üzülüyor bu kadar ya? Kıyamam. Esat. Sana üzülüyor olmasın.
1: Olur mu hiç Gülben? Biz mutlu olalım istiyor.
0: Doğru. Allah'ım çok üzüldüm ya.

0: Kim verdi onu? Naci mi yoksa?
1: Han vermişti baba. Gerçek değil zaten. Başka birçok şey gibi bu verdiği de sahte.
0: Gerçek olsa tutabilir miydin Safiye? Tutamazdım. Onun için sahtesini vermiş çocuk işte.
1: Baba sence Han... Yani... Bir keresinde rehberlik hocası seni çağırmıştı. Konuşmak istemişti hani, hatırlıyor musun?
0: Evet, ne olmuş?
1: Neydi sorun?
0: Söylemem.
1: Niye?
0: Bilme, ne işine yarayacak? Geçti gitti zaten.
1: Lütfen baba. Gerçekten önemli benim için.
0: Bir keresinde... Cuma günü... Okul bitmiş, herkes gitmiş. Han hafta sonları da okulda kalıyordu biliyorsun. Rehberlik hocasına da düşkündü malum. Cuma akşamı işte... Kadının odasına girmiş. Konuşmuşlar her zamanki gibi. Bitince kadın eşyalarını alıp gitmek istemiş. Han bırakmamış. Kilitlemiş kapıyı. Gitme kal demiş. İki saat açtırmamış. İkna edememişler.
1: Ne dedi peki sana?
0: Vazifemden ayrılıp gideceğim, başka yolu kalmadı dedi. Sonra da tayinini aldırıp gitti zaten buradan. Dedi ki, evde biraz daha ilgilenseniz çocukla dedi. Özellikle annesi yumuşak davransın dedi. Diyemedim ki, annesinin kalbi yok, sevmiyor oğlunu diye.
1: Sen seviyor muydun ki baba? Sen ilgileniyor muydun ki?
0: Ben hiçbir zaman hiçbirinizin kalbini bilerek kırmadım. Annen üstünde tepindi. Çok fark var Safiye. Çocuğun olunca anlarsın.
1: Benim çocuğum olmayacak baba.
0: Niye kızım?
1: Çünkü biz çoğalmamalıyız bence. Soyumuz kurumalı bizim. Dünya için en hayırlısı bu.

0: Ay bir de çocuk yapacaktık be. Dünyaya küçük bir han daha gelecekti. Artık insanlığın sonu gelirdi herhalde. Ne oldu? Neden gülmüyorsun? Ablan seni sevmezse ölürsün değil mi?
1: Oo, kıyamam ben sana. Ablacının kucucu mucu çek. Kıyamam senin yazık kuzucu ablacının.

0: Niye geldin? İntikamını aldın ya işte, daha ne istiyorsun?
1: İsteyerek olmadı biliyorsun. Bana kalsa ben hiç söylemezdim.
0: Zamanı geldiğinde her şeyi söyleyeceğim demiştin.
1: Hayır. Ben her şeyin bir zamanı var demiştim.
0: Ablamın yanına gitseydin ya. Teselli etseydin onu. Gözünde daha da devletseydin. Tam zamanı şimdi. Kardeşi kötü adam çıktı. Esas kahraman sen misin?
1: Ablanın yanına gitmedim çünkü onun bana değil sana ihtiyacı var. Gidip yeniden güvenini kazan. Başka türlüsünü yapamaz Safiye. Sen, kardeşlerim, her şeyisiniz. Bütün yaşamı sizsiniz.
0: Sensin sen. Bunun yaşama sebebi sensin. Ondan bu kadar belaya bulaştım zaten. Seni kurtaracağım diye kendim çamura battım. İnce'ye ne söyledin? Ne kadarını biliyor?
1: Terapiyi bıraktım diyor sadece.
0: Tam da her şey yolundayken, çocuk yapmayı düşünürken şansımı da kaybettim artık. Zaten ben kim, mutlu olmak kim?
1: Burada sabaha kadar oturup kendine mi acıyacaksın yoksa silkelenip gerekeni mi yapacaksın?
0: Neden yapıyorsun bunu? Neden aramızı düzeltmeye çalışıyorsun? Daha da yücelmek için mi?
1: Safiye için. Beni zaten kaybedecek. Seni de kaybetsin istemiyorum.
0: Sen ne inatçı, ne aptal bir... Bana ne ya?
1: Bana ne?
0: Olma tedavi medavi. Benden bu kadar.
1: Şimdi kalk insan gibi git özrünü dile hadi.
0: Yapma şunu diyorum. Yardım etmeye çalışma bana. Biz seninle dost değiliz.
1: Neden? Sen yardımcı olmaya çalıştın bana. Yani tamam, kendi karanlık yolundan yapmaya çalıştın ama sonuçta denedin.
0: Nefret etmiyor musun benden?
1: Senden neden nefret edeyim? O böyle zift gibi bir şeydir o. Yapışır kalır insanın üstüne.
0: Ben seni kazan dairesine kapattım. Zincire vurdum. Ya sen ne anlatıyorsun bana acaba? Bırak felsefe yapmayı.
1: Sen günün sonunda alt tarafı bir insansın. İnsanlar hata yaparlar, yanılırlar. Başka türlüsünü bekleyemezsin onlardan.
0: Sen ne zaman hata yapmayı planlıyorsun?
1: Sana düzelmen için bir şans veriyorum. Karına hiçbir şey söylemeyeceğim. Umarım beni yanıltmazsın.
0: Neden yapıyorsun bunu?
1: Çünkü sen bana yaşattığından daha büyük bir mahkumiyet yaşıyorsun. Ablan evden çıkamıyor. Sense gittiğin her yere içinde o evi götürüyorsun. İkinizi de o evden kurtarmak lazım. Sana ne iyi gelir bilmiyorum. Ama ben Safiye için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu arada daha demin kiminle konuşuyorduysan onu hemen sustur. Yoksa tek duyduğun şey olur.

0: İnci?
1: Hoş geldin dede.
0: Hayırdır, sen ne yapıyorsun?
1: Makarna yaptım, yiyorum. Koyayım sana.
0: Neden yukarıda yapmadın?
1: Burada yaptım. Siz de yiyin diye.
0: Bırak şimdi. Sen sinirlendiğin zaman yaparsın makarnayı. Bize de bir tabak bırakmazsın, tencerenin dibini kazırsın. Hadi anlat, ne oldu? Yine sinirini mi bozdu o kadın? Bu sefer ne yaptı?
1: Yok, hiçbir şey yapmadı o. Onun Naci'si döndü. Bana dokunmaz artık.
0: Kime kızdın o zaman?

0: kendime. Durup durup en iyi ihtimallere tutunuyorum. Halbuki gerçekler bağırıyor. Çığlık atıyor. Öyle değil diye. Görmek istemiyorum gerçekleri. Annem gibiyim herhalde. Gerçeklerle aram iyi değil.
1: Hangi gerçeklermiş o? Anlat, ben de bileyim.
0: Anlatamam. Ben demiştim dersi.
1: Demem.
0: Demesen de sen demiştin. Uyarmıştın beni.
1: Han'la kavga mı ettiniz?
0: Bende bir sorun var dedi. O ne yaparsa yapsın, 3 dakika ona kızıp 5. dakikada ona geri dönmek için, affetmek için bahaneler üretmeye çalışıyorum. Çünkü onsuz kalmaktan ödüm kopuyor. Zayıflık değil mi bu?
1: Zarar veriyor mu sana?
0: Hayır.
1: Ne yapıyor peki?
0: Onun içinde dönüp dolaşıp sığındığı bir yer var. Işık almayan. Oraya kapanıp yalanlarla çıkıyor.
1: Anlamıyorum İnce. Daha açık anlatır mısın?
0: Konuşamam.
1: Ama iyi olduğundan emin olmak zorundayım kızım.
0: Aslında ben mutluyum. Mutsuz değilim. Yani sadece huzur yok. İçim hep huzursuz.
1: İstersen gel bir süre bizde yaşa. Kafan rahatlayana kadar en azından.
0: Onu da yapamam.
1: Neden?
0: Özlerim çünkü. Merak ederim. Sonra ona tıpış tıpış dönerim. Bütün hatalarını silip. Hep yaptığım gibi.
1: Bu adam sana ne yapıyor İnce? Neden bu kadar huzursuzsun?
0: Daraldığında çöpe gidip rahatlıyor. Kız kardeşlerini bile herkesten kıskanıyor. Beni zaten. Uygar'ı tesis edip kaçırmış. Çocuk ülke değiştirdi. Esra buradan taşınsın diye yapmadığı şey kalmadı. Gidip evine heykel bırakmış. Daha bir dolu şey dedi. Dede!
1: İnci, cevap versene.
0: Ne dedin?
1: Kime kızdın dedim.
0: Kimseye kızmadım. Ya ben sizinle yaşamayı özledim. Hani aynı sofraya oturmayı, beraber yemek yemeyi.
1: İyi o zaman. Hadi koş bir tabak da bana getir. Sen bitirmeden bir tabak.

0: Tadına bakayım.
1: Tamam. Hemen getiriyorum.
2: Çok üzüldüm ben şimdi ya. Ya güzelim, yok mu senin hiç sevdiğin biri, şöyle seninle ilgilenen, seni beğenen biri yok mu çevremizde? Çevrende. Vardır ya, elbet vardır. Bak geçen konuştuk.
1: Ya var var da işte gözü dışarıda, başkalarıyla flört ediyor. Olmaz yani, beni üzer o.
2: Üzemez. Üzer beni ne ya? Belki sen onu üzeceksin. Belki o zaman baltayı taşa vuracak. Ne biliyoruz, olamaz mı?
1: Gülben, benim hiç taşa benzer bir yanım var mı? Yani bana baltayla vursalar ben 5 parçaya bölünürüm. Olmaz.
2: Benim özgüvenim bile senden daha yüksek. Yemin ediyorum ya. İnsan biraz kendinin farkında olur ya. Fıstık gibisin, ben anlamadım ki. Senin de mi annen Nasibe'ydi arkadaş ya?
1: Kim?
2: Ha boş ver. Ne? Bir şey diyeceğim. Seni ararsa hemen arıyorsun ve buluşuyorsun.
1: Aradı zaten. Aradı. Ben olmaz dedim.
2: Olur. Bal gibi de olur. Çok güzel olur. Hemen gidip arıyorsun, hemen buluşuyoruz diyorsun. Hadi.
1: Nasıl? Ya...
2: Beni dinle. Olur. Git geri ara, buluşalım de. Hadi.
1: Öyle mi diyorsun?
2: Öyle diyorum. Bana güven.
1: Arıyorum.
2: Hemen koş. Hadi.
3: Ya niye gaz veriyorsun kıza? Hayır belli ki bu da o Cüneyt gibi ıssız adam triplerinde. Hayır yani kalbi kırılmasın diye.
2: Vallahi Esat, bir kadın isterse dünyayı bile değiştirebilir. Erkek ne ki? Yeter ki kendine güvensin. Özgüven mühim bir şey yani.
4: Sen bir şarkı iste hele bir. Biliyorsam çalarım.
5: Ay geldi aklıma bir şey ama repertuarında var mıdır bilmem. Senin zamanından bayağı bir sonra çünkü bu.
4: Ne varmış benim zamanımda? Ben taş devrinden gelmedim ya.
5: Aman alındı. Ay aşk olsun Hikmet amcacığım. Maşallahın var senin ya, mihrabın yerinde yani. Onu demek istemedim ben. Hah, Han Bey. Sonunda denk gelebildik. Ay almadı beni eve. O mavişin bile odasını temizletmeye kalktı da. Ay yok, sokmadı beni içeri. Pes.
0: Olsun, siz denemeye devam edin. Baba sen iyi misin orada öyle?
4: Çok iyiyim. Geldiğin iyi oldu Han. Git de bize bir tavla al.
0: Efendim?
4: Tavla diyorum, tavla.
0: Baba sen sevmezsin ki tavla. Küçümsersin hep. Satranç seversin sen.
4: Okşan satranç bilmiyor. Yapacak bir şey yok.
0: Peki hallederim bir ara.
5: Alıver canım. Eline mi yapışacak?

0: Elin anneminkinden bile ağırmış biliyor musun? Ama hak ettim. Yaptığım şey çok yanlıştı. Biliyorum.
1: Geceleri öyle evden kaçar gibi gitmelerin Ceylan'ı değildi, değil mi? Naciye'ye gidiyordun. Ne yapıyordun? Yemini suyunu mu veriyordun?
0: Ve ilaçlarını. Kitaplarını. Bazen defter. Klarneti zaten biliyorsun.
1: Beni delirdiğime inandırdın. Şu hayattaki en büyük korkumun bu olduğunu bile bile sen bana bunu nasıl yaptın ya?
0: Beni affedebilecek misin bilmiyorum ama...
1: Affetmem. Daha önce de yaptın sen bunu. O mektupla ayırdın bizi. O zaman küçücüktün. Geldin yıllar sonra itiraf ettin. Sandın ki annem zehirlemiş seni. O beynini yıkamış. Bir suçu yok dedim, kızmadım. Ablasının canını yakmaz dedim. Ama anladım bugün. Sen o zaman da bunu isteyerek yapmışsın. Gitmeyeyim, hep burada yanında kalayım diye. Ayırmışsın bizi.
0: Evet, gitmeni istemedim. Sence bu şımarıklık mıydı? Ablasından başka kimsenin başını okşamadığı bir çocuk ne yapabilirdi şu hayatta? Kime sığınırdı? Aşıktın. Çekip gidecektin. Ben ne olacaktım? Nasıl hayatta kalacaktım? Evet abla. Sen o küçük çocuk için ölüm kalım meselesiydin. Ve ben şımarıklık yapmadım. Sığınağımı korudum sadece.
1: Benim sığınağım da Naci'ydi.
0: O yüzden zaten tedavi olmasını istedim. O yüzden bu kadar korkunç bir şeyin içine battım. Bak, beni affedebilir misin bilmiyorum ama en azından dinle. Naci erkeklik gururu yapıyor. O kalın kafası bunu almıyor. Ama iyileşmek için bir şansı var. Doktoru hastalığının ilerlemesinin durduğunu söyledi. Amerika'da alternatif bir tedavi var. İlaç henüz deneme aşamasında ama onu oraya yollayabilirim. Evet. Belki küçük bir ihtimal. Belki bir daha geri dönmeyebilir. Ama bunun için değmez mi sence? Git onu ikna et. İçinde ben olayım ya da olmayayım, artık seninle mutlu olduğum bir hayatın olsun. Benim tek isteğim bu.
1: Naci neden tedavi olmak istemiyor?
0: Umutlanmaktan korktuğu için. Görüyor musun? Onun bile zaafları var şu hayatta demek ki.
1: Seni yitirince sevmiyor. O yüzden gitti dedim bana. Sen bu kadar zalimce bir şeyi nasıl söyleyebildin bana?
0: Gitmesi ölmesinden daha az acıtacağı için.
1: Naci ölmeyecek. Tamam mı? Aklına sok bunu.
0: Buna beni değil. Ona inandır. Abla, sen benim için hala ölüm kalım meselesisin. Hala tek sığınağımsın. Beni bana rağmen sevebilecek tek insan sensin şu hayatta. O yüzden üstümü çizme ne olur.

0: Biliyor musun, ben bir kere daha sana bu kadar çok kızmıştım.
1: Yo, bilmiyorum. Ne zaman?
0: Senin 10. yaş günündü. Luna Park'a gidecektiniz. Ben de tabii çok heveslendim. Hanım peşine hemen takıldım, evden çıktım gizlice. Sonra yolda annem durdurdu tabii. Anlayınca hanı da göndermedi, beni de göndermedi. Sonra sen bana bir kızdın.
1: Ben?
0: Evet, çok kötü sinirlendin, kızdın. Senin yüzünden han gelemedi dedim bana. Doğum gününü mahvetmişim. Zaten bir daha da gidemedim Luna Park'a. İçimde kaldı çok. Kötü oldu. Ama şey... boş ver, iyi olmuş olabilir çünkü zaten kalabalık. Ben zaten mikroptur oralar. Zaten sevmem, biliyor musun?
1: Gülben... Ya... Çok özür dilerim. Çok üzüldüm ya. Bilmiyordum.
0: Oho. Buna gelene kadar. Takılma, boş ver.
2: Pişti.
3: Aa, amma da ballı çıktın ha. Bu ne böyle, iki lafından biri pişti? Ama çık çık yukarı, çık yukarı.
2: Bak bakayım bana. Bana bak, Esat mı o yanındaki?
3: Şey, Esat kim? O da bunun kimi? Ay, hayret valla. Senin kızların da hiç de öyle acınacak hali yokmuş.
1: Hikmet amca merhaba. Şey, ben Esra'ya gelmiştim de yolda Gülben'le karşılaştık.
2: Sen onu benim külahıma anlat. Bu merak gibi çocuk bu Okşan. Dönüp dönüp geri geliyor.
3: Bak neler de biliyor. Sen nereden biliyorsun bu merangı?
2: İşte bu Esat'tan ötürü biliyorum.
3: Aman var mı oğlanın üstüne be? Ne yapsın kız? Kara kuru ama sevmiş işte. Yani bu da daha iyisini bulacak değil ya.
0: Bak, bak. Baba, vallahi tepemize çıkardın şu kadını ha. Bittim işte, pişti ne?
3: Laflara bak, laflara. Sanırsın kraliçe Elizabeth. Bana bak, senin karşında koskoca Okşan Namık var. Kimse onu tepesine çıkaramaz, anladın mı beni?
0: Yeter artık sen be. İmpire geleceğim ben vallahi baba, yeter. Sen niye geliyorsun her gün her gün? Almıyoruz ya seni içeri, giremeyeceksin içeri, hadi bakalım.
3: Bana bak, han mı tuttu seni casus diye? Casus mu baba? Kız bana bak.

0: Neymiş bu kadar acil olan?
1: Birlikte bir yere gideceğiz.
2: Esat yürü gidelim, yoksa boğacağım ben bunu yani.
0: Hani öyle şirinlikle, sürprizle falan yırtabileceğim bir durum olduğunu düşünüyorsan öyle değil.
1: Hiç öyle bir niyetim yok İnce. Madem gerçeği bilmek istiyorsun, o zaman gidelim, en doğru kişiden duy. Bizi bekliyor. Esat, sen neden yatağında yatıp dinlenmiyorsun? Neden geziyorsun? Madem geziyorsun, o zaman işe niye gitmedin?
2: İlk kavgamızı ettik. O da benden yani, o da özür dilemeye geldi yani.
3: Yani özür dilemeye demeyelim ama şimdi.
2: Aa, yukarıda üzüldüm dedin, üzdüm seni dedin. Niye şimdi öyle yapıyorsun ki şimdi?
3: Tamam ama hani ikimizin de haklı tarafları
2: ama,
3: var.
2: Ama yukarıda üzdüm
3: öyle
2: seni
3: anlaştık
2: dedin.
3: Ama.
2: Üzdüm dedin.
3: Dedim.
1: Acaba bu özel kavgalarınızı başkalarının önünde etmeseniz mi?
2: Niye? Neden? Siz yapıyorsunuz ya.
0: Han, hadi nereye gideceksek gidelim, yoksa ben içeri gireceğim.
2: Bak, kavga etmişsiniz işte. Bak belli, yüzünüz beş karış yani. Belli işte, edilmiş o kavga.
1: Etmedik.
2: İnci, kavga ettiniz mi etmediniz mi? Söyle.
0: Tekrar çok geçmiş olsun Esat, ben çantamı alıyorum.
2: Çantasını mı alıyor? Nereye?
1: Sana ne?
2: Sana ne mi? Oh, ne güzel vallahi, sen bizim her şeyimize karış. Biz sana sorunca sana ne? Bundan sonra ben de aynı şeyi yapacağım sana. Sen bundan sonra bizim gelenimize, gidenimize, mektuplarımıza karışmayacaksın. Sana ne diyeceğim?
0: Ne mektubu ya? Neye karışıyorsun?
1: Yok bir şey, bomboş konuşuyor işte. Sen Esat'ı yolcu et. Hadi çıkalım biz İnce.
2: Bak bak.
0: Görüşürüz.
3: Görüşürüz İnce.
2: Bak bak. Bak bak bak. Gidişe bak. Bir havalara girmiş bu. Sen görürsün mektup yırtmayı. Ben de senin maillerini sileceğim. Hadi bakalım.
3: Ne mektubu bu Gülben?
2: Aman boş ver aşkım. Ağız alışkanlığı. Yani şey, ağız alışkanlığı. Hayallerimden kalma bir ağız alışkanlığı. Yoksa vallahi ben tecrübe ettiğimden falan da yanlış anlama. Yani Allah'ım, çok kusuruma bakma. Kötü oldu. Kusura bakma.
3: Çok hoşuma gitti ya. Bir daha söylesene.
2: Ya. Hoşuna gitti demek. Ya. Ama ben öyle söyleyemem ki, içimden gelmesi lazım yani. Şey, öyle fıt diye söyleyemiyorum.
3: Tamam. Ama içinden gelirse tutma. Tamam mı?
2: Tutmam aşkım. Tamam. Evet. Şuradan, şu hadi. Bence gidelim.
4: Bak, bu işaretlediğim yerleri çalışmayı unutma, tamam mı? Hoca bunları soracak mutlaka.
5: Tamam, bırak şimdi ders çalışmayı da.
4: Bırak ders çalışmayı ne demek? Bak bu şey, en acele şey şu anda yani, sınava ne kaldı şurada? Sen zaten bu sınavı veremezsen mezun bile olamayacaksın Ege. Biliyorsun değil mi?
5: Neriman, hiçbir şey olmamış gibi yapma artık. Bir cevap ver bana.
4: Neye?
5: Evlilik teklifime.
4: Teklif miydi ki o?
5: Teklifti tabii. Evlenelim mi diye sordum ya sana.
4: Ciddiydin yani.
5: Neriman, sen beni Gamze ile falan karıştırıyorsun herhalde. Ben her gün ayrı düşmemek için çaresizce çare arıyorum. Niye dalga geçeyim?
4: Ne bileyim, ben öyle evlilik teklifi falan deyince pembe panjurlu ev hayalleri, geyikleri geldi aklıma. Dedim herhalde şaka yapıyor. Ama sen ciddisin. Tamam, o zaman evlenelim. Yalnız siz beni istemeye gelemezsiniz. Biliyorsun, ablam sokmaz sizi içeri. Ben abimle konuşayım, biz seni istemeye gelelim.
5: Belli ki sen beni ciddiye alamıyorsun. Tamam, bir daha bu konuyu açmam. Çare falan da aramam, herkes kendi yoluna gider. Belli ki sen de okeysin zaten.
4: Ege dur, lütfen. Öyle demek istemedim. Özür dilerim, ben seni tabii ki ciddiye alıyorum. Sadece ya, daha küçücüğüz, mantıklı düşün, yapamayız.
5: Neden?
4: Daha üniversiteye bile giremedik. Neyle yaşarız, nasıl geçiniriz, hiç düşündün mü bunları?
5: Ben çalışırım, sen de çalışırsın, ne var? İstedikten sonra.
4: Hayallerimiz ne olacak peki?

0: Birlikte üniversiteye gidip hayallerimizi, geleceğimizi yaşamak varken neden erkenden atılalım ki o koşuşturmaya? Hem ne var bu kadar acele edecek?
1: Ben senin gibi değilim. Doğru dürüst bir ailem olmadı benim. Belki de o yüzden bir an önce evlenip aile kurmak istiyorum ama bedelini sen ödemek zorunda değilsin tabii.
2: Naci, benim yüzümden çok kötü şeyler yaşadın ve benim ruhum bile duymadı. Tersi olsa değil iki kat aşağısı sen dünyanın öbür ucundan koşar gelirdin ama ben yapamadım. Bir adım ötemdeyken ruhum bile duymadı hiç. Duyamadım seni, göremedim, işaretleri okuyamadım. Ne olur affet beni.
3: Safiye, bu dünyadaki bütün kötü şeyler için kendini suçlamaktan artık vazgeçer misin lütfen? Bak bu benim fena halde canımı sıkıyor. Anlıyor musun beni? Kafam bozuluyor, yapma.
2: Ama bundan sonra çok iyi bakacağım sana Naci. Vallahi.
3: Yemek mi yaptın ben?
2: Şifalı hepsi. Tadı için de özendim tabii. Sen yine de yararını düşünerek ye. Çok eğme de.
3: Ha, tamam. Ha. Ben iyiyim artık.
4: Evi senle de uyumlu olur diye.
5: Evet. Çok, çok teşekkür ederim. Çok zarifsin Barış.
4: Değilim de aslında.
5: Ya.
4: Yani hayatımda ilk defa annem dışında bir kadına çiçek alıyorum. Bir de ilkokul öğretmenimiz vardı. Nevin Hanım. Neyse. Tatil günde böyle zapt etmiş gibi oldum ama yani acil bir durum olduğu için bir an önce buluşmak istedim.
5: Acil mi? Bir şey mi oldu? Acil bir şey mi oldu?
4: İnci sana benim hakkımda ne dedi bilmiyorum. Ama siz yani bizim radyoya geldiğiniz günden beri ben uyuyamıyorum. Garip bir huzursuzluk var içimde. Yani sürekli böyle kamyon çarpacakmış gibi bir his. Bir anksiyete.
5: Bizle ilgili bir huzursuzluk mu?
4: Yok siz değil. Sen.
5: Ben mi?
4: Ben galiba sana abayı yaktım. Abayı yaktım derken başka bir şey de olabilir. Bilmiyoruz.
5: Başka bir şey mi? Ne gibi bir şey mesela?
4: Yani olur yani hormonal bir şey mi acaba? Yani çünkü sen çok güzel bir kadınsın.
5: Hormonal.
4: Hormonal yok. Hormonal at. Hormonal yok. Yani daha fazlası da olabilir gibi. Sen söyle. Yani fiziksel bir çekim mi yoksa öbürü mü?
5: Barış gerçekten bunu benim mi söylememi istiyorsun yani? Ben nereden bilebilirim?
4: Doğru. Ne yapalım? İnce'ye mi soralım? Yani sen daha iyi bilirsin gibi düşündüm.
5: Sus tamam.
4: Ben bir şey içeyim o zaman ben.
5: Sen bir soğuk su iç.
6: Buyurun.
4: Ben bir soğuk su alayım. Bir de bu bundan.
6: Tabii. Hemen.
2: Zerdeçal koydum içine. Çok faydalıymış. Her derde şifa.
3: Çok güzel olmuş. Eline sağlık.
2: Soğumuş mu? Keşke ısıtsaydım biraz. Çünkü ben biraz zaman kaybettim gelirken. Yani kapıdan çıkarken zorlandım biraz. Ama başardım.
3: Başardın. Hep başarırsın sen.

0: Ama sen yine de bir daha gitme Naci, olur mu? Hep burada kal. Han... bir tedaviden bahsetti. Zaten o gün sen de demiştin. Bir ihtimal varmış yani. Bir yolu varmış. Zaten sizin o gittiğiniz doktor da...
1: Kardeşim buna inanmak istiyor Safiye. Yoksa yaptığı her şey boşa gidecek. Ama sen onu dinleme. Bahsettiği şey çok küçük, çok küçük bir ihtimal.
0: O öyle söylemedi ama. Hatta doktor demiş ki...
1: Ben son bir yılda 15 tane doktora gittim Safiye. Hiçbiri ama hiçbir farklı bir şey söylemedi.
0: Demek ki 16.'ya gitmen gerekiyormuş Naci. Bak bu söyledi.
1: Hem o tedavi burada değil, Amerika'da.
0: İsterse Antarktika'da olsun. Fark etmez. Gideceksin.
1: Kalan vaktimi bir kobay faresi olarak geçirmeyeceğim Safiye. Senin yanında geçireceğim. Kararım kesin. Geç buldum. Çabuk kaybedeceğim. O yüzden acelem var benim.
0: Ben ne yapıyorum burada Naci? Ha? Bize zaman kazandırmaya çalışıyorum. Benim yaptığım ne?
1: Bahsettiği tedavinin yan etkilerinin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz bile Safiye. Ya kalan vaktimden de olursam? Ya daha beter hastalanırsam? Ya gözümün önünü göremeyecek hale gelirsem? Ya kapkaranlık bir yol bu. Safiye, anlamıyor musun?
0: Belki ucu aydınlık. Nereden biliyorsun?
1: Gidersen benimle gelecek misin? Yoksa o uçağa tek başıma mı bineceğim? Hiç tanımadığım bir ülkede yalnız öleceğim. Ne uğruna?
0: Binde bir ihtimal bile olsa sen gidip şansını denemek zorundasın. Tamam mı? Kızın için. Benim için. Bunu borçlusun. Şımarıklık etme. İşin kolayına kaçma Naci.
1: Sen ölmeyi kolay bir şey mi sanıyorsun? Hem de öyle eriye eriye ölmeyi.
0: Naci sen öyle bir şey yaşamayacaksın. Bunu aklına sok artık. İzin vermeyeceğim buna.
1: Mercimek çorbasıyla mı iyileştireceksin beni Safiye?
0: Naci benim hayallerim var. Ve o hayallerin hepsinde sen varsın. Ne yapıp edip iyileşeceksin. Kızını babasız, beni de sensiz bırakmayacaksın.
1: Üzgünüm. Bu kararı ben veririm Safiye. Ve kendimi kandırmamayı seçiyorum. Kalan vaktimi boş bir umudun peşinde koşup harcayamam. Senin yanında geçireceğim ta ki sen dayanamıyorum ben artık git diyene kadar.
0: O zaman tamam dayanamıyorum git. Çünkü ben senin hasta olmana dayanabilirim. Ama korkak bir insan olmana dayanamam Naci.
1: Sen o evden kafanı çıkaramazken bile ben sana korkak demedim. İncitmedim seni istemediğimi yapmıyorsun.
0: Ben o evden kafamı çıkaramadığımda sen ölmezsin. Ama sen o uçağa binip gitmezsen eğer ben ölürüm. Anladın mı beni?

0: Hande'ye benimle konuşmak istediğinizi söyledi. Buyurun, sizi dinliyorum.
1: Yani ben öyle bir şey demedim ama.
2: Terapiyi bıraktığımı bilmiyordu. Yeni öğrendi. Ona ihanet etmişim gibi hissediyor. Ben de sizinle konuşmasını istedim. Her şey yolunda giderken neden bırakmak zorunda kaldığımı sizden duysun istedim. Buyurun.
0: Anıl'ı anlatmam için işinizi buraya getirdiniz.
2: Hayır. Ne kadar gayret ettiğimi, bir yabancıya güvenmek için nasıl çabaladığımı ve nasıl duvara tosladığımı sizden duysun istedim. Çünkü benden duysa inanmayacaktı.
0: Anıl Bey, eşinizi takıntı haline getirdi, bu doğru. Han Bey de bu durumdan haliyle çok rahatsız oldu, bu da doğru. Ama bu yüzden terapiyi bıraktı demek eksik bir yaklaşım olur.
2: Pardon, doğru yaklaşım neymiş peki? Siz işinizde harikaydınız da ben mi sabote ettim?
0: Bakın Han Bey, bunu bu şekilde ele almayı doğru bulmuyorum. Ne zaman isterseniz terapiye gelmeye devam edebilirsiniz. Ama eğer eşinize derdinizi anlatmak istiyorsanız bunu bizzat kendisiyle konuşmanızı öneririm.
2: Ben o adam yüzünden sadece burada değil, evimde bile kendimi tehlikede hissettim. Arkadaşlarımıza saldırdı. Ailemi rahatsız etti. Ve ben hiçbir şey yokmuş gibi buraya gelmeye devam mı edecektim?
1: Han, tamam.
2: Hayır İnci. Ben burayı isteyerek bırakmadım. Mecbur kaldım. Bunu bilmen lazım.
1: Ve bu da senin işine gelmedi, öyle mi?
2: Gelmedi tabii. Her şeye baştan başlamam gerekti. Yeni bir doktordan randevu aldım. Can güvenliğimi tehlikeye atmayacak birinden. Eğer inanmıyorsan yarın birlikte gideriz. Hatta kartı da burada. Bak.
1: Kusura bakmayın, sizi rahatsız ettik. İyi günler.
0: Buna gerek var mıydı gerçekten?

0: Olmasa buraya gelmezdik.
1: Ona başka bir doktor bulduğunuzu söylemeniz yeterli olurdu. Ama siz benim bunu duymamı istediniz.
0: Kendinizi fazla önemsiyorsunuz bence.
1: Ya da belki de siz güvenemediğiniz kişilere bu şekilde mesaj vermeyi tercih ediyorsunuz.
0: Ne mesajı?
1: Sen gidersin, yerine bir başkası gelir. Hiçbir değerin yok.
0: Nasıl anlamak isterseniz.

0: Çocuk musun sen? Ne yaptın öyle içeride?
1: Yoksa inanmayacaktın bana.
0: Ya kadın Anıl'ı bahane ettiğini ima etti. Farkındasın değil mi hanım?
1: İnce öyle olsa başka bir doktordan randevu alır mıydım? Bak bu kadar yaklaşmışken vazgeçme.
0: Neden vazgeçme?
1: Bizden. Orada kurduğumuz hayallerden. Planlarımızdan.
0: Bana yalan söyledin. Gidiyorum dedin. Terapiye devam ediyorum dedin.
1: Çok fazla hayal kırıklığına uğrattım seni. Bir yenisini daha kaldıramazsın diye söylemedim.
0: Bir daha sakın bana yalan söyleme diyeceğim. Sen de tamam diyeceksin. Tekrar söyleyeceksin. Yine aynı tekrar tekrar aynı şeyleri yaşayacağız. Yoruldum ya.
1: Ne demek bu?
0: Bir daha yalan söylersen sakın yakalanma demek. Bırak ben aptal gibi inanayım. Ama sen tedbirini al. Ben öğrenmeyeyim senin yalan söylediğini. Çünkü ben artık kendime mahcup olmak istemiyorum.
1: İnce özür...
0: Dileme. Dileme.
1: Dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Üzüldüğün için çok üzgünüm.
0: Naci nereden biliyordu terapiyi bıraktığını?
1: Ablamdan duydu herhalde.
0: Nasıl? Ablan bilmiyorduk ki. Biliyor muydu ablan?
1: Neriman biliyordu, o söylemiştir.
0: Mektup olayı ne peki?
1: Bunlar bizi ilgilendirmez ki. Boş ver. Biz ikimizi konuşalım. Affettin mi beni?
0: Hayır tabii ki.
1: Baba olmayı unut derken ciddi miydin peki? Bak söz veriyorum, terapiye tekrar başlayacağım.
0: Terapi artık yeterli değil.
1: Ne yapmam gerek? İnce söyle, ne gerekiyorsa yapayım.
0: Hevesimi kırdın ha? Değil senle çocuk büyütmek, aynı arabaya binmek bile çok zor geliyor bana şu an.

0: Ege, özür dilerim. Ben senin bu kadar hassas olduğunu bilmiyordum bu konuda.
1: Ne olacak? Ege takmaz, Ege hissetmez, Ege'ye koymaz. Herkes böyle düşünüyor zaten. Senin beni tanıdığını düşünüyordum ama sen de beni boş beleş biri olarak düşünüyormuşsun meğer. Evlilik teklifi ciddiye alınamayacak kadar boş.
0: Ege.
2: Neriman, ne karar verdin?
0: Ne?
2: Çocuk gelin olmayacak mısın kızım, onu diyorum. Artık üniversiteye de arvederci dersin.
0: Sussana sen ya, kes sesini.
2: Aa, bunlardan mı utanıyorsun kızım? Saçmalama, fena mı? Evinin kadını olursun. Ay sen böyle şimdi dantel falan da işlersin. O ablan öğretir sana.

0: Sen ne yaptın? Yüzük aldın mı? Ay para mı biriktiriyorsun sen? Saçmalama, biz sana destek atarız. Yaparız değil mi? Toplarız, verirler.
1: Rize, niye uğraşıyorsun onlarla? Bıraksana kendi hallerini.
0: Allah Allah, ne var ya? Arkadaşlarımın mutluluğunu paylaşıyorum. Doğru duymuşsun.
2: Evleneceğiz biz.
1: Ne?

daha yerleşeceğiz. Şöyle sahil şeridinde denize çok yakın bir otel açacağız birlikte. Bahçemizden topladığımız meyvelerden organik reçeller yapacağız. Biz çok hayvansever bir çift olduğumuz için otelimizde hayvanları da ağırlayacağız. Yani sen de istersen bir tatilinde kedini alıp gelebilirsin. Ha, merak etme. Yalnızlar için tek kişilik odalarımız olacak. Yani sordun diye anlatıyorum planlarımızı. Öyle ev hanımı olmak gibi bir planım yok yani benim. Sahi senin hayallerin neler? Onları paylaşabileceğin biri var mı mesela etrafında?

0: Tamam İnci. Belki dediğin gibi bahane ettim. Belki işin kolayına kaçtım. Ama o odadan her çıktığımda derim yanmış gibi hissediyordum. Benim için hiç kolay değil o günlere ışınlanmak. Çok zor, anlıyor musun? Sen bana babandan en fazla 3 dakika bahsedebiliyorsun. 3 dakika sonra canın yanıyor çünkü. Dayanamıyorsun. Ben haftada 2 gün o odada başıma gelen her şeyi tekrar düşünmek, hatırlamak zorunda kalıyorum. İşkence gibi. Siz buna iyileşmek diyorsunuz. Ben iyileştiğimi hissetmiyorum İnci.
1: Önce hatırlayıp fark etmen gerekiyor. Sonra da vedalaşıp affetmen. Neyi affedeceğini bilmezsen nasıl olacak ki?
0: Ben onları affetmeyeceğim ki.
1: Kimleri? Annenden başka kim var?
0: Ben hayatımda kimseden gitmedim İnce. Kimseye önce kendimi sevdirip sonra da al şimdi bu sevgiyle ne yaparsan yap demedim.
1: Kadınlardan bahsediyorsun.
0: Beni iyileştirmeye çalışanlardan bahsediyorum. Hepsi çekip gitti. Sadece kadınlar değil. Yardım eli uzatanlar da aniden çektiler ellerini. Tekrar güvenmek çok zordu. Ama senin sayende başardım. Ve şimdi her tümsekten geçerken tekrar bir sınav veriyorum. Acaba İnce elini bırakacak mı? Yoksa benimle birlikte o tümsekten geçecek mi diye.
1: İşte ben bundan çok yoruldum. Hala bunu sorguluyor olman. Ne zaman elini çekeceksin nereden? Sürekli bir çekmeyeceğimi ispat etmeye çalışmaktan. Sırf sen gitmemden korkuyorsun diye artık senin hiçbir hatana, hiçbir şeyine tepki bile veremiyorum ben Han.
0: Pişman mısın benimle karşılaştın?
1: Al işte. Dönüp dönüp en başta arıyorsun sorunu. Sorun burada, bugün ne yaptığında. Anladın mı?
0: Bunu sana anlattım. Daha ne diyeyim bilemiyorum.
1: Madem sordun, o zaman söyleyeyim. O apartmanı hiçbir zaman taşımamalıydım. O gece senle o hastanede kalmamalıydım. Ama o zaman da bütün ömrüm seni beklemekle geçecekti. Ve belki de hiç aşık olamadan ölecektim.

0: iki türlü aşk var. Biri sevgi, diğeri hastalık. Sence bizimki hangisi?
1: Çok net değil mi?
0: Hiç iyileşmeyelim o zaman.
1: Zaten uğraşsak da olmuyor. Görmüyor musun? Biz hep komadayız.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Hastaneye dönmeniz lazım.
1: Bugün çok yoruldum. Nereye gideceksen yarın gidelim. Ya da emret, ben getireyim.
2: İyiyim. Bir ağrı kesici yapsınlar yeter.
1: Bacaklarından olacaksın.
2: Şu işi de bir halledelim. Sonra hastaneye giderim.

0: Meslekten atılmış polis. Senin müdürün adamı mıymış?
1: Evet.
0: Kim öldürmüş?
1: Büyük ihtimalle Ersoy'un adamı.
0: Niye?
1: Müdürün gizli kayıtlarının kopyası varmış. Hayırdır Tombik? Yüzük ne?
0: Tek taşımı kendim aldım.
1: Adliyede seni rahat bırakmıyorlar diye mi yüzük taktın? Bunun kolayı var. Yine kilo al, kimse yüzüne bakmasın.
0: Aman Allah korusun. Hala kabus görüyorum kilo olacağım diye.
1: Bilhassa seni çağırdım ki bilgin olsun. Adam müdürün adamı. Büyük ihtimalle kasetlerin yerini söylemeden işkencede ölmüş.
0: Sence yakışmış mı?
1: Yüzük kötü ama fikren yakışmış.
0: Kabul edeyim o zaman diyorsun yani.
1: Evlilik teklifi mi aldın?
0: Evet.
1: Kimden?
0: Ferit'ten. Savcı bir arkadaşım.
1: Kabul etmediysen niye parmağına yüzük takıyorsun?
0: Ne o? Kıskandın mı?
1: Çok.
0: Parmağımda unutmuşum. Herhalde hoşuma gitti. Fikren.
1: İnsanların duygularıyla oynamak ayıp. Çok ayıp.
0: Niye? Erkekler bizim duygularımızla oynarken bir şey olmuyor.
1: Ben kimsenin duygusuyla oynamadım.
0: Ya sen değil misin Elif'e evlenme teklif ettikten sonra ertesi gün ölen? Bırak Polat Allah aşkına, hepiniz aynısınız.
1: O zaman kabul etmeyeceksin yani.
0: Bilmiyorum, düşüneceğim. Ama fikrini merak ediyorum.
1: Hiç kaçırma.
0: Duygusuz, kaba şey. İndirimde elbise ya bu, kaçırmaymış.

0: Efendim Ersoy Ulu Bey gelmiş, sizinle görüşmek istiyormuş.
1: Ne görüşecekmiş?
0: Söylemedi. Silahlı adamları varmış binanın dışında. Arkadaşlar emniyete haber verelim mi diyorlar.
1: Alın içeri.
0: Peki efendim.
1: Babama haber verdiniz mi?
0: Hayır efendim.
1: Vermeyin.
0: Ama efendim tedbiren bilgisi olsa iyi değil mi?
1: Gerek yok. Ben sonra anlatırım.

0: Buyurun efendim.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Buyurun.
2: Nezaket gösterdiniz beni kabul ederek.
1: İyi misiniz?

0: İyiyim, sağ olun. Biraz rahatsızım, o kadar.
1: Nasıl yardımcı olabilirim size?
0: Konseyime katılarak.
1: Anlamadım.
0: Konseyimde sizin de olmanızı istiyorum.
1: Ne konseyi?
0: Bu ülkeyi yönetecek bir konsey.
1: Pardon, biraz yoğundum bugün. Belki atladım. Dışarıda darbe mi oldu?
0: Sen İskender'le beni karıştırdın. Benim darbeye ihtiyacım yok. Bakan, başbakan olmaya da niyetim yok. Ben gücü yönetmenin peşindeyim. Güçlü arkadaşlarım var. Biri de sen olacaksın.
1: Teşekkür ederim. İlgilenmiyorum.
0: Konseyime katılacaksın. Başka şansın yok.
1: Ne yapacaksın? Çocuğumu mu öldüreceksin? Bir altın yollayarak beni tehdit edeceğini mi zannediyorsun?
0: O Davud'u tehdidimdi. Artık torunu Davud'un umurunda değil nasılsa. Kendisi çocuk yapmanın peşinde. Senin ihtirasını biliyorum. Güçlü yönlerini de, zayıf yönlerini de. Bana lazımsın.
1: Eğer sana medya lazımsa babam daha tecrübeli. Git onunla pazarlık yap.
0: Babam başkalarının konseyinde.
1: Her neyse, ilgilenmiyorum. Açık söylemek gerekirse söylediklerini de deli saçması buluyorum. Hasbelkader cezaevinden yırtmış bir insanın hezeyanları. Beni böyle korkutup yayınlarımızı değiştirmeyi düşünmen de şahsım adına çok üzücü. Çünkü kim sana beni anlatmışsa yanlış anlatmış.
0: Hasbelkader cezaevinden yırtan bir tek ben değilim. Yarım saatim var.
1: Anlamadım.
0: Yarım saat içinde savcı Leyla Türkmen odasındaki zarfı açacak ve içindeki CD'yi seyredecek. Düşün ki sana düşman bir kadın savcı senin kocanı öldürmeni seyrediyor. Hasbelkader cezaevinden yırtabilir misin?
1: Bu tamamen yalan. Ben kocamı öldürmedim.
0: Teklifimi yaptım. Ya benim kapımda olacaksın ya da paşa kapısında. Bilmiyorsan söyleyeyim. Paşa kapısı cezaevi.

0: Sağ olasın yeğenim.
1: Afiyet olsun.
2: İyi hoş da hani bunun şekerleri?
3: Dayı kusura bakma. Bin kere tembih ediyoruz ama arkadaş anlamıyor. Kendisi veliaht prens ya. Kemiği biraz kalın. Zaza dayı şekersiz, tatsız bir şey yiyip içmez.
2: Sevmiyorum tatsızlığı.
1: Özür dilerim.

0: Eğer hanım, af çıktı mı?
1: Ne affı dayı?
0: Yarım da seninkiler affetti mi?
1: Yok dayı. Biraz zor o iş.
0: Elam değilsin. Ya bir çikolata yaptırıp gelsinler. Uzatılacak bir şey değil ki.
1: Nasıl değil dayı? Ne zamandır bu Abdül'ün, Memati abinin yaptıkları beni aştı.
0: Sibop ayarı yap değilsin yani Elam'da. Çok mu havalandılar?
1: Hem de nasıl. Ben bu kolumu kaybettiğimden beri bu müessesenin dengesi kaydı. Abdül'le Memati abiyi anca dengeliyordum.
2: Kararını verdin mi Zaza?
0: Ve aleyküm selam. İyiyim. Sağ ol, sen nasılsın?
2: Sana bir şey sordum.
0: Verdim kararımı.
2: Dinliyorum.
0: Tabii ki senin adamını. Hele de böyle güç kaybettiğin bu günlerde bizde olmasak. Nereye, kimle gideceksin?
2: İyi. İlk vazifen Zülfikar'ı ayağa kaldırmak.
0: Adamınım dedim. Ben demedim ki deli doktoruyum. Mütemet gibi.
2: Adamımsan ne diyorsan mı yapacaksın?
0: Ya Zülkif'i Allah'a devirmiş. Ben nasıl kaldıram?
2: Ben anlamam. Git koluna gir, sana ihtiyacımız var de, kaldır.
0: Ya ben düşmüş adam sevmeyeyim ha. Üş, insanın içini karartırlar ha.
3: Abi Haşim Han'ın mekanı basılmış. Oğlunu öldürmüşler.
2: Kim yapmış?
0: Bunu soracak ne var? Tabii ki Memdugil. İsten gidem. Haşim'i kaldıram. Kendi kalkarsa ortalık kan gölüne döner ha.
2: Ara Memduha'yı. Neredeymiş öğren Mücahit.
3: Tamam abi.

0: Böyle bir şey saklanmaz ki.
1: Şimdi gidip sıcağı sıcağına da söylenmez ki. Ne diyeceğiz Abdüley? Seni getirtmek için gidip Haşim'in onunu mu vurduk diyeceğiz?
0: Abi ben vurdum.
1: Seni beni var mı Abdüley? Beni kurtarmak için vurdun.
0: Abi bana izah etmenin ne önemi var? Abiye de ne diyeceksin?
1: Yüzümüze bakmaz, anlamıyor musun?
0: Zaten bakmıyor.
1: Haklısın kardeş. Bize saklamak da yakışmaz. Neyse ne. Gideceğiz, yaptığımızı anlatacağız. Şimdi yüzümüze bakmıyor. Anlattıktan sonra bir ömür bakmaz. Canı sağ olsun.
2: Değirmen başında.
1: Abdüley!

Turulcuğum, bizim adliye muhabirimiz kim? Ona söyle, adliyede küçük bir işim var. Girişte beni bulsun, söyler misin?

0: Savaş, sana güvenebilir miyim?
1: Tabii ki İnci Hanım.
0: Biri benimle uğraşıyor.
1: Hemen suç duyurusunda bulunalım.
0: Yok, öyle değil. Özel hayatımla ilgili bir şeyi savcı hanıma yollamış. İçinde ne olduğunu bilmiyorum. Ama yine de kimsenin benimle ilgili bir şeyi görmesini istemiyorum.
1: Rica edelim savcı hanımdan.
0: Odasında değil galiba savcı. Odasından alabilir miyiz?
1: İnci Hanım, bu çok tehlikeli.
0: Biliyorum. İçine bakalım. Eğer lüzumsuz bir şeyse ben bizzat ellerimle iade ederim. Savcıya da durumu anlatırım. En azından şansımızı denemiş oluruz.
1: Savcı kim?
0: Leyla, Türkmen.
1: Sizin haberinizden sonra hepimize kan kusturdu. Çok ters bir savcı.
0: Tamam Savaş, ben kendim yaparım.
1: Hayır İnci Hanım. Ben sadece uyarmak için söylemiştim.

0: Tamam baba, eyvallah. Görüşürüz. Leyla Hanım yoldaymış. Birazdan adliyede olacakmış.
1: Vaktimiz var o zaman.
0: Çok az.

0: İbrahim abi.
1: Koçum bugün haberlik bir şey yok.
2: Leyla Hanım burada mı?
1: Yok, gelir ama.
0: İbrahim abi, eğer Savcı Hanım geç gelmeyecekse İnci Hanım'ı onun odasında misafir edebilir miyiz? Abi başka gazetelerden arkadaşlar görünce ayıp oluyor. İnternette bir sürü dedikodu yapıyorlar.
1: Oğlum siz de bir çenenizi tutun. Buyurun. Bir şey içer misiniz?
2: Yok, teşekkür ederim.
1: Sen de mi burada duracaksın?
0: Yok abi. Ben İnci Hanım'a bir şey söyleyip çıkacağım.
1: Tamam.
2: Sen al yanına. Ben bina dışında alırım senden. Hadi git, şüphelenmesin senden.

0: Abi çok teşekkür ederim, büyüksün.
1: Savcının patronuna gıcık oluyor, haberin olsun.
0: Abi biliyorum, o da zaten düzeltmeye gelmiş durumu. Görüşürüz abicim, eyvallah.
1: Güle güle.

0: Usta nerede?
1: Odasında.
0: Kim var yanında?
1: Kim kaldı ki?
0: Sen de ters ters konuşma Cahit ya. Usta müsait misin?
2: Değilim.
0: Kitap yok elinde. Demek ki müsaitsin. Gel Abdüley.
2: Ne var Memati?
0: Ters bir şey mi oldu usta?
2: Duydunuz mu Ersoy'un yaptığını?
0: Ne yapmış şerefsiz?
3: Abi...
2: Haşim'in evini basıp çocuğunu öldürmüş.
0: Yapma usta ya.
3: Memati abi.
0: Hep benim yüzümden Abdüley. Daha fazla konuşup ustanın asabını bozma.
2: Tabii ki hep senin yüzünden.
0: Nereye usta?
2: Memduha. Sana ne Memati?
0: Yok o açıdan değil. Ersoy Haşim'le anlaşmıştı. Niye onu vurdu ki?
2: Memduh'un üstüne bırakmak için. Cahit yürü gidiyoruz.

0: Duydun mu Abdüley?
1: Ne yapıyorsun abi sen?
0: Abdüley kes sesini. Olan oldu. Kalsın Ersoy şerefsizine.
2: Siz ne yapıyorsunuz burada?
0: Erhan ustaya sabah geldiğimizi söyledin mi?
2: Yo. Yine bir şey mi yaptınız?
0: Ne yapacağız oğlum? Gelip gittiğimizi söyle ki pişman olduğumuzu anlasın usta.
2: Abi bu Haşim'in oğlu meselesiyle bir alakanız yok değil mi?
0: Haşim'in oğluyla da Haşim'le de bir meselemiz yok. Meselemiz Ersoy'la.
2: Abdül?
1: Baba Memduh'un canını yakacaklar.
0: Biz ne güne duruyoruz?

0: İyi günler efendim.
1: İyi günler arkadaşlar.
2: Hoş geldiniz savcı.
0: Hoş bulduk İbrahim. Ne var ne yok?
2: İnci Hanım geldi.
0: Ne istiyormuş?
2: Arayı düzeltecek sizinle. Ne isteyecek? Ayıp olmasın diye odanızı aldım.
0: Ne diye odamı alıyorsun?
2: Kapıdan mı beklesin kadın?
0: Beklerse beklesin. Herkes nasıl bekliyorsa o da öyle bekleyecek.

0: Bu kadar inatçı olduğunuzu bilsem hiç haberinizi yaptırmazdım. Misafirimiz olmanız için daha kaç kere davet etmem lazım sizi?
1: Müsait olduğumda geleceğim. Peri Hanım, babanızın eşi galiba. Tekzip metninden bahsetti. Henüz bir şey görmedim gazetenizde.
0: Peri ile de biraz atıştım sizin yüzünüzden. Ama sonra düşününce haksız olduğumu fark ettim.
1: Babanızla konuştunuz yani?
0: Hayır, babamla konuşmadım. Hem ben hem Peri sizi en yakın zamanda bekliyoruz.
1: Tamam, geleceğim.
0: Söz mü?
1: Geleceğim dedim ya.
0: Yüzük Polat'tan mı?
1: Niye? Kendim bir şey alamıyor muyum?
0: Boşuna sevinmişim o halde. Görüşmek üzere.

0: Çok teşekkür ederim.
1: İçine bakmayacak mısınız?
0: Gazetede bakarım. Bir ara sen de uğra gazeteye. Yarın mesela. Muhakkak bekliyorum.
1: Peki İnce Hanım.
2: Hastaneye dönecek miymiş?
3: Dönerse arkadaşım arayacak.
4: Hüsnü'yü yollayayım mı?
2: Karıştırma abi Hüsnü'yü. Gidecek, o da ortalığı karıştıracak.
4: Neyse. Siz konuşun, ben yukarıda bekliyorum. Gelince çıkarız.
2: Bir ilaç, bir şey yok mu? Versen de şu adamı uyuştursam.
3: Niye? Ne oldu ki?
2: Zapt edilmiyor, ne olacak? Uykusunda bile hareket ediyor, zıplıyor.
3: Ersoy elinden kaçtı. Polat abi sizi yolladı. Zıplamasın da ne yapsın?
2: Bana gelince delisin, buna gelince...

0: Olmadı, benim ilaçlardan verelim.
1: Sakın öyle bir şey yapma.
0: Niye lan? Zehir mi içiriyorsun bana?
1: Ne alakası var? Çok ters teper. Sakın Abdüley.
0: Tamam ya, şaka yaptık.

0: Sen bekle.
1: Tamam abi.
2: Buyurun.
3: Hoş gelmişsin benim babam.
0: Hoş bulduk.
3: Hoş gelmişsin.

0: Haşim'in mekanını sen mi bastın Memduha?
1: Haşim'in mekanı mı basılmış?
0: Haşim'in oğlunu seninkiler mi öldürdü?
1: Ölmüş mü çocuk? Vah be. Vallahi billahi şimdi senden duydum. Çok daha üzüldüm.
0: Baran.
2: Abi bizimle alakası yok.
0: Ersoy yaptı yapacağını.
1: Bizim üstümüze bırakacak he mi? Arayayım Haşim'i gidem taziye verem. Biz yapmadık diye.
0: Gidersen oradan çıkamazsın Memduha. Haşim şu dakika hiçbir şeye inanmaz. Sen de, Baran da, yakın adamların da buradan çıkmayacaksınız. Anlaşıldı mı?

0: Nedir bu Zeynel'im, elektrik mi yok?
1: Ağam istemiyor.
0: Her yer karanlık değilsin, makber değilsin.
2: Hoş gelmişsiniz.
0: Hiç hoş bulmadık Silkif Ağa.

0: Ya neredesin bu zifiri karanlıkta?
1: İçimdeyse dışımda o Zaza.
0: Bir şeye de içinde tut. Her şeyi de yansıtma.
1: Siz nasılsınız yeğenlerim?
2: Allah'a çok şükür. Canımızı taşıyık.
0: Sus ha, sus.
3: Dahi. Niye bizi getirdin adamın yarasına tuz basar gibi? O bir yegenini kaybetti. Sen çifter çifter gezdirirsin.
4: Sus sus Cevher, sus. Yedik bir halt. Göze batmayasın sakın.
0: Ambu yeğenim Cevher de dedi ki gidek bir Zülfikar Ağa'nın halını hatırını sonra. Onun da acısı var ondan. Yoksa bilmez bu sülerken işlerini. Hayırsız yeğen. Bizimkisi nerede Özcan? Nerede Cevher?
3: Dahi, hı? İşkence çektirme. Adamı vuracaksan vur.
0: İyi tamam, ben konuşmayayım. Ha, siz konuşun. Ben yegensiz diye bilmeyeyim ki.
3: Ben de bilmeyeyim. İmdat, sen konuş.
2: Zülfikar Ağa, niye üzülüsün? Biz de senin yeğenin sayılırık.
1: Oğlum.
2: Özcan abinin yerini tutmadık ama.
0: Ola kalkın kalkın. Kalkın gidek. Adam ölmek istiyor, biz işkence yapıyoruz.
1: Ya Allah'ını seven beni yalnız bıraksın ya.
0: Biz sevik. De korkayım ki Allah bizi sevmiyor. O yüzden yalnız malınız bırakmayık.
1: Zaza. Dayanamazsınız.
0: Ne zehir içi sense beraber içer.

0: Söyle şu Zeynel'e, bacısını çağırsın. Hele iki söylesin ki yaramız sağlsın.
1: Dayı. Hı? Ya ne güzel kalktıydık. Niye oturduysun? Bak sonra sen dayanamazsın, ağlarsın.
2: Kim?
3: Ben. Oğlum ben ağlarsam sadece sinirimden ağlarım. O da duygusal olduğum için, yoksa kederimden niye ağlayayım?

0: Mehmet abiyle Abdülay buradalar.
1: Niye gelmişler?
0: Memduha'yı korumaya.
2: Usta, bir iş yaptığımız yok. Bari burada duralım.
1: Ne yapmak istiyorsanız yapın, bana ne? Memduh'u vurmayın, başka bir şey istemem.
2: Tamam usta.

0: Efendim?
1: Ben İnci.
0: Bir sonraki toplantının zamanı. Size haber verilecek İnci Hanım.
1: Madem aranıza katılacağım, küçük bir jest istiyorum.
0: Buyurun.
1: Adliye muhabirimiz var, Savaş. Soyadını hatırlamıyorum. Bu işte bana yardımcı oldu. Ama meraklı bir arkadaş.
0: Bir bakayım kimin adamı. Ona göre gereğini yaparım.
1: Teşekkür ederim.
0: Oğuz. Bir adliye muhabiri varmış. Savaş. Tataroğlu'na çalışıyor. Kazasız verin. Götürün. Bizim CD'yi kopyalamışsa da alın.
2: Emredersiniz efendim.

0: Abdüley'in kız arkadaşı buraya gelmiş. Senin burada olduğunu öğrenmiş.
1: E niye gelmemişler? Madem duymuşlar.
0: Kimden öğrendiğini buldum. Doktoru çektim bir köşeye. Daha da haber veremez. Bir şey söyleyeceğim ama buradan çıkıp gitmeyeceksin. Dinleneceksin.
1: Yine ne olmuş?
0: Haşim'in evini birileri basmış. Oğlunu öldürmüş.
1: Memduh mu?
0: Kim olacak başka?
1: Bizim aklımıza gelseydi biz yapardık. Memduh'u zorlasak bu kadarını yapamazdı. Haşim'e başsağlığına gitmek lazım.
0: Ulu Bey, yarın gidersin.
1: Artık bizim konseyimizde. Acısında yanında olmazsak ne zaman olacağız?

0: Savcı Ferit Bey burada mı?
1: Sorayım savcı hanım. Size bir zarf gelmişti, baktınız mı?
0: Yo, ne zarfı?
1: Masanın üstüne koydum.
0: Kimden gelmiş, ne zarfı?
1: Bilmiyorum kimden geldiğini.
0: Odaya başka kimleri aldın?
1: Kimseyi almadım savcı hanım. Bir tek Tataroğlu'nu. Yok, masanın üstüne koydum.
0: Emin misin?
1: Eminim.
0: Git kamera kayıtlarını sor bakalım. Odaya başka giren çıkan olmuş mu?
1: Tamam savcı hanım.

0: oluyor?
1: Baban nerede?
0: Babam yok.
1: Ara gelsin.
0: Babam sizi yaşatmaz.

0: Saadet, Memduh'u da, aşiretini de tek tek ayağına getireyim.
1: Bu benim meselem.
0: Artık ben diye bir şey yok Haşim'a. Biz varız. Sana yapılan bize yapılmış.
1: Ulu Bey, müsaade et. Kendi oğlumun kanını kendim temizleyeyim. Yoksa ben bu de yaşayamam.
0: Sana saygımdan ötürü buna bir seferlik müsaade ediyorum.
1: Sağ ol.
0: Ne yapacaksın? Memduh'la saklandıkları yerden çıkmazlar.
1: Çıkacaklar. Memduh çıkmasa da torunu çıkacak.
0: Onu hiç çıkarmazlar.
1: Yavuklusu varmış cezaevinde. İnsan yavuklusunun başına bir iş gelse hastaneye ziyarete gitmez mi?
0: Ölmesin diyorsun kız. Yaralansın.
1: Hastanede ölecek şekilde yaralansın ki oğlanın aklı başından geçsin.
0: Hallederiz.

0: Bana para değil, çocuklarım lazım Ünsal Bey.
1: Niye böyle bir delilik yapmışlar? Ben değil, başka biri öğrenseydi.
0: Gençlik. Memati abileri işe yaramazsınız deyince kendilerini böyle ispat etmeye çalışmışlar akıllarınca.
1: Memati'nin haberi var yani durumdan.
0: Var.
1: Parayı verdiğini, konunun kapandığını muhakkak söyle.
0: Bilmiyorum. Onların da kendi içlerinde bir sürü dertleri var. Fırsat bulursam söylerim. Baktım ki ortam müsait değil, söylemem.
1: Memati çocuklara iyi örnek değil. Madem çocuklar böyle şeylere hevesli, bari bizim kontrolümüzde olsunlar diyorum Nesrinciğim.
0: Artık Memati değil, Polat ilgilenecek.
1: Zor değil mi?
0: Ne?
1: Yalnızlık.
0: Yapacak bir şey yok.
1: Daha gençsin. Seni beğenmeyecek bir erkek bilmiyorum.
0: Ben beğenecek bir erkek tanımadım daha.
1: Karşınıza çıkmamış da ondan. Neyse. Bir akşam bir şeyler yiyelim, dertleşelim.

0: Ne yapıyorsun İnci?
1: İyiyim baba, sen?
0: İnci, niye bu savcı işini büyütüyorsun?
1: Biricik eşin sana koşup yetiştirdi mi?
0: Seni saygısızlık yapman için yetiştirmedim. Akıllı olman için yetiştirdim.

0: Peri seni ve ailemizi korumak için yapıyor.
1: Tabii kızıyım ya. Normal beni korumaya çalışması. Annelik içgüdüsü.
0: Gel Periciğim, gel. İnci senden özür dilemek istiyormuş.
1: Özre ne gerek var? Ben doğru düşündüğüm şeyi söyledim. İnci Hanım bana katılmadığını. Konu kapandı. Yok yok, haklısın. Bugün adliyeye gittim. Savcı arkadaşından özür diledim. Hem senin adına hem kendi adıma tekrar davet ettim. Benim arkadaşım değil ama yine de iyi yapmışsın İnci. Ersoy Ulu Bey mi geldi seni ziyarete?
0: Bu nereden çıktı?
1: Sen nereden duydun? Bizim şoför görmüş arabasına binerken.
0: Senin Ersoy'la ne işin var İnci?
1: Geldi tehdit etti. Ne işim olacak baba? Ben de onun üzerine savcılarla aramızı iyi tutmaya karar verdim.
0: İnci, İskender'den sonra bir de Ersoy vakası yaşamak istemiyorum.
1: Pardon. Efendim Tuğrul. Ne? Şaka yapıyorsun. Şoktayım şu an. Tamam, ben babama da söylerim. Cenazesiyle ilgilenelim. Kim ölmüş? Adliye muhabirimiz. Daha bugün gördüm çocuğu.
0: Nasıl ölmüş?
1: Trafik kazası. Motosikletine araç çarpmış.

0: Savcı hanım, odaya İnce hanımla muhabirden başka kimse girmemiş.
1: Muhabiri çağır bana.
0: Sormayın. Çocuk trafik kazasında ölmüş. Muhabir arkadaşları söyledi.
1: Tamam İbrahim, çıkabilirsin.

0: Benim odamdan zarfı aldırdılar. Sonra da adamı götürdüler. Gelen evrakla alakalı da... İnci bunun neresinde?
1: Hamit'le görüştün mü?
2: Hamit geldi. Yeniden harekete geçeceğiz dedi.
1: Sen ne dedin?
2: Ben yokum dedim. Ama başıma bir şey de gelmesin diye düşüneyim dedim.
1: Kaç kişiye ulaşmış, bir şey söyledi mi?
2: Abi Hamit'i adamdan çok ne var?
1: Kabul edeceksin teklifini.
2: Abi ben aile kurdum. Çocuğum kaç yaşına girdi? Ben bu işlerden bıktım.
1: Koçum, Hamit seni de çocuğunu da yaşatmaz kabul etmezsen. Edeceksin. Aileni de oğlunu da güvenli bir yere yerleştireceğim. Gün geldiğinde ben onların işini bitireceğim. Sen de ailene kavuşacaksın.
2: Bu iş diğer işlere benzemez abi. Senin yaptıklarını ettiklerini biliyorum. Ama kaç kişisin ki? İtirafçıların hepsi çatışmaya girmiş adamlar. İki tarafla birlikte.
1: Koçum. Girdiğim hiçbir iş diğerine benzemiyordu. Ya başaracağız ya öleceğiz. Benim için gidecek başka bir yol yok.

0: girdiğimiz en karlı savaş bu. Sadece Kaddafi'nin ülkenizdeki hesaplarına el koysanız yeter.
1: Bugün yeter, yarın yetmez. Niye Danimarka, Belçika, İsviçre benden çok kazansın?
0: İtalya'yı, Fransa'yı niye kıskanmıyorsun? Kadınların yanağından başka bir şey öpmeyen Berlusconi, Kaddafi'nin ellerini öpüyordu.
1: Nasılsa onların parası bizim paramız.
0: Sırada kim var? Hı?
1: Bu kadar para kazandıracak kimse yok. Ama pazar olarak açılacaklar. Hiçbirinde eski sistem kalmaz. Hepsi bölünecek.
0: Herkesi bölüyorsun. Türkiye'yi bölelim dediğimde itiraz ediyorsun.
1: Her şeyin bir zamanı var. Türkiye şimdi bana lazım.
0: Türkiye bize de lazım. Ama demokratik, güçlü bir ordusu olan Türkiye değil.
1: Diktatör mü istiyorsun?
0: Evet.
1: Kimmiş adayın?
0: Ersoy Ulu Bey.
1: Geç Allah aşkına.
0: Ersoy olmayacaksa bile onunla istediğim tahribatı vereceğim. Polat Alemdar'ın bize karşı yaptıkları yanına kar kalacak değil.
1: Konsey kurmuş seninki.
0: Ne güzel. Bu coğrafyada hep devrimin bir komuta konseyi olur. Liderler kendi seçtikleri adamlar tarafından onaylanmak isterler.
1: Ben Ersoy'un bir sonuç alabileceğini zannetmiyorum.
0: Biz desteklersek alır. Ben senin Polat Alemdar'a karşı olan tutumuna nasıl karışmıyorsam, sen de Ersoy'a olan tutumumuza karışmayacaksın.
1: Şamirciğim, biz Roma'nın devamıyız. Roma'nın birçok politikasının devamını sürdürüyoruz. Arenada Ersoy da var, Polat da var. Bu ikisini gladyatör olarak düşün. Sen kendi gladyatörünü kaybedince üzülüyorsun. Oysa ben biliyorum ki bir gladyatör ne kadar kazanırsa kazansın, hatta başarıları sayesinde özgürlüğüne bile sahip olsun, neticede şöhret bağımlılığından ve kahramanlık içgüdüsünden ötürü ne yaşta ne şartta olursa olsun savaşır. Ve bir gün muhakkak ölür. Kazanan daima Roma olur.
0: Sizin Roma'da savaştırdığınız gladyatörler arasında Türkler var mıydı bilmiyorum. Ama bunlar gladyatör değil. Bunlar kaybetmeye inanmıyorlar. Şehit olacaklarına inanıyorlar.
1: Türkler çok değişti Şamir. Artık hiçbiri ölmek istemiyor.
0: Polat gibi binlercesi var.
1: O yüzden onları meşgul edecek Ersoylarına izin veriyorum. Ünsal'cığım, bana yine iyi haberler mi getirdin?
2: Evet efendim. Mısırlı dostlarımızın çalınan paralarını geri aldım.
1: Tebrik ederim seni. Ama dostlarımız çok zengin. Paralar sende kalabilir. Örtülü ödeneğin için harcarsın. Dostlarımız esasen hırsızların kim olduğunu merak etmekte.
2: İşin içinde Polat Alemdar'ın adamları var.
1: Polat'ın bilgisi yok o halde.
2: Parayı bu karşılıkla geri alın. Bilmemesini istiyorlar.
1: Bu adamları kullan. Sahibine ihanet eden daima işimize yarar.

0: ne çabuk büyüyor çocuklar.
1: Müsait olduğunu söylediler.
0: Gel Şamirciğim.
1: Neye bakıyordun bilgisayarda?
0: Savaşın maliyetine.

0: Hayırdır savcı hanım?
1: Azat'ı cezaevinde şişlemişler.
0: Azat kim?
2: Baran'ınki. Ölmüş mü?
1: Ağır yaralı.
0: Aman savcı hanım söyleme. Baran'ı burada tutamayız sonra.
1: Kızın güvenliğine söz vermiştim. Söylemem lazım.
3: Eğer Haşim'in oğluyla alakalı gelmişseniz savcı hanım, bizim alakamız yoktur.
1: Onun için gelmedim. Azat'ı yaralamışlar.
4: Olacağı belliydi. Namussuzlar.
1: Baran'a söylemeyin isterseniz. Durumu belli olsun. Sonra uygun bir dille anlatırız.
2: Ölmüş mü ölmemiş mi? Azadım hangi hastanede? Söyleyeceksin lan!

0: Siz niye burada bekliyorsunuz?
1: İşimiz bu.
2: Savcı Hanım, bir gelir misiniz?
0: Ne oldu Abdüley?
2: Savcı Hanım, Haşim'in evini biz bastık.
0: Ne?
3: Ne yapıyorsun lan sen?
2: Bizi öldürmeye kalktılar. Biz de sıktık. Yemin ederim çocuğun bacağını sıktım. Damara denk geldi.
3: Senin yaptığın işe ne diye anlatıyorsun?
2: Abi, Savcı Hanım abiye söyler. Ben burada öleceğim. Ne diye abiden saklayalım?
0: Cezaevinden bir ömür çıkamazsınız.
3: Sen de taktın cezaevine. Bizim umurumuzda mı cezaevi? Ayrıca meşru müdafaa diye bir şey var.
0: Senin kendini savunduğuna kim inansın? Ben bile inanmıyorum.
2: Kamera kayıtları var.

0: Ağam baran yok.
1: Ne demek yok?
0: Yok ağam, gitmiş.
1: Azat hangi hastanedeyse öğrenin. Adam çıkarın.
0: Emredersin ağam.

0: lan!
1: Tamam. Hastaneye bakmışlar. Baran yok. Girerken görmüşler ama yok.
2: Baba Memdu, sen ustayı ara, durumu söyle. Acil Haşim'e söylesin.
0: Yok, bu iş Polat'ın işi değil.
3: Eğer bir şey yapacak olurlarsa hep birlikte üstlerine gideriz baba Memdu. Memati abi doğru söylüyor. Bir şansımızı deneyelim.

0: Aman Leyla, mecnun ettin beni. Leyla'cığım, müsait değilim.
1: Polat, önemli.
0: Canım, müsait değilim ama.
1: Müsait bir yeri geçer misin o zaman?
0: Ararım seni sonra.
1: Keyfimden aramıyorum Polat. Önemli diyorsam önemli.
0: Ben de keyfimden müsait değilim demiyorum.
1: İyi. Ararsan ben de müsait olmayacağım. Haberin olsun. Haşim Ağa'nın oğlunu Abdüley ile Memati öldürdü.
0: Ne? Ne?

0: Neye geldin?
1: Başın sağ olsun.
0: Neye geldin?
1: Acım büyük. Acını paylaşmaya geldim.
0: Benim acımdan sana ne?
1: Oğlunun vurulmasıyla Memduh Han'ın da, torununun da, aşiretinin de alakası yok.
0: Ersoy mu yaptı?
1: Kim yaptıysa mahkemenin önüne çıkaracağım. Sana söz veriyorum. Şu baranı ver gideyim.
0: Varan kim?
1: Haşim Ağa.
0: Sen ne dediğini bilmiyorsun. Mahkeme değilsin. O dediğin nedir? Benim oğlum ölmüş. Başkasından adalet mi dileneceğim?
1: Memduh Han'ın torununun burada olduğunu biliyorum. Ver gideyim.
0: Yanlış biliyorsun. Öyle birisi burada yok. Ola ki benden habersiz bizim çocuklar almışsa da... Sana yollar.

0: mümkün değil. Sana kim söylediyse yalan söylemiş.
1: Kimse söylemedi. Kendileri söyledi.
0: Bir dakika, bir dakika.
2: Acil konuşmamız lazım Polat. Bu iş ciddi.
1: Ben de seninle görüşmeden bir şey yapmak istemedim.
0: Ben seni arayacağım.

0: arıyorum. Efendim usta.
1: Memati, kimseye bir şey söylemeyin. Abdüley'le bu tarafa gelin.
0: Sen neredesin ki?
1: Yürüyün, göreceksiniz.
0: Tamam usta. Bizi çağırıyor. Koçum, siz buradan ayrılmayın.
2: Bir şey mi oldu abi?
0: Bir şey yok, siz bekleyin.
2: Ne olmuş ki?

0: Bir şey mi oldu usta? Haşim baranı vermiyor tabii. Ama vermesin, biz almasını biliriz. Yeter ki üçümüz bir olalım.
1: Savcı hanım aradı mı seni abi?
2: Aradı.
0: Ne desen haklısın usta. Ama vallahi da billahi de biz istemedik böyle olmasını.
3: İstemediyseniz Haşim'in evinde ne işiniz vardı?
0: Haşim kim sana yok desin? O kadar canını dişine takmışsın. Çocuğunu kurtarmışsın. Bir de utanmadan artistlik yapıyor.
3: Yani Haşim'i öldürmeye gittiniz.
0: Artistliği bir de yüzümüze yapsın dedik. Baktık yok, çıkacağız. Adamları bırakmıyor. Onlar artistlik yapıyor.
1: Abi seni oraya getirtmek için yaptık.
3: Nasıl getirtmek için?
1: Haşim orada olsa arayacaktık ki Haşim'in evini bastık. Sen gelip müdahale edecektin. Haşim'in canını bağışlayacaktın. Bizi de affedecektin.
3: Baktınız ki Haşim yok evde. Niye giriyorsunuz? Adamlar da armut toplamıyor ya.
0: Usta kafamı şarteli atmış. Sen neden bahsediyorsun? Abdülay'ın bir kabahati yok. Hepsi benim kabahatim. Ama kolay değil usta. Ersoy'u 2 kere 3 kere elimden kaçırdım. Akıl makıl kalmadı ki.
3: Ersoy başka, Haşim başka Memati. Karıştıracak ne var anlamıyorum ki. Ben sizinle oyun oynamıyorum. Ne demek gidelim basalım Polat gelir?
0: Olan oldu.
3: Doğru, olan oldu.
1: Abi baranı almadan niye çıktın ki Haşim'in yanında?
3: Aldım baranı, aldım.
0: Bizi vermek karşılığında mı aldın?
3: Ben bugüne kadar kimi kiminle takas ettim?
0: Sen de hakkın usta. Memduh'un bir kabahati yok sonuçta. Baran'ın da yok. Haşim ne yapacaksa bize yapsın.

0: Baran'ı öldürecek diye çok korktum. Memati abinin dediği gibi, Haşim bize ne yapacaksa yapsın. Ama Memduha Han'ın yüzüne nasıl bakarız? Bizim yüzümüzden torunun öldü nasıl deriz?
1: Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Derinlik 3000 feet. Devam ediyoruz. 3500 feet. İnmeye devam ediyoruz. Kuzey kısmına geçip tarama yapmam gerekiyor. İncelemeli. Borudan sola doğru 152 metre. Patlama önleyici görüldü.
1: Patlama önleyici. Kuyu basınç kontrolü ve tedbir amaçlı. Delik derinliği 3,5 mil.
2: Kuyunun altı ne durumda acaba?
0: Biraz aşınmış. Bu denli eski bir kuyu için beklenilen bir şey.
2: Tamam, anlaşıldı.
0: Pekala.

0: Gerçekten de çılgınca bir rüya gördüm. Vay canına.
1: Peki ben var mıydım rüyanda?
0: Hayır, ben vardım. Bir konserdeydim ve sonra da bir sahnenin yanında duran iki bacaklı bir tavşan vardı.
1: Bunun neresi çılgınca peki?
0: Ama hareket ettim. Ve o da yaptıklarımı taklit etmeye başladı.
1: Gerisini anlatma çünkü bunun nereye gittiğini biliyorum.
0: Sence o tavşan
1: annen de evet anlıyorum. Evet.
0: Öyle miydi?
1: Evet, bence en kötü kabusumdu. Teşekkür ederim.
0: Ama o çok saldırgandı.
1: Peki.
0: O çok saldırgan bir tavşandı.
1: Tamam.
0: Affedersin ama ne yapıyorsun? Bu mu yani? Bu mu? 21 gün yoksun ve beni böyle mi bırakıyorsun?
1: Yani uyursun diye kalktım.
0: Uyumaktan öte başka şeyler istemiştim aslında.
1: Bir daha annenden söz etme yeter. Tamam.
2: Seni seviyorum.

0: Böyle anlaşmamıştık ama. Pekala, tamam.
1: Tamircilik yeteneğini abarttığını şimdi anlıyorsundur.
0: Ne dedin?
1: Gidelim bebeğim.
0: Ben süreyim. Ben süreyim.
1: Olmaz.
0: Ben süreceğim.
1: Hayır.
0: Lütfen aşkım.
1: Çok mu istiyorsun?
0: Evet.
1: O zaman onu satıp başka bir araç al.

0: Galiba bir onarım çalışması var.
1: Sırf erkek kardeş istiyorum diye kapıyı çalmadım.
0: Pekala, bu çok rahatsız edici. Çünkü bunları bilmemelisin. Sadece bebeklerin şirin olduğunu düşünmelisin.
2: Ve gürültücü de.
0: Oturur musun?
1: Erkek kardeş istiyorum ama.
2: Nasıl gidiyor?
1: İyi.
0: Tatlım, babana göster.
1: Daha bitirmedim.
0: Ama iyi iş çıkardın.
2: Gösteri zamanı.
0: Bu gerçekten harika.
1: Bana bakamazsın.
2: Neden?
1: Çünkü beni rahatsız ediyor.
2: Sana bakmam seni rahatsız mı ediyor yani?
1: Kes şunu.
2: İyi.
1: Benim babam Mike, okyanusun dibinden petrol çıkaran bir sondaj kulübesinde çalışıyor.
2: Hayır, hayır, hayır. Deepwater bir damla bile petrol çekmez. Biz sadece kaşifleriz.
1: Babam ve arkadaşları petrolü buluyor ve tüm boruları döşüyorlar. Sonra da işe yaramazlar
0: gibi... İşe yaramaz deme.
2: İşe yaramazlar. Dinle, işe yaramaz bile olsalar bir şey çekmek zorunda değiller. Çünkü zaten petrol kendiliğinden
1: geliyor. Hayır, hayır,
2: geliyor.
1: Hayır, hayır. Sözümü tamam, kesiyorsun. Tamam, tamam. Tamam, çünkü o petrol aslında bir canavar. Tıpkı kötü dinozorların petrol oldukları gibi. Yaklaşık 300 milyon yıl boyunca bu yaşta dinozorlar sıkıştılar
2: evet,
1: ve...
2: Evet, iki kez söylemem yeterli.
1: Çünkü üzerlerinde kilometrelerce deniz ve toprak var. Tuzağa düşmüşler. Kabaca babam ve arkadaşları da bir delik açıyorlar.
2: Doğru. Evet.
1: Ve kötü dinozorlar buna inanmıyor. Bu deliğe doğru koşuyorlar ve bam! Babamın ve arkadaşlarının okyanus dibine yerleştirdikleri bir makineye rastlıyorlar. Ne önleyiciydi o?
2: Patlama önleyici.
1: Çamur denilen bir şeyle karşılaşıyorlar.
2: Tamam, işte başlıyoruz.
1: Çamur borudan aşağı doğru akıyor.
2: Hadi.
1: Çamur o kadar ağır ve yoğun ki canavarların hadi çıkmasını önlüyor. Ve onları alt tabakaya doğru sürüklüyor. Sonra da işe yaramazlar gelip bir şey yapmış gibi
0: i̇şe
1: seviniyorlar.
0: İşe yaramazlar deme.
1: Ama dinozorları asıl ehlileştiren babam tabii.
2: Evet.
0: Evet.
2: Bu harikaydı.
0: Evet.
2: Hep 10 yaşında kal olur mu?
1: Bana bir fosil getirmelisin.
0: Aa, evet.
2: Getireceğim.
1: Onu tutup herkese babam dinozorları ehlileştiriyor diyeceğim.
2: Tamam.
0: Maggie'nin babasını yaptığını söyle.
1: Hayvanat bahçesinde çalışıyor. Ona gerçek bir penguen getirmiş.
2: Bunu yapamaz ki.
0: Getirmiş ha, öyle
2: pengueni
0: mi?
2: Nasıl getirsin ki?
0: Sen de fosil
2: bazı
0: getir.
2: Bazı kurallar olmalı ama.
0: Aman tanrım.
2: Ne? Kutudaki boşalınca bitecek zaten.
0: Dur.

0: Benzin al, işe git. Benzin al, işe geri dön. Daha çok benzin al, işe geri
1: hey,
0: dön.
1: Hey, şifreyi biliyorsundur, sigorta belgelerinin yerini ve Schumann'ı arayacağını da.
0: Neden söz ediyorsun?
1: Sadece...
0: Ben yumurtla sadece... bakalım.
1: Ben sadece helikopterle eve gitmekten korkuyorum, hepsi bu, bana ver.
0: Bebeğim, Deniz'i düşünmediğin tek zaman mızmızlanmadığın zaman...
1: Laflarımı bana karşı kullanma.
0: Kullanıyorum, ne olur.
1: Bak, lafımı çalma.
0: Çaldım bile.

0: Bristow Helikopter Havaalanı, Açık Denize Taşıma Merkezi.
1: 3 hafta sonra görüşürüz.
2: Görüşürüz.
1: Uslu dur.
3: Sıradaki. Günaydın Bay Jimmy.
4: Nasılsın Sera?
3: İyiyim ya siz?
4: Çok iyi.
3: Bavulunuzu tartıya koyup çizgide bekleyin.
4: Tamamdır.
3: Nereye gidiyorsunuz?
4: Aynı yere. Deepwater Horizon.
5: Nereye gidiyorsunuz?
3: Deepwater Horizon.
5: Peki şirketiniz?
3: Transocean. Kilonuzu söyleyeyim mi?
4: Tabii olabilir.
3: 82.
4: Ne diyebilirim ki?
3: Kilonuz iyiymiş, bunu koruyun.
4: Pekala.
5: Lobide bekleyin lütfen, size haber vereceğiz.
3: Teşekkürler.
4: Merhaba Bay Sims.
6: Merhaba.
4: Bay O'Brien.
6: David Sims.
4: Ben de Jimmy Orrell'la, Deepwater'da operasyon müdürüyüm.
6: Bugün bizi aldığınız için teşekkür ederiz. Yoğun olduğunuzu ve mecbur olmadığınızı biliyorum.
4: Aslında mecburdum. Şu kravatı çıkarır mısın?
7: Elbette.
4: Sorun kravatta değil, onun renginde.
7: Mor diye mi?
4: Bu renk magentadır.
7: Ve?
4: Magenta rengi...

0: petrol kulesindeki en kötü şeydir. Batıl inanç diyebiliriz.
1: 18 numaralı helikopter. Günaydın.
2: Mike Williams.
1: Nereye gidiyorsunuz?
2: Deepwater Horizon'a.
3: Pekala.
1: Lütfen broşürdeki talimatlara uymaya özen gösterin. Bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
4: Jet yakıtı.
2: Boş zamanlarında ne yapıyorsun?
0: Yeniden şu hava botunda çalışmaya başladım.
2: Öyle mi?
0: Onu 600 beygir gücünden 1200 beygir gücüne yükselttim. Tabii bir de ona sensenik pervane taktım. Harika oldu.
2: Uçurmak için mi yani?
0: Hayır, sadece hızlı gitsin istiyorum.
1: Kalkışa hazır.
5: Anlaşıldı merkez. Basco FMS'te Deepwater Horizon'ın koordinatlarını aldım.
1: 492 kuyruğum boşta. Rüzgar sakin. Uçuş için herhangi bir teknik engel görünmüyor.

0: Ares kontrol, burası Bristow 2 Bravo Golf. Okyanusa doğru açılıyoruz. Deepwater Horizon'a tahmini varı süremiz 45 dakika.
1: Anlaşıldı Bristow 2 Bravo Golf.
2: Bravo Golf'te ne görevdesiniz Bay Sims?
3: İkmaldeyim.
4: Oo harika, yine başladın ha.
2: Şey, bildiğiniz gibi biz biraz gerideyiz.
3: 43 gün geride. Ama kim sayar değil mi?
5: İkramiyenle ne yapacaksın?
4: Havuzu yaptıracağım sen.
5: Arabamı onaracağım.
2: İlk kuyunun çöktüğünü bilmiyorsunuzdur. Milyon dolar değerinde bir sondaj yapmak 5 günümüzü almıştı.
3: Kimin hatasıydı?
4: Ne kullanıyorsun ki öyle?
5: 69 model.
4: Fastback mi?
5: Arka cama
4: ilk. Nesi var?
5: Bugün biraz zor bir gündü. Egzozundan benzin aktı mesela.
4: Benzin kokusunu aldın mı?
5: Hayır. Depoda kaçak da yoktu.
4: Hey!
0: Bu bir kuş kazasıydı.
4: Bir şey söylemeyeceğim.
0: Deepwater Horizon'a sadece 1 mil kaldı. İniş yapabiliriz. Güvenlik kontrolü yapacağız.
3: Bence o denli büyük bir şeyi ancak Tanrı yapabilir. Çok güzelmiş.
2: O karaya bağlı değil. Bunu biliyor muydun?
3: Evet biliyorum ama bu şeyin bot olduğuna hala inanamıyorum.
2: Bunun için arkada oturan küçük hanım hayranlığını sunabilirsin. Bankston'ın burada ne işi var? Emri ona kim verdi?
0: Burası 2 Bravo Golf. İniş izni istiyoruz.
6: Deepwater Horizon. Yarı batık petrol sondaj platformu.
0: Anlaşıldı 2 Bravo Golf. İniş pist için müsait.
6: Louisiana sahilinin 41 mil açığı. Okyanus zemininin 5200 feet üzerinde yüzüyor. 126 çalışanı var.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Buradaki işiniz bitti mi?
2: Ne diyeceğimi bilemiyorum bacımı.
0: Ne, bitirdiniz mi?
2: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Biri vitrinle konuşmalı.
0: Ne? Bitirmediniz mi?
1: Eski.
0: Ne? Evet, anlamıyorum.
1: Heyet ekibi gidiyor mu?
2: Evet, Schlumberger gitme kararı verdi.
1: Aşağıda çimento testi yapmaları gerekiyor.
2: Evet, verdiler.
1: Yaptılar mı acaba?
2: Evet Mike, nasılsın?
1: Skip, işimiz bitti mi?
2: Vitrinle konuşman gerekiyor, unutma.
1: Vitrin mi?
0: Ne dedi sana?
1: Ha, duyamadım ki.
3: Ekip 1 Water Horizon'a ulaştı. Ekip 1 Water Horizon'a ulaştı.
4: Bay Skip ne dedi?
0: Çimentonun sabit olup olmadığını test edeceklerdi. Ekip sanırım yapmadan gittiler.
4: Ne? Bekle, anlamadım.
0: BP'nin serserileri ekibi eve göndermiş.
4: Sahi
0: diyorum.
4: Sahi mi?
0: Evet.
1: Kuşta, Bankston neden burada?
5: Sana da günaydın.
1: Sana Bankston neden burada dedim.
4: Günaydın Pete. Bak ben geldim.
6: Seni görmek çok iyi geldi Andrea.
7: Tuvalet nerede Bay Williams? Tabelada yazıyor.
1: Skip, çimento ile ilgili bir şey dedin mi?
5: Beni aramadı.
1: Savaşı kazanıyoruz ve ben bunu şimdi mi

0: öğreniyorum. Gereken çimento testini ne ara yaptılar hiç bilemiyorum çünkü şu an uçuyorlar.
1: Cimpin, ben sadece sürüyorum.
2: Test pozitif.
3: Test pozitif çıktı. Çalıştırma durumundayız.
2: Çalıştırma mı?
4: Nasıl görünüyor?
5: 166'da duruyor. Rüzgar hızı 185. Deniz durgun. Bu iyi bir şey. Sınırlardaki pozisyonunu koruyor. Hala şu motor takıntısı olan herifle mi çıkıyorsun?
4: İticide sorun var mı?
0: Hayır. Andrea.
4: Evet efendim.
0: Bankston'daki Kaptan Landry'i ara. Ne yaptığını ve bunun nedenini öğren.
4: Emredersiniz Bay Jimmy. Damon Bankston, burası Deepwater Horizon.
6: Deepwater Horizon, ben Damon Bankston, dinliyorum.
4: OIM ne yaptığınızı bilmek istiyor.
7: Şu yaratıklar gitmişler. Bu yüzden bir sonraki aşamaya geçiyoruz.
8: Pislik diyebilirsiniz. Ne zaman gitmeliyiz?
6: Bana sondaj çamuru almam için saat akşam 6 verildi.
4: Öyle mi?
6: Basınç testinin pozitif olduğunu düşünüyorum.
7: Galiba negatif testinde kolay seçeceğini sanıyorlar. İşleme başlamamı söylediler.
4: Onlar kimmiş?
6: BP'nin adamları.
7: Vidrin, Kaluza, bilemiyorum. Gelip çamuru almam emredildi. Başka soru var mı?
4: Hayır, bu kadar. Yani diyorsun ki BP'nin adamları, Vidrin ve Kaluza akşam saat 6'ya kadar bu pisliği ehlileştirip çamuru çıkarmamızı istiyor. Doğru mudur kaptan?
6: Evet, doğrudur. Günaydın Bay Jimmy.
0: Bitti gitti. İşte böyle.
4: Teşekkür ederim kaptan.
0: Lanet telefon hala çalışmıyor Mike.
2: Ben de sizinle geldim ama.
0: Bana bir iyilik yap. Sondaj kulübesine in. Jason'a Schlumberger işini yapmış mı diye sor. Çimento doldurmuşlar mı bakalım.
2: Anlaşıldı.
0: Teşekkür ederim. Baylar, bana şu çimento testi konusunda bilgi verebilecek misiniz?
2: Çimento testi mi?
0: Biliyorsun, planlaması, yürütülmesi yapıldı mı?
2: Evet.
0: Pek değil demek. Hey Rolly.
2: Mustang'in de ateşleme sorunu olabilir.
4: Ateşleme tıpaları kirlenmiş olabilir.
2: Belki de kablodur ya da dağıtıcı filandır. Sesi tetikliyor gibi miydi? Ne yapacağım biliyor musun? Bozduğun o bütün pahalı eşyaları düşüneceğim.
4: Teşekkürler dostum.
2: Hey, manuel mi yoksa otomatik mi?
4: Beni tanımıyor musun?
2: Dırdır etmeyi kesmen gerektiğini biliyorum sadece.
4: Aynen böyle dedi Bay Çok Bilmiş.
2: Evet.
9: Platformun dikkatini, güvenlik anonsu. Platformun dikkatini, güvenlik anonsu.
10: İndirin şunu. Gel bana. Gel bana.
11: ...400 fıçı çamur çekin.
3: Anlaşıldı. İşlem başlatılıyor.
12: Sondaj borusu ne tatlı. Harika, çok güzel.
10: Kes sesini.
3: Çekil.
9: Sondaj matkabı değişti.
2: Doc.
13: Nasılsın Mike?
0: Ekipmanları aldığınızdan emin olun.
2: Nasılsın Caleb?
14: Nasılsın dostum? Birkaç saat önce daha iyiydim.
2: Ne oldu ki?
14: Uyuyordum.
2: Öyle mi?
14: Evet. İş için bizi erken uyandırdılar. Bu akşam gideceksek çekilecek çok boru var. Gündelik kıyafetin iyiymiş.
2: Bay Jimmy, çimento testi yapıldı mı diye soruyor.
14: Bilmem, yapılmadı galiba.
2: Hey Shane!
15: Efendim?
2: Gelsene. Çimento testini yaptılar mı?
15: Bilmiyorum, yaptıklarını sanmam. Ben de yeni uyandım.
2: Bu aptalca.
15: Aptalca mı bilmiyorum ama akıllıca değil.
2: Tipinize bir bakın, al birini vur ötekine. Fazla düşünmeyin yoksa başınız ağrır.
14: Laf mı sokmuş?
15: Evet öyle yaptı.
2: Hadi yukarı yukarı. Beyler, beyler.
16: Ne dedin öyle?
2: Bay Jimmy, Schlumberger çimento testi yaptı mı bilmek
16: ne
2: istiyor.
16: Ne dedin?
2: Çimento testi, hadi dostum bana biraz yardımcı ol.
16: Kim demiştin?
2: Yapma ama ne olur, Jimmy çok kızgın zaten.
16: Schlumberger seni demokrat.
2: Test yaptılar mı?
16: Vidrin ve Kaluza onları test yapmadan gönderdi.
2: Bunu ne diye yapsınlar ki?
16: Bunu benimle paylaşma gereği duymadılar ama bence birazcık şeyle ilgisi var. Para para para para para.
3: Para.
16: Telefonlar çalışmıyor.
2: Saçmalık bu. Jimmy, ben Mike.
6: Evet, dinliyorum.
2: BP Schlumberger'ı test yapmadan göndermiş.
6: Çimento testi yapılmamış yani.
0: Teşekkür ederim Mike.
3: Mike, A istasyonu çöktü.
16: Lanet olsun.
3: Yine mavi ekran hatası.
2: Hey Doug, senin bilgisayar ne alemde?
6: Bilgisayar ekranı titriyor ve duman dedektörü de çalışmıyor.
16: Sende durum nasıl? Lanet olsun.
2: Alet çantamı alayım, belki tamir edebilirim.
16: Hep yama, hep bantlama kafası dostum.
2: Her yama söküşümde 3-5 tane daha fazla ekliyorum zaten. Tükürüklü sakız faydasız. Bir kez daha para deyin bakalım. Haftalardır çalışıyorsunuz
3: para,
2: değil
3: para,
2: mi?
3: Para, para, para.
2: Güzel olan yeri söyleyin
3: güzel
2: ama.
3: Güzel yeri burası.
2: Para için

0: öldürürüm. Para için gerçekten yaparım bunu. Bir dolara bile. Merhaba Hollywood.
1: Merhaba Mike.
0: Haberler nasıl?
1: Haberler sende. Bitti mi?
0: Bilmiyorum, olabilir.
1: Bu akşam balığa çıkacağım. Gizli görev.
0: Bu akşam çıkmayacağına dair içimde bir his var. Sen onu unut bence. Onu kullanabilecek misin? Belki bir balina yakalarsın, ne bileyim.
1: İyi fikirmiş bak. Lanet olsun. Orada yine arıza olacak. Bahse girer misin benimle?
0: Olur, ne kadarına?
1: 50'ye 1.
0: Ah, olmaz. Elimi bile sürmem.
1: 30'a 1. Aynı noktada.
0: Hayatta olmaz.
1: Mark Williams, seni adi pislik.

0: Patrick.
1: Merhaba, nasılsın?
0: Ne olmuş?
1: Bitirmişiz.
0: Bitirdiniz mi?
1: Evet, bitirdik.
0: Bunu kim söyledi?
1: Söylemem Mike.
0: Neyi söyleyemez?
1: Söylemem işte.
0: Neden söyleyemez?
1: Söylemem ama Gordon seni arıyor diyebilirim.
0: Gordon mu bitti dedi?
1: Ay, hiçbir şey söylemedi.
0: Ne istiyormuş peki?
1: Bilmiyorum, sana bir şey göstereyim.
0: Ne biliyorsun ki?
1: Bitirdiğimizi biliyorum.
0: Sen odama mı girdin?
1: Hayır.
0: Sakın eşyama dokunun
1: hiçbir
0: deme.
1: Hiçbir şeyine dokunmadım.
0: Sen git tamiratını yap.
1: Tamam,
0: tamam, sana da pislik herif.
2: Bekle bebeğim, bekle. Şşş, ne söyledin?
0: Haberler iyi. Helikopter düşmedi.
2: Ah, lanet olsun. Ben de düşmüştür diye yeniden evlendim.
0: Zengin mi bari? Annenin sözünü dinle. Zengin biriyle evlenirsen rahat edersin Felicia tatlım.
2: Annemin söylediği yersiz laflardan biri işte. Zengin birine ihtiyacım yok. Bu arada bunu onarmalısın. Tamire ihtiyacı var.
0: Eve gelir gelmez tamir ederim, merak etme. Bilgisayara yaklaşsana.
2: Ha?
0: Bilgisayara yaklaş. Bana öyle bak.
2: Her şey yolunda mı?
0: Aynı halt, cehennemin dibi. Hazır mısın?
2: Hazır mısın? 3
0: 2
2: 1
0: Başla.
2: Surata bak. Sosyopat gibi.
0: Aa evet, bu kilitlenme, bu kararlılık, bu çarpıcılık, devam et. Ya? Ben
2: senin
0: kazandım.
2: Senin kazanmandan nefret ediyorum, nefret ediyorum.
0: Görüşürüz, tamam mı?
2: Tamam, görüşürüz.
0: Biri bunlara dokunmuş. Biri eşyama dokunmuş. Biri eşyama dokunmuş.
3: Sonraki yerimize geçmemizi istiyorlar. Maskede.
4: BP'den biri bunu kontrol etti mi? Kaluza, Vidrin, herhangi biri.
3: Vidrin bana söyledi. O Vidrin'den geldi.
5: Bab, sana burada gördüğüm en önemli şeyi söyleyeceğim. 16 Mayıs'ta Macando'dan Kaskide'ye geçmemiz gerekiyor, tamam mı?
6: Kaskide bize sıra dışı madenler sunuyor. 3-4 milyar fıçı. Bu şirketin kendinden bile fazla.
7: Noel babaya bakar gibi bakıyorsun.
5: Onu andırıyorsun da ondan.
8: Koç Miles Michigan'da oynamış olabilir ama onda Louisiana ruhu var.
9: Yapma.
8: Kuklalara karşı mı?
9: Takımımız kazandıysa...
8: Doğru dedim ya, Alabama Üniversitesi'ne gittin mi?
9: Sen Louisiana'ya gittin mi hiç?
8: Sen lazımlıkta oturuyorken ben sifon çekmeyi öğreniyordum dostum.
10: Hükümete mi çalışıyorsunuz, odamı temizliyorsunuz?
8: Öncekilerin çamurunu temizliyoruz. 5000 PSI'dan fazla. Bir paspas kapına değil.
10: Bu deli bir şey.
8: Basınca sondaj borusuna yaptığına bakın.
10: Bunu rekor kutusuna atalım.
8: Kesinlikle.
10: Hey, Patrick bir şey vereceğini söyledi.
8: Evet efendim. Geçen sefer siz gitmeden 4. karıştırıcı bozuldu. Birkaç itip kalkmadan sonra sorunun kaynağını buldum. Şuna bir bakın. Son seferden beri bunu saklıyorum.
10: Bu bir diş mi? Ah çok iyi be. Ufak bir kızı sevindireceksin. Yaşlı babasını da. Hı-hı. Sağ ol, sana borçlandım.
1: Çocuklar, paletlerinizi alın.
0: Merhaba Gordon. Jimmy, bu gece fırtına varmış. Bu yüzden de...
11: Onları gönderdiler.
4: Tamam. Benimle gel Mike.
0: Nereye gidiyoruz?
4: BP'den birilerini öldürmeye.
0: Tabii, çekiç ve tornavida var yanında.
4: Mükemmel.
0: Ne oldu?
4: Söylesene. Bu sabah dişlerini fırçaladın mı?
0: Evet efendim.
4: Aferin. Ya diş ipi?
0: Ya, kullanmadım. Neden?
4: İşte bu seni para israfı ve acıdan kurtarır.
0: Beyler, Jimmy BP'nin canına okuyor.
9: Çimento testi
0: yapmamışlar. Onları ellerine yollamışlar ve biz şimdi peşlerine düşüyoruz.
4: Sorun nedir? Evet. Çok mu paranız var? Hadi Mike, yanımdan ayrılma.
0: İşte gidiyoruz. Evet.
9: Evet bebeğim.
11: 51. satırda kaplama
12: 51. gösteremiyorum. Faktör.
4: Merhaba, bu Don Vidrin ve Bob Kaluza.
12: Yeniden hoş geldiniz Bay Jimmy.
4: Aa, teşekkür ederim. Demek 500 metre çimentoyla dolduruldu, öyle mi?
12: Evet.
4: Patlama noktasıyla aramızdaki tek şey o. Yapıldı mı?
12: Evet.
4: Zaman yetti yani. Çünkü uzun sürer. Yani o çimento işi kötü yapılırsa üstündeki her şey ters gider.
11: Kötü yapılan bir iş yok. Dolayısıyla terslik de yok.
4: Schlumberger işçileri de öyle mi söyledi? Çimento doldurucular da aynını söylediler değil mi?
12: Çimento doldurma işinin tamamlanmış olduğunu bildirmiştik zaten değil mi?
11: Çimento doldurulma işinden fazlasıyla memnunuz.
4: Siz var ya, büyük babam gibisiniz.
12: Anlayamadım.
4: Benim büyük babam, o hiç dişçiye gitmezdi. Kötü bir şey olacağını bilirdi. Bu yüzden başına iş açmak istemezdi. Çimento testine kafa patlatmak istemiyorsunuz çünkü 43 gün için sadece 50 milyon dolar bütçeniz var.
11: Bu işe burnunuzu sokmamalısınız Bay Jimmy.
4: Sondaj için bu yeri seçti. İşin sonucu size patlar baylar ve tabii anlaşmaya işin sonucu da dahil olduğundan buna burnumu sokmam gerek. Test ekibini işini yapmadan eve gönderdiniz. Belki size verecekleri haberler vardı. Bu test ne kadara mal oldu? 125 bin dolar mı? 180 milyonluk şirkete göre cimrisiniz.
12: Bu yüzden tam olarak 186 milyar dolarlık bir şirketiz. Onca para ne olur sonra?
4: Ya benim kuleme ne olur? Ekibim içinde yaşıyor. Siz yatıyorsunuz. Dan, ikimiz de tamir için zaman gerektiğini biliyoruz. Mike, kaç düzeneye tamir gerekli?
10: 390 Bay Jimmy.
12: 390 mı?
10: Evet efendim. Kule düzeneklerinin %10'u.
12: Birkaçını söyler misin bakalım?
10: Birkaçını mı?
12: Hı-hı. Tam olarak kaç kritik düzeneğin onarıma ihtiyacı olduğunu bilmek istiyorum.
10: Nereden başlasam ki? Matkapbaşı 18 numaralı işlem istasyonu, BAP kontrol arabaları, telefon sistemi, petrol boruları, takip sistemi, GPS anten düzeneği, televizyon sistemi, kablosuz internet, petrol düzeneği ve ayrıca terlemenizin nedeni de havalandırma kompresörü arızası efendim. Durum bu.
13: Yani tuvaletler hariç her şey.
10: Evet, orada da sorun var ama o benim işim değil. Mühendis işi.
12: Sen kimsin peki?
10: Mike Williams, E.T. şefiyim.
4: Helikopterdekilere de aynı şeyi söylemiştim ve geldiğimizde onları giderken yakaladık. Öncelikle platformda sıkı güvenlik önlemleri alıp petrol pompalama işine sonra başlayacağız. Ne yazık ki işi düzgün yapmak zaman alıyor.
13: 43 gün mü? 44 gün mü?
4: Devam et Bob.
13: 45 gün mü? 46 gün mü?
4: Bir bisküvi alsana bak. Çimento doldurma yapamayız. Size ne yapacağımızı söyleyeyim. Negatif basınç testi yapmadan hiçbir şeye elimizi sürmeyeceğiz.
13: Gerçekten yapmalıyız diyorsan?
4: Gerçekten yapmalıyız. Hemfikir olmalısın. Bu kaynağın aktif olup olmadığına dair hiçbir fikrimiz yok. Hey, ses geliyor. Yüzümüze güldü. Bay Anderson, ben Bay Jimmy. Negatif basınç testi yapacağız. Borudan 900 feet uzakta olsun. Teşekkür ederim.
14: Programın gerisindeki gün sayısı 43.
15: Vardiya değişimi için tüm personeller görev yerlerine.
12: Genç adam, affedersin. Mike Williams'ı nerede bulabilirim acaba?
16: Kahve dükkanının ikinci güvertesindeki teknisyenler salonunda.
12: Teşekkür ederim.
16: İyi günler efendim.
12: Sana da genç adam. Bay Williams.
10: Kayıp mı oldunuz yoksa?
12: Pek sayılmaz. Sadece birkaç dakikalığına uğramak istedim.
10: Ne istemiştiniz?
12: Söyleyecek başka şeylerin de varmış gibi geldi bana çünkü. Bu yüzden sana bu zamanı vermek istedim. Tamam. Demek bu kule bozuk. Öyle.
10: Öyle bir şey söylemedim.
12: Söylemişsin gibi geldi.
10: Buraya neden geldiniz Bay Vedrin?
12: Bak, biz büyük bir şirketiz. Oldukça büyük ve karmaşık bir kuruluşuz. İşleyen çok fazla kolumuz var ve sayısı da milyonları buluyor. Binlerce ve binlerce insan var. Ve hepimiz için karlı olan bu amaç uğruna tüm o insanlar ve işleyen kolların düzgün çalıştığından emin olmak için çalışıyoruz. Yani hepimize karlı bir kazanç sağlıyor. Onlar büyük resimdeler ve sonra sen ve tuvaletçiler gibi küçük bir resim var. Ve gördüğün üzere bütün bunlar özünde birbiriyle bir şekilde

0: bağlantılılar. Hepsi bu havuzda yüzüyorlar. Yani sen olmazsan iş de olmaz ve ben de olmam tabii ki. Hiçbirimiz olmayız. Sonra tüm bu tren yok olur. Hissedebiliyor musunuz Bay Williams?
1: İlaç kullanıyor musunuz Bay Vedrin?
0: Sadece bu trenin raydan çıkmasına ne kadar az kaldığını söylemeye çalışmak istedim Bay Williams.
1: Pekala. Sizi anlıyorum. Fikirlerimi duymak istiyor musunuz?
0: Evet.
1: Tamam. Uçak yere inmeden yakıtı bitirmeye çalışıyorsunuz. Uçak inmeden yakıtı bitirmek aptalcadır. Bu sakat bir düşünce. Bu kimsenin işine gelmez.
0: Anlaşıldı, bunu bir kenara yazdım. Size çok minnettarım.
1: Küçük bir kızın fikirleri işte.
0: Şu bir kedi balığı mı?
1: Evet. 30 kilo geliyordu.
0: Buna ne deniliyor? Nibbling mi?
1: Nibbling. Elimizle yakalıyoruz. Komik olan ne biliyor musunuz? En iyi arkadaşım ve ben bir şişeyi alıyoruz ve tekneyi ters çeviriyoruz. Sonra kolumuzu sokmak için en karanlık deliği buluyoruz işte. Ardından o şişkolardan birinin bize olabildiğince sert ısırmasını umut ediyoruz. Isırılmak istiyoruz. Plan bu. Farkı ısırılmaya hazır olmamız. Biz buna hazırız. Şapka, eldiven, ayakkabı, gözlük giyiyoruz ve buna hazırız, evet. O canavarın olduğu deliğe elimi sokup en iyisini umuyorum. Başarı fedakarlık ister.
0: Zaman ayırdığın için sağ ol.
1: İyi günler efendim.
0: Sana da.
1: Pislik.
2: Negatif basınç testi.
3: Platformun
2: kuyunun sağlamlığını onaylamak için yapılır.
3: Negatif basınç testi başlamak üzere. Görevli olmayan tüm personel lütfen platformun
4: akıntıya
3: tabanından
4: götürün.
3: Uzak durun.
4: Sağa doğru 10 derece. 176'ya sabitleniyor.
5: 10 derece sağ. 176'ya sabitleniyor. Çalışıyor.
6: Bu beşinci barda.
7: Sadece söyle.
2: Herkesin takip için hazır olduğundan emin olsana. Bu son test olabilir.
7: Emredersiniz.
8: Başka evet. Negatif basınç testi.
9: Başka mi? Bir negatif basınç testi.
4: Bir sorun mu var peki?
9: Kötü bir kaynağımız
4: zaten
9: var.
4: Zaten hepsi kötüdür çünkü kaynağımız kötü.
10: Yapabildin mi Hollywood?
11: Koordinata kilitlendi.
5: 176'da sabitlendi.
4: 10 derece sağa kaydık.
10: Kilitlendik. Teste başlayabilirsiniz.
12: Tamam. Devam edeceğiz.
9: Anlaşıldı. Daireyi kapatıyorum.

0: Metrekare başına 70 ton. Sorun değil. Bizi biraz geri itti. Bizi cesaretlendiriyor.
1: Hey Dan, sana bir ay önce verdiğim şarap şişesini aldın mı?
2: Aldım. Çok da teşekkür etmiştim. Ayrıca sarhoş da olmuştum.
1: İyi de.
2: Çok iyiydi.
1: Süper Tarçın da öyle değil mi? Hı-hı. Gaja o.
2: Evet.
1: Beğeneceğini biliyordum.
2: Gaya.
1: Anlayamadım.
2: Gaya. Söylenişi.
1: Aa.

0: Sanırım yolu yaraladık.
1: Bugün ne kadar kahve içtin Hank?
0: Birkaç ay önce kahveyi bıraktım. Artık yeşil çay içiyorum. Kahve içmeyi bırakıp her gün yoga yapıyorum. 2 hafta oldu.

0: O da ne? Lanet olsun.
1: Basınç alarmı.
2: 1395 PCI.
1: Basınç alarmı. Basınç alarmı. Basınç alarmı.
2: 1395 PCI'de sabitlendik. Bu çok basınç demek.
3: Evet, arabayı ikiye bölmeye yeter. En üstteki halkayı açın.
4: Hollywood sondaj borusu vanasını aç. Basıncı azaltmamız gerekiyor.
3: Baylar, üzülerek söylüyorum ki bu testin sonucu kötü.
5: Söylemen gereksiz.
3: Ah Dan, biliyorsun ki iyi bir
5: sıfırla
3: test
5: sıfırla... başlar, sıfırda kalır ve sıfırla biter.
3: Teşekkür ederim.
5: Yani basınç var ama görünen o ki o borudan sızan hiçbir çamur yok. Bunu bana açıklar mısın?
3: Sonuç kafa karıştırıcı, kabul ediyorum.
5: Bak Kaluzo ve ben bu konu hakkında beynimiz patlayana kadar tartıştık, tamam mı? Bu işte bir tuhaflık var. O buna mesane etkisi diyor.
3: Mesane etkisi mi?
5: Mesane etkisi. Jason'ın neden söz ettiğini bildiğini söylüyor.
3: Orada herhangi evet. bir akış yok.
5: Hey.
4: Evet.
5: Buraya bakın.
4: Hey. Ona ihtiyacımız var.
5: İhtiyacımız var. Mesane etkisi. Yani bir miktar basınç sıkışıp hop. Borunun etrafında kalıyor ve gerçek basınç gibi görünüyor. Çünkü tam burada sensörün üzerinde sıkışıp kalmış ve burada noktalı alanda. Eğer bu mantıklı bir basınç sorunu olsaydı, o zaman şuradaki borunun içerisinden çamurun fışkırması gerekirdi. İşte böyle. Peki, şimdi bunu nasıl test edeceğiz? Öncelikle ona bakalım. O negatif basınç testini yeniden yapmamız gerekiyor ama ölüm hattında yapacağız bunu. Sondaj borusunda değil. Asıl sorunun sondaj borusu olduğu ortada. Bu denli bir basınç, yani sözünü ettiğimiz tamı tamına 1395 PSI'lık bir basınç ki bu arabanı ikiye böler ve bunun gerçek bir basınç olabilmesi için borunun içerisinden çamur fışkırması gerekir. Çocuklar, çizimlerinizde herhangi bir çamur görebiliyor musunuz? Yok mu?
3: Hey Dan!
6: Orada işler kızıştı.
5: O matkap borusuyla bir sorunumuz var ya da o sensör bize yanlış bilgiler veriyor. Veya aşağıda hareket eden binlerce parçadan biri de olabilir. Şimdi bunu bilmenin tek yolu negatif basınç testini ölüm hattında gerçekleştirmek. Ve eğer basınç sıfır çıkarsa Bay Jimmy, bu bilmemiz gereken her şeyi gösterecektir. Bana katılıyor musunuz?
3: Bilemiyorum ama testi yapmanın bir zararı olmaz.
5: Güzel.
3: BP.
5: Evet öyle.
3: BP hazır.
5: Kesinlikle.
3: Hepimiz delik açmak için işe alındık.
5: Çok haklısınız Bay Jimmy. Ama 50 gün geciktik ve delik de açılmadı.
7: Bay Jimmy, kadırgada bir sorunumuz var efendim.
3: Ne?
7: Çok insan var, güvenlik sorunu yani.
8: Bir dakikadan uzun sürmez.
9: Kırk üç gün gerideyiz, 50 değil. Basit bir hesaplama. 8 Mart'ta geldik, bugünse 20 Nisan. 43 yapıyor. Evet, açgözlü olanlar matematikte iyi sanıyordum hep.
5: Pekala baylar.
4: Devam etti ve ölüm hattına negatif basınç testi.
2: Ölüm hattı testine geçiyorum.
10: Ölüm hattı basınç testi başlıyor.
3: Mesane etkisi. Mantıklı geliyor mu?
7: Şey, midrinin ağzından çıkanlara inanasım gelmiyor ama evet. Yani yüz ifadesi, evet. İnandırıcılığı var. Mantıklı ama... Matkap attı yerine ölüm attığında uygulamak. Benim maaşımın üstünde.
3: Biraz çamur görmeliydik.

0: bakın. Çok iyi değil mi?
1: Evet.
2: Hayır hayır.
0: Kızı verir misin?
3: Deepwater Horizon büyük bir başarıyla 7 yıl boyunca üst üste şirket güvenlik ödülünü kazanıyor. Ve bu hepimizin Bay Jimmy dediği adamın sayesinde oluyor.
0: Çok iyi. Harikasınız.
4: Bay Jimmy. Bay Jimmy.
3: Konuşma yap.
4: Bay Jimmy.
1: Hadi Jimmy.

0: Ölüm hattı basıncı.
1: Biraz
2: mı dersin? Evet.

0: Sıfırda sabit patron. Test iyi. Basınç yok.
1: Tebrik ediyorum. Test iyi.
2: Matkap hattında hala 1400 psi basınç var. Matkap hattıyla ölüm hattının değerleri aynı olmalı. Aynı ibreyi göstermeliydiler.
3: Matkap hattında sorun olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Neden bu konuya dönüp duruyoruz?
2: Bilmiyorum. Eski alışkanlık olabilir mi?
1: Çamur yok, akıntı yok. Başlamamız gerekiyor. Evet, bu kaynağın kapısını ne kadar hızlı açabiliriz?
2: Bay Jimmy'ye haber verilmeden işleme başlamayacağım.
1: Buralarda erkek var mı? Yetişkin biri falan? Tüh. Yani hepiniz donanımlı adamlarsınız. Tütününüz, çelik ayakkabılarınız var ama bunların hepsi zırva. Ölüm hattında basınç sıfır görünüyor işte. Kediler gibi gerginsiniz. İşin her bir aşamasında elleriniz titriyor. Bu yüzden bu konuyu Londra'daki patronlarıma bildireceğim. Bab.
3: Katılıyorum.
1: Yeniden. Hadi Bay Jimmy'yi arayabilirsiniz.
4: Ve birkaç dondurma almama izin verin. Teşekkür ederim. Ben Bay Jimmy.
5: Negatif basınç testi yaptık.
2: İyi bir testti. Hiç basınç almadık. Ben de
5: izninizi almak istedim.
4: Bundan emin misin Jason?
2: Ölüm hattı iyi çıktı. Yani emin olduğum tek şey bu.
5: Adamlar sıkıştırıyor. Ne yapmalıyım?
4: Sıfır akıntı değil mi?
5: Doğru. Akıntı yok.
2: Tamam mı?
4: Şey, uzun bir gece olacak. Kontrol sende olsun. Yarım saate oradayım. Teşekkür ederim.
2: Peki hala beyler, test iyi.
3: Harika.
2: 10 bin varil çekmeye hazır olun.
4: Geceye başlamadan önce banyo yapıp tıraş olmak istiyorum.
6: Uzun olacak.
4: Hadi dondurma ye Mike.
6: Yapacak işlerim var. Yangın alarmını onaracağım, sonra da karımla çene çalarım biraz.
4: Bu iyi fikir. Felicia'ya selam söyle.
7: Bay Jimmy.
4: Evet.
7: Bir fotoğraf çektirmeliyiz. Sadece
4: evet,
7: bir tane efendim.
4: Evet, tabii.
7: Lütfen gelin.
4: Evet. Teşekkür ederim çocuklar.
7: Çok teşekkür ederim Bay Jimmy.
4: Evet.
7: Fotoğrafı çektin mi? Harika.
0: Makine dairesi?
8: Dinlemedeyiz.
0: Test başarılı
8: oldu. Temizlenecek biraz çamur var.
7: Aa, evet. Ben hadi bakalım.
9: Hadi. Anlaşıldı.
0: Korkak kedilermişiz. Kediler korkak değil. Labradorumu sıkıştıran Oscar diye bir kedim var.
2: Halkayı açıyorum. Canavarın uyanmamasını umalım.
10: Çamur pompaları açık. Kuyudan ağır çamur çekiliyor.
11: Çamur çıkarma işlemi başlatıldı. 2 numaralı tank, %4.
9: Test başarılı olmuş.
7: Evet,
0: şu çamuru pompalayalım.
12: Çamur çıkarın. Bağlantıyı kesmeden önce kuyudan basıncı dengelemek için çıkarın.
8: Damon Bankston, burası Deepwater Horizon. Çamur birikintisi akışı var.
13: Anlaşıldı, Deepwater'a ağır çamur almak için yaklaşıyoruz.
12: Referans birimleri iyi, her şey normal yani.
14: Ana güverte, ağır çamuru almaya hazır olun.
15: Hepimiz eve döneceğiz. Tekrar ediyorum.
14: Ana güverte, ağır çamuru almaya hazır olun.
15: Hepimiz eve döneceğiz.
14: 10 bin varil.
15: Test iyi geçti. Cehenneme hoş geldiniz. Dostum, yakında Beyzin'e gideceğim. Belki 2-3 gün teknemde kalırım. Bir şeyler içerim. Kedi balığı avlarım.
16: İşte bu seni koca güzel çamur.
11: %35.
9: Hadi bebeğim, eve dönüyoruz.
7: Eve mi dedin?
9: Evet.
6: Hani planın dışarı çıkmaktı?
17: İptal edildi.
6: Oo, pijama, biraz içki ve film.
17: En iyi planım.

0: %55. %75.
1: Jason, 20 çamur tankında yükselme var ve akış artışı görüyorum.
2: Tamam, pompalamayı hemen bırak.
1: Olamaz.
3: Hemen işlemi durdurun.
4: Hey, kapatıyorlar. Galiba yukarıda bir şeyler oluyor.
5: Çocuklar, tuvalete gidiyorum, tamam mı?
6: Sorun yok, tamam.
5: Tamamdır.
0: Basınç alarmı.
1: Bu durmuyor.
2: Birimi boşaltın, onu ve diğerini dışarı çıkartın.
7: Neler oluyor ha?
8: Baylar, bu ne gerginlik? Hepimiz bir terslik olduğunu kabul
7: ettim. Başlamana izin vermemeliydim. Şimdi poponu tekmelemeden defol git buradan.
8: Tamamdır, bir yere yazdım bunu.

0: Neler oluyor Caleb?
1: Bir şey yok, sorun değil.
0: Ne yapıyor o?
2: Lanet olsun. Oh, oh, oh, oh. Lanet
3: olsun. Neler oluyor orada?
4: O çamur.
2: Sızıntı var. Lanet olsun. Bu iyi değil Jason, görüyor musun?
4: O çamur mu?
5: Basınç
2: burada sızıntı var.
5: İşte.
2: Hey Jason, bunu görüyor musun?
5: Basınç alarmı.
2: Jason, bunu görüyor
0: hiçbir
2: musun?
0: Hiçbir şey söylemiyorlar mı?
4: Sadece bir arıza işte. Platformu boşaldı.
2: Lanet olsun. Lanet olsun Jason.
5: Mike, ne oldu? Her şey yolunda mı?
4: Halkayı kapatıyorum.
6: Güverteyi boşaltmamız gerekiyor.
4: Doc, hemen gir içeri.
7: Kapatıyor musun?
4: Tamam, halkayı kapattım. 30 saniyemiz var. Hemen platformu boşaltın. Doc, iyi misin?
6: Evet, iyiyim.
4: Alarm butonunu eline koy. Burayı kesmeye hazırlan.
6: Bu taraftan.
0: Adam.
2: Şey, ne yapacağız? Ne yapacağız?
4: Caleb, halka borusunu
2: taşın.
4: Hemen.
8: Orası. İşte orası.
9: Benim fikrim, evet, anlıyorum anlıyorum ama elimden geleni yapıyorum.

0: Tamam, tamam. Hiçbir şey yok. Hepsi geçti. Caleb, nasılsın dostum?
1: Boruyu kestik mi?
0: Sorun yok. Halka görevini yaptı. Sadece tekledi.
1: Bu gördüğüm en büyük teklemeydi.
2: Maggie ve penguenini kafasından silip attı.
3: Hadi be.
2: Evet öyle.
3: Aa, bu olmadan mı yaptı?
2: Olamaz.
4: Bu gördüğün gerçek bir dinozor dişi.

0: Güvertede yine gaz alarmı var.
1: Gaz alarmı.
0: Sürekli aynı şey oluyor. Aşağıya arayacağım.
1: Güvertede gaz alarmı.
2: Hey Roy!
3: Yakaladım.
2: Hadi şunu. Hadi.
1: Basınç alarmı. Basınç alarmı.
4: Lanet olsun.
1: Basınç
4: Jason.
1: Alarmı.
3: Lanet olsun.
1: Basınç alarmı.
3: Caleb, herkes oradan çıkar.
2: Yönlendirme işe yaramıyor.
4: Lanet olsun.
2: Bak ikinci halkayı da kapat.
4: Lanet olsun.
2: Adam, Shane, hemen çamur odasına gidin.
5: Adam. Gitmeliyiz dostum. Hadi çamur odasına gitmeliyiz. Caleb.
6: Adam. Güverteyi boşaltın. Güverteyi boşaltın hadi.
5: İki numaralı pompa. Boşaltın. Hemen boşaltın.
2: Caleb, sondaj borusunun Wi-Fi'ni kapat ve dikme borusuna ver. Hepsini denize aktar.
4: Jason, ne yapacağız şimdi?
2: Çöküntü var.
4: Aman tanrım.
2: Lanet olsun. Caleb, güverteyi boşaltın.
6: Sen iyi misin?
4: Alarm
6: hepinizi çalmadı. Çıkaracağım. Filikalara git hadi. Git çabuk hadi. Koş.
4: Tamam.
5: Her şeyi durdur.
4: Lanet olsun.
7: Tanrım.
5: Deepwater Horizon. Burası Damon Bankston. Tamam.
4: Merkez şu anda cevap vermiyor.
2: Duck, hemen boruyu kes.
4: Tamam.
2: Hemen şimdi. Duck.
4: Ne oldu?
2: İyi misin? İyi misin?
5: Git.
7: Gordy.
5: Hadi dostum ayağa kalk.
7: Roy.
5: Kalk.
7: Hadi.
5: Gitmemiz lazım. Hadi. Hemen gitmemiz lazım hadi.

0: Hava girişi engellemeyin.
1: Gaz alarmı.
2: Lanet olsun. Gaz alarmı var.
1: Gaz alarmı.
3: İticiler hızlandı. İticiler aşırı hızlandı. Platformu yerinde tutamayacağım.
0: Tamam, sakin ol.
4: Tanrım.
5: Bana mı öyle geldi yoksa ortalık mı aydınlandı?
3: Magenta. Magenta alarmı. Kuyu patlayacak.
0: Ne?
3: Mayday, burası Deep Water Horizon. Bizim...
0: Ne yapıyorsun?
6: Ben sana acil çağrı yap dedim mi?
7: Sonra arayacağım.
6: Tepmeyle patlama arasındaki farkı bilmiyor musun?
3: Ama monitör...
6: Bildiğin yok.
3: Monitör göstermiyor.
1: Gaz alarmı.
3: Mayday. Burası Deep Water Horizon.
6: Dayan da seni çıkaracağım.

0: bak! Lanet olsun!
1: Ne? Hadi!
0: Steve!
2: Tanrım!
3: Mayday, mayday, mayday! Burası Deepwater orası.
4: Yanıyor.
3: Büyük bir patlama Baksana. Oldu. Yardımınız
4: Görmüyor musun?
3: Gerekiyor.
4: Yanıyor diyorum.
3: Tekrar ediyorum. Büyük bir patlama
5: Allah
3: oldu.
5: Allah Tanrım.
3: Acil yardımınız gerekiyor.
6: Mayday, mayday, mayday. Acil bir durumumuz var. Burası Damon Bankston. Deepwater Horizon patladı ve yanıyor. Tekrar diyorum. Deepwater Horizon patladı ve yanıyor.
7: Az önce büyük bir patlama gördük.
8: Deepwater Horizon'ın yandığını gördük.
9: Tamam. Herkes kuleden çıkmış
6: Hiçbir
9: mı?
6: Hiçbir fikrimiz yok.
10: New Orleans Sahil Güvenlik İstasyonu.
11: Tamam efendim. Pekala.
12: 8. Bölge Sahil Güvenlik İstasyonu. Adım Won Hu.
6: Venice'in 48 deniz mili güneyinde bir petrol platformu var.
12: Tamam. Venice'in yaklaşık 50 mil uzağında patlayan bir petrol kulesi var. Öyle diyorsunuz.
6: Evet. Hiç böyle bir şey görmedim. Yardım
12: tamam. Peki efendim. Siz hangi gemidesiniz? Geminizin adı nedir?
11: 8. Bölge Sahil Güvenlik. Ben Teğmen Deegan.
9: Galiba bir petrol kulesi yanıyor. Büyük bir patlama oldu.
11: Petrol kulesi mi yanıyor? Görebiliyor musunuz?
13: 8. Bölge Sahil Güvenlik. Ben Memur Deegan.
11: Emin değilim efendim. Önce bazı bilgiler
13: efendim,
11: almam gerekiyor. Adınızı söyleyebilir
13: olun.
11: Misiniz
13: konumuz
11: lütfen?
13: Konumuz nedir acaba?
6: Venice'in 48 mil uzağında.
11: Foshan Limanı'ndan 100 mil ileride. Venice'in 48 mil dışında.
12: Nereden? Foshan Limanı. Venice'in güneyi. Rapor edilen yer.
11: Öncelikle bazı bilgilere ihtiyacım olacak efendim.
12: Bu çok uzak. Yeriniz kesin evet. olarak doğrulandı.
14: Efendim, evet. efendim. Uydu görüntüleri geldi burada.
12: Lokasyonunuz Venice'in 40 mil ötesinde. Konum doğrulandı. 0889 koordinatlar.
11: Dinleyin. Önceliğimiz bu olmalı. Kara istasyonunu arayıp kaç gönüllü süre olacağını öğrenmemiz gerekiyor. Hava istasyonunu arayın. Hava aracı gerekiyor, tamam mı? Hadi, işe koyulun, hadi.
15: Burası 8. Bölge Sahil Güvenlik. Kaç hava aracı gönderebilirsiniz?
5: Lanet olsun. Lanet olsun.
16: Not

0: Tahliye.
1: Lanet olsun.
0: Tahlikatliyim. Tahliye prosedürü devrede. Bu tahlikatliyimdi.
1: Dagi. Dagi. Hey. Dagi, beni duyuyor musun? Ha? Beni duyabiliyor musun? Ha?
2: Küçük kardeşim.
1: Ne?
2: Doğum günüydü. Ha? Kardeşimin.
1: Kardeşin burada değil. Bacakların nasıl peki? Oynatabiliyor musun?
2: Kardeşim.
1: Bana bak Dagi. Yürümen gerekecek. Filikalara gitmeliyiz. Seni kaldıracağım. Tamam mı? Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Evet.
0: Tahliye prosedürü devrede.
1: Hadi.
0: Bu tatbikat değil. Tahliye prosedürü devrede. Bu tatbikat değil. Pervane 2.
3: Liman tarafından 4 pervane çöktü. Sadece 4 tane kaldı.
4: Pervane 2.
5: Hasar raporuna
3: manuel
5: ihtiyacım var.
3: Manuel olarak kontrol edeceğim.
5: Ben kuşta. Acil hasar raporu istiyorum.
3: Hadi bebeğim.
6: Yangın ekibi nerede?
7: Sahil güvenlik, burası Damon Bankston. Deepwater Horizon'da bir kaza oldu. 90 derece sancak tarafına dönün. Filikalar suya indi mi?

0: Tamam, hadi.
1: Hadi, hadi tıbbi hadi. Malzeme lazım. Hadi,
0: oksijen
1: hadi.
0: Oksijen tanklarını getirin.
1: Tamam, hadi. Aldım. Malzeme deposunu boşaltın. Gidelim.
0: Hadi, hadi.
1: Hadi, iskele tarafına, hadi.
0: Acele edin. Hadi.
1: Acele edin, acele hadi, edin.
2: Lütfen filikalara gidin. Lütfen filikalara gidin.
3: Aa! Senin lanet olası.
4: Hey hey, bota binmesi sıranı gerekiyor hadi. Yaralı ben değil, o yaralı.
0: Umurumda adam değil, sıraya gireceksin. Sıra bize
4: beni duydun mu? Ben istemiyorum.
0: Hadi.
4: Adamı bota al. Çok ağır yaralı. Beni anladın mı? Biraz sakin ol. Bay Jimmy'yi gören var mı?
0: Konaklama bölümünde.
4: Ben Bay Jimmy'yi alacağım. Sen de bu adamı bota bindir, tamam mı? Herkes sakin olsun. Sakinleşin.
0: Tamam, tamam.
4: Soğukkanlı olun, tamam mı? Tamam, hadi.
0: Hadi.
4: Hadi. Bay Jimmy!
2: Acil çıkışa iler.
4: Kimse var mı?
2: Acil çıkışa iler.
4: Kimse var mı? Kimse var mı? Kimse var mı? Hey hey! Sen iyi misin?
5: Sanırım iyi.
4: Nereye gidiyorsun?
5: Ha, bilmiyorum.
4: Hayır,
5: oraya.
4: Hayır. Filikalara gitmek zorundasın.
5: Tamam.
4: Filikalara hadi. Tamam. Sola doğru hadi. Duvara tutun. Hey, duvara tutun. Kimse var mı? Bay Jimmy!
3: Yardım edin!
4: Hey!
3: Yardım edin!
4: Bay Jimmy! Hey! Kim var orada?
3: Yardım edin, buradayım.
4: Bay Jimmy! Bay Jimmy!
3: Mike, ben hiçbir şey göremiyorum. Bakın, ne oldu?
4: Bir patlama oldu Bay Jimmy.
3: Olamaz.
4: Büyük
3: anladım,
4: bir patlama
3: anladım,
4: oldu.
3: Anladım.
4: Her yer yanıyor.
3: Bağlantıyı kestik mi? Boruyu kestik mi?
4: Bilmiyorum. Pek sanmıyorum.
3: Bağlantıyı kesmeliyiz.
4: Peki.
3: Beni köprüye
4: tamam,
3: götür.
4: Hadi. Yavaş, yavaş. Hadi. Sizi tutun. Hadi, hadi.
3: Neredeyiz biz?
4: Görseniz bile tanımazdınız.
6: Boru kırılacak.
2: İstasyon alarm.
4: Hadi Bay Jimmy, hadi.
7: Kendini suda bulursan lamba ve düdüğün var.
8: Yardım edin.
7: Anladın mı?
8: İmdat.
7: Petrolün içine düşersen yüzerek uzaklaşman gerekiyor.
9: Sahil güvenliğin gelmesini beklesek mi? Bu çok iyi
7: hayır,
9: olur.
7: Hayır hayır, riskli olur. Tamam, gitmeliyiz. Hadi gidelim.
8: Su dayanıyor.
7: Hadi hadi hadi.
10: Hava yolunu kim koordine ediyor?
11: ATC Batı sabit
12: Jefferson,
11: kanat.
12: Doğu Jefferson ve Tulane şu anda hazır durumda.
2: Evet hazır.
13: Birinci motoru çalıştırın. Sahil güvenlik alan temiz.
14: Üç kişi suya atlamış. Suya atlayan üç kişi var. Atlayanlar oluyormuş.
12: Atlayanlar mı?
10: İlk helikopterin gitmesine ne kadar var?
14: Efendim yaklaşık 35 dakika.
9: Süre çok uzun.
13: Burası sahil güvenlik B17. Şu anda kalkıyoruz. Deepwater Horizon acil durum için yola çıkıyoruz. Tahmini varış süresi 25 dakika. Hava şartları oğlum.
0: Hadi hadi! Teker teker! Teker teker! Yavaş olun! Yavaş olun! Teker teker!

0: İyi misin?
1: Evet.
0: Peki hadi.
2: Yardım edin.
0: Duydun mu?
3: Ses verin.
2: Kimse var mı? Ben Caleb, yardım gerekiyor.
0: Buradan gitmeliyiz hadi.
2: Mike.
0: Her yerde metan var.
4: Onu böyle aşağı bakma.
0: Durumu
4: tamam
0: kötü
4: mı? Ve onu çıkaramıyorum.
0: Bekleyin. Bekle. Kemiği metale sık.
3: Mark.
2: Bunu gevşetmeliyiz. Gevşetmemiz için bir şey bulmalıyız.
3: Çekil.

0: Bağlantı kesildi.
1: Bekle, dur biraz. Biraz düşünmem gerekiyor.
0: Boruyu keseceğim.
1: Hey, istasyondan uzak dur Andrea. Buna yetkimiz yok.
0: Kuyuyu mühürleyeceğim.
1: Sakın düğmeye dokunma.
0: Devreden çıkarmamız gerek.
2: İstasyon
1: buna
2: alarm.
1: Yetkimiz yok. Sakın basma onu.
3: Beni yardım etsin.
4: Gidin buradan.
5: Hayır, bizimle geleceksin.
4: Dayan.
6: Hey, bana bak. Çok acıyacak ama sakin ol, tamam mı? Anladın mı? Sakın aşağı bakma, tamam mı?
5: Dayan.
4: Hadi tutuyorum
5: seni. Dayan. Çekil.
6: Women, yürüyebilir misin? Hadi gidiyoruz.
5: Hey, beni köprüye götür Mike.
6: Tamam.
7: Sahil güvenlik, ben Teğmen Digan.
8: Merhaba, affedersiniz ben... Ben sadece... Kusura bakmayın, umarım her şey yolundadır ama... Kocam Mike Williams, Deepwater Horizon'da çalışıyor ve...
7: Petrol kulesinde bir yangın olduğunu doğrulayan birkaç ihbar var. Tek söyleyebileceğim bu.
8: Ne? Bir yangın mı dediniz ama orada çok fazla kule var. Buna emin misiniz?
7: Evet, yangın Deepwater Horizon'da. Tek söyleyebileceğim bu. Üzgünüm, kapatmam gerekiyor.

Ah!

0: Neler oldu?
1: Ken, iyi misin?
2: İskele tepemize düşecek. Neil! Filika gidiyor.
1: O iskeleyi aşağı indirmek gerekiyor.
2: Dikkat edin!
1: İndirmezsem hepimizi öldürecek.

0: Çabuk çıkın! Çabuk! Çabuk! Çabuk! Çabuk! Merdivenlere çıkın! Merdivenleri kullanın hadi!
1: Tuttum seni!
0: Çabuk!
2: Çabuk orada!

0: Köprüde kim var?
1: Fleitas.
2: Kuşta.
3: Hadi gidelim. Filikalar doldu. Filika doldu diyorum. Hadi gidelim.
0: Buradan defolup Filika'ya git.

0: Yaralılar var. Acele edin. Gitmeliyiz.
1: Andrea, kuş da. Bağlantıyı kestik mi?
2: Hayır.
1: Andrea, elimi EDS'ye koy.
3: Tamam.
1: Boruyu kesip kaynaktan koparacağım. Yangını bitirmemiz lazım.
3: Burası.
2: Hayır, yukarı.
1: Hala yanıyor mu?
4: Hala akıntı
1: hadi
4: var.
1: Ama yapma. Lütfen.
4: Hala yanıyor Bay Jimmy. Gitmeliyiz.
5: Hey çekil. Sıra bizde. Geri çekil. Çekil hadi, birkaç kişi var.
1: Jeneratörleri onarmamız gerek. Yedek jeneratörleri aktif hale getirin.
4: Yangın söndürme
1: Hayır,
4: için mi?
1: Gövde olabildiğince yerinde durmalı. Borunun kırılmasını engellemeliyiz. Tek yapabileceğimiz bu. Kuleyi kurtaramayız.
4: O zaman gidip bir deneyelim, ne
1: tamam,
4: dersin?
1: Tamam, sağ ol Mike. Orası kulenin diğer tarafında.
4: Biliyorum.
6: Seninle giriyorum.
4: Ne?
6: Ben de giriyorum.
4: Emin misin?
6: Giriyorum.
1: Hadi Mike.
6: Hadi.
7: Duyduğumuz kadarıyla petrol platformu yanmaya devam ediyor. Orada hala yanan bir şeyler var. Bu petrol de olabilir, doğal gaz da. Gördüklerim doğru mu?
8: Aa, evet, yangın hala sürüyor.
7: Bu platform...
9: Alo. Natalie, Diana, ben Felicia Williams. Kocalarımız Deepwater Horizon'da birlikte çalışıyor. Sahil güvenliği aradım ve yangını doğruladılar. Belki sen de bir şey duymuşsundur diye aradım.
10: Sahil güvenlik ne dedi?
9: Sadece yangın var dedi.
10: Shelley, insanların kuleden atladıklarını duymuş.
11: Ne yapıyorsun?
9: Şimdi değil bebeğim.
11: Ne oldu?
9: Şimdi değil tatlım.
6: Alanet.
4: Hadi.
6: Dört numaralı filika doldu. İkiye gidin.
0: Acele edin.
6: Dikkat et. Lanet olsun. Lanet olsun.
4: Lanet olsun.
0: Eldivenin var mı?
6: Evet.
0: Gir. Çabuk. Hadi.
7: Mike, orada mısın? Mike,
1: elektriği aç.
6: Bu şey nasıl çalışıyor biliyor musun?
4: Çok zor olamaz değil mi? Gel, oku bana bunu hadi.
6: Dalga geçiyor olmalısın.
4: Hadi.
6: Tamam. Kolu açık konuma getirin. Sistem tuşunu açık konuma getirin diyor. Tamam. Başlat tuşuna basın. Şu kırmızı olan.
4: Çok etkilendim. Okuyabildiğini bilmiyorum.
6: Sağ ol ya. Çok komiksin. Mimarlık okuluna gittiğimi biliyor muydun?
4: Burada ne işin var o zaman?
6: Annemi dinlemeliydim.
4: Bence de. Bay Jimmy, elektrik geldi mi?
6: Gelmiş oldu.
4: Geldi mi?
1: Hala dairenin dışında
3: evet,
1: mıyız?
3: Evet, dışındayız.
1: O zaman yavaşça
3: tamam.
1: Dön.
3: Tamam.
1: Yavaşça geri götür.
6: Bebeğim hadi.
4: Lanet olsun.
6: Kolu açık konumuna getir.
4: Tutuyoruz. Bir tane daha geliyor.
12: Bacağına dikkat et.
6: İşte oldu.
4: Bay Jimmy. Elektrik geldi mi?
1: Elektrik geldi Mike.
3: Hadi gidelim.
4: Bay
3: gidelim. Bay Jimmy, kuş da yardım et.
6: Kapıyı kapatın.
4: Hadi.
6: Tamam.
4: Lanet olsun.
2: Jimmy, buradan çıkmalıyız. Hadi.
1: Tanrım, her şey yıkılıyor. Filikalara gitmeliyiz.
6: Hadi. Filikayı indirin. Çabuk olun. Tamam.
4: Hadi kapat.

0: bizi bıraktılar. Bizi bıraktılar. Lanet olsun. Acil durum salı.
1: Bıçağı olan var mı? Bıçak lazım.
2: Bende var. Dikkat et. Aç şunu. Tut.
3: Dur şunu.
2: Çekin
3: hadi. Çekmemiz lazım.
2: Bütün gücünüzle
3: hadi
2: çekin.
3: Hadi çekin. Çekin.
2: Çekin hadi. Çabuk.
3: Hadi çekin. Lanet olsun.
2: Çekin hadi.
1: Lanet olsun.
2: Caleb, Caleb. Hadi.
3: Bağlayın hadi. Hadi.
1: Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
3: Önce yaralılar.
2: Hadi.
3: Andrea.
2: Hadi çabuk.
3: Andrea.
2: Hadi. Hadi. Çabuk. Hadi. Hadi.
3: Andrea.
2: Yürü. Hayır, hayır bekleyin. Bekleyin.
0: Hadi.
2: Çok ateş var, buradan atlayamayız. Yükseğe çıkmalıyız. Yükseğe çıkacağız, hadi. Hadi.
4: Yavaşla, yavaşla.
3: Bekle.
2: Hadi.
3: Bankston filikası. Gelin buraya. Tutun. Hadi.
2: Hadi. Hadi. Yukarı çıkmalıyız. Hadi, hadi. Çabuk.
1: Merdivenlerden çıkalım hadi.
2: Çabuk. Hadi. Lanet olsun yürü. Hadi. Hadi hadi. Hadi.

0: Hayır. Hayır. Hayır.
1: Orijinal V8 mi? Kasa motor mu?
0: Ne?
1: Mustang. Orijinal
0: evet.
1: V8 mi? Kasa
0: evet,
1: motor
0: orijinal.
1: Mu? Tamam. Onu yeniden onaracağız, tamam mı?
0: Biz derken?
1: Başka birini görüyor musun ha? Sen ve ben. Beni dinle. Bana bak.
0: Tamam.
1: Daha yüksekten daha ileri atlayabiliriz. Tamam mı? Ateşin üzerinden atlayacağız.
0: Hayır, yapamam. Yapamam.
1: Neyi yapamazsın? Tamirini mi?
0: Atlayamam.
1: Hayır. Güven. Ateşe atlamayacağız.
0: Ölmek
1: duydun mu?
0: Ölmek istemiyorum.
1: Ölmeyeceğiz,
0: ölmek
1: tamam mı?
0: İstemiyorum. Ölmek istemiyorum.
1: Ölmeyeceğiz.
0: Ölmek istemiyorum.
1: Tek seçenek. Atlamak ya da ölmek.
0: Çek elini üstümden.
1: Tamam.
0: Dokunma bana. Dokunma. Tamam. Dokunma bana. Sen atla.
1: Peki.
0: Sen atla.
1: Peki. Senin yaptığını yapacağım. Karımın adı Felicia.
0: Geç şunu.
1: Kızımın
0: tamam,
1: adı Siti.
0: Geç şunu.
1: Ve onları tekrar
0: yeter.
1: Göreceğim ben. Tamam mı? Eğer şu anda buradan atlamazsan hayatta kalma şansın ne? Söyler misin? Ben gidiyorum. Duydun mu? Duydun mu? Kalmak mı istiyorsun? Kal o zaman. Hey, Mustang'in rengi ne? Atla!

0: Adınızı duyarsanız seslenin. Albers, Shane.
1: Burada.
0: Holloway, Caleb.
2: Burada.
0: Anderson, Jason. Jason Anderson, burada mısın? Sondaj kulübesinden birileri var mı? Yok mu? Donald Clark, burada mısın? Dewey Ruvet. Shane Rosto. Adam Weiss. Roy Kemp.
3: Sen doktorun yanına git, hadi.
0: Del Burkin. Gordon Jones. Carl Clappinger. Steven Curtis. Kit Manuel.
4: Teşekkür ederim.
5: İyi misin?

0: Hadi herkes diz çöksün.
1: Cennetteki babamız, kutsal adınla bizi bağışla. Dünyamızda cennetin gibi olsun. Bize ekmeğimizi bağış et. Bizim günahkarları affettiğimiz gibi sen de bizi affet. Bizi şeytana uydurma, kötülükten uzak tut. Bizi şeytana uydurma, kötülükten uzak tut.

0: Adınız nedir?
1: Adınız nedir?
2: Mike Williams.
1: Siz biraz istirahat edin. Sonrasında konuşmamız gerekiyor. Haberiniz.
3: Kulede miydin?
4: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
6: Ama bir mucizeye gerek var.
5: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
6: İşte bu Fairy mucizesi.
5: Fairy 30 dakikada mucize.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
10: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
9: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Sen

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
3: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim ya.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.

0: fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşin.

0: Cihazları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
8: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Evet, oğlum bayım. Seninle miydi? Kuleden indi mi? Kuleden indi mi? Söyle. Ne bakıyorsun? Bilmiyorum. Söyle oğlum nerede diyorum. Oğlum nerede? Söyle kuleden indi mi? Oğlum bilmiyorum. Nerede benim?
10: Bilmiyorum.
9: Nerede oğlum bayım, benim?
10: Bilmiyorum.
9: Konuş.
10: Bilmiyorum.
11: Oğlum tanıyor musunuz? Adı Cansın. Sakin ol.
9: Biri bana bir şey söylesin. Oğlum nerede diyorum.
12: Biri yardım etsin. Lütfen.
13: 20 Nisan akşamında o alarmlardan birini duydunuz mu?

0: Mike Williams bir daha denize dönmedi. Ailesiyle birlikte Teksas'ta yaşıyor.
1: Gözlerim kapalı dua ettiğimi hatırlıyorum. Tanrı'nın karıma ve kızıma elimden geleni yaptığımı söylemesi için dua ediyorum. Hayatta kalmamın bir nedeni olduğunu düşünüyordum.
2: Lütfen sağ elinizi kaldırın. Vereceğiniz ifadede doğruları söyleyeceğinize ciddiyetle Tanrı'nın huzurunda yemin ediyor musunuz?
3: Evet efendim, ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
3: Suda gördüğümüz bir sonraki ışığa gittik ve o kişiyi çıkardık. O Andrea'ydı. Dinamik pozisyon operatörü.
0: Andrea Fleitas, Kaliforniya'da yaşıyor. Artık petrol endüstrisi için çalışmıyor.
4: Monitöre doğru gittim ve kuleyi terk ettiğimizi söyleyerek son duyuruyu yapmış oldum.
2: Peki petrol platformundaki sorumlu kişi kimdi?
4: O, I am.
2: Bay Harrell olmalı, doğru mu?
4: Doğru.
0: Jimmy Harrell, Transocean için çalışmaya devam etti.
5: Patlamadan sonra sancak tarafında çok daha büyük bir patlama yaşandı. Patlamadan sonra ofisi aradım. Cevap yoktu.
0: BP gözetmenleri Robert Kaluza'yı ve Donald Whitney'i katliamdan suçlu buldular. 2015 yılında bu suçlamalar düştü.
6: Bize olmayacağını söyledikleri her şey oldu. Oldu işte. İnsanlar hayatını kaybetti.
0: 20 Nisan 2010 gecesi Deepwater Horizon'da 11 insan öldü. Yangın 87 gün sürdü ve Meksika sularına tahmini olarak 200 milyon galon petrol götürdü. Bu Amerikan tarihindeki en kötü petrol kazasıydı.
7: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.
8: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 15 Haziran Pazartesi. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber her akşam olduğu gibi başlıyor efendim. Ankara'nın yeni havalimanı bugün açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende açılışı yapılan Ankara Havalimanı ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası uçuşlara ev sahipliği yapacak. Temmuz ayında düzenlenecek zirvede de NATO liderleri bu havalimanında karşılanacak.
9: ...2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor.
10: 8 aylık yoğun çalışma tamamlandı. Ankara Havalimanı bugün açıldı. Havalimanının ilk ziyaretçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Yeni havalimanı Ankara Havalimanı ismi ve ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet verecek.
9: 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla 44 uçağın eş zamanlı olarak güvenle park edebileceği yüksek bir kapasite oluşturduk.
10: NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak. NATO liderleri de bu havalimanında karşılanacak.
9: 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'mızda ev sahipliği yapacağız.
10: Uluslararası standartlara göre düzenlenen havalimanı Etimesgut'ta askeri havalimanı olarak kullanılıyordu.
9: Pist uzunluğunu 3000 metreye, pist genişliğini ise 60 metreye çıkardık. Ya Allah! Bismillah!
8: CHP'de güç savaşları devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu arınma planını işletiyor. Özgür Özel kanadında da yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu konuşuluyor. Merak edilen bir başka soru da CHP milletvekili grubundaki dengeler. CHP grubu da ikiye bölünmüş durumda. İşte çatışmaların yaşandığı CHP'de son durum.
11: Kıyamet senaryomuz hazır.
12: İşte Özgür Özel'in bu senaryosunun parti kurma hazırlığı olduğu Ankara kulislerinde konuşuluyor.
13: Bedeller ödeyeceğiz ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.
12: Ama CHP'de sular durulmuyor.
14: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız.
12: Arınma sürecinin resmen başladığı partide CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun otoritesi her geçen gün artıyor.
14: Kirli olanların tamamının işi.

0: işine son vereceğiz.
1: 50'ye yakın vekilin Kılıçdaroğlu ve ekibine yeni partiye geçme niyetimiz yok mesajını ilettiği iddia edildi.
2: Bu kadar büyük kötülük olur mu ya? Bu kadar büyük kötülük olur mu? Yani bunu mu yapmaya geldiniz?
1: Peki özel parti kuracak mı?
3: Yeni partiyle ilgili bir şey sormadınız.
1: Murat Emir'in açıklamaları parti içi savaşın alevleneceğinin net bir kanıtıydı.
3: Çok böyle spekülasyonlar yapılıyor. Biz partimizdeyiz, baba ocağındayız, hiçbir yere gitmiyoruz.
1: Hatta Özel ve ekibi kurultay baskısı için düğmeye bastı.
3: Kurultay talebimizi tekrarlıyoruz. 900 imzamızı genel merkeze çarşamba günü götüreceğiz.
1: Ve Kılıçdaroğlu'nun arınma planı.
0: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
1: Kemal Kılıçdaroğlu meclisteki CHP grubunda elini güçlendirmek ve Özgür Özel'in oluşturduğu paralel genel merkez düzenini kırmak için harekete geçti.
4: Makamlarından, unvanlarından bir türlü vazgeçemeyenlerin şimdilerde de mecliste paralel genel merkez oluşturarak partiyi nasıl tahrip etmeye çalıştıklarını ibretle izliyor.
1: Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın'dan boşalan grup başkan vekilliği görevleri için yeni atamalar yapacak.
5: Bunun hukukla da, siyasi ahlakla da bağdaşır, herhangi bir yanı yoktur.
1: Mecliste somut adım da atıldı. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isimleri CHP Grup Başkan Vekili odalarından çıkarıldı.
6: Kemal Bey utan diyeceğim ama şu ana kadar göremedim.
1: Kılıçdaroğlu'nun Grup Başkan Vekilliği için masasında Sevda Erdan Kılıç, İnan Akgünalp, Mustafa Adıgüzel ve Barış Bektaş gibi isimler var.
0: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız.
1: Özgür Özel'in yerine Faik Öztrak düşünülürken Murat Emir'in de Grup Başkan Vekilliği sıfatının düşürüleceği söyleniyor.
3: Arkadaşlarımız geri dönecek. Herkes hesabını buna göre yapsın.
1: Yani Kılıçdaroğlu kendisine sadık vekillere yönelecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma planı 2 ay içinde tamamlanacak.
0: Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe size asla ve asla geçit vermeyecek.
7: Ve bunca tartışmanın arasında merak edilen bir soru da Salı günü grup kürsüsünde kimin çıkacağıydı. Çünkü mutlak mutlak kararının ardından iki başlı CHP'de kürsü savaşları yaşandı. Peki yarın kürsüde kim olacak? Kılıçdaroğlu mu? Özel mi? İşte o soru da yanıtını buldu.
8: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
9: Elbette.
10: Biri ben konuşacağım demişti.
11: Yarın benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.
10: Diğeri ben. Her şey yılan hikayesine döndü. Mutlak butlan kararı mutlak bölünme getirdi.
0: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
12: Maalesef şu anda 2 tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var.
10: Peki 2 haftadır yaşanan grup kürsü savaşı bu haftaya taşınacak mı?
11: Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var.
10: İlk açıklama Özgür Özel kanadından geldi.
3: Bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır.
10: Murat Emir sadece kendi cephesini değil, Kılıçdaroğlu cephesinin adına da cevap verdi.
3: Bu hafta memnuniyetle öğreniyoruz ki genel merkezimizden meclisimize grup toplantısı yapmak üzere bir başvuru olmamış.
10: İddia o ki Özel ve Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapılmaması konusunda bir anlaşmaya vardı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır.
0: Dönüyorum, kahroluyorum.
10: Bu hafta böyle atlatıldı. Şimdi gözler haftaya salı mecliste ne yaşanacağına çevrildi.
7: ABD ve İran 107 gündür devam eden savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakat üzerinde uzlaştı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, yaptırımların geleceği ve nükleer programın ele alınacağı süreçte gözler 19 Haziran'da Cenevre'de gerçekleştirilecek kritik imza törenine çevrildi. Tel Aviv cephesi ise anlaşmanın İsrail için bağlayıcı olmadığını söyledi. Lübnan'a hava saldırısı düzenlendi. İşte ABD-İsrail-İran savaşında son durum.
1: ...107 gün sonra silahlar sustu, ABD ile İran anlaştı. Dün gece hareketliydi, arabulucu Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif duyurdu ateşkesi. Kısa bir süre sonra Trump çıktı sahneye, herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve ABD donanması ablukasının derhal kaldırılmasını onaylıyorum dedi.

0: ve Beyaz Saray'da dikkat çeken görüntü. Beyaz Saray'dan beyaz dumanların yükseldiği görüldü. Geleneklere göre bu, barış anlaşmasının imzalandığı anlamına geliyor. İran Kanada'da sessizliğini Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin açıklamasıyla bozdu. İran'ın anlaşma metninde Lübnan saldırılarının durması, varlıkları serbest bırakmak ve cephelerdeki askeri operasyonların sonlandırılması koşulları yer aldı. Katar, İngiltere ve Birleşmiş Milletler'den peş peşe ateşkesten duyulan memnuniyet dile getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi ateşkes. ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulhü sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum dedi. Ama bu sabah ateşkese rağmen Trump'tan yeni bir tehdit geldi. İran'ın ABD ile nükleer anlaşmaya varamaması halinde Tahran'a yönelik askeri saldırıları yeniden başlatacağını söyledi. Ateşkese sabotajsa terör devleti İsrail'den geldi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söyledi. İsrail kanadından Trump'a gözdağı da geldi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz. İsrail ABD'nin bir sömürgesi değil dedi. ABD ve İsrail arasında soğuk rüzgarlar eserken Trump'la Netanyahu telefonda görüştü. Netanyahu Trump'a anlaşma İsrail için bağlayıcı değil dedi. Ve insanlık suçu işleyen İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurdu. Ülkenin güneyindeki Kefer Tebnit ve yukarı Nebatiye beldelerine hava ve topçu saldırıları düzenlendi. Şimdi gözler 19 Haziran'da. Anlaşmanın uygulanma sürecine İsviçre ev sahipliği yapacak. ABD ve İran tarafları törenle bir araya gelecek ve mutabakat imzaları atılacak. Anlaşmayla Hürmüz Boğazı yeniden açılacak. ABD'nin uyguladığı abluka ise kaldırılacak.
1: ABD ve İran anlaşması piyasalara da yansıdı. Altın ve gümüş yükseldi, petrol düştü. Peki tablo nasıl ilerler? İşte piyasalardaki son durum.
2: Çok düştü. Yatırımcısına bayağı zorlu günler yaşattı.
3: Ya altın zaten bir yükseliyor bir düşüyor.
4: En son düşmüyor muydu?
5: Amerika ve İran barışı altına yaradı. Ons altın bir haftada %3 oranında değer kazanarak 4.335 dolar seviyesine yükseldi.
6: Borsada altın tarafında kripto para piyasasında yükselişler yaşanırken petrol fiyatlarında sert düşüşler var.
0: Jeopolitik riskler kalktı. Altın yeniden güvenli liman oldu.
6: Piyasalardaki bu iyimser nedeni anlaşma. Ancak temkinli olmakta fayda var.
2: Bugün de aldım. Daha yükseleceğini düşünüyorum çünkü.
5: Gram altın geçtiğimiz hafta 5.590 lira seviyesindeydi. Ancak barışın getirisiyle bu haftayı 6.544 liradan açtı.
2: Altın uzun vadede her zaman kazandırır.
0: Gümüş de %4'lük bir yükseliş yaşadı.
6: Gümüşün ons fiyatı 71 dolar, gümüşün gram fiyatı 105 lira seviyesinde.
0: Petrol ise %5 değer kaybederek 84 dolara geri.
3: Ne olacağı belli olmuyor. Ne yatırım yapacağını da şaşırdı insanlar artık.
0: Gözler şimdi ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası beklentilerinde.
6: Gram altın TL fiyatını da 7.000 lira seviyesinin üzerine ataklar olması muhtemeldir.
1: Araç sahiplerinin dikkatlerini çekelim. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişecek. ABD ve İran arasındaki barış anlaşması pompa fiyatlarına da yansıdı. Motorine salı gününden itibaren 1 lira 22 kuruş indirim bekleniyor.
0: Akaryakıtta dev indirim yolda. Tabelalar bir kez daha değişiyor. ABD ve İran arasında barış anlaşması yapıldı. İki ülke mutabakat zaptını Cuma günü imzalayacak. Bu gelişmeyle Brent petrol fiyatları da çakıldı.
7: ABD ve İran arasındaki barış anlaşması pompa fiyatlarına yansıdı. Salı gününden itibaren motorine 4 lira 88 kuruş indirim bekleniyor.
0: Ancak pompaya yansıyacak olan fiyatlar farklı.
7: Eşel mobil sistemi nedeniyle motorine pompaya yansıyacak indirim tutarı 1 lira 22 kuruş olacak.
0: Benzinde ise herhangi bir indirim beklenmiyor.
1: Herkes onu Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Işıl karakteriyle tanımıştı. Oyuncu Ece İrtem'den kötü haber geldi. 35 yaşındaki oyuncu doğum gününde evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
4: Ay ben doğum günümü kutlayacağım desem adetimiz değil falan dersin. Bak kız olunca nasıl hemen gideriz diyor.
8: Herkes onu Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdi Işıl karakteriyle tanımıştı. Genç oyuncudan kötü haber geldi. Kalp krizi geçiren oyuncu yaşamını yitirdi.
4: Ya ben güzel olmayı güçlü olmak zannediyorum. Hala da öyle.
8: Yeni gelinin afeti...
9: Kız hani biz bir olacaktık, iri olacaktık, diri olacaktık.
8: Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ıydı Ece İrtem.
4: Tamam bebeğim takılıyorum ben.
8: Henüz 35 yaşındaydı. Yeni yaşını daha dün kutlamıştı. Evinde kalp krizi geçirdi İrtem. Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
4: Kaldırıp bu kızın babası kim diye çığlıklar atmıştı mesela.
8: Acı haberi avukatı paylaştı. Sevenleri ve meslektaşları şoka uğradı. Genç oyuncunun zamansız kaybı herkesi yasa boğdu.
4: Kayıt falan olmadığı için şu an ispatlayamıyorum ama.
8: Genç oyuncunun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
4: Şimdi kısmet neyse oraya. Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani.
1: Hakkari Şemdinli de boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine giden adam, eşiyle birlikte kayınvalidesi, kayınbiraderi ve baldızına kurşun yağdırdı. Dört kişiyi katleden adam daha sonra aynı silahla kendini de ağır yaraladı.
8: Boşanmak için gün sayıyorlardı ama evdeki tartışma kanlı bir hesaplaşmayla bitti. Bir aile yok oldu. İddiaya göre uzman çavuş Musa Gezer bir süre önce evi terk eden eşinin ailesinin evine gitti. Evdeki tartışma kısa sürede kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü. Silahını çıkaran Musa Gezer önce eşi Adil Şah Gezer'e ardından kayınvalidesi Habibe Demir, kardeşleri Gökhan ve Keve Demir'e ateş açtı. Hepsi olay yerinde hayatını kaybetti. Evden yükselen silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı. Dört kişiyi öldüren Musa Gezer daha sonra aynı silahı kendine doğrulttu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kan donduran olayın ardından ortaya çıkan detaysa daha da kahretti. İddiaya göre çift bir gün önce boşanmak için anlaşmıştı. Bugün avukata gideceklerdi. Van Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından dört aile ferdi gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
1: Kartal'da boynu kırık halde bulunan erkek cesedinin sırrı çözüldü. Maktulün olay günü takip edildiği ve tartaklandığı ortaya çıktı.
0: Boynu kırılarak öldürülmüş, cesedi ormana atılmıştı. Esrarengiz cinayetin sırrı çözüldü.
5: 26 Mayıs'ta Kartal'daki ormanlık alanda erkek cesedi bulunmuştu. Cesedin boynu kırıktı. Yapılan incelemelerde o cesedin Osman Oruç'a ait olduğu tespit edildi.
0: Ama deliller yok denecek kadar azdı. Ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası izlendi. Maktulün cep telefonu incelendi.
5: Osman Oruç'un öldürüldüğü gün Erkan K. isimli bir kişiyle çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve ikilinin daha sonra Sultanbeyli'de buluştuğu ortaya çıktı. Bakılan kamera görüntülerinde ise şüphelinin Osman Oruç'u tartaklayarak otomobile götürdüğü görüldü.
0: Ortaya çıkan delillerin ışığında harekete geçen ekipler Erkan K.'yi Üsküdar'da yakaladı. Şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Şakalaştıklarını söyledi. Zanlı tutuklandı.
1: Bitlis Spor'un 3. lige yükselmesinin ardından taraftar meydanlarda kutlama yaptı. Konvoy sırasında ambulans ilerleyemedi. Bir vatandaşın yol açma çabası ise kameralara bakın nasıl yansıdı.
10: Herkes kutlama yapıyordu. O can kurtarma derdine düştü. Ambulansın yolunu işte böyle açtı. Bitlis Spor 3. lige yükseldi. Şampiyonluk kutlamaları vardı. Araç yoğunluğu oluştu. Mesaide olanlar da vardı. Bu ambulans zamanla yarışıyordu ama trafiğe takıldı. Duyarlı bir vatandaş ambulansın yardımına koştu, önüne geçti. Tek tek sürücüleri uyardı. Koşarak yolu işte böyle açtı. Ambulansı trafikten

0: kurtardı.
1: İstanbul'da bir şehir eşkıyası sanal medyada kavga ettiği kişiye hem ateş açtı hem de saldırıyı cep telefonuyla kayda aldı. İşte o anlar.
2: Görüyor musun?
3: Evet.
2: Görüyorsun değil mi? Oydu değil mi?
3: Ne şekil yapıyorsunuz?
2: Beni mi tehdit ediyorsunuz? En kral...
0: Şehir eşkıyası hem kurşun yağdırdı hem de kayda aldı. İstinye Mahallesi silah sesleriyle yankılandı. Sanal medya üzerinden başlamıştı MA ile BD'nin düşmanlıkları.
2: Beni tehdit edeceksiniz ha? Şunu...
0: Görüntüdeki bu eşkıya silahını çekti, BD'nin aracına peş peşe ateş etti.
3: Ne şekil yapıyorsunuz?
0: O anları bir de telefonuyla kayda aldı. Ekipler kısa sürede oradaydı. Aracı kurşun yağmuruna tutulan adam hastaneye kaldırıldı. Saldırı anını kayda alan zanlı da kıskıvrak yakalandı.
1: Konya'da bir kafede akıl almaz bir ölüm yaşandı. 72 yaşındaki adam sandalyesiyle yer değiştirmek istediği sırada metrelerce yüksekten beton zemine çakıldı.
4: Arkadaşlarıyla oyun oynuyordu, ayağı takıldı. Metrelerce yüksekten beton zemine çakıldı. 72 yaşındaki Hacı İbrahim Odabaş arkadaşlarıyla oyun oynamak için bir kafedeydi. Oyun başladı, Odabaş bir süre sonra yer değiştirmek istedi. Sandalyesiyle birlikte kalkan yaşlı adamın ayağı takılınca kafenin balkonundan düştü. Metrelerce yükseklikten beton zemine çakıldı. Hastaneye kaldırılan Odabaş tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akıl almaz ölümün ardından arkadaşları da şoktaydı. Odabaş'ın yer değiştirmek isterken dengesini kaybederek düştüğünü söylediler.
1: İstanbul'da bir adam uzaklaştırma kararı aldıran eski sevgilisinin babasını vurdu. Beyoğlu sokakları silah sesleriyle yankılandı.
0: Uzaklaştırma kararı aldıran eski sevgilisinin babasını vurdu.
5: Bağırdı, 2-3 el silah sıktı.
0: Görüntüler İstanbul Beyoğlu'ndan. Daha önce 2 kez evlenip boşanan ve 6 çocuğu olan adam komşusunun kızıyla ilişki yaşıyordu. O ilişki 2 yıl sürdü. Ayrılığın ardından adam peşini bırakmadı. Kızın babası da uzaklaştırma kararı aldırdı. Taraflar sokakta karşılaştı. Önce tartışma, sonra arbede çıktı. Saldırgan belinden çıkardığı tabancayla eski sevgilisinin babasını vurdu.
6: Adama yapma etme derken saldırırken bakanın önüne gitti. Tekrar bir daha ateş edince ayağını çevirdi.
7: Allah küfürmen diyor.
0: Bacağından yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. 12 suç kaydı olan saldırgan da tutuklandı.
1: Antalya'da da bir çocuk çikolatalı kekin içerisinden çıkan nem tutucu paketi sos zannetti. Paketi yiyen çocuk ölümden döndü.
8: Bir şey sanıyorduk aslında. Çocuk yiyeceğin içinden çıktığı için bu kadar tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Böyle bir madde yiyeceğin içine koyulur mu?
0: Kek paketinin içinden çıktı. Küçük çocuk bilmeden yiyince ölümden döndü.
8: Aslında çünkü bir yiyeceğin içinden çıktığı için bu kadar tehlikeli olabileceğini düşünemedik.
0: 6 yaşındaki Alparslan büyük Özer'in canı tatlı istedi.
8: Orada kek var oğlum, yiyebilirsin dedi. İçeride kendince hazırlamış onu. Çikolata sosu sanmış içindeki paketi. Onu dökmüş.
0: Annesi durumu yedikten sonra fark etti. Çocuğunu hastaneye götürdü.
8: Basit bir şey sanıyordu. O kadar tehlikeli olabileceğini düşünemedik.
0: Çocuk zehirlenmişti. Demir oksit mide ve bağırsaklara yapışmıştı.
8: Uzun bir süre bizi müşahede altında tuttular ve bu süreçte oğlum hem çok korktu hem çok endişelendi.
0: Küçük çocuk ölümden döndü. Büyük bir tehlike atlattı. Anne İlay Büyüközer firmayla iletişime geçti.
8: O şirketi aradığımızda da sağlığa zararlı olmadığını söylediler.
0: Üzerindeki yetersiz uyarılardan dolayı tepki gösterdi.
8: Üzerinde yazan ibarenin çok küçük, sadece işte paketin arkasında yazıyor. Küçücük bir ibare.
0: Oğlunu kaybetme tehlikesi yaşayan anne önlem alınmasını istiyor.
1: Şırnak'ta evinin balkonundaki güvercinlere yem vermek isteyen ikinci kattan düşen kız çocuğu ölümden döndü. O facia anları kameralar bakın nasıl kaydetti.
9: Güvercinlere yem vermek istedi.

0: dedi. İkinci kattaki evin balkonundan düştü.
1: Komşular beni çağırdı. Dedi ki senin kızı düştü.
0: Görüntüler Şırnak'tan. 13 yaşındaki kız çocuğu evlerinin balkonundaki güvercinlerle ilgileniyordu. Bir anda dengesini kaybetti. İkinci kattan aşağıya düştü. O anları kamera böyle kaydetti.
1: Hemen gitti, baktı ambulans evde durdu. Baktım çocuk ambulanstan.
0: Çevredekiler yardımına koştu. Kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.
1: Çocuk iyi değil. Tedavim çok lazımdır yani.
2: İstanbul'da ateşi 39 derece olan bir kadın özel bir hastanenin aciline gitti. Kendisine çıkarılan 8 bin liralık muayene ücretiyle neye uğradığını şaşıran kadın sanal medyada paylaştığı videoyla duruma tepki gösterdi.
3: Böyle bir şey olabilir mi? Yazıklar olsun. 39 ateşle muayene ücretimi 8 bin lira dediler. Böyle bir şey olabilir mi? Yazıklar olsun.
0: 39 derece ateşle gitti. 8 bin liralık faturayı görünce tekrar ateşlendi.
3: Vicdanınız kalmamış. Yazıklar olsun.
0: İstanbul'da bir kadın ateşi 39 dereceye görünce özel bir hastaneye koştu. Acil servise kendini zor attı.
3: 39 ateşle muayene ücretimi 8 bin lira dediler. Böyle bir şey olabilir mi? Yazıklar olsun.
0: Çıkarılan fatura karşısında şoke oldu. Sanal medyadan çektiği videoyla duruma tepki gösterdi.
3: Böyle bir şey olabilir mi? Yazıklar olsun.
2: Sırada hem suçlu hem de güçlü dedirten türden bir haberimiz var. Antalya'da bir kadın işletmeci Milli Maç'tan para istedi. Kabul etmeyen müşterilerini mekandan kovdu. Görüntülerin yayılması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
0: Mekanda Milli Maç yayımladı, para istedi, tartışma çıktı. O işletme cezadan kaçamadı.
4: Kalk diyorum ben, kalk.
5: Polisi kaldı.
0: Görüntüler Antalya'dan.
4: Burası benim mekanım, kalk diyorsan kalkacaksın.
0: Bu kadın kafeye gelen müşterilerden Milli Maç için ekstra ücret talep etti.
6: Ya, ayıp bir şey ama
7: ayıp. Ayıp vallahi.
6: Servisini yaparsın, servisi buraya insanlar bir şeyler yiyip bizi seyret çekmeye gelir.
0: Müşteriler kabul etmeyince tansiyon yükseldi.
4: Kalk! Kalk! Kalk diyorsan kalk! Allah Allah! Sen kimsin? Yarın bütün polisi var.
0: Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Fiyat listesi olmayan işletmeye 325.622 lira ceza kesildi.
2: Hatay'da firari bir uyuşturucu satıcısı gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Üst aramasında beline ve bacaklarına bantla yapıştırdığı uyuşturucu madde ele geçirildi.
8: Her yerde aranan zehir taciri yakalandı. Beline ve bacaklarına sarılı halde uyuşturucu madde bulundu. Görenleri hayrete düşürdü. Hatay'da ekipler aranan şüphelinin peşindeydi. Görüntüdeki bu firarinin 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı. Adresi belirlendi ve yakalandı. Zehir taciri yöntemlerine yenisini eklemişti. Yapılan üst aramasında beline ve bacaklarına bantladığı 500 gram esrar maddesi çıktı. Uyuşturucu satıcısı bu defa kaçamadı. Cezaevine gönderildi.
2: İstanbul'da bir lise öğrencisi 16 yaşındaki sıra arkadaşını bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Akran vahşetindeki korkunç detaylar ortaya çıktı. Saldırgan o gün okula gelmeden önce okul arkadaşlarına onu öldüreceğim mesajı atmıştı.
9: Sıra arkadaşına saldırıp bıçakla yaralamıştı. Akran dehşetindeki korkunç detay kan dondurdu. Saldırıdan önce onu öldüreceğim mesajı attı ortaya çıktı. Olay 6 Mart'ta Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. 16 yaşındaki Bahadır Akdağ, akranı Muhammed Arel Karataş'a saldırıp çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Ortaya çıkan detaylarsa kan dondurdu. 16 yaşındaki saldırganın olaydan önce okul arkadaşlarına onu öldüreceğim mesajı attığı, okula gelip gelmediğini öğrendiği ortaya çıktı. Akdağ, Karataş okulun yanındaki marketin önüne çağırdıktan sonra da bıçakla saldırmıştı. Duruşması görülen tutuklu Bahadır Akdağ için silahla kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi. Ama o suçlamaları kabul etmedi. Muhammed bana tokat attı, kendimi korumak için bıçağı salladım dedi.
2: Gökyüzünde

0: peş peşe facialar yaşandı. Brezilya'da iki helikopter havada çarpıştı. Hindistan'da ise 5 askere mezar olan uçak kazasının görüntüsü ortaya çıktı. Akşam saatlerinde ise bir uçak kazası haberi de Pakistan'dan geldi.
1: İki helikopter havada çarpıştı. Dünyaca ünlü DJ'in de aralarında bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi. Görüntüler Brezilya'dan. Henüz yeni havalanmışlardı. İşte böyle çarpıştılar ve sonrası. İki helikopter alev aldı. Havada başlayan facia karada da devam etti. Çünkü biri otomobil bayine düşmüştü. Peş peşe patlamalar yaşandı. 6 kişi hayatını kaybetti. Helikopterlerden birinde dünyaca ünlü DJ ve müzik prodüktörü Oliver Tree de vardı. Dünya turnesi kapsamında helikopterle seyahat ediyordu ünlü DJ. Ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Hindistan'da ise 5 askere mezar olan uçak kazasının görüntüsü ortaya çıktı. Uçak iniş yapıyordu. Bir anda pistten çıktı. Yan yattı, alev aldı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Görevliler müdahale etti. Ancak 5 asker yaşamını yitirdi. Bu görüntülerde Pakistan'dan. Askeri uçak rutin eğitimdeydi. Bir anda irtifa kaybetti, yola işte böyle çakıldı. O anda yoldan geçen bu iki motosikletli alevlerin arasında kaldı. Neyse ki onlar kazayı ucuz atlattı. Ancak bir teğmenle üst teğmen yaşamını yitirdi.
0: TÜİK raporu ortaya koydu. Evde yaşamak artık lüks oldu. TÜİK verileri dar gelirli hanelerin gelirlerinin neredeyse tamamını kira, gıda ve ulaşıma ayırdığını gösterdi.
2: Yani beğenmediğiniz, oturmam diyeceğiniz eve 20 bin lira kira istedim.
1: TÜİK verileri gün yüzüne çıkardı. Evde yaşamak artık lüks oldu. Aile bütçelerinde konut ve kiranın payı yükselişe geçti.
3: TÜİK araştırmalarına göre aile bütçelerinde en yüksek harcama kalemi konut ve kira oldu. Geçtiğimiz yıl %29,3'e yükselen konut ve kira harcamaları son 3 yılda dikkat çeken bir artış gösterdi.
1: Konut ve kirayı ulaştırmayla gıda harcamaları takip etti. Hanelerin toplam tüketim harcamalarının %67'sinden fazlasını bu 3 temel kalem oluşturdu.
3: Gelir grupları incelendiğinde ise harcama tercihleri değişiklik gösteriyor. Özellikle alt gelir grubundaki hanelerde bütçenin büyük bir kısmı gıda, barınma ve ulaşım giderlerine ayrılıyor.
4: Kira artı ulaşım, gıda, bunlar insana ekstra bir gelir bırakmıyor, tamamen kayboluyor.
1: Tek kişilik hanelerde konut ve kira harcamalarının payı %41'e kadar çıkıyor. TÜİK verilerine göre 2025 yılında da konut ve kira giderleri hane halkının en büyük harcama kalemi olmayı sürdürüyor.
0: Aksaray'da bir adam kızını rahatsız eden gencin kulağını kesti, daha da ileri giden adamı devriye atan polisler durdurdu. Cinayetin önüne geçildi.
5: Az bile itti. Az bile itti.
6: Kızına rahatsızlık veren gencin kulağını kesti. Bıçağı boğazına dayadı. Devriye atan polisler cinayetin önüne geçti. Bir yıl önce yaşanmıştı kız kaçırma davası.
5: Kız de oğlumu tehdit etti. Görmesin Ahmet, beni kendim intihar edeceğim diyerekten.
6: 18 yaşındaki Ahmet Furkan Öz sevgilisini kaçırmış. Jandarma iki genci yakalayıp ailelerine teslim etmişti. Aradan bir yıl geçti. Ahmet Furkan Öğ kıza rahatsızlık vermeye devam etti. Kızın babası ve iki kardeşi de onun peşine düştü.
5: Çocuğun önüne, arabayı durdu, önünü kesiyorlar.
6: Gözü dönen baba maket bıçağıyla gencin kulağını kesti.
5: Yanımıza kaçırdı. Az bile itti.
6: Kulak koptu, genç kanlar içinde yere yığıldı. Öfkeli baba bu kez bıçağı gencin boynuna dayadı. Neyse ki ekipler oradaydı. Bir polis bıçağı aldı. Öfkeli baba ve iki kardeşi gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakıldılar. Kulağı kesilen genç ve cinayeti önleyen polis memuru hastaneye kaldırıldı.
0: Şimdi de bir Azmin hikayesini ekranlarınıza getireceğiz. Bayburt'ta 75 yaşındaki adam 71 yaşında başladığı üniversiteden mezun oldu. Mezuniyet töreninde cübbe giydi, diplomasını aldı.
7: Sınava girdim. Birinci sırada tarih, ikinci sırada da Türk Dil Edebiyatı'nı istedim.
1: Okumanın yaşı yok dedi. 75 yaşında üniversiteden mezun oldu.
7: Tarih bölümünü kazandık, kaybolduk. 4 yıl önce aynen sözümle olarak bu bölüme başladım.
1: Veysel Gider lise mezunuydu. Bir okulda konferans verdi. Ardından da 71 yaşında üniversiteyi kazandı.
8: Veysel amcayla okul dönemimiz boyunca aynı sırada okuduk, derslere girdik.
1: Eşi Veysel amcayı her gün okula uğurluyordu.
9: Çocuk okula bile nasıl yollarsan yedirdim, bütürdüm, yolladım. Şimdi böyle hayatımız geçti.
1: Öğretim sürecinde tarih yazımında Kısa Bir Yöntem adlı kitapta yazdı. Aradan 4 yıl geçti. Eğitimini başarıyla tamamladı.
7: Ben 75 yaşındayım şu anda. Onlarla birlikte olunca ben de kendimi aynen onların yaşında hissetmeye başladım.
1: Düzenlenen mezuniyet töreninde cübbe giydi, diplomasını aldı. Ailesi ve yakınları bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.
10: Dede, seni çok seviyorum.
0: TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için süreç bugün başladı. 2+1 ve 3+1 konutların yer aldığı kampanya kapsamında başvuru bedeli, gelir şartı, ikamet zorunluluğu ve kura uygulaması aranmayacak. Vatandaşlara 3 farklı ödeme modeli sunulurken peşin alımlarda %25 indirim imkanı sağlanacak.
11: TOKİ açık satış kampanyası başladı. 2+1 ve 3+1 konutların satışa sunulacağı kampanya kapsamında vatandaşlar diledikleri büyüklükteki konutu tercih edebilecek.
3: Ve bizler şu anda Ankara'da bulunan örnek dairelerden birindeyiz. 75 metrekarelik dairenin antresi gayet geniş ve ferah bir yapıya sahip. Daire, mutfak, salon, çocuk odası, yatak odası ve banyodan oluşuyor.
11: Konutlar depreme dayanıklı.
3: Görmüş olduğunuz gibi 18 metrekare kullanım alanına sahip salon oldukça aydınlık ve güneş alıyor. Salona girer girmez bizleri geniş, ferah ve kullanışlı bir manzara karşılıyor.
11: Satışlar bugün başladı. 17 Temmuz'a kadar sürecek.
3: Kampanyada gelir, ön başvuru ve kura koşulları bulunmuyor. Sadece 18 yaşından büyük olması gereken başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı bir evin bulunmaması gerekiyor.
11: Konutlar uygun ödeme seçenekleriyle satışa sunulacak.
3: 2+1 konutlar 3.100.000 liradan, 3+1 konutlarsa 3.300.000 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
11: Peşin alımlarda %25 indirim imkanı sağlanacak. Konutların bir bölümü hemen teslim edilirken diğerlerinin 48 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor.
0: Yine bir Ankara klasiği gelecek şimdi ekranlarınıza. Vatandaşı çileden çıkaran, aylardır bitmeyen bir çalışma. Binlerce konutun olduğu bölgede 2 yıldır süren ASKİ çalışması vatandaşı tozun toprağın içinde bıraktı. Caddeleri ağır bir koku sardı. Çocuklar hasta olmamak için evinden çıkamaz oldu. İşte İncek'te Ankaralıyı canından bezdiren o görüntüler.
12: İki senedir bitmek bilmeyen bir çalışma.
13: Adamlar bir aydır orada bekliyor. Piknik yapıyor onlar orada.
14: Burası yıllardan beri bitmiyor. Yollar yapılmadı, hiçbir şey yapılmadı. Taş, toprak.
3: Burası ne bir köy yolu ne de boş bir arazi. Binlerce konutun olduğu Ankara'nın merkezi İncek-Reyhan Caddesi. Altyapı sorununa çözüm arayan Ankara Büyükşehir Belediyesi her zamanki gibi işi eline yüzüne bulaştırdı. 2 yıldır bitmek bilmeyen kanalizasyon çalışması vatandaşı canından bezdirdi.
15: 2 senedir devam ediyor. Bir türlü bitmek bilmiyor. İşte gelişme yok.
3: Reyhan Caddesi'ndeki kanalizasyon çalışması bundan tam 2 yıl önce başladı. Ancak ASKİ iş bilmezliğini konuşturdu. Süren çalışmalar bitmek bilmedi. Hizmet bekleyen bölge sakinleri ise tozun toprağın içinde kaldı.
15: Kendim asması simsaydı bu taşlar dökülüp değildi, o zaman daha fazla tuzun içindi.
3: İşte bu sorumsuzluk sadece görüntü kirliliğine yol açmadı. Caddeyi burun direklerini sızlatan ağır bir koku sardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi başkentten il sağlığında riske attı.
13: Çoluk çocuk oynayabiliyor düzgün. Hastalık kapıyor çocuklar.
15: Bitiremedikleri için acayip kanalizasyon kokusunu çekmek zorunda kaldık. Affedersiniz lağım.

0: gibi yani.
1: Patlayan lastikler, kırılan jantlar ve bozulan alt takımlar. Bitmek bilmeyen ask çalışması yüzünden mahalle sakinleri sanayiden çıkamaz hale geldi.
2: Lastik patlıyor, jant eğiliyor, ön takım kalmıyor. O yüzden şikayetçiyiz.
3: Sürekli bir teker patlaması ya da o çukurlardan sebep arabanın önü.
4: Şu anda bizim araba altı gitti, tamirde 50-60 bin lira. Oğlumun arabası sayısız ustaya gidiyor geliyor.
5: Vatandaş isyanda ve tüm bunlar olup biterken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da siyaset peşinde. Yani yağmurda, karda olduğu gibi Ankaralı yine kaderiyle baş başa kaldı.
6: Sudan, televizyondan, her şeyden maruz kalıyoruz.
5: Ve Yavaş belediyeciliği unutunca ekibi de kendisine benzedi. Aylardır öylece bekleyen kazılmış yollar dururken belediye ekipleri de piknik keyfindeydi.
2: Adamlar bir aydır orada bekliyor, piknik yapıyor onlar orada.
5: Olan yine Ankaralı'ya oldu.
7: İnsanlardan gelip oy topladılarsa abi hizmet edin ya.
8: Munzur Vadisi'nde şaşırtan görüntüler kayda geçti. Piknik sofrasının davetsiz misafiri bu kez bir ayı oldu. İşte o anlar.
5: Munzur Vadisi'nde kimse böyle bir misafir beklemiyordu. Piknik sofrasına bu kez bir ayı ortak oldu. Masadaki yiyecekleri gören ayı doğrudan sofraya yöneldi. Piknikçiler tedbir için geri çekildi. Ayı ise hiç keyfini bozmadı. Sofradaki yiyecekleri bir bir yedi. Masadaki her lezzetin tadına baktı. Karnını doyurdu. Rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Doğanın ortasında yaşanan o ilginç anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
8: Yunanistan'da bu kez de zeybek tartışması yaşanıyor. Daha önce baklava, cacık ve döner gibi değerlerle gündeme gelen komşu ülke, şimdi de halk oyunlarından zeybeği sahiplenmeye çalıştı. Selanik'te bir araya gelen 850 kişi zeybekiko oynayarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeyi başardı.
9: Her şeyimizi çaldılar. Bunu da çalmışlar.
10: Zeybekiko. Nasıl bir isimmiş o?
9: Yunanistan baklava, döner, cacık derken şimdi de asırlık mirasımız olan zeybeğe göz dikti. Her şeyimize göz dikiyorlar.
10: Bunu çalmalarına müsaade etmeyiz.
9: Ege kültürümüzün zeybeği Yunanistan'ın zeybekikosu oldu.
10: Bizim tabii %100 bizim. Zeybek oyunumuz bu. Anadan atadan kalma bir oyunlarımız.
11: Yunanistan, Yunan kültürünü dünyaya tanıtmak için asırlık miraslarımızı kopyalamaya devam ediyor. 850 kişi zeybekiki etkinliği için meydanda toplandı. Dans edip rekor kırmaya çalıştı. Genç yaşlı 850 Yunan zeybekiko dansıyla Guinness Rekorlar kitabına adlarını yazdırdı.
10: Ödül almışlar bunlar. Aynı adamlar.
9: Ramazan Bey ile birlikte zeybek nasıl oynanır gösteriyoruz. Evet, gösterelim.
10: Evet efendim, oynuyoruz şu an. Bu şekilde böyle. Evet arkadaşlar, bu şekilde böyle atalarımızdan kalma. Böyle. Böyle bu şekilde, ondan sonra selamlıyorsun. Selamlayaraktan kalkıyorsun.
9: Bu çok güzel bir oyundur.
10: Evet.
9: Miyiz zeybeğimizi onlara?
12: Yok, vermeyiz.
8: Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu'ndan kötü haber geldi. Kurtoğlu konser yolunda trafik kazası geçirdi.

0: Usta sanatçıdan kötü haber geldi. Konser yolunda kaza geçirdi.
1: O güzel yüzlü olmayan birisi bize ömür boyu azap çektirdi.
0: Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu konser için Konya'ya doğru gidiyordu. Trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırıldı.
1: Allah razı olsun, sahip çıktılar. Biz de bugünlere geldik.
0: Ayağında çatlak oluşan usta sanatçı tedavi altına alındı. Sanal medya hesabından yapılan açıklamada ise konser programlarının ertelendiği duyuruldu.
1: Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Bakın neler yapmışsınız bize. Ben bunun artistliğini hiçbir zaman yapmadım ve yaşamadım. Allah korusun.
0: Gözler şimdi usta sanatçının yeniden sahnelere döneceği güne çevrildi.
2: Sana hediye
3: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti.
2: Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
3: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
1: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. OMO bu yolda seninle.

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ayce ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik. Sana

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: double sos, double lezzet. Yeni disk double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
9: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
8: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
10: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
11: Ana haber devam ediyor. İstanbul Beykoz'da 50 yıllık mülkiyet krizi çözüldü. 1200 haneyi ve 6500 Beykozlu'yu ilgilendiren Çamlıbahçe davasında karar çıktı. Karar sevinçle karşılandı.
12: Evim gitseydi ben yaşayamazdım.
13: Hiçbir şekilde kötü evlerimizi iyileştiremiyorduk ya da inşaat yapamıyorduk.
14: Artık 50 yıllık mülkiyet krizi çözüldü. Karar sevinçle karşılandı.
15: Sağ olun efendim, teşekkür ederim.
16: Beykoz Belediyesi rahatlıkla imar planları yapabilecek ve bölgeyi kentsel dönüşüme, yani yerinde dönüşüme açabilecek.
17: Ben çok sevindim.
14: 1979'dan bu yana Beykoz Çamlıbahçe Mahalle sakinleriyle Orman İdaresi'nin dava süreci devam ediyordu.
16: Bu dava imar planı yapılmasının önündeki bir engeldi.
14: İmar planı yoktu. Eski yapılar kentsel dönüşüme giremiyordu.
16: Çamlıbahçe mahallemizin neredeyse tamamını etkileyen 1200 davalısı olan, dolayısıyla 6000'den fazla vatandaşımızı doğrudan etkileyen bir davaydı.
18: Beykoz Çamlıbahçe Mahallesi sakinleri mahkemeden çıkacak müjdeyi bekliyordu ve o davanın bugün karar duruşması görüldü. Mahkemeden o karar çıktı.
16: Bu davanın reddedilmesiyle beraber imar planlarının yapılabileceği ve kentsel dönüşümün gerçekleştirilebileceği bir duruma geldik.
18: Kentsel dönüşüme yaptıracağız mı evimizi?
17: Yaptıracağım ben. Ben istiyorum.
18: Bakın, buradaki evlerin hemen hemen hepsi yenilenmeyi bekliyor. Bu kararla birlikte kentsel dönüşüm yolu da açılmış oldu.
13: Mahallemizi daha güzel günler bekliyor.
19: Hayırlı olsun.
11: Türkiye'nin aile yapısı değişiyor. Vatandaş da artık küçük evleri seçiyor. Büyük salonlar, çok adalı daireler geride kaldı. 1+1 evlere talep patlaması yaşanıyor. Detayları haberimizde öğrenelim.
20: Günümüz aile yapısı değişiyor. Bu değişim en çok konut sektörünü etkiliyor. Türkiye'de 2008 yılında ortalama 4 kişi olan hane halkı büyüklüğü 2025 yılına gelindiğinde ise 3 kişiye geriledi. Yalnız yaşayanların oranı ise 2014 yılında %13 iken 2025 yılına gelindiğinde ise bu oran %20'ye yükseldi. Bu değişim konut sektörünü de vurdu. Küçük daireleri olan taleplerde patlama yaşandı. Türkiye'de ortalama bir ailenin tercihi 3+1'lerden yanaydı. Ancak azalan hane halkı sayısıyla birlikte bu tercih 2+1 ve 1+1'lere kaydı. Yani çok büyük salonlar,

0: odalı daireler yerini kutu gibi evlere bıraktı. Uzmanlarsa 1 artı 1 ve 2 artı 1 daireleri olan yoğun talepler nedeniyle fiyatların 3 artı 1 daireleri oranla daha fazla yükselebileceğini belirtiyor.
1: Dikkatsizlik ve hız trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Yurtta kayda alınan kaza anlarıyla devam ediyoruz.
2: Dur bir dakika, dur, su gel. Abi suyunuz var mıydı arabada ya?
3: Orta şeritten hızla ilerliyordu. Önündeki mikserden malzeme düştü. Kaçamayan motosikletli işte böyle kaza yaptı. Metrelerce savruldu. Araçlar üzerine geliyordu. Neyse ki korkulan olmadı.
4: Şu motoru kenara çekin abi, hırçınamaz.
3: Bazı sürücüler motosikletliye yardım için durdu.
2: Dur bir dakika, dur, su gel. Abi suyunuz var mıydı arabada ya?
3: Bir motosikletli hızla ilerliyordu. Su birikintisine girdi. Saniyeler sonra işte böyle devrildi. Sürücü bir tarafa, motosiklet başka bir tarafa savruldu. Motosiklet otomobilin altında kaldı. Sürücü ise son anda yaralı kurtuldu.
4: Bir gürültü patırtı koptu.
3: Karşı istikamette ilerleyen tır ve araç kafa kafaya işte böyle çarpıştı.
4: Hatalı sollama mıdır artık bilmiyorum ne olduğunu.
3: Araç çarpışmanın etkisiyle savruldu, sürücü araç içinde sıkıştı. Ağır yaralıydı, hastaneye kaldırıldı. Motosikletli kavşaktan döndü, kontrolü kaybetti, kaldırıma çarptı. Ardından işte böyle devrildi. Motosiklet metrelerce sürüklendi. Sürücü aracını sokağa park etti. Ancak unuttuğu bir şey vardı. El frenini çekmemişti. Araç gezintiye çıktı. Park halindeki bir araca işte böyle çarptı. İki araçta da hasar oluştu.
1: Yaşı henüz 7 ama yaptığı gösterilerle yetişkinlere taş çıkarıyor. Kenan Safoğlu'nun oğlu Zeyn Safoğlu bu kez Sapanca Gölü'nde elektrikli sörf tahtasıyla hız yaptı. Alçaktan uçan helikopterin altından geçmek isterken suya düştü. İşte o anlar.
3: Helikopterin altından geçecekti, dengesini kaybetti, suya düştü. Motor sporlarıyla sık sık gündeme gelen Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu yine sınırları zorladı. Henüz 7 yaşındaki Zayn elektrikli sörf tahtasıyla Sapanca Gölü'nde suyun üzerinde adeta şov yaptı. Hızla ilerleyen Zayn'ın hedefinde bu kez alçaktan uçan bir helikopter vardı. Minik sporcu helikopterin altından geçmek isterken dengesini kaybetti ve bir anda suya düştü. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Zayn kazayı yara almadan atlattı. Sanal medyada paylaşılan görüntülerse kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
1: Şimdi de dünyadan ilginç görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza.
3: İngiltere askerleri Rusya'ya ait petrol tankerine çıkarma yaptı. Helikopterle geldiler, gizlice girdiler. Sessiz adımlarla gerçekleştirdiler operasyonu, tankeri ele geçirdiler. Operasyon İngiliz kanalında gerçekleşti. Robotlar market sektörüne de el attı. Çin'de bir süpermarkette robotlar çalışmaya başladı. Robotlar rafları düzenledi. Ürünleri arabalara koydu. O anlar dünya gündemine oturdu. Çocukların vazgeçilmezi Buz Devri 5. filmden sonra bitti deniliyordu. Bir daha çekilmeyeceği iddia ediliyordu. Ve Buz Devri 6 işte bu videoyla duyuruldu. Many

0: Messi, Diego muhteşem üçlü. Yeni bir maceraya atılacaklar. Film 5 Şubat 2020'de vizyona girecek. Çin'de bir gösteri vardı. Ünlü sanatçı Michael Jackson'ın şarkısı çalmaya başladı ve sahneye bir robot çıktı. Jackson'ın dansını taklit ediyordu. Ancak hareketleri sadece düz zeminde yapabildi. Merdivene geldiğinde takıldığı yere düştü. Bozulan robot işte böyle kenara alındı. Bir kadın çantasıyla asansöre bindi. Çantasının içinde taşınabilir şarj cihazı da vardı. Bir anda alev aldı. Kadın çantayı yere fırlattı. Alevler kısa sürede büyüdü. Asansörün içini duman kapladı. Kapının açılmasıyla kadın hızla kaçtı. Çocuğunu bebek arabasına oturttu. Çantasını aldı, uzaklaştı. Bebek arabası hareket etti, yola doğru ilerledi. Dikkatsiz anne durumu çok geç fark etti. Arabanın peşinden koştu. Neyse ki korkulan olmadı. Şans eseri yoldan hiçbir araç geçmedi. Kadın çocuğunu kurtardı. Rahip müritleriyle beraber ayin düzenledi. Peygamber olduğunu iddia etti. Hazreti Musa gibi denizi ortadan ikiye ayıracağını öne sürdü. Elindeki asayla suda ilerlemeye başladı. İşte tam o anda dev bir dalga belirdi. Rahip düşüp sürüklenmeye başladı. Boğulmaktan son anda kurtuldu. Bir adam bir kadını beğendi. Konuştu ancak kadından beklediği yanıtı alamadı. Reddedilmeye azmedemeyen adam kadının evinin önüne geldi. Molotof kokteyllerini eve attı. Evin bahçesinde yangın çıktı. Bir yanardağ patladı. Lavlar dağdan aşağı akıyordu. O sırada etraf aydınlandı. Bir meteor dağın tam arkasına böyle düştü. O anlar sanal medyada gündem oldu.
1: Efendim biz bu haberimizle ana haberi bu akşamlık noktaladık. Bizden hemen sonra Sümerşet programı başlıyor. İzlemenizi tavsiye ederiz. İyi seyirler.

0: şeker hastaları, romatizma, tansiyon ve kalp hastaları için ilaç kullanmak tek çözüm mü? Mide sorunları olanlar, baş ağrısı çekenler, nefes alırken zorlananlar, psikolojisi bozuk olanlar sorunlarından nasıl kurtulacaklarını gerçekten biliyorlar mı? Her hastalık ömür boyu sürmek zorunda mı? Hangi hastalıktan nasıl kurtulunur? Doğru bilinen yanlışlar neler? Profesör Doktor Oytun Erbaş gerçekleri tek tek açıklayacak. Herkes bu programı konuşacak. Az sonra.
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına, hayatta her şey var'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli hocamız, Türkiye'nin profesörü, Profesör Doktor Oytun Erbaş bugün de bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Salı günü.
1: Evet, salı günü. İyiyiz inşallah. Bugün de yine tüm gençliğinizle, çok gençleştiğinizi öyle söylüyorlar. Çok mesajlar alıyoruz. Hoca ne oldu? Hoca ne yaptı kendine? Saçları nasıl beyazlamıyor? Ne yöntemler uyguluyor? Biz de bilelim, biz de uygulayalım diyorlar seyircilerimiz. Hocam var mı tüyolarınız genç kalmayla ilgili?
2: Şimdi şöyle, genç kalmak hem kolay hem zor bir iş. Bir kere genetik faktörleriniz yoksa, yani hızlı yaşlanan insanlar var. Yapacak çok bir şey yok. Ama tabii ki insanın en temel yaşlandığı yaş 50 ve üstüdür. 50 yaşından sonra, özellikle 45'ten sonra bütün sistemlerde bir hasarlama başlıyor. Yani yaşlanma hızlanıyor. O nedenle genetik faktörü olmazsa, yani ne yaparsak yap yani işimiz zor. Çünkü fıtrat faktörleri, ailesel getirdiğiniz genler çok önemli. Ama onun dışında tabii ki de temel faktörden bir tanesi tabii obez olmamak.

0: Çok gıda tüketmemek. Bu çok gıda tüketmemek yanlış anlaşılmasın. Günde 2 öğün yiyebilirsiniz. 3 öğün yiyebilirsiniz. Abartıyorum. 10 öğün yiyebilirsiniz. Ama buradaki şey yediğiniz gıda doyumluk değil, tadımlık olmalı.
1: Miktarı önemli yani.
0: Tabii ki. Yani siz bugün ağzınıza biraz fındık, fıstık, birazcık kuru üzüm siyah atabilirsiniz. Ama ağzınıza atmalısınız. Yani bu bir lokma olmalı. İkinci lokma değil.
1: Hani 10 yani öğün dediniz ya.
0: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ama sadece tadımlık yemelisiniz.
1: Yani 10 burada, öğün küçük küçük veya 2 öğün daha büyük mü?
0: Öğün küçük büyük değil. Tadımlık yenmeli. Yani sizin yiyeceğiniz pilav 1 kaşık, 2 kaşık olmalı.
1: 2 kaşık pilav. Hocam elimize yetecek o.
0: O zaman ölürsünüz. Yaşlanırsınız. Yani az yemek yemeyi öğrenmelisiniz. Yani az gıda tüketeceksiniz. Bugün mesela ceviz yiyeceksiniz. 2 tane ağzınızda, ağzınızı doldurmayacak şekilde. Yani bu şöyle olacak. Yemek yeme, yemek yeme değil. Tadım olmalı, tadım. Tadım. İnsan çok yemek yiyorlar.
1: Gurme gibi yiyeceğiz yani.
0: Evet, gurme gibi. Birazcık tatacaksınız. Yani bu şekilde yerseniz uzun şekilde yaşayabilirsiniz.
1: Çok lüks restoranlarda çok pahalı mesela, işte var böyle işte gurme restoranlar. Bir gidiyorsun 13.000 TL. Ama böyle küçük küçük geliyor. İşte şimdi küçücük tabakta.
0: Bugün siz yeni restoranlara gidin, doğru söylüyorsun. Çok az tadımlık gıdalar geliyor. Bu tadımlık gıdanın amacı esasında herkesin öğrenmelidir. Daha büyük bir laf söyleyeyim. Nefs kontrolü, yani nefsinizi kontrol edin. Bunun sonu yok. Yani alkol, bunun sonu yok. Alkol içiminde.
1: Sağlığa zararlı,
0: sigara,
1: bırakılsın.
0: Bunun sonu yok. Bunların dipleri olmadı hiçbir zaman. Gıda, bunun dibi yok. Nefsi... Etin dibi yok. İstediğiniz kadar. Bir koyun yiyiniz. Yok bunun dibi, yok.
1: Nasıl körelteceğiz nefsimizi?
0: Yok. Bunun nefsinizi çocuğunuzdan beri körelteceksiniz. Çocuğunuzu şımarık yetiştirirseniz. Şimdi çocuk, buradan şöyle bir örnek verelim. Siz çocuğunuza 5 yaşında, 4 yaşında akülü araba alırsanız, o 20 yaşına geldiğinde araba ister.
1: Öyle mi?
0: E tabii ki. Siz onu küçük de alıştırmışsınız. O nedenle siz çocuğunuz akülü araba almayacaksınız. E alayım, al. O zaman o çocukta bir ne olacak? Şımarıklık. O zaman her zaman daha büyüğünü isteyecek. Sen şimdi 4 yaşında akülü arabayla büyümüşsün. 20 yaşında araba istemeyecek misin? Bu sefer diyecek ki daha üst modelini alayım. Daha üst modelini. Sonuç depresyon.
1: Benim olmadı mesela akülü araba hocam.
0: Gerek yok.
1: Dayım hep derdi, alacağım bir gün ama hiç almadı.
0: Siz çocuğunuza ne kadar çok şeker aldınız, o çocuk gelecekte o kadar daha fazla şeker isteyecektir.
1: Hani zorla çocuğu yediriyorlar ya hocam, evet. doymadı
0: hastalık,
1: diye.
0: Hastalık.
1: Öyle çok obez arkadaşlarım yani, var. Ömür boyu kilo veremiyor.
0: Mesela doyumluk, siz belirleyeceksiniz. Tadımlık mı, doyumluk mu? Tadımlık, hep tadımlık olacaksınız. Evde yemek yedirirken çocuk yemeğini yiyecek, istemiyorsa bırakacaksınız. Onun ağzına zorla tıkmaya çalışmak şudur budur. Bunlar hastalıklı işlerdir. Yani ben aile olarak klasik bir ailede büyüdüm. Yani yedirmeyi, içirmeyi seven bir aile. Yanlış. Yanlış.
1: Ne varsa onu yerdik biz hocam çocukken.
0: Hayır, öyle değil. O şekilde yemek yanlış. Tadımlık. Tadımlık ne demek?
1: 2 kaşık.
0: 5 lokma. 3 lokma. Bitti. Bugün Japonlar, Okinawa adası deniyor. Neden uzun yaşıyor? Bir, yemeklerini 20-25 dakikada yiyorlar. 30 dakikada. Yavaş tüketiyorlar. İki, bu yavaş tüketme çok çiğnemek anlamına gelmiyor. Huzurlu yemek yiyorlar ve yediklerini bilmek. Yavaş yemek yediğini bildiriyor sana. Bu şu demek. Benim ağzımda lokma var. Yuttum, mideme indi. Herkes yemek yerken yapacağı şeyler. Bir, lokmayı aldıktan sonra, ağızda çiğnedikten sonra, yuttuktan sonra mideniz düşünün. Midenizin çeperlerinde gıda hissi oluşuyor. Arada su için.
1: Ya.
0: Su yemekle beraber birleştiği zaman şişiyor yemeği. Yemek şiştiği zaman tokluk hissi getiriyor. Bugün insanlar normal yiyeceği gıdanın en az 2 katını yiyor. En az.
1: Evet.
0: Bunu biz de yaptık zamanında ama şimdi son 2 yıldan beri, 3 yıldan beri İşte kahve faktörleriyle, su faktörleri. Mesela sabah kalktığımda 1 litre su içiyorum ben.
1: Öyle mi?
0: Aç karnına tabii. Neden?
1: İyi midir bu?
0: Şişiriyor çünkü mideyi. Şişiriyor.
1: Açlık gidiyor.
0: Tabii ki. Bunun yanına yulaf koyabilirsiniz. Bir kaşık yoğurt koyabilirsiniz. Biraz süt koyabilirsiniz. Biraz ceviz koyabilirsiniz. Biraz portakal suyu koyabilirsiniz. Çünkü içinde şeker de var. Önemli olan sizin öğleye kadar artık tok durmanızdır. Öğlen ne yemeli? Çorba yiyebilirsiniz. Ne istiyorsanız. Salata. Mesela mutlaka eve salata yapın. Domates. Bugün insanların uzun yaşamasındaki en temel şey

0: Domates ve havuçtur.
1: Domates ve havuç.
0: Tabii ki A vitamini içeriyor içinde. Beta karoten içeriyor. Beta karoten yaşlanmayı önler. Bugün bizim bütün yaşlanmayı geciktirici kremlerde A vitamini vardır. Çünkü A vitamini hücrelerin hızlı yenilenmesini sağlar. Mesela hemen cildinizi parlaklaştırır. Bugün bütün sivilce kremleri A vitaminidir. Neden? Çünkü hızlı çoğalmayı sağlar. Böylelikle yağın dışarı akmasını. Çünkü nedir sivilce? Yağın deri içine hapsolmasıdır. Ama siz derinizdeki hücrelerin hızlı yenilenmesini sağlarsanız yağ da dışarı akar. Sivilce olmaz. Bugün mesela A vitamini boyun altı kırışıklığa iyi gelir. Yüzdeki tabii ki.
1: Allah.
0: Bugün bütün kozmetik A vitamini dönüyor.
1: Mesela bunu takviye olarak alsak A vitamini dışarıdan?
0: Yani alabilirsiniz A vitamini dışarıdan takviye alabilirsiniz.
1: Zararı olmaz diyorsunuz.
0: Ya, A vitamini karaciğerde birikir zamanla.
1: Ne olur onu birikirse?
0: Karaciğerde çok uzun zaman birikirse karaciğerinizde denersiniz. Onun için her gün alınacak bir şey değil ama şeyle alınır. Havuçla.
1: Havuçla.
0: Domatesle.
1: Ne kadar havuç yiyeceğiz mesela o günlük A vitamini karşılamak için?
0: Ben size şunu söyleyeyim. Büyük domatesler çok iyi. Yani bugün bir günde 300 gram falan iyi.
1: Bu pembe domatesler var büyük, hani kahvaltıda. Evet, onlar da çok lezzetli
0: ondan
1: oluyor.
0: Ondan bir tane yersiniz.
1: Bir tane.
0: Kabuklarını soyun.
1: Evet.
0: Kabuklarını ben eskiden soymuyordum. Ama kabuklar güvenilir değil. Çünkü aşırı miktarda tarım ilacı, pestisit var.
1: Salatalıkta da mı öyle?
0: Hepsinde.
1: Hep kabuklarını soyalım
0: o zaman. Salmonella da var. Tifoda bulaşım olabiliyor. Yani o nedenle kabuklarını soymak en iyi alışkanlık. Diyeceksiniz ki evet besini kabuğunda doğru. Bu doğru.
1: Aslında öyleydi.
0: Ama
1: evet.
0: Kabuklar rezalet durumda şu an. Şu an aşırı miktar tarım ilacı kullanıldığı için.
1: Elmada yani da mesela hepsini soyacağız. Elma, armut.
0: Aslında elmanın kabuğu çok değerli ne yazık ki. Evet. Ama soyuyoruz. Hani esasında en değerli yerini çöpe atıyorsunuz ama evet. Soyun. Yani çünkü aşırı miktarda tarım ilacı içeriyor.
1: Demek ki bu genç kalmanın aslında tek bir yolu yok hocam. Birçok faktör var diyorsunuz. Az yemeği ilk etapta yazdınız. Az yiyenler daha uzun yaşar. Mesela günde bir öğün tüketenler oluyor.
0: Öğünle
1: bu da yeni
0: alakası
1: moda
0: yok
1: çıktı.
0: Bunun. Bunun kesin öğünle alakası yok. Bu yapılan çalışmalarda öğünle alakalı değil. Bu işte 5 öğün yiyin. Abartıyorum 10 öğün yiyin ya. Miktar önemli. Miktar. Gıda miktar önemli. Bugün siz aynı yemeği 2 parçada yiyebilirsiniz. 3 parçada yiyebilirsiniz. Az yiyeceksiniz. Az. Tadımlık yemeği öğreneceksiniz. 2 sebze yemeği öğreneceksiniz. 3 meyve çok yemeyeceksiniz.
1: Ya.
0: Tabii.
1: Şekerden
0: mesela,
1: dolayı
0: tabii
1: mı?
0: Tabii ki. Fruktoz yaşlandırıyor. Yani fruktoz şeyi bozuyor. Diyabetik regülasyonu bozuyor. Fruktoz sıkıntılı bir şey.
1: Siz hiç yemez misiniz mesela şeker?
0: Yiyorum mesela. Seviyorum da. Ama,
1: hiç kırışığınız yok.
0: Ama ya bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu bir hayat tarzı ya. Ya şunu öğrenmeniz lazım. Büyük bir laf söyleyeyim mi? Yemekten zevk almamayı öğrenin.
1: Ay hocam.
0: Eğer sizin zevk noktanız ağzınızsa bittiniz demek. Çünkü ağzın zevk noktası olması alkolü, ağzın zevk noktası olması tütünü, sigarayı, ağzın zevk noktası olması da neyi getiriyor? Bağımlılıkları getiriyor.
1: Dudak tiryakileri var
0: tabii
1: mesela.
0: Tabii ki ağız demem ama ağza, buna Freud oral fiksasyon derdi. Oral saplanma, oral eğilim, oral ağız demek, ağız eğilimi derdi.
1: Neden bugün, öyle?
0: Çünkü bazı insanlar özellikle süt emzirme döneminde yanlış emzirilme öğreniyor.
1: Bebeklikte yanlış emzirilmeden.
0: Evet. Bu ne demek? Çocuk acıkmadan memeye tutma. Çocuk ilk bir yaşında ilk 6 ay süt dışında bir şey verilmemelidir. İlk 6 ay fix. Hadi bir yaşına kadar verdiniz diyelim. Sonra sık sık emzirme, bırakılamama. Yani çocuk sütü, memeyi bırakamaz.
1: Mesela bugün, 6 yaşına kadar diyelim.
0: Tabii ki. Hayır canım. 2 yaş bile fazla. Tabii ki gerek yok. Çünkü oral eğilim yaratıyorsunuz değil ama ağzına bir şey veriyorsunuz. Meme. O zaman çocuk o memeyi istiyor. Mesela hep ağzına bir şey götürme. Pis boğazlığı yaratan annelerdir.
1: Emzik de mi öyle mesela susturmak
0: tabii ki,
1: için?
0: Tabii ki emzik. Mesela bugün çocuklardaki en büyük sıkıntılar bir tanesi emzik. Ağzına bir şey alma alışkanlığı. Bir de tabii ki bitirilemeyen cep telefonu eline verme. Çünkü çocuk yemek yerken cep telefonu öğreniyor.
1: Evet.
0: O zaman hayat boyu yemek yerken cep telefonu arıyor yanında.
1: Hocam restoranlarda artık tabletler işte geliyor
0: sıkıntı
1: çocuklara.
0: Çocuk cep telefonu olmadan yemiyor. Yemek için cep telefonuna ihtiyaç gösteriyor. Ya bu cep telefonu ve yemek aynı yere geliyor. Bu sefer yemekle beraber de cep telefonu bağımlısı yapıyorsunuz. Siz yapıyorsunuz. Çocuk anneler yapıyor. Yanlış yetiştirme. Bugün maymunlar bile çocuklarını sütten kesmek için iterler, emzirmez. Yani itiyor çocuğunu. O çocuğa kızmak değil. Kızmak esasında. Yani çocuk resmen ağlıyor, tepiniyor ama ne yapıyor hayvan? Çocuğunu itiyor emmesin diye.
1: O bilinçte yani
0: maymun. Tabii atıyor.

0: yani. Hiç onu emzirmek istemiyor. Çünkü çocuk emzirmezseniz, bir çocuk emzirmeyi bırakamazsanız birey olamaz. Teknik gelişemez yani. Çocuk toplumun içine, mesela düşünsenize, hani çocuk emzirme yardımı. Emzik, yapay emzik yardımı. Sürekli yardım. Okula götürüyorsunuz, bahçede bekliyorsunuz. Sürekli yardım. Özel okula yazdırıyorsunuz. Bu çocuk adam olmaz.
1: Hep başında.
0: Tabii aşında. Bugün siz çocuğa meslek öğretmeniz gerekiyor. Belli bir yaşta sütten keseceksiniz. Belli bir yaşta artık ona kendi... Mesela bugün yurt dışına bakıyorsunuz. Birçok eski Alman ekolü iyiydi. Alman ekolü çocuk mesela 2 yaşında, 3 yaşında ya yatak toplaması öğreniliyor. Ya yamuk toplasın, boş ver. Ama onu toplayacak. Her gün kalkıyor, yatağını topluyor. Her gün mesela tuvaleti fırçalıyor.
1: 3 yaşında bak.
0: İnsanlar yatağını toplattırıyor, diyor topla.
1: Bizimkiler 25 yaşında hala neler tabii topluyor.
0: Mesela benim ufakları. Annemin bana en önemli öğrettiği şey çamaşırları katlamaktı. Hı-hı. Çok küçük yaşta ben çamaşır katlamayı, ya çocuğun çamaşırı katladı ne olur? Yani uyduruyor, katlıyordum, dürüyordum onları. Hı-hı. Ben hala mesela bir şeyi topluyorum. Bir de insan her zaman söylüyorum annesi kadardır. Bir çocuk annesinden fazla olamaz. Öyle bunu mi? Hiç unutmayın. Annesi kadar oluyor olabiliyorsunuz. Hı-hı. Çünkü anne evi düzenliyorsa siz de düzenliyorsunuz. Hı-hı. Ama anne pasaklıysa o nereden geliyor? Anne nereden geliyor? Yani sizin evinizi toplamanız... Mesela ben çocuk bakıyorum mesela. Çocuk bugün insanlar diyor işte çocuğum ne olacak? Bugün insanların çok az bir kısmı nitelikli eğitim alabiliyor. Neden tabii nitelikli eğitim alabiliyor? Çünkü mesela geçen hafta lise giriş sınavı var. Hı hı. Bugün lise giriş sınavına baktığımız zaman %3'lük dilim nitelikli okullara giriyor.
1: O kadar az değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii ki. %97 ne yapacak? Onları da eğitmemiz gerekiyor. Bugün bir insanın nitelikli olması için nitelikli eğitim alması gereklidir.
1: Eğitim nerede başlıyor
0: bir
1: hocam?
0: Bir insanın eğitimi anne karnında başlar. Yani sizin yediğiniz alışkanlıkla anne hapur hapur yiyorsa, ağzını dolduruyorsa çocuk da içeride o miktarda glikoz ve insülinle maruz kalıyor. Ve beyin hücreleri o şekilde modüle oluyor. Ama siz tadımlık yersiniz. Onun için gebelikte de böyle. Hı hı. Mesela gebelikte bir gebenin alacağı toplam kilo 9 ayda 9 kilo.
1: 9 kilo değil
0: evet
1: mi? Çok az diyorlar
0: bunun
1: mesela.
0: Bunun 3,5 kilosu bebeğin kendisi. Hı hı. 1,5-2 litresi amniyon sıvı mayi 5,5. Yarım 1 kilo plasenta mayisi. Geri kalan 1,5 kilosu da nedir? Uterusun kendi rahimin dokusudur. Bir bakıyorsunuz 10 kilo, 12 kilo, 13 kilo.
1: 25 mesela, kilo alanlar
0: bu
1: var hocam.
0: Bu nedir bu? O çocuk gelecekte ne biliyor musunuz? O çocuk gelecekte diyabet adayı işte. Çünkü aşırı miktarda insülin yapılmış. Aşırı miktarda insülin yapılmış. Bu çocuk insülinde boğulmuş anne karnında. Ondan sonra bana diyor ki bu çocuk otizm olur mu? Olur tabii ki. Bugün anne karnında gelişir otizm. En önemli sebebi insülin direncidir.
1: Annenin çok
0: tabii,
1: yemesi.
0: Tabii tabii. Mesela fruktozlu gıda alın. Mesela gebeliğinizde yiyin şeyleri.
1: Meyve yiyin mesela
0: karpuzlu,
1: çok sağlıklı.
0: Gereksiz bunlar. Boş işler.
1: 2 kilo yersen o da zarar.
0: Ya boş işler ya. Bunlar dengeli işler bunlar ya. Bunlar dengeli, güzel gebelikler geçirmeli. Anne yürüyecek, spor yapacak, stres almayacak. Hep güzel şeyler yaşayacak. Yani bunlar siz bir içeride bebek besliyorsunuz. Hı hı. Neyse. Mesela bir izleyici sormuş.
1: Evet.
0: Birkaç soru okuyayım. 44 yaşındayım. Öğretmenim. Doktora yapıyorum. Otistik olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Yani,
1: kendisinin mi
0: tabii,
1: otistik?
0: Bugün otizm önüme düştüğü için söyleyeyim. Hı-hı. Otizm sadece çocuklara değil erişkinlerde görülebilir. Mesela çocukta görülen şey erişkinde görülmez.
1: 44 yaşında ama, niye bunu soruyor bunun, acaba?
0: Otizm doğmuş. Hı-hı. Ama her otizm çok şiddetli değildir. Bugün bizim çocuğumuzda otizm anlamanın en önemli şeyi göz teması olmaması. Çocuğun kendi halinde olmasıdır. Yani bir çocuk eve gittiğinizde kendi halinde orada. Hı hı. Ve kendi halinde oyun oynuyor. Size hiç bakmıyor bile. Ve kendi adına yanıt vermez. Çocuğun adı Ahmet'se, Mehmet'se, Ahmet, Ahmet dediğinizde çocuk hiç oralı değil. Kendi halinde. Hı hı. Ve emir almaz. Yani oğlum bak işte bardağı şuraya koy. Dinlemez. Sizi duymuyor gibidir. Duymuyor gibi. Hı hı. Sağır gibi. Sağır değil ama.
1: Aslında duyuyor. Duyuyor.
0: Ama beyni sosyal olarak kapalıdır dünyaya. Hı hı. Onun için kendi bir dünyası var. Ona kendi oyunları var. Arkadaş çevresi yok. Ailesine karşı tepkisiz, göz teması yok, devamlı oyuncaklar, cep telefonu, bir de bunlarda aşırı miktarda dönen şeylere karşı hassasiyet, işte çamaşır makinesine, pervanelere aşırı hassasiyet meydana gelir. Bunlar konuşması gecikir ya da hiç konuşamazlar. Genellikle erkek çocuktur, kız çocuklara daha

0: azdır.
1: Evet.
0: Ve bu çocukların en önemli özelliklerinden birisi de öğrenemezler. Ne demek bu? Tuvalet eğitimi alamaz. Alamaz. Çünkü çocuğun sıkıntısı şu. Sizin onu tuvalet eğitimi vermeniz için çocuk sosyal gözlem yapmak zorunda. Bak, herkes tuvalete yapıyor. Bu çocuk sosyal gözlem yapmıyor. Otizm sosyal körlüktür. Sosyal ne demek sosyal? Bu çocuklar matematik körü değil. Bunlar matematiği öğrenebilirler. Sosyal kavramlar. Ne demek sosyal kavramları? Klasik. Büyüklerin yanında küfür edilmez. Bu çocuk bunu öğrenemez.
1: İnsan içinde sıkıntılar
0: Evet.
1: yaşıyorlar
0: Sosyal toplum.
1: toplumda.
0: Anasının babasının elini öpmesini öğrenemez. Sosyal dirençleri vardır. Bir kısmı hafif olduğu için okula gidebilir ama öğretmene karşı saygısızdır. Öğretmenine şunu söyler. Küfür eder. Onun kötü bir şey olduğunu öğrenemez.
1: Evet.
0: Onun için otizm sadece bir şey değil. Sosyal hastalık değil. Bir davranış bozukluğudur da aynı. Çünkü sosyal olarak bir şey öğrenemiyorsunuz. O
1: Çünkü
0: zaman
1: zeki de oluyorlar aslında.
0: bazıları.
1: Evet.
0: %1'lik kısmı hatta daha az kısmı. Mesela ben YouTube'un altına yazanlardan kimin otizm olup olmadığını biliyorum. Çünkü sosyal şeyleri okuyamıyor bizden. Mesela biz bunları konuşuyoruz. O aşağıya diyor, şunu diyor mesela. %1 mi, binde bir mi? Buna takılmış.
1: Takılmış ona.
0: Ya %1 ile binde bir. Toplumlarda değişir bu. O şunu istiyor. Tek bir istatistik yoktur dünyada. Kafası öyle çalışıyor. O nedenle otizm toplumda beklendiğinden çok daha fazladır.
1: Gittikçe
0: Mesela
1: çoğalıyor.
0: siz bugün toplumda otizm %10'lardan aşağı değildir. Onda birdir.
1: Mesela
0: Neden?
1: 44 yaşında diyor ya adam.
0: Şimdi herhalde
1: Mesela
0: bayan
1: hangi
0: bu.
1: semptomları var da bunu
0: Bir,
1: soruyor acaba
0: kendi
1: otizmli mi?
0: halinde evden çıkmak istemiyor. Arkadaşlarla derin ilişkiler kuramıyor. Yüzeyel. Çok hızlı sinirleniyor. Öfke nöbetleri var. Diyor ki bana bir de bunlarda otizmlerde garip bir adalet anlayışı vardır. Bu bana göre yanlış. Bu bana göre yanlış. Ama herkese göre doğru. Ya yani kendi adalet sistemi vardır. Bu bana bunu yapamaz. Mesela diyor ki sen bana böyle konuşamazsın. Nasıl konuşacağım? Bir sıkıntı yok ki. Ben sana diyorum ki bugün programı iyi yönetmen gerekiyor Aslı. İşte şunu okuyamıyorsun bazen. Git bunu çalış diyorum mesela. Sen bana böyle konuşamazsın. Bu esasında otistik bulgulardır. Yani kendi kafasında bir tarz oturtmuş. Ama ben nereden bileyim senin kafandakini? Yani neyi ulaşamıyor? Sosyal ipuçlarını. Eğer bir ilişkiye götüremiyorsanız otistiksiniz demek.
1: Bu en büyük gösterge
0: Tabii
1: mi?
0: ki.
1: İlişkilerinizi yürütemiyorsanız.
0: Yürütemiyorsanız. Mesela şöyle bir şey var. Senden bir kişi kaçtı, iki kişi kaçtı, üç kişi kaçtı. 10 kişi de kaçmaz kardeşim. Mesela ben bazı insanları görüyorum. Adam 20 partner değiştirmiş.
1: Evet.
0: 20 partneri 20'si de mi kötü ya?
1: Hep erkeklerde daha çok görülüyor dediniz
0: Kadınlarda
1: ya.
0: var. Çok.
1: Ya.
0: Kadınlarda var. Kadınlarda anlaşılmıyor. Çünkü kadınlar biraz daha böyle hani daha narin
1: Sosyal
0: ya.
1: kelebek.
0: Sosyal kelebek değil. İnsanlar onlara tolerans gösteriyor. Kadın diye.
1: Mesela kadında nasıl anlaşılır otistik olduğu?
0: Aynı bulgular. Aynı bulgular. Sosyal.
1: Takıntılı yine.
0: Ya sosyal olarak anlaşamıyor. Bakkalla anlaşamıyor. 1 kilo peyniri alamıyor. Yani mesela 1 kilo peynir alırken kavga edilir mi ya? Edilmez. Bundan çok otistik spektrumdur. Mesela bir kısmında hiperaktivite var. Bekleyemiyor. Sürekli bir şeyler konuşmak istiyor falan filan. Kadınlara çok fazla otizm var. Bugün o nedenle hani otizm demek tek başına bir şey. Otizm demek sosyal ilişkileri sürdüremiyorsunuz. Sosyal olarak okuyamıyorsunuz. Mesela sosyal okuma ne? Adam sizi o ortamda istemiyor.
1: Niye?
0: Ya
1: Takmış mı?
0: istemeyebilir. Hayır ya. Sizi çevreniz istemiyor. Mesela sen de mesela bazen dil şeyini anlayamadığın için kalıpları sen mi ben mi o mu kimin olduğunu anlayamayabiliyorsun. Ama o senin neden? Almanca eğitim almanda.
1: Ondan mı diyorsunuz?
0: Evet.
1: Otistik olma ihtimali yok mu?
0: Yok sen otistik değilsin. Yani şöyle sen de mesela yalnızlığı seviyorsun. Mesela senin otistik kavramın 10 üzerinden 1-2'dir. Ama ne kadar çok yalnızlığı seviyorsanız. Ben hep evimde kalayım, hiç çıkmayayım, arkadaşlarımla sohbet etmeyeyim. Çünkü arkadaşlar sohbet edemiyor değil.
1: Evet.
0: Arkadaşlarla yaptığı sohbeti istemiyor. Onun öyle bir şeye ihtiyacı yok.
1: Niye öyle mesela ihtiyacı olmuyor? İşte
0: Yok
1: kendiyle
0: işte.
1: mutlu olmak
0: İşte,
1: demek değil mi
0: bravo.
1: bu?
0: Kendine mutlu olman da otizmdir.
1: Öyle mi?
0: Tabii ki. Siz sosyal bir varlıksınız. Otizm anne karnında olabildiği gibi normalde öyleydi. Şimdi artık toplumda da yetiştirilme tarzı bozukluklarıyla yani ne bunlar? Cep telefonu alışkanlığı. Çünkü buraya gömülmüş. Buraya gömüldüğü için sosyal kavramlar önemiyor. Çocuk iyi buradan karıştırabiliyor telefonu. Ondan sonra buraya gömülüyor. Bu sefer ne önemiyor? Dayı, anne, baba. Bugün mesela uzun iş yapanların çoğu otizm midir? Mesela montaj yapanlar. Saatlerce aynı işle uğraşabiliyor. Televizyona montaj yapanlar. Evet. Ve örnek

0: veriyorum kahvede. Şey oynayanlar, saatlerce bilardo oynayanlar.
1: Sıkılmıyor
0: tabii
1: yani.
0: Tabii sıkılmıyor. Saatlerce adam ne oynuyor? Okey oynuyor masasında. Yani sadece belli bir şeyin içerisine dönebiliyor. Öbür adam sıkılır.
1: Evet.
0: O zaman bir şey söyleyeyim. Sıkılmak otizm bulgusu değildir. Sıkılmak normal bir bulgudur. Hmm. Mesela 10 dakika oturdunuz, sıkılmanız gerekiyor, kalkmanız gerekiyor. Bugün mesela bakıyorsunuz hiperaktif çocuklar otizm olabiliyor. Hiperaktif çocuklar sıkılıyor ama koyun önüne cep telefonunu, saatlerce bununla oynayabilir. Otizm çocukların en büyük özelliği budur. Saatlerce hiç yorulmadan, bıkmadan bu telefonu her gün ver, o zaman bir çocuk uzun süre telefonda kalabiliyorsa sıkılmadan otizm bulgusudur. Şimdi aileler mesela diyor, işte benim çocuğum öyle değil. Ya senin çocuğunuz, senin çocuğun, bana ne senin çocuğun da. Bu dünyada 8 milyar insan var. Bir senin çocuğun mu özel? Aileler de bunu yapıyor. Benim çocuğum özel çocuk. Senin çocuğun özel falan değil. Bu sefer çocuğu kendileri otizme itiyorlar. Yani çocuğu alıp kendi akranlarıyla, arkadaşlarıyla kaynaştırıp oynatacağı yere o çocuk özel, karışmayın ona. Karışma.
1: Özel diye ayrıştıralım mı yani?
0: Kendileri yapıyorlar. Bugün ailelerin kendisi çocuklarını otistik yapmaktadır. Bunu bilin. Aile yapıyor otizmi. Çünkü çocuğu sürekli korumacı, o özel. O emzik emer, ellemeyin, o özel. O şunu yapar işte. Ne diyor ona? O biz onu hep şeyle büyüttük. Akülü arabada yedirdik. Çocuğu otistik özellikler kendileri kazandırıyorlar. Bugün aileleri, bugün Türkiye'deki otizmlerin ya da dünyadaki en az yarısından fazlası ailesini yaptı otizmdir.
1: Mesela çocuk otizmde olduğunu bilmeli mi belli bir yaştan sonra?
0: Hayır.
1: Hayır mı?
0: Gerek yok.
1: Gerek yok mu diyorsunuz?
0: Evet.
1: Çünkü bazıları bunu söylemeniz gerekir diyorlar mesela. Çocuk diyecek
0: boş
1: ki bende
0: işler.
1: Ne var acaba? Değişik miyim ben? Özel
0: i̇şte,
1: çocuk,
0: işte,
1: özel
0: işte
1: çocuk.
0: Bunu,
1: Ben neyim
0: bunu
1: acaba?
0: Yaptığınız
1: özelim?
0: Zaman
1: psikolojisi de bozulabilir çocuğun o anlamda.
0: Gerek yok. Bir psikiyatrik hastalığı çok üstünde, belki çok büyüdüğü zaman bir çocuk otistik oldu anlamaz ki zaten. Neyini anlatacaksın ona? Nereye anlıyor?
1: İşte nasıl
0: otizm ağır bir hastalık. Bugün otizmin 1/3 grubu var. Öğrenemez, okula gidemez, tuvalet alışkanlığı kazanamaz, dil öğrenemez, dil. Hayat boyu bakıma muhtaç. Otizm gördünüz mü? Buraya kadar parmaklarını yiyen, öfke nöbetleri olan, bir çıldırdım herkesi ısırıyor. Çok zor bir hastalıktır otizm. Onlar 1/3 ağır grubu. Yani şunu demek istiyorum. Otizm derece derece. Hafifi de var. O zaman hafif deyince arkadaşlarla oynamıyor. Utangaç bir çocuk. Çok konuşmuyor. Ama ağırı da var. Bırak arkadaşlarla oynamayı. Sizi tanımıyor. Herkesi ısırıyor falan falan.
1: Saldırgan.
0: Falan.
1: Evet.
0: Saldırgan yani. Çok büyük bir sıkıntı.
1: Evet.
0: Otizm ise zapt etmiyor. Çok zor ki. Hiçbir şey anlamaz yani.
1: Değil
0: oğlum
1: mi?
0: Dur anlamaz.
1: Evet,
0: o bir
1: Allah
0: şey istiyor.
1: Etsin.
0: Bir takıyor bir şeye. Yandın. Mesela evet. Bir muza takar mesela. 15 gün muz yer valla. Bu sefer kabız olur. Oğlum kabız oluyorsa anlamaz onu, anlamaz. Yani muzla kabızlık arasında ilişki kuramıyor. Yani yediğiyle. Mümkün değil. Bu çocuklar 8-10 yaşında mesela, düşünün.
1: Peki bu otizm neden olur çocuk? Yani anne babada bir gen mi var? Böyle bir
0: yatkınlık
1: mı var?
0: Gen de var. Çevresel faktörler. Otizm bir anne karnındaki gelişim bozukluğudur. Söyleyeyim tekrar. Otizm bir anne karnı gelişim bozukluğudur. Ama gen, ama çevresel etkenler. Bakın ne dedim ben? Gelişim bozukluğudur. Otizm bir bozukluktur.
1: Ne oluyorsa anne karnında oluyor.
0: Evet.
1: Doğduktan sonra
0: sen
1: değişti değil.
0: Sen şimdi karaciğer
1: yani.
0: Hastalığını kabul ediyorsun. Al tekrar söylüyorum. Şizofreni bir anne karnı hastalığıdır. Şizofreni de anne karnında oluyor. Bipolar bir bozukluktur. Neden biz bipolara bozukluk diyoruz? İngilizcesi disorder. Çünkü bozukluktur. Bozuk çünkü. Şizofreni bir bozukluktur. Otizm bir bozukluktur. Öyle demeyelim. Mesela ne diyelim onlara? Kedi demeyelim. Patili dost diyelim. Ne oluyor patili dost deyince? Kedi olmuyor mu onun adı? Şoför demeyelim. Yıpranırız. Taşıma işleri sorumlusu diyelim.
1: Ruhsal bozukluk değil mi hocam tabiri? Ruhsal
0: ya bozukluk. Ya bozukluk.
1: Olabilir.
0: Bozukluk demeyelim. Farklılık diyelim. Yani ne dersen de ya. Sen şimdi bu çocuğa cep telefonu deme. Bunun adı ne olsun? Konuşma
1: mobil,
0: aygıtı.
1: Mobil araç.
0: Yani bu ne bu şimdi bunlar? Boş
1: konuşma
0: şeyler.
1: Konuşma aygıtı.
0: Bunlar da otistik bulgular. Saçma sapan. Yeni adlar türetmek. Ya boş şeyler hepsi. Siz yeni kelimeler türetmekle bir şeyin üstünü kapatamazsınız.
1: Hocam otizmle ilgili Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanı'nın tartışmalı bir sünnet açıklaması var. Diyor ki Sağlık Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nin Robert F. Kennedy Jr. erken yaşta sünnet olan çocuklarda otizm oranlarının daha yüksek olduğunu öne sürüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Mesela doğar doğmaz sünnet
0: neden?
1: Oluyor
0: çünkü
1: çocuklar.
0: Çünkü otizm erkek çocuklara sık.
1: Evet.
0: Buradaki istatistik oran şu. Erkeklere sık olduğu için o bu sefer şimdi şunu diyor. Erkek bir de diyor sünnet olursa ne olur? Şimdi sıkıntı şu. Sünnet olunca bir sürü ağrı kesici veriyorsunuz.

0: Bugün erken dönemde sünnet ettiğin zaman, ağrı kesici verdiğin zaman ağrı kesiciler, bütün ilaçlar, sadece ağrı kesici değil, bütün epilepsi ilaçları, bütün psikiyatrik ilaçlar, bunun antidepresanlar dahil hepsi, bütün ilaçlar, saç boyası dahil 30 ömrünü arttırıyor. E sen yeni doğanı sünnet ettirmekle alakası değil o. Sünnet edip ağrı kesici verdiğin için o.
1: Ağrı kesici aldığı için mesela bir aylık bebek hemen sünnet
0: Evet.
1: ettirin diyorlar
0: Ağrı kesici
1: genelde.
0: vermeyin.
1: Ağrı kesici vermeden
0: Ama
1: bu
0: o da
1: işi
0: sıkıntılı.
1: sürdürürsünüz.
0: O da ağrı kesici vermediğim zaman bu sefer de çok ağrı yapar.
1: Evet.
0: Bu sefer o da kendisi beyindeki mekanizmaları hasarlandırır. Uzun süreli ağrı da beyni bozar.
1: Travma yaratıyor diye
0: Ya
1: mi
0: travma değil,
1: çocukta?
0: ağrının kendisi.
1: Ha.
0: Şu travmayı da bırakıp durun. Nereden bunu öğrendiniz hepiniz bu? Travma, bir elinizde bir key geçti.
1: Hocam hep çocukluk travmaları yok, sünnet travması. Yani çocukta
0: Şimdi bir şey
1: sünnet
0: diyeceğim,
1: travma
0: olay
1: bıraktırabilir.
0: çıkacak. Sen önce git
1: Bakayım.
0: kendi travmalarını çöz diyorum ben. Bize ne senin
1: Hepimizde
0: travmandan ya?
1: travma var,
0: Herkese
1: doğru.
0: travma var. Herkesin anası bir defa çocuğunun kulağını çekmiş. Travmalarla büyüdü. Sen hiç tuvalet eğitimi alırken korkup kabız olmadın mı? Hepimiz olduk.
1: Hiç hatırlamıyorum bile ama
0: Hatırlamayacaksın
1: başka
0: tabii.
1: travmalarım vardır benim de.
0: Ya sen çocukluk şeyinde almadın mı? İlk tuvalete gidince hayır buraya yapacaksın deyince ona travma, ona bakarsın. Travma. O zaman bebeğin doğmasa travma. Travma. Ya bu nasıl bir şey bu ya? Bunlar çağımızın uydurduğu hastalıklardı, uyduruklar. Uyduruklar. Uydur ellezine.
1: Travmalarımı aşamıyorum diyor mesela. İşte iyi ilişkiler
0: Niye o?
1: kuramıyorum.
0: Niye o? Kendi şeylerine şunu diyebilir. Benim sosyal olarak bir problemim var. Kabul etmek. Bak. Geçenlerde bir Çin atasözü gördüm, çok hoşuma gitti.
1: Ne diyor?
0: Diyor ki, eğer sorunu karşıda alıyorsanız sizin gideceğiniz daha çok yol var. Siz olmamışsınız diyor. Ben diyorum ki Aslı yüzünden oldu bu. Bu program Aslı yüzünden mi? Bu bir aşağılık, bir eziklik kompleksi. Suçu kendim değil, sende arıyorum. İki, suçu kendinizde arıyorsanız bir miktar gitmişsiniz demek. Kimse de suç aramıyorsanız siz olmuşsunuz demek.
1: Ermişsiniz demek
0: Ermişsiniz değil, olmuşsunuz.
1: olmuşsunuz.
0: Bugün siz eve gidiyor mesela, karım yüzünden oldu, çocuğum yüzünden oldu, babaannesi yüzünden oldu. Bunlar boş şeyler.
1: Mesela evliliği yürümedi. Diyor ki annem yüzünden. Annem babam çok tartışırdı. Ben de
0: O
1: onlarla
0: zaman
1: büyüdüm. Benim evliliğim de
0: burada sorun
1: yürümedi.
0: kimde? Sende. Bütün sorunlar sendedir. Bütün sorunlar, insanın sorunları kendisiyle başlar. Mesela bir ilişki yürümüyorsa %50 bir tarafta, %50 bir taraftadır. Bitti.
1: Öyle mi
0: E tabii
1: diyorsunuz?
0: ki
1: Fifty
0: böyle.
1: fifty yani %50-50. Kimseye suçu atmayacaksın. Kendinde suçu bulmak bir nokta diyorsunuz. Kimsede suç bulmamak baya bir hoşgörü, nezaket gerektiriyor ve objektif bakmaya gerektiriyor. Çünkü genelde ilişkilerde hocam biz subjektif oluyoruz. Hep böyle bir kendimizi bir gardımızı alıp karşı tarafta hep bir şey bekliyoruz. Hep oradan bekliyoruz yani. Zaten bu beklentilerden ne geldiyse başımıza geldi. Şöyle bir büyük resmi dışarıdan görebilsek belki çok daha iyi olacak. Peki otizmi çözdük diyoruz hocam. İnşallah
0: Çözemedik.
1: çözemiyoruz da artıyor da bu otizm. Yani siz diyorsunuz
0: Artacak
1: ki
0: da.
1: saç boyasından tutun, saç spreyine, makyaj
0: Her
1: malzemelerinden
0: şey.
1: bile otizm artabiliyor. Kadınlarda özellikle biz bunları yapıyoruz çok.
0: Kadınlar normal gebelik geçirmiyor ki şimdi. Sigara içiyorlar, alkol alıyorlar bir kısmı. Ondan sonra o e-sigaralar ellerinde. O başkası içiyor, onun yanında duruyor. Bugün bakıyorsunuz tarım ilaçları, saç boyaları, fondötenler, güneş kremleri. Mesela çocuk içeride burada büyüyor, adam bir tanesi güneş kremi sürüyor. Ya siz ne yapıyorsunuz?
1: Sürmemek mi
0: Ya tabii
1: lazım?
0: sürmemek lazım.
1: Sizin onunla ilgili bir açıklamanız
0: Her
1: var hocam.
0: yere
1: Güneş
0: açıklama.
1: kremleri hiç mi
0: Ya
1: kullanmayalım?
0: güneş kremleri kullanmayın. Güneş kremi sadece belki yüzünüze, incecik sırtınıza, bitti yani. Belki onların sırrı bu kadar. Bir de sizin ne işiniz var 12'de güneşin altında?
1: O
0: Akşamüstü
1: saat mi
0: çıkın.
1: yanlış?
0: Yani kafanıza şapka takın. Mesela vücudunuzu bakıyorum ben millete. Soyuluncaya kadar her yer benek. Ondan sonra malignant melanom oluyorlar. Hep malignant melanom dünyada 5 kat arttı bu ben kanserleri. Neden oldu? Güneşten. Güneş. Bu insana bu güneşlenme hastalığı. Güneşlendiğin zaman tamam D vitamini güzel de o güneşlenmek 5 dakika 10 dakika. Çıkacaksın 20 dakika. Giyineceksin adam gibi. Bugün mesela en çok malignant melanom yani deri tümörleri kanseri. Ben kanseri. Nevus kanseri diyor, öyle düşünün. Ben kanserlerin en çok görüldüğü yer. Hani bu siyah büyüyor, metastaz yapıyor. Erkeklerin sırtında, ensesi neden? Bizim şurası güneş alıyor.
1: O
0: Ensemiz.
1: yüzden.
0: Kadınların neresinde?
1: Neresinde?
0: Avrupa'da. Bacaklarında oluyor.
1: Öyle
0: Mini
1: mi?
0: etek giydiği için. Ne
1: Ay.
0: bekliyoruz? Açık yerlerde oluyor. Bizim ensemiz açık. Çünkü kadınlar saçları koruyor.
1: Evet.
0: Arkadan bizim ense açık kalıyor. Bir de bacaklarda oluyor. Yani bunu çok böyle bir büyük kafanız olmasına gerek yok ya yorum yapmak için. Güneş alan yerler oluyor.
1: Çok benli olanlar dikkat et.

0: Bende de çok ben var. Mesela güneş kremi de cilt kanseri yapabilir mi?
1: Ya güneş kremi cilt kanseri yapmaz. Güneş kremi daha çok şey yapar. Hormon dengenizi bozar.
0: Nasıl?
1: Kadınlarda bu cilt şey bu sunscreen işte bu güneş koruyucular.
0: Güneş koruyucu.
1: Bunlar östrojeni taklit ediyor. Memeyi büyütüyor bunlar mesela.
0: Allah Allah. Memeyi sürünce mi?
1: Tabii bütün vücuda sürünce.
0: Bütün vücuda sürünce.
1: Emiliyor vücuttan sende. Bütün her yerde emiliyor işte. Sırtına sürse emiliyor.
0: Östrojen mi var o kremin içinde?
1: Yani östrojen değil de hormonun içindeki östrojen taklit eden şeyler var. Onun için meme büyür. Meme kanserisini arttırıyor mesela.
0: Hmm.
1: Erkeklerde tam tersi östrojenik olduğu için yine memeyi büyütür. Jinekomasti yapar ama o zaman sperm sayısı azalır. Çünkü erkeklerde testosteronu bozuyorsunuz. Yani sonuç yani Türkçesi şu. Güneş kremleri kadınlık özelliklerini arttırır.
0: Allah Allah. Evet. O zaman erkekler daha bir dikkat etmeli. Kadınlar da...
1: Ya kadınlar meme kanseri oluyor. Meme bu sefer yani östrojenik tümörlerde artma oluyor. Ya gerek yok buna. Çünkü içindeki maddeler östrojenik yapıya çok benziyorlar. O nedenle böyle bir şey var.
0: Kalın kalın sürenler var böyle. Tabii işte beyaz beyaz.
1: Millet sürüyor, yapıyor. İşte uyarıyoruz falan filan ama ya şöyle bir şey oluyor. İnsanların tamamını değiştiremezsin. Ben her zaman söylüyorum. Liseler gibi. Nasıl liselere giriş sınavında belli bir kısım nitelikli okula girebiliyor. İnsanların da belli kısmı nitelikli şeyleri kavrayabiliyor. Öbür taraf bir şey olmaz diyor.
0: Peki sohbetimize devam edeceğiz. Kısa bir araya gidelim sevgili seyirciler. Aradan sonra Profesör Doktor Orhan Erbaş'la birlikte olacağız.
2: Koçakla Festival şimdi.

ve boğulduğumuzda tam oradaydık. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte. Sonra da coşkuyla kendinden geçişte, gururla kırmızı beyaz giyişte, sevinçle bir araya gelişte birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.

0: Beklediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi. Obsessor. Yeah.
2: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
4: Carrefour'da Pay4'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Pay4'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
5: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
7: ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
4: Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
6: Hasan uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Şşş. Ne yapalım?
5: Sabah ilk iş miyim?
6: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
8: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Mesela bir çocuğu gülümsetmenin tadı hala aynı. Özlenmenin, şefkatin, vefanın tadı hala aynı.
9: Sen seversin diye aldım.
8: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bir şeyler elbet değişecek ama bizi biz yapan hisler hep aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti burçak.
10: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
13: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
14: Regl gecelerimi.
15: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı

0: Doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
2: Allah aşkına neden?
1: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
2: Karnın doyar da ruhun aç.
1: Dört nala yaşıyoruz.
2: Tamamdır şaka mati.
1: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
3: Doyamadı pop kek. Doymayana pop kek pop kek.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Sadece duruladım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece Duru'la.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Çok yediren babaanne, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intelisporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Sadece durulardım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece durula.
8: Seviyorsak sebebi çok. Sütarsız mekemesi yok.
9: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
10: Ama bir mucizeye gerek var.
9: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
10: İşte bu Fairy mucizesi.
9: Fairy 30 dakikada mucize.
11: Hadi hadi hızlı olun.
12: Herkes hazır mı?
13: Yaz, kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
14: Benim bankam İş Bankası.
15: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
16: Çok sevgili Profesör Doktor Oytun Erbaş'la birlikteyiz sevgili seyirciler. Eğer pazara çıkıyorsanız ve pazardan maydanoz satın alıyorsanız bakın en insani şey değil mi? Çıkarız bakarız maydanoz alayım diyorsunuz ama maydanozun içerisinde öyle bir ot var ki insanı zehirliyormuş. Hem de bu zehirli otun adı baldıran otu. Zehirli baldıran otu çıkmış hocam maydanozlar içerisinde.
17: Ama hep var, içerisinde. Yıllardan beri var.
16: Nedir bu?
17: Maydanoza benzeyen zehirli ot.
16: Evet, ne içi var maydanozun arasında?
17: Ama toplanırken, bak gerçekten de benziyor.

0: Şimdi balanı açın. Bir serin bir bakın içerisine.
1: Yıkarken?
0: Yıkarken bakın içerisinde olabiliyor. Hı hı. Ama ayırt edemeyebilirsiniz yani sonuçta. Evet. O nedenle buradan da ne anlaşılıyor? Buradan marketlerin maydanozları alırken kendileri buna bakması gerekiyor. Marketlerde baldanotu çıkarsa markete cezayı keseceksin. Çünkü bunu tüketici anlamayabilir.
1: Zehirlenirse ne olur?
0: Bunlar ölüme kadar giden bir durum oluşturabilir. Tabi burada zehirlenmenin belirtileri var. İşte bulantı, kusma, işte kendini iyi hissetmeme gibi belirtiler oluşturur. Ama sıkıntı şu, yüksek dozlarda alınırsa öldürebilir. Yani bunu da söylemek lazım. Şöyle bir şey var. Pazardan maydanoz alırken dikkat etmeler lazım.
1: Evet.
0: Yani çünkü köylüler topluyor bunu. Bilen biliyor bu otu. Yani zehirli olduğunu. Yani o şekilde böyle dikkat etmek gerekiyor. Yani burada bu, yani şu haberlere bakın geriye doğru. Baldanot haberlerine en az 5 yıllık haber var.
1: Her yıl var diyorsunuz.
0: Her sene oluyor bu. Yani evet. Şöyle bir şey yaparsam.
1: Siz bir geriye dönüp bakın ama maydanozlarda biz.
0: Yani ben hiç şey yapmadım. Denk gelmedim.
1: Evet. Bir bakalım bir daha bir. Bir verelim bir daha bir. Evet. Görüntüleri de.
2: Pazardan arkadaşlar, pazardan aldığımız maydanoz demetinin içinden çıkana bakın. Direkt ölümcül baldıran. Bu yüzden dikkat edin. Tek tek ayıklayın. Yani bunu böyle doğrarsanız Allah korusun iki dalı oldukça büyük bir sıkıntı oluşturabilir. Bilginiz olsun. Yani eşim iyi ki tanıyor. Tanımayanlar için bu büyük bir risk.
1: Evet, tam da gösteriyor. İnce dallı sanki.
0: Şöyle ha. İnce dallı. Yani Sokrat'ı öldüren otmuş ya, düşünün yani.
1: Sokrates'i mi?
0: Evet.
1: Yani, Allah Allah. Evet, o zaman da baldıran otu varmış demek.
0: Evet.
1: Maydanozların arasında.
0: Aynen öyle. Şimdi bunlar şöyle bir özet. Düşünsene ya, ta Sokrat. Yani
1: Sokrates o kadar düşünürdü maydanozun içinde.
0: Maydanozdan ölmüş adamcağız. Ondan sonra.
1: Allah Allah. Görüyor musun? Baldıran otu ta nereye gitti bak.
0: Evet. Şeye benziyor. Ya sigaradaki nikotini taklit ediyor. Ha. Solunum yetmezliği oluşturuyor.
1: Bak görüyor musun? Sigarayla neler tüketiyoruz.
0: Evet, tabii. Yani kasların çalışmıyor. Kaslar çalışmadığı zaman da solunum felcine ondan sonra bakın ne diyor? 1896'da adam yazmış. Evet. İngiliz hekim. İlacın 1,5 saat sonra bacaklarımda belirgin bir güçsüzlük hissettim. Baş dönmesi. Oo. Ve halsizliğim devam etti. Ondan sonra
1: 1896.
0: Üşüyordum, solgundum ve sendeliyordum. Zihnim berrak kaldı. Vücudum ise ağır, neredeyse uykuda gibi.
1: Yani, İyileşmiş mi?
0: İyileşmiş ki buna almış, denemiş, bakmış kendisi. Yani diyor ki zihnim açıktı ama vücudum çalışmıyor. Yani kaslarım çalışmıyordu. Demek ki işte o şeylik ne onun adı?
1: Kasları felç ediyor
0: ve solunum kasını felç ettiği için öldürüyor.
1: Aman aman.
0: Zor bir düşün. Sokrat'tan beri öldüren bir insanoğlu işte böyle bir şey. Bak şimdi insanoğlu ne kadar gelişmiş.
1: Gelişmiyoruz. Hala
0: yani
1: aynı tuzaklara.
0: Sokrat'ta şey olsaydı, hayatta her şey var.
1: Evet.
0: Yani, aynı konu işleniyordu. Hiç mi değişmez?
1: Sokrates'in kaderi.
0: O zaman sonuç 100 yıllar geçse de, 1000 yıllar geçse de hiçbir şey değişmez ya.
1: İnsan insandır, hep aynı.
0: Hayır. İnsan insandır. İnsani sorunlar da hep aynı kalmış.
1: Evet,
0: ya.
1: Evet.
0: Hiç mi değişmez? Mesela ben şuna inanıyorum. 1000 yıl önceki kadın erkek sorunları neyse hala aynısı var.
1: Değişmiyor.
0: Aynısı, hiç değişmiyor. Değişmez ha. Yani 1000 yıl sonra da, 1000 yıl sonra değişmeyecek.
1: Devirler değişiyor. Zaman değişiyor ama
0: mesela,
1: insan değişmiyor.
0: 1000 yıl önce de evlilik de aynıydı. Şimdi de aynı. Yani o çatışma, o hep aynı.
1: Ama evlilikler eskiden daha uzun ömürlüydü ya.
0: Şimdi o zaman da çatışma vardı.
1: Vardı.
0: Ama insanlar şöyleydi. Ben bir evlilik yaptım. Hı hı. Kutsal olduğunu düşünüyordu. Şimdi düşünmüyorlar. Hı hı. O zaman ayrılmam diyorlardı. Ama şimdi öyle bir şey yok. Ben seni çekemem. Hırt. Hı hı. Ben seni çekemem. Zırt. Ben seni çekemem. Zort.
1: Ay evet, gerçekten
0: evet.
1: Öyle.
0: Tamam, geçelim yani. Baldıran otunu.
1: Baldıran otunu konuştuk. Bayağı da unutamayacağız artık.
0: Sokrates'i öldüren ottur baldıran. Evet.
1: Evet. Peki tavuğun taze alıp olmadığını nasıl anlarız? Çünkü tavuk biliyorsunuz salmonella bakterisi içeriyor. Hele ki şimdi yaz aylarındayız. Dışarıdan satın aldığımız bazı tavuklar da yine tarihi geçmiş olabilir. Bozuk tavuk alabiliriz. Bakın şimdi bir görüntümüz var. Nasıl bozuk tavuğu anlıyor adam? İzleyelim.
3: Tavuğun taze olup olmadığını 2 saniyede nasıl anlarsınız gösteriyorum. Bakın şimdi parmağımı tavuğun üzerine hafifçe bastırıyorum. Bastırılan yer hemen eski haline dönerse taze.

0: Taze, çukur kalırsa üzgünüm, o tavuk bayatlamaya başlamıştır. Burada çukur kaldı ve almadım. Bu pratik bilgi hayat kurtarır. Zehirlenmek istemeyen arkadaşına göndermeyi unutma.
1: Kaldı gerçekten. Hala kaldı bu arada. Parmağa bastı. Ne diyorsunuz hocam?
2: Doğru o, yani şey olmuş artık, yani orada koku şeye başlamış. Putrifikasyon, yani bakteriler üremeye başlamış. Ve bu sefer bakterideki elastik lifleri erittiği için yani bakteri lastik kıvamını kaybetmiş. Yani bu, evet. Bu bütün balık içinde geçerli yalnız bu. Balık bütün proteinler için geçerlidir. Yani çürümüş yani.
1: Evet.
2: Çürüyünce ne olur? Parmağınız içine gider ve öyle kalır. Ama hala canlıysa, elastik dokular olduğu için proteinler lastik gibi geri gelir.
1: O zaman güzel. Bu testi yapabiliriz.
2: Evet, güzel bir test olmuş. Ne güzel. Ona bakınca yani diyorsun ki hani o jelatini yırtıp kokmak yerine dışarıdan, evet, hiç hasar vermeden. Evet.
1: Mesela yumurtayla ilgili böyle bir su deneyi vardı. Yumurta işte çürümüşse suyun altında gömülüyor muydu, havaya mı çıkıyordu, öyle bir şey vardı.
2: Şöyle, yumurtayı anlamak için de ya tabii yumurtayı kırmadan anlayamazsınız ama gerçekten de yani yumurta da aynı sıkıntılar, ama şöyle bir şey size söyleyeyim. Yumurtada salmonella için daha şey bir şey var. Pişirmek çok önemli. Bence bu da öyle. İyi pişirirseniz bakteriler ölüyor.
1: Evet.
2: Yani 100 dereceye geçirmekten her şey için. Yani şöyle bir şey var. En fazla bir defa bulantı kusma olursunuz. Ama zehirlenip ölmezsiniz. İyi pişirmek gerekiyor. Hem tavuğu hem de yumurtayı. Demek ki 3 dakika değil 5 dakika kaynatmak lazım. Tavukları da öyle. 100 derecenin üzerine geçirmek gerekiyor.
1: Genelde dışarıda tükettiğimiz hocam tavuk ve etler. Mesela ben bir kere kıymalı pide yemiştim bir yerde. Vay, akşam eve geldim, yani ertesi gün bittim. Sabaha kadar kusmalar, bulantılar ve çok fenaydım.
2: Ama o da güzel bir şey.
1: Güzel mi?
2: Ben arada ishal olmak güzel olur.
1: İshal iyi, sen de kusmak güzel.
2: Sen ishal olmak için gidiyorsun eczaneye, ilaç alıyorsun.
1: Evet.
2: Bu da doğal ilaç. Yani arada ishal olur insan. Bir şey size söyleyeyim mi?
1: Yani.
2: Bazen besin zehirlenmesi geçirmek iyidir. Çünkü sizin direncinizi arttırıyor. Mesela bazı doktorlar diyor ki hayır, işte senin bağırsağına bir sürü işte zehirli bakteri yerleşiyor. Ona bakarsan şunu söylemek lazım. Hayatın bir akışı var. Bak ne diyor orada köşede? Hayatta her şey var diyor. Hayatta aldatılacaksın, zehirleneceksin, düşeceksin, kolunu kıracaksın, saçını kaybedeceksin. Bazen bir şey olacak. Bir hastalık olacak ya da saçın yanacak bir şey. Hayatta her şey var.
1: Evet.
2: Eğer siz bu hayatı yaşamak istiyorsanız bunları karşılamak ve bunların normal olduğunu bileceksiniz. Ben geçen de bir şey söyledim. Doğumun olduğuna inanıyorsun da ölümüne de inanmıyorsun.
1: İnanmıyorlar mı?
2: Hayır, yani doğum. Ben sen doğmak isterim mi? Hayır.
1: Bilmem yok.
2: Anam babam bir karar vermiş. Ama ölüm de öyle bir şey. Sen ölmek istemeyeceksin.
1: Evet.
2: Ama öleceksin. Şunu söylemek istiyorum. Doğduğuna inanıyorsun da öleceğine inanmıyorsun. Millet şey düşünüyor. Ben hiç ölmeyeyim. Ya sen hiç, mümkün değil. Öyle bir kural yok. Öleceksin. DNA'nızda ölüm için oluşturulmuş gen toplulukları var. Öleceksiniz. 100 olmaz 110. 100 olmaz 120. Bugün Türkiye'de ortalama ölüm yaşı 75'tir. 74'tür. Duyurulur.
1: Peki yani, tıpta bunun çaresi yok mu?
2: Yalan.
1: Ölümün çaresi
2: bugün
1: yok.
2: Bizi izleyen insanların yarısı 74'ünde olmayacak. Yarısı.
1: Hocam 74 daha şu an orta yaş ya. Biz 100-120'ye doğru gidiyoruz inşallah.
2: İşte hayalleri bırakın.
1: Yok mu öyle bir
2: yok
1: şey?
2: Yok öyle bir şey.
1: Hani 10 yıl sonra işte diyorlar sabredin, ondan sonra insan çok uzun yaşayacakmış da hastalıklardan
2: hikaye,
1: kurtulacakmışız
2: hikaye,
1: da.
2: Hep hikaye. Hep insanları goygoylamak. Onlar ne biliyor musun? Future, yani şey onlar.
1: Gelecek
2: zamanın. Gelecek zamanın ve futuristlerin hayalleri, düşleri onlar. Düşleri. Bunlara inananlar da düş görüyor. Ya dışarıda bir gerçek hayat var. O oluyor, bu oluyor. Oradan biri çıkmış 10 sene daha dayanın, 100 sene yaşayacaksınız. Bunu hani var ya, bunu inanan 5 arkadaşınızı işaretleyiniz. Yani. Bunu kim inanır, bunlar boş şeyler.
1: Çok. Yani science fiction filmi gibi mi düşünüyoruz?
2: Ama hastaneler hasta dolu. Karaciğer yetmezlikleri, kanserler, böbrek yetmezlikleri, nakil bekleyenler. Sen biri böbrek bekleyenler, merak etmeyin 10 sene sonra yapay böbrek çıkacak. Adam diyor abi git işine hadi ya.
1: Çıkmayacak mı?
2: Sen taktırırsın. Ya bir teknoloji hemen öyle oluyor mu ya? Ya şu kilo iğneleri bile yak. Yıl 2026, o kilo iğneleri 15-20 yıldan beri bu hale geldi. Kımıl kımıl küçük şeylerle. Al işte Covid aşıları çıktı, yapıldı, ortalık dağıldı.
1: Ortalık COVID aşıları dağıldı. Ne yapıyor? Kalp krizi yapıyor. Bakın dün bir genç bir oyuncu, çok üzüldüm. 35 yaşında. Kızılcık şerbetinde tanımıştık kendisini.
2: Ya BioNTech.
1: Ece İrtem. Hayatını

0: Kurtek kaybetti. Şirket Almanya'yı bıraktı, Londra'ya gitti. Londra'dan sonra da Uğur Şahin şirketi bıraktı. Ne oldu bu ya? Ne oldu
1: arkasında
0: bu?
1: Arkasında durmadılar değil mi? Aslında ya durması işte, gereken bir şeydi.
0: Durma, işi yok, gücü yok, onu duracak. Sattılar, bitti işte.
1: Bakın oyuncumuz, Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar diliyorum.
0: Bu kadar fazla kalp krizi görüyor muydu kesin? Bir de kadın 35 yaş. Yani mümkün değil ya bu yaşta olmasa. Oluyor artık. Neden? Covid'in kendisi kalp krizi yapıyor. Hı hı. Aşılar da kalp krizi yapıyor. mRNA aşıları. Kabul edin abi, bunu ikisi de yapıyor. İkisine olan daha çok oldu. Mesela belki bu kadın Covid geçirdi. Çünkü tekrar omikronun eski varyantları dönüyor şu anda. Hmm. Senin kalbin teklemiyor mu? Herkesin erken vuruları var. Herkesin şu anda kalple ilgili sorunu var. İşte bir doktorla çıkıyor. Hayır ondan değil. Ya aşı firması bile bunu bu kadar arkası durmadı ya. Bazı doktorlar var mesela. Aşıyı sen mi buldun ya? Hmm. Ya hakikaten akılsız bir. Bak ben 25 yıllık bu bilimle uğraşan bir adamım. Ya bana biri diyor ki bazen şurası şu bilgi çok önemli. Ben diyorum ki ya yalandır. Neden yalandır? Ya beşer şaşıyor. Deneylerde hata çıkıyor bilmem ne. Her şeye karşı temkinli oluyor ya. Baldıran otuna inanıyorsun da. Buna mı inanmıyorsun? Bugün bir ilaç seni zehirleyebilir. Bir aşı seni başına belaya sokabilir. Şey gibi düşünüyor böyle. Sanki aşı başka dünyalardan geldi. Üstün ırklardan geldi. Ya aşıyı yapan Mehmet mi ya? Sen ben gibi insanlar. Her şey hata. Ameliyatlar hata çıkmıyor mu? Çıkıyor. Evet. Çıkıyor. Çıkacak.
1: İnsan hatası.
0: Peki sonuçta sen en iyi kuaföre gidip saçının yanlış boyandığını ya da saçının yakıldığını bilmiyor musun?
1: Evet.
0: Ama bu en iyi peki en iyi kuaförün saçını yaktığını inanıyorsun da en iyi cerrahın ameliyatın hatalı olduğuna neden inanmıyorsun? Olabileceğini.
1: Olabilir.
0: Beş yer hata yapıyor ya. Ya Amerika'da kaç tane belgesel çekildi ya? Bu doktor hatalarından, malpraktislerinden. Ben 100.000 defa söyledim. Amerika'da 3. ölüm sebebi doktor hatası. Yılda 300.000 kişi ölüyor. Buradan diyorum ki Amerika'da 3. ölüm sebebi ben demiyorum. Cecil Internal Medicine kitabını açın yazıyor.
1: Evet.
0: Orada yazıyor, benim lafım ne ki bu? Ben bunu açıklıyorum. Bir de adam çıkıyor diyor ki öyle şey olmaz. Neden? Doktorlar hata yapmaz. Neden? Onlar yukarıdan geldi Olimpos Dağı'nda. Yani böyle kutsanmış ya. Boş boş şeyler ya.
1: Tabii.
0: Yani şunu anlayamıyorsunuz. Bir insan şunu diyor mesela. Abi Aslı Cankat hata yapmaz. Ya ne demek yapmaz? Yani herkes hatalı ya. Boş verin bunları ya.
1: Tabii.
0: Boş.
1: İnsanoğlu
0: o zaman öyledir. Aşı da hatalı olabilir. Cerrahi hatalar da olabilir. İlaç hataları da olabilir. Teşhis hataları da olabilir. Olabilir. Tekrar söylüyorum. Amerika'da 3. ölüm sebebi doktor hatası. Türkiye'de olmaz. Şu adam diyor o Amerika diyor. Yani bir şey sana söyleyeyim, bir adamı ikna edemiyorsun. Bunun en güzel bir fıkrası var.
1: Hı hı.
0: Bir adam şizofrenidir. Hı hı. Şizofrenilerde sanrılar vardır. Sanrı şu demek mesela. Diyor ki bu su değil.
1: He,
0: bu diyor vişne bu. Vişne diyor. Ya kardeşim diyorsun bu su bak değil bak. O diyor vişne suyu bu diyor.
1: Hı.
0: Diyorsun vişne suyu kırmızı olur diyorsun. Adam beyaz da olur falan. Fıkra bu. Diyor ki adam kendinin ölü olduğuna inanıyor. Sanrısı bu.
1: Hezeyanı. Ölmüş yani.
0: Ölüyüm ben diyor. Öyle oluyor şizofrenlerde. Ben ölüyüm diyor.
1: Evet.
0: Doktor diyor ki sen ölü değilsin diyor. Diyor ki kalbin atar mı diyor ölünün diyor. Atmaz diyor. Bakıyorlar. Diyor senin bak kalbin atıyor diyorlar.
1: Hı-hı.
0: O da diyor ki ölülerin de kalbi atabiliyormuş diyor.
1: Bu kadar. Evet.
0: İşte espri bu. Yani bazı insana bazı şeyleri anlatamazsın. Adamın hezeyanı o. Sanrısı o.
1: Evet. Onu kafaya öyle yerleştirmiş. Öyle. Değiştiremezsin.
0: O zaman sanrının için ne diyor hezeyan için kitabın tanımı diyor. Şu. Gerçekler ortaya konmasına rağmen değiştirilemeyen düşünceye sanrı yani hezeyan denir. Düşün değişmiyor. Ya diyorlar ki bir adama. Ya kardeşim diyorlar. Karın seni adam diyor. Karın beni aldatıyor diyor.
1: Evet.
0: Bak diyorlar görüntülerini veriyorlar. 24 saatlik görüntü. Karısını çekmiş adam.
1: Kadın bir şey yapmıyor değil mi?
0: Hep evde kadın.
1: Evet.
0: Diyor ki görüntüleri değiştirmiş olabilir. Ya.
1: Bak.
0: Kamerayla oynamıştı. Yani adama inandıramıyorsun.
1: Ona inanmak istemiş çünkü. Artık bitti. Aynen. Geçmiş olsun.
0: Onun düşünce sistemine o yerleşmiş. Bitti. Bazı insanlar böyle inanmıyor.
1: Bu biraz Alzheimer'ı da gösterdi sanki ya, bana değil mi? Alzheimer olanlar da çok bir şeylere
0: oluyor.
1: İnanıyorlar.
0: Onlar da sanrı oluyor onlar da. Çok hezeyan, sanrı oluyor. Sanrı hezeyan
1: biri
0: oluyor.
1: Biri paramı çaldı diyor mesela.
0: Şunu söyleyeyim. Alzheimer ile şizofreni çok yakın hastalıklardır.
1: Ondan mı?
0: Evet. Beyin hastalığı ne bekliyorsun? Sen şimdi karaciğer hastalıklarının tamamını sarılık yapma. Bak şimdi alkolik hepatit sarılık yapar.
1: Hmm.
0: Karaciğer kanseri sarılık yapar. Karaciğer yetmezliği sarılık yapar. Çünkü karaciğerin görevini sarı pigmenti atmak. Beyninde de bütün hastalıklar sanrı yapıyor. O zaman beyin hastalığını Alzheimer sanrı yapar. Bipolar

0: sanrı yapar. Depresyon sanrı yapar. Ondan sonra işte biraz önce konuştuk, şizofreni sanrı yapar. O zaman beynin hastalıklarının ortak bulgusu ne? Depresyon, yani çöküyorsun. Unutkanlık. O zaman beynin görevlerini hafıza. O zaman bütün beyin hastalıklarına, psikiyatrik hastalıklarına hafıza ne olur? Bozulur. Peki bütün psikiyatrik hastalıklarda ne olur? Olmayan şeyleri düşünürsün. Sanrı. O zaman karaciğerin bulguları nasıl ortaksa beyin hastalıklarına bulgusu ortaktır.
1: Evet, çok tehlikeli de esasında değil mi sanrının olması?
0: Ya tabii durumun ciddi. Ciddi. Ya sanrı şu demek. Beyindeki nöronların yarısını kaybetmiştin demek.
1: O kadar.
0: O kadar tabii.
1: Her an her şeyi söylüyor çünkü. Ben diyor beni bıçaklayacak diyor eşim. Ya da şöyle ya da öldürecekler
0: beni diyor. Zehirleyecekler
1: beni
0: diyor. Mehdi çıkan var.
1: Tabii. Bir de onlara inananlar bence daha büyük bir sanrı.
0: Onların adı da folödü. Paylaşılmış sanrı. Bir de ana karakter var. Öbürsüne ona inanıyor.
1: Zaten bu ben Mehdi'yim diyenlerin çoğu herhalde değil mi? Aklında,
0: çoğu değil. Hepsi.
1: Evet. Akılda bir şey var. Ama inananları
0: akılda
1: da var.
0: Akılda bir şey mi var?
1: Akılda bir şey var.
0: Neden böyle bir şey yumuşatarak söylüyorsun mesela? Bu televizyon için mi?
1: Yani senin... Tabii yumuşamış mı versiyonu. Onu siz çoğaltın diye.
0: Siz normalde böyle misiniz hayatta?
1: Yumuşatırım evet. Hep her şeyi yumuşatırım.
0: Yumuşatıcı mısınız?
1: Yumuşatıcıyım.
0: Altı can kat yumuşatıcı.
1: Ama yumuşatıcılar çok iyi değil diyorlar hocam.
0: Evet, zararlı sağlığa.
1: Zararlı mı gerçekten?
0: O zaman sen de mi sağlığa zararlısın?
1: Yok hayır,
0: evet,
1: ben değilim.
0: Bütün yumuşatıcılar sağlığa zararlı, doğru söylüyor kim söylüyorsa. Yumuşatıcılar gerçekten de lif şeyin üzerinde, çamaşırın üstünde uzun dönem sebat ettiği için, kaldığı için ne yazık ki beyin hastalıkları riskini arttırabiliyor. Başta Parkinson olmak üzere.
1: Peki yumuşatıcıları da o zaman iyi bir düşünelim, tartalım, biçelim.
0: Ya şöyle, yumuşatıcı güzel bir şey. Evet. Ama havalandırmak gerekiyor iyi.
1: Yani kıyafetleri.
0: Evet, kıyafetleri havalandırmak gerekiyor.
1: Şimdi yazın tabii daha kolay. Kışın biraz daha.
0: Bayanam bay.
1: Bayanam bay.
0: Gebeyseniz.
1: Daha da beter.
0: Çocuk içeride, beyin gelişimi tabii zorlanıyor, aksıyor.
1: Çamaşır suyu.
0: O zaten korkuyor, zor, sıkıntılı bir şey.
1: Çok kullanılıyor hala, evet, beyazlatıcı hala olarak.
0: Türk annesinin en sevdiği şey, Türk kadını çamaşır suyu dökmeden temizlenmediğine inanıyor.
1: Öyle. Özellikle beyazlarda, kirlilerde yani ben kar de kullanıyorum.
0: Beyazı.
1: Kar beyazı ve o sanki mikropların tam anlamıyla 90 derecede o çamaşır suyuyla gideceğine inanıyoruz. Özellikle iç çamaşırlarında, yani başka türlü içimize sinmiyor hocam.
0: O zaman yapacak bir şey yok. Kullanmaya devam. Şimdi ben bana şöyle yapıyorum. Her toplumun, her kültürün kendine göre doğruları var. Değiştiremiyoruz bunları.
1: Evet.
0: Öyle kalmalı bence. Buna kültür adı veriliyor.
1: Ya bulaşığa bile koyuyoruz bazen. Evet.
0: Şöyle söyleyelim. Bizim kültürümüzde çocukların yemek yerken cep telefonuyla yemesi yok. En azından beni bir dinleyin, onu kaldırın. Bak, bir size bir hani hoca demiyorum, abi tavsiyesi. Çocuklarınızı cep telefonuyla büyütmeyin.
1: Değil mi? Evet. Çok yazık oluyor.
0: Çok yazık
1: oluyor. Yemekten de bir şey anlamıyor.
0: Çocuk ne verse, geçenlerde bir skeç var.
1: Evet.
0: Çocuk yemek yerken işte şeyle, cep telefonuyla oynuyor. Annesi işte maydanoz saplarını veriyor, evdeki çöpleri veriyor. En sonunda bir de sinek ilacı sıkıyor. Diyor ki, baba da şunu diyor. Çocuğumuz diyor topluma mal olacağına topluma mal oldu.
1: Evet.
0: Diye bir espri de yapıyor.
1: Evet. Güldü arkadaşlarımız burada da.
0: Evet, demek
1: aslında
0: ki.
1: Aslında sizin lafınızdı bu ama siz çok söylüyorsunuz bunu. Topluma mal oldu diye çok dillendiriyorsunuz. Demek ki böyle bir skeç de yapılmış.
0: Yapılmış.
1: Artık.
0: Evet.
1: Peki hocam, 50 yaş üzerindeki insanlarımızda son dönemde zona diye bir rahatsızlık var. Zona çok sık karşılaşılıyormuş. Nedir bu zona?
0: Zona su çiçeğinin yaptığı hastalıktır. Onun için su çiçeği geçirenlerde olur.
1: Öyle mi?
0: Su çiçeği aşısı olanlarda olmaz. Yani siz çocukluk çağında su çiçeği geçirmişseniz olur. Ama şu anda su çiçeği aşısı rutin yapıldığı için sonra da artık ortadan kalkıyor. Ama şu anda 50 yaş olanlarda su çiçeği aşısı yapılmamıştı. Ha. Sen su çiçeği geçirdin mi?
1: Ben geçirmedim. Aşı tamam. Da olmadım açıkçası. Kimse
0: o zaman
1: bir şey
0: sen su çiçeği de olabilirsin. Su çiçeği ama zona olmazsın.
1: Olmaz mıyım?
0: Geçirmemişsin çünkü.
1: Su çiçeği nasıl geçirilir? Mesela diyelim ki ileride benim bir çocuğum olacak. Çocuğum su çiçeği geçirirse bana bulaşabilir
0: bulaşır
1: mi?
0: Bulaşır tabii. Bulaşabilir mi diye. Bulaşır. Su çiçeği bulaşıcı bir hastalık.
1: Daha tehlikeli olmuyor mu yaş, belli
0: yok,
1: bir yaştan sonra?
0: Su çiçeği böyle kaşıntılı, içi su dolu, veziküllerin olduğu ve onların patladığı bir hastalık. Çok kaşıntılı. Hemen bulaşır solunum yollarıyla.
1: Evet.
0: Siz çocukla temas ettikten ya da onun soğuduğu havayı soğuduktan yaklaşık 3 ila 5 gün sonra vücudunuzda kaşıntılı küçük benekler çıkmaya başlar. Onlar için su dolar sonra kabarır ve patlar.
1: Ama olmasa da olur yani değil mi? Olmayabilir.
0: Su çiçeği hemen kaparsın.
1: Kapar mı?
0: Su çiçeğilik bir çocuktan su çiçeği kapma ihtimalin %80'dir.
1: Oo.
0: Bu görünüm zona görüntüsü bu.
1: Bu zona.
0: Evet.
1: Burada ne oluyor? Sinir uçlarında mı bir iltihaplanma oluyor?
0: Su çiçeği vücudu.

0: Giriyor orada uyuyor yıllarca.
1: Evet.
0: Ama senin bağışıklığın kötü olduğu zaman tekrar deriye gidip o küçük su dolu kabarcıkları yapıyor. Bunun özelliği de aşılı ağrılı olması.
1: Değil mi?
0: Geçse bile ağrısı yıllarca devam ediyor. Bu ağrının devam etmesine postherpetik nevralji deniyor. Bu bir sinir ucu iltihabı. Ve bu ağrı geçmiyor. Hiçbir ilaca cevap vermiyor. İlaçları bir de yüksek doz lipoik asit veriyoruz.
1: Siz geçirdiniz mi su çiçeği?
0: Ben su çiçeği geçirdim. Aha. Su çiçeği geçirenlerin de yüzünde, alnında, yanaklarında küçük bir çukur göze görebilirsiniz.
1: İzler kalıyor değil mi bazen?
0: Evet.
1: O anda mesela kaşınmış mı oluyor o?
0: Kaşınmış, patlatmış oluyor. Böyle ünlülerde ben görebiliyorum. Mesela Pargalı'yı oynayan da vardı.
1: Ha, neydi onun adı? İbrahim Pargalı orada, İbrahim.
0: Şöyle onu,
1: Muhteşem Yüzyıl'da.
0: Orada bak onu, bu fotoğrafını verin onun yanağında.
1: Adı neydi oyuncunun?
0: Bak bakayım. Onun böyle su çiçeği izi. Bulun bakayım şunu.
1: Yapay zekaya soralım. Her şeyi de ona soruyoruz. Yapay zekaya bir şey söylüyorum. Aa evet evet diyor, çok güzel diyor. Sonra fikrimi değiştiriyorum. Aa evet evet çok güzel diyor. Dedim ki ben ne desem sen çok güzel diyorsun dedim. Hiç samimi gelmiyorsun bana yapay zeka dedim ona. O da diyor ki ben diyor yapay zekayı duygum
0: kim
1: yok.
0: Oynadı?
1: Hissim yok. Sana da diyor rol yapmak zorunda değilim diyor
0: Okan
1: bana.
0: Okan Yalabık.
1: Okan Yalabık. Okan oynamış. Yalabık evet. Çok da iyi bir oyuncu ama hiç ekranlarda da görmüyoruz. Bence çok kıymetli bir oyuncu yani. Ekranları alınmalı. Daha fazla dizide
0: şimdi
1: oynamalı.
0: Şimdi şişmanlamış.
1: Kilo verilir ne olacak ki? Oyuncular için bir aydır o. İki ayda verir o kiloları.
0: Evet.
1: Yani demek ki Okan Yalıbık'ta da yüzünde böyle bir
0: ben sol şeyinde
1: iz var.
0: Sağ tarafında, burnun yanında.
1: Sizinde de sanki şu tarafta mı var bir tane? Bir iz.
0: O sivilce izi o.
1: Ha.
0: O sivilce izi şu yüzünü tam verin bakayım. Yüzünü tam verin.
1: Biraz zoomlayalım.
0: Ya sağ taraf dedik adam sol tarafı verdi.
1: Hocam siz nasıl aklınıza tutmuşsunuz? Sağ tarafında, yanağında, burasında öyle mi?
0: Şurasında, burnunun dibinde.
1: Allah Allah. Hep böyle bakar mısınız? Arar mısınız mesela birinin yüzünde? Gözünüze mi çarpıyor?
0: Aramam. O beni bulur.
1: O sizi bulur. Şu an görünüyor diyor reji.
0: Büyütün, büyütün.
1: Biraz büyütelim bakalım.
0: Evet.
1: Sağ,
0: şimdi
1: sağ
0: onlar
1: taraftan
0: reji,
1: bir profil.
0: Sağ profili bulacak.
1: Evet, tabii.
0: Şöyle bir şey var. Bizim mesleki deformasyonlar. Mesela ben, şimdi mesela bazen bir şey oluyor mesela. Hocam ben güzel miyim diyor. Ben bakıyorum şöyle diyorum ki işte. Yani ya hocam diyor siz romantik olarak bakamıyor musunuz diyor insanlar bana.
1: Hmm.
0: Ya bakamıyorum ya ben artık ne romantiği. Ben gelmişim 50 yaşına. Ben on binlerce insana bakmışım. Yine hatalı resim.
1: Sağ
0: ben
1: burnu
0: şimdi,
1: şu taraftan
0: burnun
1: yanında,
0: yanında
1: mı?
0: Arkadaşım ya. Bu da çözünürlüğü düşük. Orada 10 piksellik.
1: Sağ burnu da yalnız kapatıyor ya, şu an
0: şimdi
1: yüzü.
0: Şimdi bir şey sana söyleyeyim mi?
1: Evet.
0: Şimdi şöyle bir şey oluyor. Sonra diyorlar ki ya bir insan bir şey çok gördüğü zaman bir deformasyon oluyor beyninde.
1: Öyle mi?
0: Körleşiyorsun, görmüyorsun artık. Ya yani mesela ben bir kadını artık böyle şey olarak göremiyorum mesela.
1: Romantik göremiyor musunuz?
0: Göremiyorum.
1: Ama o bir duygudur ya
0: bir
1: hocam.
0: Bir canlı gibi geliyor bana.
1: Tamam ilk başta canlı gibi gelir ama zamanla zaten o romantizm
0: olmuyor
1: doğar.
0: Artık ben. Ben de romantizm yok.
1: Ya.
0: Ben mantık evliliği yapacağım.
1: Öyle mi? Evlilik yapacaksınız yani.
0: Ya tabii ki yapacağım. Ben yemin ettim evlenmeye. Evlenmeye.
1: Bir an umutlandım siz öyle deyince.
0: Hayır ben evlilik yapmam.
1: Hocam niye yemin ediyorsunuz ki?
0: Ben böyle iyiyim kendi halimde. Beni böyle kendi haline bırakın. Bana soru sorun ben de cevaplayı vereyim size.
1: Tabii güzel. Yani herkes de evlenmek zorunda değil.
0: Diyelim su çiçeğine. Bunlar boş konu. Şimdi evlenenlere tebrik ediyoruz.
1: Evet.
0: Bir yastıkta kocasınlar diliyoruz.
1: Ama romantik bakamıyorum dediniz ya şimdi.
0: O benim karıştırma. Su çiçeği demek ki su çiçeği.
1: Evet.
0: Su çiçeği küçükken geçirirseniz o sizin vücudunuzda uyur ve bağışıklık. Bak işte bu.
1: Ha burada. Ha. Sağ burnunun evet, hemen evet, şurasında. Evet.
0: Bu su çiçeği yıllarca vücudunuzda uyuyabilir. Ama ne zaman bağışıklığınız bozuldu ve yaşlandınız o zaman zona çıkar. Zona alında çıkabilir. Şura çıkar daha çok.
1: Evet.
0: Göğüs duvarında ha, çıkar.
1: Şurası.
0: Geçmeden önce yanma oluşur orada. Yanma hissi. Hı-hı. Bir hafta oluyor yanma. Yanma batma. Diyor ki adam ya hocam benim diyor şu göğsümde şurada bir yanma oluştu. Nefes alamıyorum diyor. Ya nasıl bir yanma batma. Sonra bir bakıyorsun ona küçük küçük küçük hemen içi su dolu kesicikler çıkıyor. Oradan ellerse bir çocuk o da su çiçeği olur.
1: Oo, su zaman, çiçeği geçiyor yani direkt.
0: Dedesinin zonasını elleyen çocuk su çiçeği olur.
1: Aa, ben, zaman, ben de ellersem mesela hiç
0: olur.
1: Olur.
0: O zaman sen zona olan hastalardan uzak duruyorsun.
1: Benim ablam olmuştu zona. O da tam böyle üniversiteyi bitirme
0: tamam.
1: döneminde.
0: İşte sen ona
1: döneminde.
0: Gidip böyle bu nedir falan diye bakma.
1: Yok bakmadım o zaman.
0: Ama sana su çiçeği antikoru bakalım. Belki geçirmişindir senin haberin yoktur.
1: Öyle mi?
0: Şöyle yapacağız. Antivarisella. IgG'ye baktıracaksın.
1: Antivarisella.
0: Antivarisella.
1: Nasıl bir şey bu varisella?
0: Varisella şeyin adı demek. Su çiçeğinin Latince adı. Aha.

0: Varisella zoster.
1: Ben de varislere benzetirim.
0: Varisella IgG.
1: IgG. Yani daha hafif geçirenlerde mesela o zaman ne oluyor? Bu bağışıklık mı oluyor?
0: Ha, bazen hiç bazen çocuk mesela hiç geçirmemiş gibi oluyor.
1: Evet.
0: Hani ben geçirmem diyorum, antikoru var, geçirmiş.
1: Ha,
0: ama kendi şanslıları bilmemiş. Yani falan, öyle olabiliyor. Hastalıkların %10'u 20'si hiç bulgu vermeden geçirilebilir çocuklarda.
1: Hmm.
0: Bir de son bir şey söyleyeyim. Zona'nın aşısı var. O nedenle 45-50 yaşı geçenlerde zona aşısı yapılmalıdır. O da kalsın.
1: Zona aşısı. Evet. Peki diyelim ki çocuklukta su çiçeği geçirdi kişi. Tekrar sonradan geçirebilir mi?
0: Hayır.
1: Bir kerelik mi
0: su
1: o?
0: Su çiçeği bir defa geçirilir ama zona defalarca geçirilebilir. O nedenle zona geçirenler ikinci zonayı, üçüncü zonayı olmamak için aşı yaptırsın. O zaman altına ne yazacağız? Zona aşısı özellikle ikinci hastalığı olanlarda. Mesela diyabetlilerde, koahlılarda çok ağır geçiyor. Bir de zona kimlerde çok ağır geçiyor biliyor musunuz?
1: Hmm.
0: Kemoterapi alanlarda.
1: Ay, evet.
0: Mesela yüzünde ben şöyle bütün yüzü kaplayan ve gözü kör eden zona biliyorum. Çok ağır geçer.
1: Evet.
0: Mesela bazen biz lösemi tedavisi ya da kanser tedavisi görüyor. Zaten bağışıklık sistemi çok kötü durumda. Mesela yüzde, gözde şöyle büyük zona, hatta buna oftalmik zona denir.
1: Oftalmik.
0: Yazın internete oftalmik, yani göz zonası da yazın bak. Oradan bir tane gösterin, seyircilerimiz görsün. Oftalmik zona yazın. Tabi oftalmi bir de İngilizce yazarsanız. OPH, talmic diye yazarsanız.
1: Oftalmik
0: yazarsanız. Bir tane de gösterelim oftalmik zonayı.
1: Evet.
0: Kemoterapi alanlarda, diyabetlilerde, bağışıklık yetmezliği olanlarda çok büyük zonalar görüyoruz. Ve göz kaybına kadar gidebilir zona enfeksiyonları. Zona çok büyük olup beyinde tutabiliyor. Ensefalit de yapabiliyor. Onun için demek ki 50 yaşından sonra acaba ben de şimdi olsam mı diye yavaş yavaş düşünmeye.
1: Zona aşısı mı?
0: Evet, zona aşısı oluyor çünkü ben su çiçeği geçirmiştim.
1: Geçirmişsiniz.
0: Evet.
1: Peki diyelim ki su çiçeği geçirmeyen biri benim gibi. Şimdi su çiçeği
0: sana
1: aşısı
0: su çiçeği
1: mı olmalı?
0: Aşısı yapalım.
1: Değil mi?
0: O zaman buna baktıralım şimdi.
1: O zaman
0: bu
1: kökten çözüm zaman olmaz mı?
0: Evet.
1: Su çiçeği aşısı kökten çözüm olur. Zona da olmayız, su çiçeği de olmayız.
0: Evet.
1: Bu mu?
0: Bu oftalmik zona. Tabii bu küçük bakın gözde tutmuş. Bunun çok daha ağır halleri var.
1: Evet.
0: Bakın alnına kadar gitmiş ben görüyorsunuz.
1: Hı-hı.
0: O zaman sana da ne yapmak yapmak lazım? Sana şimdi su çiçeği geçirdi mi diye bakacağız.
1: Evet.
0: Geçirmediysen sana su çiçeği aşısı yapacağız.
1: Hı-hı. Evet.
0: Çünkü şöyle bir şey var. Olur da su çiçeğini gebelikte falan geçirirsen sıkıntı olabilir.
1: Sıkıntı.
0: Çünkü bütün enfeksiyonlar bebekte otizm riskini arttırır.
1: Aman Allah korusun. Belki bir işte çocukla temas ettim ya da kendi evladımla ileride
0: bunu sana boş ver gördüm. Şimdi sana gayipten iş yapmıyorum. Şimdi sana antikor bakacağız.
1: Evet.
0: Anti su çiçeği IgG var mı sende?
1: IgG.
0: Evet.
1: Bakalım.
0: Bakalım.
1: Valla çıkarsa çok şanslıyım.
0: Çıkmayacak muhtemelen ve seni aşıya yapacağız.
1: Ben şanslıyımdır, çıkabilir. Hocam ben mesela Covid oldum, hiçbir şey anlamadım.
0: Şöyle yapacağız. Arkadaşlar haftaya son programımız. Gelecek yılda ben bunu size söyleyeceğim ya da bu hafta içinde baktırıp
1: evet,
0: haftaya söyleyeceğiz.
1: Evet, hemen kan testine gideyim.
0: Aslı Cankat su çiçeği geçirdi mi? Geçirmedi mi? Az sonra.
1: Az sonra testler çıkacak.
0: Testler.
1: Hani DNA hani testleri çıkar oluyor, ya böyle.
0: Bir de güm güm güm güm.
1: Zarfımız geldi arkadaşlar. Bugünkü zarfımızda. Acaba test nasıl çıkacak? Pozitif mi? Negatif mi?
0: Zarf geliyor.
1: Mi?
0: Ayda oradan zarfı getiriyor.
1: Evet.
0: Evet.
1: Valla hocam önemli bir bilgi bu.
0: Evet.
1: İleride çünkü Allah korusun daha beter komplikasyonlar
0: Oytun Erbaş
1: çıkmasın diye.
0: Health show bu adı bence.
1: Oytun Erbaş zona aşısı oldu mu?
0: Evet olmadı. Evet. Böyle bir Oytun Erbaş medikal show olabilir esasında.
1: Olur tabii.
0: Evet.
1: Hocam aslında burada gösterebiliriz de birçok şeyi biz. Benim üzerimde de gösterebiliriz. Tansiyon mesela ölçüyoruz.
0: Sen geçen de ölçtün.
1: Evet.
0: Ben baktım.
1: Biz
0: ben
1: birlikte
0: yoktum
1: de,
0: programda.
1: Biz birlikte tansiyonu ölçtük hatırlıyorsanız.
0: Evet.
1: Bir de tansiyonda böyle bir ritim şeyi oluyor bende çok yüksek heyecandan.
0: Onun adı white coat effect yani beyaz gömlek etkisi.
1: Hı-hı.
0: Mesela eskiden böyleydi, dersler böyleydi de. White coat effect falan.
1: Evet.
0: Şimdi onları Türkçeleştirdik. Eskiden bizde böyle bir Türkiye'de hala var ama Amerikan hayranlığı var.
1: Hı-hı.
0: American life. Mesela geçenlerde ünlüler de çocuklarını İngiliz okullarından mezun etmişler değil mi?
1: Evet.
0: Yani British school.
1: British school.
0: Hep British.
1: British.
0: British. Kedimiz British.
1: Evet.
0: Çocuğumuz British.
1: Dolarlar British.
0: Ya bu nedir ya?
1: American.
0: Bu, bir de hayır yani şey var yani bu İngiliz hayranlığını da ben normal görmüyorum.
1: Hmm.
0: Ve göremeyeceğim. Ya ben bu yani mesela Birleşik Krallık. Bir şey gidiyor İngiltere demiyorlar. Hocam UK. United Kingdom. Birleşik Krallık.
1: Hmm.
0: Ya krallık mesela burada olsaydı Osmanlı mesela.

0: devleti Osmanlı dediği zaman herkes diyor ki ya bu nasıl işte ya geriye doğru gitmeyin ileri doğru gidin. Ama İngiltere'de kral kral majesteler ya siz hasta mısınız ya? Neden kendi ecdadınızı beğenmiyorsunuz siz? Bu ülkede kendi ecdadını beğenmeyen ezikler vardır. Ve bunlar eziktir. Aşağılık kompleksi vardır. Bizim ecdadımız binlerce yıl değil, on binlerce yıldır. Sana bir şey anlatacağım, bunu dinleyin.
1: Evet.
0: Normandiya istilasında. Yani Orta Çağ. İngiltere'ye gittiklerinde. Onlar işte Vikingler gidiyor. İngiltere'de ne görmüşler biliyor musun? İngiliz de ağaçta yaşıyordu ya.
1: Ağaçta.
0: Ağaçta maymun gibi. Maymun gibi ağaçta yaşıyorlardı.
1: Allah
0: Bizim
1: Allah.
0: ecdadımız at sırtında ok atarken
1: Ya.
0: bunlar, ondan sonra bir şey oluyor. İngiltere ya, ya bırakın bunları.
1: Hocam onlar saraylarda biliyorsunuz gidin Fransız saraylarına köşelere tuvaletlerini yapıyorlarmış. Salonun köşesinde o kocaman
0: Ne
1: sarayda
0: tuvaleti?
1: ne tuvalet bile
0: Orta
1: yok.
0: çağda, orta çağda millet yapıyordu. Nereye döküyordu biliyor musun? Yola.
1: Ya.
0: Yola döküyordu.
1: Ya.
0: Hiçbir Türk devleti, hiçbir Türk yaşamı asla dışkısını yola dökmemiştir.
1: Aynen
0: Gömmüştür,
1: öyle.
0: foseptik açmıştır. Ya bu da orta çağda oluyor diyor. Orta çağ kaç? Biz kapattık orayı 1453'te. Ya 1200'lü, 1000'li yıllarda, 1200'de orta çağ Avrupa'sında dışkı yola dökülüyordu. Ondan veba ve kolera salgını
1: Ya,
0: aldılar.
1: değil mi?
0: Evet,
1: Pislikten yani.
0: pislikti.
1: Dışkılardan.
0: Ya
1: Evin köşelerine, sarayın köşelerine. Burası tuvaletmiş bir de gösteriyorlar
0: yani şunu
1: gururla.
0: söyleyeceğim.
1: Ya bir tuvalet yapsanız
0: Bu
1: oraya.
0: şekilde saçma sapan laflar konuşuluyor. Onun için Osmanlı'yı seviniz, değer veriniz. Osmanlı devleti bugün tarihin değiştiren, bizim bir de çok fazla orada bilim adamımız var. Ondan sonra işte alimimiz var. O alimler İstanbul hala o alimlerin yüzü suyu hürmetine yaşar derler.
1: Hocam bizde medeniyet hep
0: Evet.
1: vardı. Osmanlı medeniyeti hala medeniyiz. Yani bu biraz bizden de gördü.
0: Onun için
1: Avrupa'da bunu
0: sevgili
1: gördü.
0: Fatih Sultan Mehmet'i bir daha buradan
1: Yad edelim,
0: rahmetle
1: analım.
0: anıyorum ve benim bir lafım vardır. Fatih'i Fatiha ile her zaman, ben her gün, bazen her gün olmasa bile yani haftada bir aklıma gelir benim Fatih Sultan. Ben bir boğaza çıktım mı bir Fatiha okurum. Derim ki ya bu adam çok değerli derim. Lütfen kendi ecdadınıza değer veriniz ve yukarılara çıkarınız diyorum ve bu konuyu geçiyorum.
1: Evet,
0: Bak
1: sen değer vermezsen kimse vermez.
0: zonadan Fatih'e geldim.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Zonadan nerelere
0: Evet.
1: geldik? Hocam ağzınıza sağlık. Peki, şimdi bir hanımefendi, bir teyzemiz var daha doğrusu. 92 yaşındaki teyzemiz, ellerinden öpüyorum. Karın ağrısıyla hastaneye gidiyor. Ve görenlerin ağzı açıkta kalıyor. Midesinde öyle şeyler çıkıyor ki, hemen sayıyorum size neler çıkıyor. 35 tane zeytin, 28 tane hurma çekirdeği, 5 tane de taş benzeri kitle çıkmış bu teyzemizin midesinden.
0: Teyze sert olan her şeyi yemiş. Yani şöyle, teyze bir kuş gibi taşlık yapmış mıydı?
1: Evet.
0: Taşlık, taşlık. Evet.
1: Bu zeytin yerken mesela işte yutun
0: Ya bir
1: çekirdeğini
0: şey
1: çok bir
0: olmaz.
1: dönem
0: Yani bir taneden bir
1: meşhurdu.
0: şey olmaz ama bu teyze 35 tane değil, bence 500 tane yutmuş. 35 tanesi midesine kalmış. Çıkamamış mideden. Teyze
1: Oo.
0: demek ki hep yutuyormuş.
1: Yani bu zeytin çekirdeğini yutsak mesela ne olur?
0: Bir süre sonra orada taşlaşır böyle, kalsiyum çakar üstüne ve
1: Aha.
0: zoğarlaşır. Ama burada bir tane değil bu.
1: Bu çok
0: Bak
1: yemiş
0: bu
1: değil mi?
0: teyze en az 1000 tane yutmuştur ya da 5000 tane yutmuştur, öyle kalmıştır o.
1: Acaba niye yutmuş? Bir Alzheimer olabilir
0: Değil.
1: mi?
0: Alzheimer olabilir da şey diye
1: Sağlıklı diye.
0: sağlıklı diye
1: Uzun
0: bir şey
1: yaşamak
0: olabilir.
1: için belki de.
0: Evet.
1: Ay maşallah 92 inşallah 102, 115'leri de görün öyle diyelim. Hurma çekirdeği peki? Hurma çekirdeği onda bir ben hani hurmanın kendisi çok sağlıklı biliyoruz
0: Yani
1: ama.
0: hurma iyidir. Hurma hem lif içeriği hem de tok tutma özelliği değil. Hurma iyi bir gıdadır. Ben severim. Yerim de çok kendim. Çekirdeğini yutmayalım. Yani ha, bir şey söylüyorum bakın. Bir tane iki tane bir şey olmaz. 5 tane 10 tane bir şey olmaz. Bak bu kadın en az 1000 tane çekirdek yutmuştur.
1: Öyle mi?
0: Onun için bu 35 çekirdek değil. O nedenle burada arkadaşa şunu söyleyeyim. Yanlışlıkla hurma çekirdeği, zeytin çekirdeği yutabilirsiniz. Ama yanlışlıkla.
1: Evet.
0: Bilerek yutmayın.
1: Bilerek yutmayalım.
0: Evet.
1: Çünkü onu mide öğütemiyor herhalde.
0: Yutabilirsiniz, bir şey olmaz. Ama bazen mesela biz apandiste de görüyoruz. Gidiyor çekirdek, apandiksin şeyini tıkıyor ağzını. Bu sefer apandis şişiyor ve apandis olabiliyor mesela. Limon çekirdeği yapar.
1: Ha,
0: Onun
1: limon.
0: için apandisin en yoğun olduğu yaşlar olan, apandisin en yoğun özellikle 24-23'te bir pik yapar. Bir de yaşlanınca pik yapar 68-70 gibi. Onun için beni dinlerseniz 18-25 yaş arası

0: limon çekirdeği yutmayın.
1: Apantis yapıyor. Apantis o kadar yapar. Da küçük halbuki.
0: Tıkıyor ucunu.
1: Şey karpuz çekirdeği yapar mı?
0: Limon çekirdeği yapıyor.
1: O ucu sivri diye değil mi limon çekirdeği acaba?
0: Bir ucu sivri bir ucu şişman olduğu için. Ha, tam tıpa gibi. Tıkıyor. Tıkar tam.
1: Mesela diyelim ki hiç apantis ben geçirmedim ama yaşlılıktan da korkuyorum. Apantisi aldırmak durduk yere.
0: Apantisi biz kim öneriyoruz aldırmayı? Özellikle Afrika'ya seyahat edecek, orada uzun dönem kalacaklar falan, ben bazen öneriyorum. Hani yok orada apantisi aldıramazsın. Ha. En sık görülen karın cerrahi ameliyat sebebi apandisittir. Onun için cerrahi anabilim dalının en çok yaptığı ameliyat apandisit ameliyatıdır.
1: İlk ameliyat mı oluyor?
0: En çok yapılan ameliyat hangisidir dünyada? Apandisit ameliyatıdır. Hı hı. Apandisit önce şeyle başlar, bulantıyla başlar. Ve biraz sonra birlikte karın ağrısı, yani karın ağrısı ve bulantı.
1: Hangi
0: ikisi
1: karın
0: beraber.
1: Mesela? Sağ karın, sol karın
0: önce
1: mı?
0: Karın çevresinde başlar. Karın şurada, ortada.
1: Ortada.
0: Sonra sağa doğru, aşağı doğru gelir. Onun için karın ağrısı ortada başlamış, yani göbek çevresinde, sonra sağa doğru kaymışsa sağ alta doğru, yani şuraya, o apandisit demektir. Ve özellikle ağrıdan sonra kusma eşlik eder. Yani önce ağrı, evet, sonra kusma.
1: Peki apandis patlarsa ondan korkuyoruz değil mi? Ne
0: evet,
1: olur? Patlarsa?
0: O zaman bütün iltihap kana yayıldığı için sepsis, yani kana mikrop karışması ve ölümle sonuçlanabilir.
1: Onun için
0: o nedenle
1: acile
0: şöyle yapmak lazım. Karın ağrısını, geçmeyen karın ağrısında özellikle ateş, halsizlik, bulantı varsa ihmal etmemek lazım. Peki. Dır.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza yüreğinize
0: stüdyo
1: sağlık.
0: Yönetmeni
1: ayağınıza
0: geldi.
1: Sağlık. İyi ki
0: bakın,
1: geldiniz. Stüdyo yönetmeni bize işaret veriyor.
0: Kameranın önüne
1: süremiz
0: şimdi
1: bitti diye.
0: Girecek.
1: Teşekkür
0: kendisi.
1: Ediyorum.
0: Şimdi konuğumuz
1: sizi
0: var mı?
1: Sizi seviyoruz. Evet, konuğumuz var. Çok sevgili Aynur Akgün bizlerle birlikte olacak. Enerjilerden, güzel enerjilerden bahsedeceğiz. Önemli olan bu. Nasıl enerjimizi yükseltiriz? Hangi güzel enerjiler bizi bulur? Şimdi onunla birlikteyiz.
0: Apandisit'teki enerji kaybına bakalım.
1: Evet. Peki.
2: Aşkın, mutluluğun şifresi nerede? Şifreyi bulmak zor mu, kolay mı? Hayallerine kavuşmak isteyenler bu şifreyi nasıl bulacak? Uzaklarda şifre arayanlar gerçekleri öğrenince nasıl hayal kırıklığı yaşayacak? Hayatın önemini anlamak neden önemli? Hayatın amacını bulmanın yöntemleri neler? Kapalı kapılar açılacak, saklanan şifreler tek tek ortaya çıkacak. Mutlu bir hayata ilk adım atılacak. Metafizik uzmanı Aynur Akgün, merak edilen tüm sorulara cevap verecek. Az sonra.
1: Ve çok sevgili metafizik uzmanımız Aynur'umuz Akgün'ümüz bizlerle birlikte bugün de. Hoş geldiniz Aynur Hanımcığım.
3: Canım,
1: bu ne güzellik,
3: canım.
1: Bu ne güzel renkler, bu
3: vallahi
1: ne güzel yakışmak.
3: Sizlere layık olmak için Allah biliyor gönlümü. Bir, sizi çok ama çok seviyorum.
1: Allah razı olsun.
3: İkincisi, Beyaz TV ailesini kendi ailem olarak kabul ediyorum. Uzun yıllar oldu buradayım. Şükür size layık olmak, ekrandaki gönül dostlarıma layık olmak için böyle süslenip süslenip çıkıyorum.
1: Ya maşallah. Gerçekten hani insanın derler ya, ışığının parlak olması gözle görülür bir şey. Bu bazen gerçekten mesela bir ortama girdiğinizde bir odaya biri giriyor. Allah Allah diyorsun, böyle insan gözünü ondan alamıyorsun.
3: Evet.
1: Baktığında belki çok güzel olmayabilir,
3: evet,
1: ama
3: doğru,
1: bir ışığı var.
3: Doğru.
1: Bir parlaklığı var, gözlerimi ondan alamıyorum. Sürekli ona bakmak istersin.
3: Evet, doğru.
1: Bu ışık parlaklığı nereden geliyor?
3: Biz buna nur diyoruz. Yani Rabbül Alemin'in cemale verdiği ışık. Yani güzellik başka bir kavram. Auranın dışarıya yansıması başka bir kavram. Şimdi Rabbime sığınıyorum inşallah kendimle ilgili, yani utanıyorum, edep ediyorum söylemeye. Adımın yansıması belki, hem ay hem
1: ay, nur.
3: Evet. Bunun belki sevenlerime yansıması, içimin ışığının yansıması.
1: İsmin etkisi
3: öyle,
1: var.
3: Öyle düşünüyorum. Yaşamın da etkisi var. Şimdi siz hayatınız boyu 11-12 yaşında bilginiz dışında size bir misyon yüklendiyse, köklerinizden, genlerinizden bir enerjiyle dünyaya gelip çok küçük yaşta bu bilinci size deklare ettiklerinde, ilahi sisteme layık olabilmek için, yani bir başka çocuğun yaşadığı hiçbir şeyi yaşamadım. Yani ya da bir genç kızın gençlik yıllarında yaşadığı şeyleri yaşayamadım. Bunun için pişman değilim. Çünkü

0: dünyada gerçekten çok ama çok önemli, sevilen ve değer gören bir metafizikçi oldum. Ağrıyan yaralara derman olduğumu duyduğumda kat be kat gönlüm açılıyor. Gül yaprakları gibi o mutluluk belki yansıyor ekrandan gönül dostlarıma. Kiri pası kalbime koymadım. Beni tanıyanlar çok iyi bilir. Hayatımda hiç hayır kelimesini zinhar kullanmadım. Bende yoktur.
1: Öyle mi?
0: Keşke bende yoktur. Keşke alsaydım, keşke verseydim. Anında yapmak lazım diye düşünürüm. An bu an, saat bu saat, bir şey yapıyorsan şimdi yapacaksın. Keşke yok. Yaşandı ve bitti. Şimdi bizim toplum olarak yaşamış olduğumuz en büyük sıkıntılardan birisi keşke.
1: Keşkeler.
0: Keşke, keşke evlenmeseydim. Keşke evet demeseydim.
1: Ah, o zaman
0: Ah
1: aklım
0: ah ah
1: olsaydı.
0: ah ah. Ben de diyorum ki yaşanması gerekiyordu. Yaşandı ve bitti. Lütfen bunu kapatın, rafa koyun. Önünüzde bir hayat var. O hayata akın. Yani Aslı'cığım, beni çok iyi tanıyorsun. Benim yerimde, yaşamımda herhangi bir kadın olsaydı, ya şu anda bir akıl hastanesinde
1: Allah
0: ya da
1: korusun, evet.
0: ilaçlarla uyuyup kendini sakinleştiren bir birey olması
1: Çünkü büyük
0: gerekirken yani çok büyük acılar
1: acılar
0: yaşadım.
1: yaşamışsınız
0: Ama bunu ben ibadetle, ilmimle başkalarına nasıl faydalı olabilirim? Hem kazancımla
1: ömrünüzde.
0: nasıl katkıda bulunabilirim? Hem ilmimle nasıl katkıda bulunurum? Bunu kendime şiar edindiğim için dışarıdaki o karanlıklar hiç beni ilgilendirmedi. Nefsane hiçbir düşünceye dönüp bakmadım. Hatta geçen gün bir arkadaşım dedi ki, inanamıyorum dedi yani. Dedim vallahi eline kalem alsan,
1: Evet.
0: karıştırsan karıştırsan bütün sayfaları, inanıyorum ki Rabbim bana sormayacak yalanı, riyayı, aldatmayı zinhar inşallah sormayacak. Bu da belki yansıması oluyordur.
1: İnşallah.
0: Temiz kalp, iyi düşünmek. Bazı insanlarda şöyle, mesela maşallah diyorum. Aslı'cığım çok güzelsin ve çok şıksın. Hanımefendi bana diyor ki ben hayatımda hiç kimseye böyle hitap etmedim. Neden?
1: Niye etmemiş?
0: Neden etmediniz diye soruyorum. Hani böyle yalap şalap bir şey gibi, yaranmışlık olmak gibi, hani kendini değersiz edip karşıdakini değerli kılmak gibi oluyor diye ben görsem bile kafamı çevirmişimdir. İçimden beğensem de söze dökmemişimdir. Külliyen yanlış. Külliyen yanlış. Allahu Teala diyor ki gördüğünüz güzellik bendendir. Dilsiz şeytan olmayın.
1: Ya söyleyin
0: Şimdi
1: değil mi
0: tabii
1: güzellikleri?
0: şimdi size halk eden kim? Rabbül
1: Yaradan.
0: Alemin. Şimdi bu güzelliği var eden, bu duruşu var eden, bu asaleti var eden Allahu Teala. Şimdi ben nasıl maşallah demem ya?
1: Yani.
0: Yani benim nezdimde, benim bakışımda Allah'ın nakşı var, işareti var, duruşu var. Şimdi ben bunu Aynur Aslı'ya böyle latifeler yapıyor, yaranmışlık sürmüyor
1: Estağfurullah.
0: haşa. Allah yarattığı için bu güzellik karşısında maşallah diyorum.
1: Maşallah.
0: Rabbim
1: Vallahi ben de sizi
0: nazarlardan
1: görünce
0: korusun.
1: öyle diyorum. Bakın
0: İşte
1: her seferinde diyorum ki ne güzel bir ışıkla parıldıyorsunuz. Yani bu
0: nedir
1: çünkü
0: o?
1: gözün gördüğü
0: Allah'ın verdiği bir şey.
1: Allah'ın bildiğini niye kuldan saklayasın?
0: Dolayısıyla ne yapıyoruz? Dilsiz şeytan olmuyoruz. Gördüğümüz bir gül, bir çiçek, bir kelebek, bir kedi ya da bir başka varlık. Maşallah demek zorundayız. Çünkü Yaradan'ı burada zikretmek durumundayız. Elhamdülillah belki bu getirdiği, bana yüklediği bu metafizik enerjisinin dışarıya yansıması olabilir. Çok
1: Evet.
0: teşekkür ediyorum. Ne kadar uzun anlattık.
1: Vallahi ama çok güzel. Demek ki bu parıldama
0: Evet.
1: hissiyatı, parıl parıl olma içten gelen bir
0: İçten,
1: şey. Yani dışarıdan biz onu almayacağız. İşte
0: evet.
1: makyajla, saçlarla
0: Onu
1: olmuyor demek ki.
0: yapabilirsiniz kısa bir, yani rol gibi. Bakın hiçbir rol sahici olamaz. Yani o an

0: saat, 2 saat, 5 saat oynayabilirsiniz karşıdakine. Ama bu kalıcı değildir. Sonra gerçek kimlik ortaya çıkar. Menfaatse menfaat masaya yatırılır. İsteklerse istekler. Bakışlar, diller, vücudu, aura negatifi saklamaz, dışarıya aksettirir. Hatta ben derim ki neden görmedin mi? Hani adam yanlış ya da kadın yanlış. Evet. Diyor ki öyle bakmadım ki göreyim.
1: Nasıl baktı? İyi baktı.
0: Ha, iyi baktı. Hani olur. Hani evet. Şimdi bir yola çıktık, hele bir yürüyelim, yolda toparlarız diye. Aslıcığım, bir insan varoluş nedenini haktan bilirse, diyor ki gayret edeceksin. Hani ben böyle söylüyorum, gidin evde yatın, Allah zaten verir, kurban olurum. Zaten rızkıma kefil Allah, olmam ki sefil Allah. Ama gayret edin diyor. Gayretinizin karşılığında da benden isteyin diyor. Benden isteyin derken karşıdakine ihanet, riya, aldatma hissiyatlarınız ve uygulamanız varsa sizin hayır hasanetiniz de kabul olmaz.
1: Fıtrata da aykırı değil mi, insanın fıtratına? Yalan.
0: Şimdi düşünün, sizin evde karınız ağlıyor. Çocuğunuz baba bu lazım dedi, şimdi değil dedin. Akşam da gittin, sen o masayı kurdun, yedin içtin, evde de çocuk ağladı. Senin hayatında o başarının devamı mümkün değil. Zinhar değil, çünkü evden geçiyor diyor. Evden.
1: Önce
0: ağlatmayacaksın tabii.
1: Ağlatmayacaksın.
0: Ağlatmayacaksın. Eşin ağlamayacak, çoluk çocuğun ağlamayacak. Tabii ki sen bir bireysin, kazandın, yiyeceksin de tatil de. Allah bunları engellemiyor. Allah kalpteki karanlığa göre elini açtığında, biz ne dedik? Rabbime yöneldiğimde ona isteyebilecek bir yüzümüzün ve kalbimizin olması gerekiyor.
1: Evet. Demek ki burada bereketin de kapısı için evdeki ev, huzur,
0: ev, yuva, ana,
1: yuva
0: baba.
1: Nasıl ve nasıl, insanlara nasıl davranıyorsun?
0: Kesinlikle,
1: en yakınına nasıl
0: kesinlikle
1: davranıyorsun? Hani bazıları diyor ya, benim en yakınım o benim nazımı çeker nasılsa. Öyle bir dünya
0: öyle
1: yok
0: bir
1: herhalde.
0: Şey yok, öyle bir şey yok. Diyor ki ben diyor seninle evlenmek istiyorum ya Muhammed Emin. Allah'ın sevgilisini. Diyor ki benim hiçbir şeyim yok ki ya Hatice, sana verebilecek. Eline bir saksı alıyor, kuru bir çiçek koyuyor. Diyor ki ben buyum. Hatice annemiz diyor ki benim canım dahil, malım mülküm sana feda olsun.
1: Nasıl bir
0: ve
1: sevgi.
0: Çöpüne bakın, çöpüne dönüp bakmıyor.
1: Ya.
0: Ve son nefesine kadar her şeyini bağışlamış olduğu, o bir Hatice'ydi deyip elini kaldırıp yerlerin titrettiği ve onu sonsuz sevdiği hayat arkadaşı, çok zengin bir kadındı ve her şeyini eşine verdi. Ama Allah ne yaptı? Ebedi mutluluk verdi
1: değil mi?
0: Ona.
1: Sonraki eşine, hatta tabii, hep Hatice'den bahsediyormuş Peygamber Efendimiz.
0: Ve Ayşe annemiz, şimdi nereye gitse sevgili peygamberimiz Cennet-i Baki'ye doğru otururmuş. Hatice annemizin son o uğurlandığı yere. Bir gün Ayşe annemiz diyor ki ya ben ne yapıyorum? Sana hürmet ediyorum, sana saygı duyuyorum. Ve akrabası aynı zamanda, yani sadece burada yanlış anlaşılmasın. O kadar büyük zanla giriyorsunuz ki burada hizmet, nikah, nikah akdi var. Ve tabii ki çok büyük sevgiyle seviyor peygamberimizi. Bir gün, iki gün, üç gün diyor ki benim senden razıyım ya Ayşe. Ne istiyorsun benden? Yine bir gün böyle söylediğinde inanın diyor ki ayağa kalktı ve ellerini açtı. İşte dedi diyor, o bir Hatice'ydi. Yani sen Hatice olsaydın bunu bana deklar etmezdin. Çünkü Hatice bana canı dahil, malı dahil her şeyini verdi ama bir kere bunu bana zikretmedi. Sen sadece bu tarafa yönelik oturmamın 40 defa hesabını ya sordun. Hiç kimse bunu inkar edemez. Cennet-i Baki'dedir, bizim de annemizdir.

0: Ben kendi hayatımda bunu kendime şiar edinmişimdir. O bir Hatice'ydi. Yani eşler sevdikleri kocalarına olamasak da bir Hatice, o şekilde yaklaşmalıyız ve eşler de bize aynı şekilde yaklaşmalı ki huzur olsun, mutluluk olsun, bereket olsun.
1: Ebedi olsun. Bakın burada mesela tabii, öldükten sonra bile hala unutamıyor. Aslında yeri de dolmuyor öyle insanların. Keşke herkes öyle eşler
0: keşke
1: nasip olsa.
0: Bakın diyor keşke ki ayağımın altında diyor, yer sallandı, zerzere oldu zannettim diyor, deprem oldu. Öyle bir kalktı ki o bir Hatice'ydi. Allah bizi inşallah Hatice annemizin ahlakıyla ahlaklandırsın.
1: Amin.
0: Muhteşem bir annemiz. Onun için bütün hanımlara bunu tavsiye ediyorum. Vallahi bana da soruyorlar, diyorlar ki niye bu kadar yalnızsın, niye hayatında kimse yok.
1: Evet.
0: Diyorum ki hayat arkadaşım o kadar mükemmel bir insandı ki, o kadar dinine bağlı, vatanını seven, milletini seven ve çok düzgün bir insandı.
1: Allah
0: onun yerine bir çöpü dahi getirip koyamadım. Yarın onun yanına gittiğimde inşallah bu yüzle, bu sıfatla gidebilmek için gayret ve mücadele ediyorum.
1: Az önce bahsettik. Onun için ben dedim ki inşallah dedim size de hani
0: nasip
1: böyle
0: olsun.
1: Nasip olsun dedi, ben yok dedi. Yapamam
0: tek taşımdan
1: dedi.
0: Çıktı.
1: Tek taştan yola çıktık.
0: Efendim doğum günü nedeniyle kızımın hediyesidir. Aslı Hanım da gördü dedi inşallah dedim, vallahi kızımın hediyesi. Allah
1: i̇nşallah
0: toprağa
1: dedik,
0: yazsın.
1: Bir umutlandık ama siz diyorsunuz ki
0: yok,
1: o benim
0: yok,
1: eşim bir, birdir.
0: Bir
1: ona
0: değerdir.
1: Bunu
0: bir
1: yapamam
0: değerdir
1: diyorsunuz.
0: Ben asla asla onun asla incinmesini ve onun bu durumdan haberdar olup azap çekmesini tahammül bile edemem.
1: Ah canım
0: asla.
1: Benim. Vallahi maşallah
0: asla,
1: diyeceğim
0: asla,
1: buna da. Keşke
0: asla
1: böyle sevgiler
0: İnşallah.
1: Uzun ömürlü, ömürlük sevgiler, aşklar
0: Amin.
1: Olsa.
0: Ama işte bu beylerin elinde. Beyler her şey yatak odasından geçmiyor. Saygıdan geçiyor, sevgiden geçiyor. Karşıdakine kadın olma keyfiyetinden geçiyor. O sizin çocuğunuzun annesi, ona verdiğiniz değerden geçiyor. Eğer siz onu kıymetlendirirseniz unutmayın, kadınlar, kadınlarınız size Allah'ın emanetidir. O emanete gözünüz gibi bakmak durumundasınız. Vallahi andolsun bereket de gelir, huzur da gelir, mutluluk da gelir ve çocuklar da yarın mutlu evlilikler kurar.
1: Aynen öyle. Bazen mesela kadınlar anlatıyor işte eşi kötüymüş.
0: Tabii.
1: Ne dayağı kalmış, ne aldatması, ne bu bence korusun. Ama eşimi hala seviyorum diyorum ki böyle sevgi nasıl olur? Şimdi ya, insan kimi özler, kimi yad edersin? İyi adamı yad edersin.
0: Kesinlikle.
1: Dersin ki bu bana o kadar iyiydi, bu kadar tabii değer veriyordu. Oturup
0: doğru,
1: bir ömür belki
0: doğru,
1: ağlarsın arkasından.
0: Doğru,
1: ama
0: doğru,
1: sana kötülük yapmış bir adam, yani bir hayrı dokunmamış. Neye
0: doğru
1: ben oturup ona üzüleceğim? Neye
0: ha,
1: ağlayacağım?
0: Bekleyeceğim.
1: Bekleyeceğim bir de sevgimi, ha, gönüldeki
0: vereceğim
1: o sevgimi bir de ona vereceğim.
0: Asla.
1: Böyle bir bu gerçek sevgi
0: asla
1: olabilir
0: olmaz
1: mi?
0: Asla olmaz. Evleneceğiniz, yol yürüyeceğiniz, çocuk doğuracağınız özellikle. Bakın biz nesiller nesilleri dünyaya getirdiğimiz evlatlarla. Allah ne diyor? Evlenin. Yaşı gelen kızınızı, oğlunuzu evlendirmekte acele ediniz. Zürriyetin devam etmesi adına. Bunun anlamı da şu, sağlıklı nesiller yetiştirmek. Sen o çocuğun annesini sabah akşam değersizleştirirsen o çocuk da yarın eşini değersizleştirecek. Onun için lütfen eşlerinizi çok sevin ve hiç kimsenin yanında, çocuğunuzun ya da toplumun içerisinde refüze etmeyin, kınamayın, cimrilik yapmayın ki yol yürüyebilirsin.
1: Bir de bunu normal zannediyoruz ya biz.
0: Ha,
1: eğer
0: erkeklik
1: böyle bir ailede yetişmişsen, baba işte hep ters, hep böyle maço, kötü sözler
0: evet
1: söylüyor. Kız evet da bunu normal olarak algılıyor. Çünkü
0: tabii
1: böyle görmüş.
0: Tabii.
1: Ve sonra gidiyor kendi de yine aynı adam.
0: Koca böyle olmalı,
1: koca böyle
0: diye
1: olmalı diye. Çünkü
0: ama
1: iyi
0: başka
1: görmemiş.
0: Koca, başka kocalar da var. Peygamberimiz gibi ya da onun sünnetine dahil olanlar gibi. Gönüllerde hoş bir seda bırakmak istiyor iseniz lütfen ilişkilerinize devam edin. Bakın yıllar önce, çok uzun yıllar önce bir beyefendiyle tanıştım.
1: Hı hı.
0: Bir emlakçıydı bu beyefendi. Bir satlık bir mal için geldi. Sonra kalbim

0: muhabbet besledi. Ve hocam, hocam, hocam ne var, ne yapayım, nasıl edeyim, nasıl yardımcı olayım? Dün akşam bana Kabe'den resim atmış. Hocam sizin için dua ediyorum.
1: Orada sizi Kabe'de düşünmüş.
0: Bakar mısınız? Ya. Yani gönüllere hoş bir seda bırakmak, dualarda olmak düzgün olmadan geçiyor. Bakın düzgün olmadan geçiyor. Çizginizin düz olmasından geçiyor. Dostluklarınızın daim olması için yalandan, riyadan uzak olun. Böyle yersiz kaprisler, kıskançlıklardan uzak olun. Bizde derler ki uzayan kol bizden olsun. Birbirimize hayır duası edelim. Bizim bizden başka inanın dostumuz yok. Biz Allah için Allah yolunda olan tüm kardeşlerimize iyilikle, yoldan biraz hafif sapmış olanları da hidayetle düzgün yola getirmesi için duada bulunuyoruz. Melekler de amin desin inşallah.
1: Keşke öyle dostluklar olsa hep olsa ama ya. Bazen bakıyorsun senin kötü gününde seviniyorlar.
0: Tabii.
1: Oh diyor, oh iyi oldu diyor, oh diyor bak görüyor musun şöyle oldu diyor. İyi gününde çok güzel bir başarın, bir mutlu anında da hasetlik olabiliyor. Şimdi insan diyor ki tabii ki insanlık bu yani. Kıskanabilirsin, o da insana ait bir duygu. Ben valla kızmıyorum da. Diyor ki kıskanmış olabilir ay, yani o ay. Da insanlık. Yani ben de birini kıskanabilirim. İçime böyle bir duygu da girebilir. Yani... Evet. Görmüyorum yani
0: Allah
1: mazur
0: inşallah,
1: görmek
0: Allah
1: lazım
0: inşallah.
1: Belki de hocam.
0: Güzel güzellikler nasip etsin. Şimdi kalplerdeki sevgi bambaşka bir şey. Rabbim nasip etti benim ya vedud sıfatının tecellisi olarak gerçekten çok ciddi manada sevenim var.
1: Ne güzel, ne
0: kalplerinden
1: güzel.
0: Kalplerinden öpüyorum gerçekten
1: ya
0: var.
1: Ya vedud
0: yani,
1: sıfatı değil mi? Sevgiyi tabii, arttıran. Tabii. O zaman birazdan şunu konuşalım mı? Sevgiyi tabii. arttıran frekans, sevgi tabii, frekansını tabii. arttıran başka hangi esmalar
0: tabii
1: var?
0: Ki.
1: Ne yapmalı ki sevgimiz
0: tabii
1: artsın?
0: Tabii
1: bunları
0: ki.
1: Konuşalım. Kısa tabii bir aranın ardından buradayız hemen, sevgili sevgiler. Hemen, hemen. Bence bu program kaçmaz, bizden ayrılmayın.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. Hey gidi, 24 yıl sonra... Yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte, birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte.
4: İstemiyorum.
3: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte, gururla kırmızı beyaz giyişte. Sevinçle bir araya gelişte, birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
5: Peki şu eve ne dersin?
6: Çok yüksek.
7: Bu çok alçak.
5: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
7: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
8: Kredi de yok, faiz de yok.
5: Peki ne var?
8: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
9: Patron, gel oğlum buraya.
5: Ya.
10: Hemen döneceğim tatlım.
9: Aferin oğluma. Gel. Otur. Hadi eve gidiyoruz. Patron dur. Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedim sana. Patron çıldırdın mı? Aa, iyice söz dinlemez oldun.
10: Pardon canım, nerede kalmıştık?
11: Sen var ya sen.
12: Red Bull kanatlandırır.
13: A101'de haftanın yıldızları. Fairy sıvı sabunlar 79 lira.
6: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
14: Ara ara.

0: beklediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatları

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Beyaz giymeye bayılırım.
4: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Tüy almadın 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yakıt alacağız, yine yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
3: Kredi

0: zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.

0: bekle.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Sadece durulan.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
7: Sen de sadece durula.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
3: O zaman markete gidelim.
2: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
4: Hoş geldin.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Sevince. Bakın.
7: Tam da lezbik.
8: Regl gecelerimi.
9: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Hadi hadi hızlı olun. Beni bekleyin.
11: Herkes hazır mı?

0: kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, çocuklarımızı bambaşka yolculuklara çıkaracak birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar, karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor. Hadi sen de karneni göster, kitabını al.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Metafizik uzmanımız Aynur Akgün'le birlikteyiz. Sevgi enerjisini, sevgi frekansını yükseltmek için çok güzel esmalarımız var. Şimdi bunların ipucunu alacağız. Nasıl sevgimizi yükseltebiliriz, yüceltebiliriz? Hangi esmalarla, hangi yöntemlerle?
4: Tabii ki. Hay hay. Şimdi ben çocukluğumdan bu yana Hak Teala'ya 13 yaşında tanıdım. 13 yaşından bu yana aşığım. Ben onun aşkından başka da hiçbir şey istemedim hayatta. Hı hı. Yani Allah ona göre de bana eş verdi. Ona göre de bana bir hayat verdi.

0: Sonra onun sevgisinin üstünde hiçbir şeyin olmadığını defaatle söylüyorum. Verdi, tattırdı ve benden aldı. Hı hı. Baki olan neymiş onu öğretti. Baki olan, daim olan, kaim olan Allahu Teala.
1: Evet.
0: Dolayısıyla en büyük sevgi Hakk'ın sevgisi. Ama biz bu dünyada yaşıyoruz. Sevmek ve sevilmek durumundayız. Negatif enerjileri kırabilmenin tek yolu sevgi.
1: Hı hı.
0: Çünkü diyor ki eğer bir kul eğer sevgiyle iyilik yapıyorsa kıyamet kopmayacak.
1: Öyle mi? Çok güzelmiş.
0: Bakın kıyamet kopmuyor bir kul bile. Onun için biz iblisin fitne, fesat, yanlış, negatif enerjilerinden arınarak diyoruz ki ya Rabbi senin sevgi sıfatına sığınıyorum. Sen beni seversen ve benden razı olursan ben senin yarattığın bir kulum. Benden razı olursan mümkün mü ki alem beni sevmez?
1: İnşallah. Allah'tan isteyeceğiz.
0: Tabii. Bir de sevgi enerjisini isteyeceğiz.
1: Sevgi enerji, negatif enerjileri ya, kıran bir enerji.
0: Ya Latif ile beraber isteyeceğiz.
1: Ya Latif.
0: Latif nedir? Lütfeden. Kibar.
1: Ha.
0: Lütfeden. Zarif. Ne kadar latif bir hanımefendi. Hı-hı. Şu beye bakar mısın? Ne kadar latif, ne kadar kibar, ne kadar zarif. Yani sevginin de haşmetlisi var.
1: Hı-hı.
0: Sevgi için insanlar birbirlerini de katlediyorlar.
1: Allah korusun.
0: Kırıyorlar, döküyorlar. Onun için biz hayırlısını, ya Vedud sıfatının tecellisini yanında latifle beraber İstiyorum ya Rabbi senden sen iste ya kulum diyorsun. Ben de senden ya Vedud sıfatının tecellisini istiyorum. Yani bana bu sıfatın tecellisi latif sıfatıyla.
1: Peki bazen
0: güzelliklerle.
1: Bazen mesela eşte böyle bir soğuma oluyor ya. Onun daha çok seni eşinin sevmesini, eskisi gibi beni sevsin. Böyle istek olabilir. Mesela içinden eşine bakarak
0: olmaz
1: ya
0: mı?
1: Vedud diye esma çekilse.
0: Şimdi eşiniz sizi seviyor. Her şey çok normalken ben yine metafizik konuşmak istemiyordum ama yine iş oraya gidiyor. Eğer birdenbire hayatınızda bir kırılma noktası oluyor ve eşiniz artık size normal davranmıyorsa negatif bir işlem olmuş olabilir. Onun için bunun iptali için Allahu Teala'dan kudret sıfatını, hı hı, el metin,
1: hı hı,
0: el kavi, el celil sıfatını çekmelerini tavsiye ediyorum.
1: İnşallah sevgi enerjisini büyütelim.
0: Evet.
1: Frekanslarımız hep sevgide kalsın.
0: Amin.
1: İyi ki varsınız. İyi ki sevgidesiniz. Bize bu güzelliği aktarıyorsunuz Aynur Hanımcığım. Tekrar görüşmek ümidiyle diyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili seyirciler biz inşallah yarın tekrar yine görüşeceğiz. Beyaz TV ekranlarında. Yarına dek sağlıkla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutluluk yakanızdan düşmesin. Hoşça
0: Amin.
1: Kalın.

0: Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir gün olsun, keyifli bir gün olsun. Yine sabahın erken saatlerinde bizler sizlerin evlerine konuk olmaya geldik. Umarım iyisinizdir, ne olur başka bir tarafa geçmeyin. Hem bolca hediyemiz hem çok güzel, çok lezzetli 5 tane tarifimiz olacak. Bugün her şeyi yatırımlık yapacağız. Yatırımlık ne demek mi? İzliyoruz, sonra buluşuyoruz.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Hafif kremamsı ve zarif sunumuyla göz alıcı görünümünü lezzetiyle taçlandıran, ismi gibi narin ve etkileyici bir tatlı, gelincik pastası. Biberlerin içine yerleştirilen yaprak sarmanın geleneksel lezzetini farklı ve yaratıcı

0: rahatlatıcı bir sunumla buluşturan dolgun ve şık bir yorum. Biber içi yaprak sarma. Yeşil elmanın ferahlatın ekşiliğiyle enginarın hafif ve zarif aromasının buluştuğu dengeli ve modern bir salata. Yeşil elmalı enginar salatası. Renkli sebzelerin makarnayla buluştuğu hafif, doyurucu ve her damağa hitap eden klasik bir lezzet. Sebzeli makarna. Dereotunun ferah aromasıyla zenginleşen, küçük boyutlarıyla lokmalık keyif sunan kurabiyeler. Minik dereotlu tuzlu kurabiye. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
1: Şimdi, hadi gel. Buyur.
2: Şimdi hiç duymadığınız bir tarifle güne başlıyoruz. Şimdi mutfakta dolmalık biberleriniz varsa çıkartın. Bu olması şart değil.
1: Yeşil de olur.
2: Küçük yeşil biberleriniz varsa benim için daha uygun olur hatta. Elinizde ne varsa çıkartıp yapabileceğiniz bir dolmalık tarifle geliyorum. Biber içi yaprak sarma yapacağız. Yanlış duymadınız. Biberin içine yaprak sarma yapacağız. 10-12 adet renkli dolma biberimiz var. 10-15 adet üzüm yaprağımız var. İç harcında 250 gram kıyma, 1 adet soğan, yarım demet dereotu, yarım su bardağı esmer köftelik, bulgur, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz, karabiber, pul biber, kimyon, üzerinde sıvı yağ, tereyağı ve domates salçası. Evet. Kıymetli izleyenlerim, ben şöyle bir elimi yıkayayım.
1: Hadi sen elini yıka, ben burada seni beklerken soğanımızı halledeyim.
2: Bugünkü bu dolmalık biberin içine yaprak sarma koyma olayı hem çok lezzetli bir görsel hem de gerçekten iki lezzeti bir arada hissedeceğiniz fıkra gibi bir tarif. Bilmece gibi bir tarif. Yaprak üzümün içinden mi çıkar, dolmanın içinde mi üzüm yaprağına sarılmış sarma çıkar? Yani
1: hepsi artık, olabilir Nermin'im.
2: Artık birazdan her şey sizlerle olacak.
3: Neden gel?
2: Yoğuracağım.
1: Ha, tamam.
2: Elimle mi yoğurayım?
1: Lezzeti geçmeli bana soracaksan. Geçeriz. Ben biliyorsun ben eldivensiz taraftayım. Şimdi
2: kıymetli izleyenler.
1: O biberlerini istersen bana ver, ben şey yapayım sana.
2: Şöyle kıymayı da ekliyorum. Sıvı yağ.
1: Nermin bak, izleyicilerimize vermiştik daha önce bu tencerelerden. Ömürlük.
2: Değil mi?
1: Vallahi aile
2: biber
1: boyu.
2: Biber salçası. Dereotumu. Kimyon, karabiber, pul biber, tuz. Başka bir şey var mıydı? Yok.
1: Hayır, senin orada yok, kalmadı. Ben şimdi biberlerimi hazırlayacağım.
2: Dereotunu da içine koyacak mısın? Şöyle. Dereotunu da bana doğrarsın, içine alayım. Şöyle bir yoğuruyorum. Hem dolma yiyeceksiniz hem de dolma içi sarma yiyeceksiniz. Allah Allah. Nasıl bir tarif? Beyaz TV izleyicilerine özel, en güzel dokusuyla
1: hem gözlerine
2: hem göze hem de mideye hitap etmeye geldik.
1: Biz önce gözle başlıyoruz hocam.
2: İçinde pirinç yok, bulgur yok. Çok hafif esmer bulgur kullandık sadece. Onu da şimdi Serpil'den rica edeceğim. Bak o nasıl şişmiş Serpil.
1: Ama şey bir tık ıslattık falan ya, ondan muhtemelen gayet keyifli ve güzel oldu. Şunu bir alayım.
2: Bakın güzelce ne yaptık? Yoğuruyoruz.
1: Kendime şöyle çalışma alanımı toparlayayım. Ben şimdi biraz önce kaçırdım mevzuyu. Sen şimdi biraz önce neden şikayet ediyordun?
2: Ha? Dinlemiyorum beni hiç.
1: Ama işte
2: ya
1: olmadı.
2: Bırak ya.
1: Şimdi izleyicilerimizle ya şey yapamıyorum.
2: Hiçbirini
1: olmadı.
2: Dinlemiyor. Vallahi hayatımda beni hiç dinlemiyor. Ben onu dinlediğim kadar kimseyi dinlemedim. O beni hiç
1: aşk
2: dinlemiyor.
1: Olsun. Bu arada bir hanımefendi dün bana şey yazmış. O yeşil bezinizi değiştirseniz. Ayol sezonun başından beri bu bez kullanılır mı? Bunlardan biliyorsunuz.
2: Şöyle bir elinle at.
1: Üçlü beşli alıyoruz ya. Artık pembesini çıkart.
2: Şey ama bu değişiyor. Ama aynı renk oluyor
1: yani
2: genelde.
1: Yani çamaşır suyu falan olduğu
2: için. Pembemiz vardı. Yeşil pembe gitmişti. Yeşil gelmişti aslında.
1: Ya da üst üste yeşil de gelmiş olabilir.
2: Yok,
1: ondan
2: yok
1: şey.
2: Pembeyi kullandık uzun bir süre. Allah'ım yarabbim. Benim izleyicim neye takılıyorsunuz?
1: Yok,
2: vay
1: öyle
2: be.

0: Bir de temiz bezi zaten çamaşır suyuna koydum mu mis. Niye yapacağız
1: Bir
0: ki?
1: de şey, Nermin, çamaşır suyuna koyduğumuz için bir süre sonra otomatik olarak yıpranıyor. Zaten değiştirmek durumunda kalıyoruz canım benim.
0: Şimdi ver bakalım.
1: Şimdi.
0: Bunun yarısını
1: Böyle,
0: dolduracağım.
1: böyle bir yemek kaşığı kadar
0: Bakın
1: bence.
0: şöyle.
1: Sardıktan sonra
0: Sonra
1: gerekirse ilave ederiz, değil
0: üzerine
1: mi?
0: şöyle sarmaları koyacağım. Yanlış görmediniz. Şöyle yakından göstereyim. İçinde yarım böyle doldurduğum iç harcım var. Evet.
1: Kadir, bu renklerden sen çok hoşlanacaksın ablacığım, ama ben işte bu renklerin bir araya gelmesinden. Anladın sen.
0: Ne yapalım? Biberin laciverti yok.
1: Yok vallahi. Gönlüm isterdi olsun.
0: Bakın özellikle buğday kullandım ki sizleri de ekranda rahatsız etmesin yerken. Çünkü biliyorsunuz ki pirinç ne kadar da korusak maalesef içindeki nişastasından ötürü şekeri olanlara çok iyi gelmiyor ve kilo aldırıyor. O yüzden bu esmer bulgur bizim için güzel oluyor.
1: Bu arada zaten şey, bir değişiklik de hayatımızda ara sıra. Gayet keyifli oluyor
0: İç
1: bence,
0: harcımız
1: sence?
0: çok oldu.
1: Olsun olsun, daha şey koyacağız onlara. Yapraklarımızı bir saralım.
0: Yine çok olacak.
1: Tamam, olsun, ben sana veririm.
0: Niye
1: Yine de
0: bana
1: çok
0: ver?
1: dersen başka bir şey yaparım Nermin'im.
0: Çok farklı bir tarif olacak. Şimdi göreceksiniz sarmalar nereye gelecek.
1: Bu benim temiz.
0: Evet, gördünüz mü? Harika bir görüntü. Hepsini doldurduk.
1: Sağlıklı yaşa.
0: Elhamdülillah, ya Rabbi şükür hep birlikte.
1: Bunları böyle serçe parmağımızdan küçük
0: Bir tane de bana versene.
1: eldiveni şey yapsan olur mu? Şey
0: Atayım mı?
1: birazcık. Ha, bir. Ben şey yapmadım ama sen bilirsin. Onu oradan versene bana. Çirkin. Ver. Yani şey gibi, büyük şey küçük, uzun uzun sarmayalım, zeytinyağlı gibi. Tombik tombik.

0: Ben şey yapalım diye düşünüyorum. Yani belki birazdan bir çimdik daha ilave etmemiz gerekebilir üstlerine. Ne dersin?
1: Bilemedim.
0: İşte onun için koymayalım. Full tam dedim. Baksana annesi poncik poncik. Tombul tombul.
1: Severiz.
0: Bu arada yaprağım da bir hayli güzel ve büyükmüş ya. Ayşem'in ellerine kollarına sağlık.
1: Ayşe de maşallah ne kadar aktif.
0: Bir şey söyleyeyim, bir de kilo verdi
1: Sosyal
0: ha
1: medyada.
0: Ayşe. Bir de kilo verdi
1: Çok güzel
0: maşallah.
1: yöresel lezzetleri var kadının.
0: Yeminle ha.
1: Gerçekten bayılıyorum. Öyle bir de dediği gibi Serpil'in küçüldü bir.
0: Bir de bir şey söyleyeyim mi? Nereden başlayıp nerelere geldi işte. Kadının gücü,
1: Tabii
0: kadının
1: canım sıfırdan
0: emek.
1: başlayıp oralara
0: Vallahi.
1: gelmesi.
0: Allah nazarlardan
1: Bir
0: korusun.
1: kadın yeter ki istesin. Başaramayacağı, yapamayacağı hiçbir şey yok.
0: Bak kendine yaptığı gibi Nermin, bir de etrafındaki arkadaşlarımla da iş imkanı sağladı kadın. Vallahi bravo.
1: Şöyle.
0: Hoppa. Sence
1: Siz
0: bizim...
1: bunları yeşil dolmalık biberde yaparsanız daha da hoş gözükür görüntüsü. Daha ince olur. Böyle daha artımlı da olur. Biz böyle renklensin istedik ekran.
0: Ya şey işte bizde bazen Nermin renk de güzel oluyor ya görüntüsü falan. O da ama bu biberler de biliyorsun artık eskiden deli dehşet pahalıydı bunlar. Hatırlar mısın?
1: Evet.
0: Aman ne hoşuma giderdi, sonra da derdim ki aman ben bir biber o kadar. Ama şimdi şey daha ulaşılabilir.
1: Yine pahalı ama ulaşılabilir.
0: Şöyle söyleyeceğim sana, inanmayacaksın, yaklaşık 2-3 hafta evveldi bizim buradaki markette yeşil biberden daha uygundu biliyor musun? Bir ara bir ara.
1: Evet.
0: Ben biliyorsun bakarım.
1: Belki ellerinde kaldıysa.
0: Bilmiyorum artık o kadarını.

0: Tabii ben de.
1: Vallahi bakın efendim, şimdi dakikalar sonrasında o görsel bambaşka bir boyuta taşıyacak bu şu an dolmalarımızı. Farklı bir sunum, farklı bir görsel arayan herkesi şu an ekran başına davet ediyoruz. Kaç dakika oldu başlayalı? Tamam, öbür tarife geçiyoruz yavaştan. Peki sıradaki tarifimiz ne biliyor musunuz? Böyle tam böyle yaz gelmişken,
0: Bahar,
1: havalar
0: mis.
1: ısınmışken, böyle tatlı tatlı güneşte kendini iyiden iyi hissettiriyorken dedik ki gelincik pastası yapalım. Üstünde böyle gelincikleri gözüksün o çileklerle birlikte. Harika bir görsel elde edeceğiz. Ama şu dolmayı bir fırına verelim önce.
0: Ocağa gitsin o.
1: Bir dolmayı gönderelim.
0: Bu
1: Şöyle.
0: arada küçük yapraklarla da çok keyifli oluyor yapması.
1: Tamam.
0: Bu arada benim son iki şeyim kaldı. Sence üstüne birer kaşık daha koyalım mı? Bence koyalım. Sence?
1: Bence yeterli.
0: Dolmalarımız şey olacak ya.
1: Şöyle.
0: Bence iyi oldu bak. Şimdi onun üstüne yatır gitsinler benim. Üç ya da dört tane bence kafi. Sence?
1: Üç tane iyi oldu.
0: Ha, okey.
1: Evet, bu şekilde hem içinden harcını çıkarmamış olacağız.
0: Nermin, iki dolmayı bir arada çıkarıyoruz
1: Vallahi
0: biliyorsun.
1: bak. Hem de porsiyon güzel olmuş olacak.
0: Vallahi bunu ver bir kişiye. Tamam. Şöyle özür dilerim. Oo, bayağı alıyor. Ayol daha var. Bakayım ne kadar boşluğun var. Ay şunların şeylerini peçeteyle alayım ben hiç sevmem. Dur.
1: Yaparız birazdan. Bitirelim hepsini.
0: Pirinçleri.
1: Dediğim gibi davet sofrası da hazırladığınızda böyle ekranda hoş gözükecek. Masanıza koyduğunuzda da farklı gözükecek. Güzel bir sunum olmuş olacak. Bilginiz
0: Şunu şuraya
1: olsun.
0: bırakayım bir
1: Ne
0: belleyeyim.
1: diyorum ben? Ufacık aslında bir sunum bu kadar yemeğin boyutunu ve güzelliğini değiştirebilir. Bizlerin de amacı burada sizlere fikir vermek. Sizler de kendi
0: Kesinlikle.
1: mutfağınıza girdiğinizde hani nasıl istiyorsanız işte benim yeşil biberim var. Evet olur. Yeşil
0: Gayet
1: biberle
0: güzel.
1: de
0: İri
1: yapabilirsiniz.
0: irilerinden. Değil mi?
1: İrilerinden de seçebilirsiniz. Daha böyle minik sarıp onların içerisine sarmanızı oturtabilirsiniz. Ve gerçekten de çok pratik yani. Öyle sizi de çok zorlayacak bir durum değil. Salçasını zeminde yapayım mı?
0: Yo bence şu
1: Üstüne
0: kabın
1: mi
0: içini
1: dökelim?
0: sana vereceğim. Üstüne dökelim. Daha güzel
1: Hafif burada
0: olacak.
1: kavursak da güzel olurdu. Üstüne de su gezdirsek ama sen bilirsin.
0: Okey, sen nasıl istersen o zaman.
1: Şurada daha böyle hafif de salça kokusunu
0: Tamam
1: çıkarmış
0: tamam
1: olurum.
0: tamam tamam sorun yok.
1: Şöyle
0: Ben
1: zemine
0: şimdi
1: de dolmaları dizeriz çat çat çat.
0: şeyimiz
1: Mis.
0: vardı bizim yeşillerimiz. Bunu reklam arasında yeşilleri dolduralım bunu hemen çık.
1: Evet, şöyle geldim. Birazcık bu salçasını açmak istiyorum
0: Ay.
1: burada. Şöyle. Sonra biberlerimi tenceremin zeminine oturtacağım. Bizimkiler dediğim gibi büyük böyle porsiyonluk dolmalardı. Sizin yeşil olan biberlerinizin içerisine böyle ikişer tane de sarma koyarsanız çok hoş gözükür.
0: Onun irilerine üç sığıyor Nermin.
1: Evet.
0: Aha, onun irilerine üç
1: Şöyle.
0: de güzel oluyor.
1: Birazcık bunu da salçayı da kavurayım ki lezzetlensin. Sonrasında zaten şimdi suyundan da bir tık ekleme yapacağım. O salçanın bir tık kokusu çıksın. Ve gelincik pastamızın bir yandan da malzemeleri gelecek.
0: Bunu böyle tek kere de mi götürdük hiç?
1: Şöyle bakın birazcık açtım. Şöyle hem de kavrulmuş oldu. Hem de salça güzelce açılmış oldu. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim koyuyorum.
0: Yine çay
1: Bir
0: bardağımız
1: sarı,
0: yok.
1: bir kırmızı, bir sarı, bir kırmızı. Evet. Şöyle ekranda görmenizi istiyorum.
0: Çok güzel gözüküyor bu arada.
1: Değil mi?
0: Bir çay bardağı
1: Evet.
0: nişasta.
1: İçinde biliyorsunuz ki pirincimiz var, buğdayımız. Bunun güzelce pişmesi için ve sarmamızın, yaprağımızın suyunu bir tık fazla koydum. Gene kontrollü bakarız. Eğer gerekirse ekstradan su ekleriz. Dibi de tutmasın çünkü dolma hemen dibi tutuveriyor. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim dedim ve altını kıstım.
0: Şey yapar mısın Ahmet?

0: Etlinin içine
1: Ne canım?
0: su geçirir misin?
1: Yok, sevmem. Çok içine doldurmam dolmaları.
0: Ben etli de yaparım, etsiz zeytinyağı da yapmam. Ben de zeytinyağı da sevmem.
1: Ha, yani böyle çok sulu sevmem. Ama böyle yarıya kadar koyarım gene yumuşasın. Çünkü etli iyice yumuşaması gerekir. Ve geldik efendim. Şimdi burada bir pasta hazırlayacağız ya. Böyle çok kalabalık bir malzeme gözüküyor gelincik pastasında. 4 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, yarım çay bardağı sıcak su, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay bardağı nişasta, 2 su bardağı un, kekini ıslatmak için yarım su bardağı süt. Kreması için kıymetli Beyaz TV izleyenleri, 1 litre süt, 3 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı nişasta, 1,5 çay bardağı şeker, 1 adet yumurta, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket krem şanti, arası için çilek, yine üzeri için çilek jölesi, çilek, yaban mersini, beyaz çikolata sosu. İsterseniz üstünde yaban mersinle beyaz çikolatayı da
0: Bu
1: kullanmayabilirsiniz.
0: yumurtayı kaçırdım. Bu şeyde olması lazım. Bir adet yumurta muhallebisinde değil mi?
1: Evet.
0: Okey.
1: Kremasında.
0: Şey, muhallebi dedim. Anladım.
1: Evet. Ben şimdi başlıyorum. Şöyle. Önce bir kekini yapayım. Çünkü kekinin bana soğuması gerekiyor. Kekini yaparken de bir şeylerden bahsedeceğim aslında.
0: Burası canımın
1: Püf
0: içi.
1: noktalarından bahsedeceğim. Burada 4 adet yumurtayla şekeri önce köpük köpük olana dek çırpacağız. Özellikle kekimin pandispanya gibi kabarıp ortasından ikiye ayırdığında gayet böyle ince ama içi süngerimsi o güzel dokuyu elde etmemiz gerekiyor. 4 adet yumurta tayla başlıyoruz.
0: Niye böyle oldu? Dur.
1: Yumurta. Tavuk mu çıkacak yumurtadan, yumurta mı tavuktan? Getir bakalım Serpil'im.
0: Dur, ben bunun içinde bir sileyim ki. Bir şey, bu
1: Bazen
0: arada bir
1: işte
0: şey yoktu ama gene de biz attık
1: ya
0: mı?
1: yumurtanın böyle içi kırmızılıydı. O yüzden dedim ki hiç kekim bozulmasın.
0: Gel. Sana bir yumurta vereceğim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. O yüzden döktük.
0: Allah annesi, bu biraz soğuk ama olsun.
1: Olsun. Ben onları
0: Bir tane
1: ısıtırım.
0: idare edilebilir.
1: Evet. Şu elime bir su tutayım.
0: Daha kısık.
1: Şimdi şöyle güzelce şekerle birlikte çırpıyorum yumurta sarısına.
0: Ha,
1: Burada
0: okey.
1: dikkat etmeniz gereken nokta şekerin yumurtayla güzelce erimesini sağlayabilmek. Bunun için de burada ben birazcık yavaş yavaş sıcak su vereceğim. Hem şekerimi hem de köpük köpük olmasını sağlayacak. Serpil bayağı bir sıcak su getirdi bana. Ama birden vermiyorum. Yumurtam da pişsin istemiyorum.
0: Bayağı sıcak mıydı?
1: Sıcak bayağı. Ama
0: Harbiden.
1: güzel. Şekeri anca
0: Ha, neyse, bir
1: eritir.
0: şey söyleyeyim, yumurtamızın bir tanesi de fazlaca soğuktu. İyi oldu.
1: Aynen burada onu
0: Şimdi bu kaynadı. Ben bunu buraya
1: sıcak suyla
0: alıyorum.
1: birlikte şöyle.
0: Hoppa, aldım.
1: Bir kapağını açsana, bir ekranı bir görsün bir kere.
0: Gel gel. Gel.
1: Çok
0: Kim
1: hoş
0: geliyor?
1: gözüktü çünkü. Bakar mısınız ya? Kaldıralım. Oo, sarmalı dolma. Allah Allah. Neler yapıyor yine bu Nermin'in Enfes Mutfağı?
0: Hepsi
1: Çok
0: bir arada.
1: hafif sıvı yağını ekledim. Şekerin üstüne sıcak suyunu verdikten sonra sıcak
0: O senin değil.
1: pardon sıcağa yakındı. Şöyle bu nişastan.
0: Yani o senin değil ne ya?
1: O benim değil.
0: Evet.
1: Ben nişastalı pandispanyaları çok seviyorum. Niye diyecek olursanız şöyle ki kekin daha beyaz ve kıvamının daha yumuşak olmasını sağlıyor. Burada birazcık unumu ekliyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyayla keki şöyle destekliyorum.
0: Ben
1: Ve
0: şunları doğrayayım bari.
1: yumurtalarımı söndürmeden. Bir yandan da Serpil çileklerin sadece baş kısımlarına,
0: Bu arası
1: bunu
0: için.
1: içi için baş kısımlarına özel bir görselimiz var. Böyle artı yapıp
0: Bu
1: ortasına
0: blueberry'miz
1: blueberry
0: yokmuş da
1: koyacağız.
0: dolaptaymış.
1: Şöyle. Bakın şu an o içindeki su kıvamını bu şekilde o kadar pürüzsüz yaptı ki şeker de çünkü çok sağlıklı bir şekilde
0: Bakayım.
1: eridi. Bak.
0: Güzel oldu.
1: Öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de
0: biliyor musun?
1: Biraz daha unumu verdim. Bu tarz kek, poğaça, böreklerde hep göz kararı ilerlemeyi öğrenin. İlerleyen dönemde size çok fazlasıyla fayda sağlar. Çünkü aynen göz kararını çözdükten sonra mutfağınızda sizler de kendi yumurtanızın boyutuna ve ölçüsüne göre ayarlamayı yapabileceksiniz.
0: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şeyin, kek hamurun.
1: Çok maşallah oldu.
0: İpek gibi oldu.
1: Evet.
0: Arası için bu kadar yeterli sanki ya. Hem konuşup hem çırpınca değil mi?
1: İyidir. Aynen. Evet, bir oh dedirtti bana. Şimdi efendim alt tabana çıkan bir kek kalıbı kullanabilirsiniz. Normal bir cam fırın kabı kullanabilirsiniz.
0: Bu dursun.
1: Evinizdeki olan kap önerisine göre değişebilir. Burada kıymetli izleyenlerim bir spatula yardımıyla şöyle bakın.
0: Yeni mi tatlış o?
1: Hamurun güzelliğine bakar mısınız şu an? Sizler ekranda görüyorsunuz. İpek gibi oldu. İçinde şekeri bile o kadar güzel eridi ki sadece o sıcağa yakın suyu kullandığımız için çok iyi oldu.
0: Şu alanı kıvırınca güzel oluyor biliyor musun? Değmiyor.
1: Evet.
0: Ama olsun gene de beni
1: şöyle
0: sinir edecek.
1: Birazcık onları da şöyle oturtayım. Burayı mı?
0: Sanki şu tarafa mı geldi? İyi mi oldu? Yok yok şey yapayım ben bununla.
1: Tamam. O pişecek herhalde. Evet, önceden ısıttığımız 200 derecelik fırına koyuyorum. 180 hatta. Yavaş yavaş kekimi şöyle güzel kabarta kabarta pişireceğim. Birazcık böyle kendine geldikten sonra 200 dereceye çekebilirim ama ilk etapta biraz içi çeksin istiyorum. Şimdi güzel bir krema yapacağız.
0: Bunu yapalım.
1: Aynen.
0: Üstünü streçleyelim.
1: Kenarda bekletelim.
0: Evet, her şeyini hazırlayıp gidelim biz öbür yemeğe bence. Bu sonra gelecek. Bu da sonra gelecek. Bunlar bizim.
1: Şimdi çünkü bir üçüncü tarifimizde çok güzel yeşil elmalı enginar yapacağım. Bilmiyorum daha önceden hiç yaptınız mı? İnanılmaz bir görseli olacak onun da Serpil.
0: Ben sana söyleyeyim. Hazır mevsimi izleyicilerimiz koydum. Değerlendirsin.
1: Evet. Nişastayı ekledim. Bu tarz kremalarda da bizim en çok dikkat ettiğimiz nokta kuruları önden karıştırıp suyla birlikte, sütle birlikte açıyor olmanız. Biz bugün süt kullanacağımız için sütle birlikte böyle güzel, yumuşak bir krema elde edeceğiz. Tereyağını pişmeye yakın, vanilyasını da ben şimdi koyayım. Sonra hep unutuyorum sona bıraktığımda.
0: Bunlar benim.
1: Şöyle.
0: Alıp gidiyorum.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Taşınıyorum
1: aldım
0: ben.
1: Sütümü ve sütümü direkt bu karışımın içerisine bıraktım. Burada yumurta sarımızı sadece ekleyeceğim kremama ama şurada birazcık şöyle bir açma işlemi yapacağım.
0: En ipeğinden.
1: Bu kremayı sadece bizim pastamızda değil Serpil, yaptıkları birçok bisküvili pastalarda bile çok kullanabilirler. O içindeki nişastayla ipeksi böyle akışkan bizim sevdiğimiz dil var ya, o dilde bir krema elde etmiş olacaksınız. Yumurta da onu sarartacak hafiften. Tam böyle pastacı kreması değil ama pastacı kreması görüntüsü olacak.
0: Bu arada hem lezzetini arttırıyor. Ha. Şöyle yapayım. Orada olabileceğini bir an düşünemedim.
1: Şöyle güzelce. Hocamın üstüne alıyorum. Haydi bismillah. Bereketlensin, şifa olsun yeğenlere. Tereyağını da birazcık pişmeye yakın içerisine bırakacağım. O yüzden şimdi diğer tarifimize geçeceğiz. Çünkü kekimizin bize soğuk olması lazım. Keki de ikinci yarının başında
0: gibi
1: hallederiz.
0: Değil mi?
1: Aynen. Pişsin iyice. Bir de bugün güzel tatlış kavanozlarınız varsa çıkartın. Yatırımlık dedim. Ben onlara öyle diyorum. Çünkü öyle bir değerleniyor ki böyle biri geldiğinde tam bir yatırım oluyor. Onun ismini söylemeyeceğim şimdi. İzleyicim birazcık merak etsin. Tam böyle çayın yanına, kahvenin yanına yatırımlık bir lezzet hazırlayacağım.
0: Hazırladım.
1: Bizim hanımlara lazım yatırım. Kenardan çıkartıyoruz yastık altından.
0: Biz de koyacaktık kapalı o şişko kavanozu ama.
1: O benim canım benim.
0: Karışma.
1: O benim
0: ekip arkadaşım bak. Tamam, ben de kıyacağım paraya.
1: Onları alamazsın ki. Onları ben nereden almıştım?
0: Barbar. Barbar.
1: Yok. Yok canım. Cahit'in Bey de yok.
0: Yok, biliyorum, onda yok. O bilmiyor ki o markayı.
1: Şimdi böyle...
0: Sen bilmezsin çocuğum ama ablam bilir.
1: Burayı Serpil'e bırakıyorum ve malzemeler için o tarafa geçeceğim. Programa biberin içinde sarmayla başladık. Tamam mı? Şöyle açıyorum. Yarım biberin içerisine iç harcımızla doldurup sarmalarımızı doldurup içine kapak yaptık. Hem görüntü hem lezzet çok farklı bir boyuta geçti. Fırında pastamızın kekini hazırladık. Neden pastamızın kekini hazırladık fırında? Hemen ondan söyleyeyim. Çok hızlı geçti bu şey. Hiçbir şey yapamadık daha.
0: Yapamadık mı?
1: Evet.
0: Neden?
1: Pasta duruyor.
0: Durmuyor. Onu kolayladık. %70 bitti.
1: Ama %70 tarifler var.
0: Yo yo, bitti.
1: Ben efendim, burayı Serpil'e bırakıyorum ben.
0: Tabii.
1: Ve geliyorum.
0: Gel.
1: Şimdi Serpil'i bazen böyle içine bir şey kaçıyor. Bazen benim kaçıyor. Birbirimizi dengeliyoruz. Dengede olmamız şart.
0: Neyimiz kaçtı?
1: Şimdi. Evet. Şimdi efendim şöyle hemen çok pratikçe size sayıyorum. 4 adet enginar, 1 adet avokado, 1 adet yeşil elma, 1 diş sarımsak. Sosunda 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı limon, 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, 2 dal taze soğan, 1 tatlı kaşığı hardal, sunumda file badem. Eğer enginarınız kavanoz değilse, açık almışsanız, onu birazcık limonlu suda güzelce pişirmenizi öneriyoruz. Bizim kavanoz olduğu için gayet güzel ve ideal. Bir de biz şimdi bunun iç vitaminini de kaçırmamış olacağız. Böyle hepsini çiğden harika bir salata yapacağız.
0: Evet Nermin, bir de ne biliyor musun? Biz enginarları hani hazır mevsim ya, stoklamak için onu öyle yapıyoruz, biliyor musun?
1: Değil mi?
0: Evet evet. Mesela dolabımızda ilk fırsatta seninle kullanacağız. Enginar kalbimiz de var. Ama hepsi Hasan Bey'den geliyor bize.
1: Kalbimiz de
0: var. Tabii kalbimiz var. Çok şükür Allah'ımız. Sana böyle derin bir kap koyayım.
1: Kalbimiz olmayanlar ne yapsın?
0: Allah ıslah etsin.
1: Etsin değil mi?
0: Allah ıslah etsin. Valla.
1: Bak en çok neye üzülüyorum biliyor musun?
0: Neye?
1: Kalbi... Herkese iyiyken, yani her şeylerini yaparken sıkıntı yok. Böyle bir tane şeylerine ters git. Senden kötüsü yok.
0: Aa, ona şey diyoruz. 40 yıl sırtında taşırsın. Hı. Bir gün bir nefesleneyim der. Koyarsın kenara. Hı. Sonra senden kötüsü olma.
1: Yani aynen. Onu o kadar,
0: ona ne deniyor o insanlara?
1: Onu o kadar yaşıyorum ki. Nankör. Nankör insanlar. O kadar yaşıyorum ki son dönemde.
0: Allah ıslah etsin.
1: Böyle bakıyorum. Her şey iyi ki iyi.
0: Ha, canım böyle, canım canım.
1: Aynen. Nermin'in de bir tası atar. Nermin de bir küser. Nermin'in de bir duyguları var. Nermin de kadın, etten kemikten ya. O zaman senden kötüsü olmuyor. Neden?
0: O senin dostun değilmiş canım.
1: Çocuğunda da oluyor bazen. Çevrende de oluyor. Ay, arkadaşında olmaz. Da oluyor.
0: Ben en çok şey üzülürüm biliyor musun?
1: Ama yani bazen diyorum ki kızım bu senin suçun. Sen çok verdin.
0: Ne diyorsun?
1: Tabii tabii.
0: Ya.
1: Alıştırmamak lazım. İnsanlar çok nankör. Gerçekten çok nankör. Nefsini tek gerçekten biz nefsimizi hiçbir zaman hakim olamayan bir yapıya sahibiz. Zaten Rabbim demiş yani ne olursa olsun nefsine hakim ol. Olamıyoruz maalesef. Bazen yenilgiler oluyor.
0: İşte ama.
1: Ama olsun, öğretiyor mu? Çok güzel öğretiyor. Öğretiyor.
0: Bu arada bir şey söyleyeyim bak. Gerçek ben yani kendim de onu şey yapıyorum. Sürekli söylüyorum. Ben gerginim. Bu arada örnek Nermin. Nermin de benimle aynı dakikada gerilmesi.
1: Evet.
0: Benim hiç hoşuma gitmez. Neden biliyor musunuz?
1: İdare edecek ya.
0: Onun desteğine ihtiyacım var.
1: Aynen öyle.
0: Anlatabiliyor muyum? O gün ben gerginim o saatte. Senin gerilmene gerek yok.
1: Abi idare etmeyi öğreneceksin. Birbirini taşıyabilmeyi öğreneceksin.
0: Yani o gün Nermin'in de benim de gergin olduğum bir durum olur. Bu arada senin anlattığından yola çıkıyorum ha.
1: Bize Allah'tan sıkıntı yok bizde. Her şeyi görsünler de bizi şey yapamazlar. Biz birbirimize alışkınız.
0: Ha tabii ki canım. Ben de ne diyeceksin diye bekledim. Şey.
1: Bak şöyle.
0: O da bir insan
1: yoruluyor. Tek hamlede hop alıyorsun. Nasıl güzel bir avokado.
0: Bu arada
1: bak.
0: Kesinlikle.
1: Pat, alıyorsun.
0: Tereyağımı ekledim Nermin. Ben muhallebimin altını kapattım bile.
1: Yumuşak Serpil.
0: Olgun. Yemeği hazır.
1: Bunun içindeki yağ falan o kadar güzel ki izleyicim. Anlatamam size.
0: En sağlıklı yağ.
1: Size. Şöyle hopa dilim dilim görüyor musun?
0: Hı. Sen onun şeyini verirsen hemen limonunu şeyden sonra. Mis kararmadan.
1: Hocam şunun bir sosunu yapayım. Ondan sonra gidelim. Limon suyunu vereyim ki kararmasın.
0: Evet evet.
1: Böyle yağını gezdireyim birazcık. Şunların ikisini çırpacağım, koyacağım. Araya gideceğiz de araya gitmeden dedim göstereyim izleyicime.
0: Bu arada
1: elmayı da aynı şekilde böyle avokadoyu ve enginarı doğradığım gibi doğrayacağım. Bir diş de sarımsağı var.
0: Ay çok sıcak.
1: Hemen bugün geliyorum. Bir elime su tutayım. Ay kaydı.
0: Tamam, dikkat et. Tamam, ben şimdi sana sen gelene kadar elmayı halledeceğim. Çocuğum evladım. Çok sıcak.
1: Şöyle içine dereotu maydanozu ekliyorum. Efendim siz bir yere ayrılmayın. Dakikalar sonrası pastayla devam edeceğiz. Bu sosun çok güzel özdeşleşmesini sağlayacağız. Sunum tabağını almayacağım. Reklam dönüşünde sosla göstermiş olacağım. Yorumlara devam. Biz geliyoruz.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Peki şu eve ne dersin?
2: Çok yüksek.
3: Bu çok alçak.
1: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
3: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol!

0: Iskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde dörtlü Doğanay limonata 112 lira 50 kuruş.
2: Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. L'Oréal Paris'ten True Match fondöten. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Ben hayatta kendi tonumu buldum. Benim tonum 2RC. True Match fondöten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Abi ne oluyor ya?
4: Açlık basıyor, bir şey yok.
3: Niye basıyor ki?
5: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
3: Nasıl duracak?
4: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
6: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sadece durulalım.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.
6: Aracını Twix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twix satla 1 dakikada teklif alır,

0: Ayça ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
3: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
4: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
5: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
6: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
8: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
9: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
10: Sütaş labneyi.
11: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
12: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
13: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
14: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Servis geldi, çantam hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu. Sütaş ayran,
18: sütaş ayran. Döneri gördüğün an,
19: bir de sütaş ayran.
18: Gelsin sütaş ayran.
8: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat. Obseso.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
4: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
5: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
6: 2 top, 3 top, 4 top olsun, 4 de yetmez, 40 top olsun, varsın olsun 41 kere.
7: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
6: Bambi.
7: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
6: Nazarlar değmesin.
8: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
9: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
7: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
6: Bambi var benim.
7: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
6: Nazarlar değmesin.
10: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
11: Allah aşkına neden?
10: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
11: Karnın doyar da ruhun aç.
10: Dört nala yaşıyoruz.
11: Tamamdır şaka mati.
10: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
12: Doyamana pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
13: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
14: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
15: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
16: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
17: Çıkarıyorum.
18: Evet efendim. Pişti mi sence?
17: Bence çok güzel pişti. Sence?
18: Evet, içi de iyi gözüküyor.
17: Ama bunu çıkartmam lazım Nermin, dur. Bekle, aktüel çıkaracağım onu altından.
18: Şöyle tutalım, gel. Mermere koyalım.
17: Şuraya bırakayım ha.
18: Aynen. Bunun soğuması lazım çünkü.
17: Aa!
18: Evet.
17: Annesi.
18: Sünger gibi böyle, o kadar güzel bir yapısı var ki. Direkt içeride tutmayalım ki dedik şey olmasın, nemlenmesin.
17: Evet, bir de soğusun.
18: Burada soğanı, dereotunu ekledim en son. Bakar mısınız, çok güzel oldu. Ve sunumda da üstüne file badem gelecek. Sosuyla da iyice güzelce birbirini bütünledi. Şöyle göstermek istiyorum. Hiç kararmadı çünkü içindeki limon suyu ve zeytinyağı da onu çok da güzel koruyor.
17: Oksijenini kesti Nermin.
18: Vallahi kesti, bakar mısın?
17: Mis.
18: Rengi de çok güzel. Sosun kıvamı da muazzam. Evet. Gerçekten. Hem çok pratik. Herkesin evinde çok rahatlıkla yapabileceği. Hani sizi zorlamayacak bir tarif. Hem de içindeki o taze soğan bile o kadar güzel bir aroma veriyor ki. Çok keyif alacaksınız yerken. Mayonezi, hardalı ve şöyle file badem.
17: Bence bir sıra üstüne böyle

0: Azıcık acaba sana kavursa mıydım onu?
1: Yok, çok güzel gözüküyor. Her,
0: değil mi?
1: Sağlıklı. Her şey çiğden oldu. Evet. Deneyecekler efendim. Afiyet olsun.
0: Bal şifa olsun.

0: geldiğinde hani böyle eşinize yaptınız diyelim ya da hayatının çok anlam yüklediğin bir insanına yaptın, sevgiline yaptın.
1: Oğluma yaptı.
0: Hep hayatın oğlum. Bir kere de duymadım ki.
1: Ayan bana yapsın.
0: Ayan abime yaptın.
1: O bana yapsın.
0: Neden böyle hep birbirinden bekliyor insanlar bir şeyleri?
1: Ama şimdi o hani neticede kocam. Ama öteki canımın parçası. Ya. Hey Nermin'im
0: Abi.
1: hey.
0: 2 dakika seni.
1: Ama bir şey söyleyeyim mi? Oğullar için o da beni
0: Abimden mesaj
1: satabilir.
0: bekliyorum şimdi. Sebzeli
1: Kesin.
0: makarna yapıyoruz efendim. Bir
1: Kesin.
0: paket haşlanmış makarna, 1 adet havuç, 2 adet kapya biber, 2 adet yeşil biber, 1 diş sarımsak, 9-10 adet mantar, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı nişasta, çok da güzel bağlayacak tuz, kırmızı toz biber, kekik, üzerine parmesan rendesi kullanacağız. Ama şunu söyleyeyim, gerçekten ekranda böyle wow diyebileceğiniz bir tarif.
1: Görselle gelecek o.
0: Gerçekten böyle dedim ki artık biz açtık efendim. 2 tane böyle sizden şey istiyorum.
1: Ne istiyorsun canım
0: Böyle
1: için?
0: 2 tane
1: Kadeh.
0: kadehiniz olsun. Makarna sunumunu bunda yapıyor olacağız. Bak. Kız.
1: Biz onlarda
0: Kendimize
1: sirkel...
0: romantik masa mı kuruyoruz? Haberim
1: Evet,
0: yok.
1: evet.
0: Biz bunu şeyden mi almıştık? İstoç'taki büyük cam
1: Evet.
0: eşyası olan değil mi?
1: Şey. Hani... Ay beyefendinin adını
0: 2 tane
1: unuttum.
0: mi kaldı bunlardan?
1: Evet. Öteki aynısı değil onunla.
0: Bunları çok seviyorum ben çünkü.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Onlar sunum bardakları falan da çok nefis olduğu için.
0: Bunun içinde tatlı da yapılır. Çok da güzel olur biliyor musun? Magnolia falan.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten öyle. Biz
0: Yani ben
1: Ramazanlarda...
0: şahsen bu bardakları Magnolia kullanımında, sunumunda falan kullanıyorum açıkçası. Birazdan makarna sunumunu yaptığımızda diyeceksiniz ki bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey?
1: Çok güzel bir şey müdürüm.
0: İlk etapta mantarı bir kavurmayla başlıyorum. Sonra biberlerimi alacağım. Böyle Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ben gidip
0: Tavanın
1: onları başka bir
0: içine.
1: tavada mı yapsam diye düşünüyorum şu an yüksek sesle.
0: Neyi?
1: Mantarla
0: Yok yok.
1: şeylerimi.
0: Hepsini burada yapacağız tek tavada.
1: Tamam.
0: Sen hiç
1: Ama
0: yorulma.
1: o suyunu
0: Sonra
1: çeksin istiyorum biliyor
0: makarnayla
1: musun? Ha.
0: çektireceğim ben. Sen merak
1: Tamam.
0: etme. Hepsini çektireceğim, hepsini hazırlatacağım sana.
1: Ben onlara soracağım diyor kadın.
0: Aynen ben soracağım. Şimdi burada biliyorsunuz sarmalı dolma yapmıştık. Biber dolmasının içine sarma koymuştuk. Onlardır burada fokur fokur kaynıyor. Etli olduğu için de suyuyla birlikte güzelce bak fış fış fış fış böyle devam ediyor. Bence bir 10-15 dakika
1: Hadi.
0: kadar daha kaynaması bizim için yeterli olacak.
1: Şimdi. İkimize de şey geliyor, iyi
0: İletişim
1: olacak.
0: sıfır, sıfır, sıfır.
1: Otur.
0: Otur. Sıfır. Siz şimdi ekranda hep şimdi bizi görüyorsunuz ya. Yani bir Serpil'le burada bir pot yaptığımızda anlıyorsunuz ama bir de ekranın bir serüveni var, arka serüveni.
1: Aha.
0: Bir gün keşke orayı böyle çekip sizlerle paylaşabilsek. Bazen kafa gidebiliyor. Bazen nerede ne yapabileceğimizi unutabiliyoruz ki dünkü hamur gibi. O yüzden
1: Şekli, evet.
0: bugün de böyle bir takılayım dedim ekip arkadaşımıza. Efendim mantar bir tık böyle suyunu çekti. Mantarın da çok suyu yokmuş hakikaten bugünkünün. Birazcık biberlerini kavuracağım. Havucunu ekleyeceğim. Sonra nişastasını, sütünü, salçasını koyacağız. Güzelce çırpacağız. Ve sonra burada buluşturacağız. Mantar bir tık daha yumuşadıktan sonra biberler devreye girecek.
1: Şimdi Nermin'im ben burada muhallebimin bir kısmını sıkma torbasına koydum, attım dolaba.
0: Tamam.
1: Bir kısmını böyle ayırdım.
0: İçine koyacağız
1: Şimdi onu
0: çünkü.
1: da bu çileklerle buluşturacağım ama şöyle bir soğusun
0: Aa, bunu
1: diye.
0: yapalım bence buraya getirsem.
1: Neyi?
0: Direkt bunu buluştur bence o soğumuş.
1: Bir tık daha vardı onun için onu şey. Şöyle geldim.
0: Burada krema ile çilekler buluşsun.
1: Bu ara katı için çünkü.
0: Evet, mantar
1: Seni buradan
0: gördüğünüz
1: alacağım.
0: üzere gayet güzel kavruldu. Hemen içerisine kapya biberi ve sarımsağını ekliyorum.
1: Seni bu tarafa alıyorum tatlım.
0: Evet. Şu an mis gibi kokular stüdyoda yükselmeye başladı. Sunumuyla fark yaratacak kadehin içerisinde harika bir sunum geliyor
1: Ama
0: efendim.
1: son ayların çok popüler sunum şekli.
0: Kimse demesin ki ben görmedim. O yüzden ekranda kalın.

0: Son kısmı da çok şimdi, güzel olacak.
1: Nermin'im şöyle alttan üste doğru karıştırıp bırakacağım, o kadar.
0: Evet.
1: Hırpalamayacağım çünkü.
0: Gayet başarılı oldu. Bu pastamızın iç dokusu olacak. Pastayı ikiye böleceğiz.
1: Gayet güzel. Sen beklemeye devam et.
0: Kıymetli izleyenlerim, üzerine havucu koyuyorum.
1: Sotelenerek geliyorum diyorsun.
0: Aynen, yavaş yavaş.
1: Gönder.
0: Her şeyin bir demlenmeye ihtiyacı var.
1: Değil mi? Bir olgunlaşmaya, büyümeye, tabii, pişmeye.
0: Her şey. Ya. Yemek de böyle, hayatımız da böyle. Ben hep diyorum ya, hani böyle keşke diyoruz hani 20'li 30'lu yaşlarda olsak. Aslında o yaşlarda şey olmak istemem. Çünkü o yaşlarında sorumluluğu çok fazla. Çocuklar ufak. Bir sürü beklenti var.
1: Ama şey düşünler mi peki? Sana bir şey söyleyeceğim, bekle. Şimdi o yaşlarındasın ve çocuklarında tekrar şey. O aklınla neler yapmazsın ya? Evet evet. Ha? Neler neler.
0: Hey, yapamazsın Serpil. Yine yaparım. Olmuyor. Çocuk da yaparım.
1: Yaparım Nermin'im, yaparım.
0: Yaparım. Çocuklar da çünkü elverişli olmuyor. Okulları oluyor, hasta oluyor.
1: Ama
0: ben hatırlıyorum, biri hasta oluyordu. Üçünü birlikte doktora götürüyordum maşallah. Biri pusette, biri sağda, biri solda. Allah'ım nasıl günlerdi.
1: Bak, onu şimdi olsaydı.
0: Kekik toz, biber toz.
1: Heh. Biraz ara verirdin çocukların yaş aralığı. Üstüne böyle
0: vermem.
1: Tadını...
0: Neden biliyor musun vermem? Ben 30'dan sonra çocuk bakamam.
1: Aa, uğraşıyor tamam be.
0: Bakamam.
1: Hepsi peş peşi peş peşi.
0: Ha, hepsi eteğime sarılıp sarılıp geziyorlardı vallahi. Anne, anne diye.
1: Ben de o kadar tadını çıkardım ki 9 yaş var ikisinin arasında. Ve o tekrar ikinci bir oyuncağımız oldu bütün ailenin, biliyor musun o küçük?
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: Ben hiç yapamam. 9 yaş çok geç.
1: Benim aşkım oldu, abisinin aşkı oldu, babasının aşkı oldu tekrar, anladın mı? Tekrar bir şeyleri tazeledik, yaşadık yani, anlatabiliyor muyum? O yüzden.
0: Bir tane aşk daha gelir mi? Belki aşkınızın meyvesi.
1: Efendim?
0: Bir tane daha kızımız olur belki ilerleyen dönemlerde.
1: Yok artık ben torun
0: yakışır
1: seveceğim.
0: Sana senin
1: torun
0: gibi.
1: Seveceğim.
0: Oldu. Yakışır ya.
1: Tabii tabii, sen bunu yap bana.
0: Nişastamı sütümün içine koydum.
1: Sıra bana da gelecek. Neydi? O öyle bir şey vardı ya.
0: bir böyle senin gibi tospik tospik
1: tabii,
0: bir kızım.
1: Tabii, hemen yapacağım. Şey.
0: Bakarız kız burada, şuraya bir şeyini atıveririz.
1: Tamam, sıra sana da gelecek yavrum.
0: Bana gelmez ki.
1: Şey.
0: Ben bekar bir kadınım.
1: Yani,
0: evlenmeyeceğim mi diyecek.
1: Yok, ondan.
0: Aha.
1: Ne oldu? Vay.
0: Getir.
1: Dur dur.
0: Nermin. Bence dökeyim direkt.
1: Niye öyle oldu? Ay, dibine mi vurduk? Yoksa bunlar ısıya dayanıklı.
0: Aslında kırılmamış hiçbir yerde. Bak hiç kırık yok. O yüzden döktüm bu arada. İçinde kırık olduğunu hissetsem dökmezdim.
1: Bu arada bir şey söyleyeceğim.
0: Hiç kırılmadı biliyor musun? Sırf ufacık bir çatlak olmuş.
1: Yok ya, bize bunlar zaten şey olmaz.
0: Yok, kırılmadı.
1: Acaba şey mi yaptı buna? Kaşık mı çatlattı?
0: Kaşığın ucu geldi bence.
1: Muhtemelen çünkü bu ısıya dayanıklı.
0: Sıcaktı.
1: Isıya dayanıklı çünkü Nermin bu.
0: Fark ettin mi? Hiçbir parçası çıkmadı.
1: Yok, parça da çıkmamış zaten canım.
0: Böyle minicik bir ince çizgi.
1: Bence ona kaşık yapıyor biliyor musun? Hassas ya o, biliyorsun.
0: Değil mi?
1: Evet, şey ne derler? Ne camdı? İkili cam. İki cam iç içe.
0: Neyse, ne boş ver. Oy, gitsin kenara. Bak gördün mü, nişasta nasıl bağladı sosumu Serpil'im.
1: Dilime eşek.
0: Ben baktım akmaya başladı, dedim ki ne oluyor.
1: O niye biliyor musun, çok ince. Brokşil cam.
0: Brokşil cam, heh, evet brokşil.
1: Böyle karıştırıyorken çıt diye. Anam seni Allah davul etmesin, nerelere girdi. Bak.
0: Davul etmesin.
1: Girdi, süt girdi. Arasına
0: şimdi
1: süt.
0: Burada birazcık çektirdim bunu. Şimdi içerisine şöyle makarnamı koyuyorum. Makarnayı da önden... Haşladık.
1: Vay lele.
0: Bir baktım süt akıyor, dedim hemen dedim gitmeden değerlendireyim.
1: İşte diyorum ya şey, öyle incecik.
0: İyice sosuyla buluşturuyorum. Şimdi, bu makarnanın en güzel yanı.
1: Hepsini almayabilirsin istersen.
0: Evet, almayacak zaten. Aha. Birazcık ıslak kalsın istiyorum. Bunun en güzel yanı. Kıymetli izleyenlerim, böyle o içindeki kremamsı, nişastalı, sütlü kısmı ile buluşmuş olması.
1: Bakın. Ay, tuzsuz.
0: Tuzsuz mu?
1: Vallahi tuzsuz makarna.
0: Elimde yağlı.

0: Ben uzanacağım şimdi, geliyorum. Bekle.
1: Birazcık uzatıyorum o zaman.
0: Bunu da sileyim ki hemen şuleleri yanmaz çünkü.
1: Evet. Bence dolmalarımız oldu, sence?
0: Mı diyorsun? Hı hı. Dua oku Rabbiz.
1: Hangisini attın? Kahvaltı takımını kazanan izleyicimi dakikalar sonrasında açıklıyorum efendim.
0: Tamam.
1: Hayatınızda ben görebileceğiniz
0: kurabiyemi alıyorum. O onda kalsın.
1: Şunun içine ben doldurayım bırakayım.
0: Ha, bir ısıtırız diye düşünmüştüm ama sen bilirsin.
1: Bunda hiç soğutmam ben.
0: Tamam, sen nasıl istiyorsan.
1: Zaten geldi süre. Daha şimdi bak. Hiçbir şey için daha bitmedi. Bunun içinde kalmayacak.
0: Ama o kadarını da anlat bana Ermin'im.
1: İzleyicim şimdi heyecanlanacak ya.
0: Tamam ama bekle, sunumunu beklesinler rica ediyoruz ama. Böyle biraz şey olsun, bastır.
1: Tabağımız efendim var mı? Sunum tabağımız.
0: Kısmet. Tabisi. Bir yumurtanın akı buraya. Sirke. Kabartma tuzumuz. Ve tuzumuz.
1: Ne oldu kız?
0: Ne oldu? Dereotumuz.
1: Emek kiminle konuşuyor?
0: Beyaz peynir. Al dakikadan unumuz bak. Sen bana ha. Bak gözüme fokuslan.
1: Beşinci tarif mi o?
0: Evet.
1: Ama daha hiçbir tarifimiz hazır değil. Öbüründe ver.
0: Rahat mı olayım?
1: Rahat ol.
0: Tamam.
1: Onu da alabilir miyim?
0: Tabii. Buyurun efendim. Buyurun.
1: Ne diyeyim işte.
0: Şimdi. Dolmamızı söndürdük mü Nermin'im?
1: Eve mi? 15'i 14'e bassınlar.
0: Ha, ne diyorsun Nermin?
1: Ne yavrum?
0: Dolmamız oldu
1: düşünsene,
0: mu söndürdün mü?
1: Bir restorantım var. Böyle bir sunum yaptım.
0: Tabii gelsin
1: geldi
0: isterim.
1: Geldi müşterinin önüne. Ha. Şaşırmaz mısın? Şimdi izleyicim daha anlamadı. Böyle koymayacağım ha. Sakın yanlış anlamayın.
0: Bardakta magnolia gibi yiyeceğiz.
1: Böyle yemeyeceksiniz. Bunun daha çok farklı bir görseli olacak.
0: Lütfen siz bizde kalın. Ha, peçeten var mıydı? Ben de sana peçete getirdim biliyor
1: var
0: musun?
1: Var, sileceğim şimdi ağzını.
0: Ölçmüşsün mübarek derler adama.
1: Tam ölçüymüşüz Serpil. Bak çok güzel bir sunum yapacağız şimdi Serpil'le.
0: Baktın mı tuzuna?
1: At koydum ama tuz.
0: Ha iyi. Hadi hocam gönder.
1: Tamam. Bunu tadayım bari. Bak şöyle evet, sildim kenarını.
0: Böyle
1: bakayım
0: kalacak.
1: Tuzuna.
0: Efendim böyle kalıyorlar. Şimdi. Şaka yapıyorum, böyle kalmayacaklar, bizde kalın siz. Onlar böyle kalmayacak ama siz bizde kalın.
1: Sunum bu değil. Asla bu değil lütfen.
0: Hadi gel.
1: Sakın bir ayrılmayın. Sunum bu değil.
0: Nermin sunum bu değil ama siz bizde kalın.
1: Siz bizde kalın. Bunun üstüne böyle bir tahta koysanız Serpil. Bizim kesme tahtalarımız.
0: Tamam hadi kurabiyelerimizi hemen atmamız lazım canım
1: minik
0: için.
1: Minik dereotlu tuzlu kurabiyeler hazırlıyoruz efendim. 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta hakkı, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım demet dereotu, 2 yemek kaşığı beyaz peynir, aldığı kadar un, üzeri için 1 adet yumurta sarısı, susam, çörek otu. Beyaz TV izleyicilerine özel. Yok böyle dedirtecek. Sen de benim kavanozumu getirir misin? Göz diktiğiniz kavanozumu.
0: Ama yok istemem. Bırak
1: getir,
0: Allah aşkına.
1: Getir, getir.
0: Ben jölemi yapacağım. Bırak. Serpil de ben olsam derdim
1: sana
0: ki.
1: Diyecekler ki. Sana diyecekler ki. Ne kadar nankör. Kadın her şeyi getirmiş. Hala bunu mu söylüyor? Yağın üstüne sıvı yağ mı ekliyorum? İzleyecek ne kadar nankör. Kadın her şeyi getiriyor veriyor. Gene de yaranamıyor.
0: Nermin sana bu cümle birini hatırlatacak. Burası Nermin Nefes Mutfağı.
1: Nefret ederim hatırlatmasın. burada kabartma tozumuz evet var. Onu birazdan ekleyeceğim. Şurada görmüş olduğunuz üzere tuzumu ilave ettim. Peynirimiz var. İç harcıma koyacağım ama birazcık şu tereyağı elimle eritmek istiyorum açıkçası.
0: Erir mi?
1: Yani elir. Yumuşak. Elimde sıcak.
0: Ben de şimdi şey yapıyorum. 1,5 su bardağı sıcak
1: su koydum. Koyuyoruz. Bakın buna burada dikkat edin ki jöle tutsun.
0: Burada çilekli jölemiz var.

0: bunu buraya boşaltıyorum ki
1: öyle ben de.
0: Sen gelene kadar ben bunu hazırlayayım. Hemen açtım.
1: Bakın şöyle bir elimle hamurumun bu kısım çok önemli. Şimdi Serpil getirecek, herkesin evinde olan minik kavanozlar var. O kavanozları hazırlayıp misafirinize bile götürebileceksiniz. Muazzam.
0: Tamam. Yo yo, biz istemiyoruz. Daha versen de almazdık.
1: Ben vermem.
0: Ben merak almayacağız. Etme. Alma, iade et. Ben benim evden böyle huni şeysini getireceğim.
1: Getir. En yakınsını sen. Bana getirtiyorsun usta bahçeli evlerden. Şöyle. Evinizden bir getiremiyorsunuz 3 tane kavanoz.
0: Ama her biz bunu mi istedik? Bu böyle olsun. Tam böyle.
1: Hayır canım, onu ben tesadüf getirdim.
0: Yo yo, tamam.
1: Açtım dolapta, gördüm.
0: Daha istemem.
1: Özlem bana bunlardan atmıştı.
0: Tamam. Sen patron ne derse öyle, haklı. İstemiş. Şu kavanozu bana vermeye kıyamadı. Yani bana derken stüdyoya.
1: Bak Allah. Allah işte.
0: Çarptı.
1: daha sen bana şey yap. Allah.
0: Tamam ya. Sorun yok.
1: Tabii. Sorun yok bence de. Dereotunu da alıyorum Serpil Hanım.
0: Ben giderim.
1: Şöyle. Şunu söylemek istiyorum.
0: Söyle canım.
1: Daha pastaya zamanımız var. O yüzden merak etmeyin. Döneceğim. Oyalanıyorum. Onu ortadan ikiye bölmemiz gerekiyor ama keçim güzel soğumazsa söner. Biliyorsunuz ilk sıcağını çıkartmamız lazım. Burada da biz çok minik lokmalık bir yatırımlık kurabiye yapacağız. Yanlış duymadınız.
0: Bize gelen kap da boş gitmez Zamin Hanım.
1: Allah razı olsun Serpil'im. Al tuttun artın etsin.
0: Hepimiz inşallah.
1: Şöyle yavaş yavaş unumu da verdim. Artık hamurumu böyle elimle yuvarlamaya devam ediyorum. Üstüne çörek otu susam mı?
0: Evet, istersen biraz içine
1: biraz
0: de koyalım.
1: İçine atalım bence.
0: Çok da güzel oldu, dişe geliyor değil mi?
1: Aynen, o çıt çıtı hoşuma gider. Yumurta sarısı üstüne ayıracak mıydık?
0: Akın ayıracaktık ama şey, dur.
1: İçine kırdım.
0: Tamam, sorun yok. Şimdi ben onu ayarlayacağım.
1: Elimle, bakın tereyağı. Aslında bu tarz kurabiyelerde açık ve net konuşmam gerekiyorsa çok fazla ocakta yağını eritmeden elinizin ısısıyla hamura yoğunlaştırırsanız çok daha güzel oluyor. O yüzden tavada kullanmak istemedim bugün tereyağımı eritirken. Dedim ki zaten o da ısısına gelmiş. Şöyle elimle zaten yoğururken sıcağıyla.
0: Diğer sarıyı sana vereyim mi? Değerlensin.
1: Çok katılaşmadan getirirsin alırım.
0: Hemen hemen hemen 30 saniyede bak geldim.
1: Şöyle eriteyim ki içinde.
0: Naimin. Bu tarafa bu tarafa geliyorum ya.
1: Kadar vermemiz lazım.
0: Burada kalasın var yeminle.
1: Evet ya, çok sıcak oldu.
0: Orada. Evet.
1: Ya. Ben de şu an yanıyorum, inanılmaz. Getir.
0: Arkada çok güzel kokuyor, oradan gelisim gelmiyor. Gidiyor. O benim.
1: Sarısı mı kullanacaktık?
0: Sarısını sana vereceğim. Ben beyazını alacağım. Ah, senin olsun. Bu da benim. Ay Allah.
1: Nasıl besleyici oldu biliyor musunuz bu kurabiye? Hem de bildiğiniz evdeki yağ, bildiğiniz evdeki malzeme, kalite, her şey bizde. Jölesi de hazır.
0: Evet, ben şimdi gideceğim keke bakacağım Nermin'im. Sen onu yapıyor iken.
1: Keki ortadan ikiye buraya getir istersen, burada bir böl.
0: Bakayım bir soğudu mu?
1: Tepsiyi de rica edeceğim buraya. Makarnaların sunumu şu an hazır değil, bilginiz olsun. O şekilde tabii ki sunmayacağız. Bu bir restoranta, çok şık bir restoranta gitmişsiniz. Bir yemek sunumu gelmiş önünüze, öyle hayal edin. İşte ne bileyim, evlilik yıldönümünüz varsa, baş başa kalacağınız bir akşam yemeği ise bence bu makarna çok güzel olur. İtalyanlara da şapka çıkartır. Bakar mısınız? Çok güzel.
0: Oldu bu.
1: Biraz hamuru yağ fazla olduğu için.
0: Ama önce biz yuvarlayıp yere atalım onları. Ben alıp şeye bulayım. Bu arada şey çok güzel oldu Nermin'im.
1: Soğudu mu?
0: Gayet hoş. Ama yanına geleceğim senin.
1: Evet. Yoruldum bugün. Gerçekten yoruldum.
0: Neden?
1: Bilmiyorum, bugün niye yoruldum ben?
0: Senin bir...
1: Çok hamur yaptırdınız bana, ondan oldu herhalde.
0: Hangi hamuru?
1: Bilmiyorum, adam böyle bir şeyler yapıyorum. Onu yoğurdum, bunu çırptım.
0: Ama
1: bütün işleri bana yaptırdınız bugün.

0: Yüzüm de kesildi.
1: Yok yok senin bugün ruh halini ben pek şey almadım.
0: Performansım düşük.
1: Sıfır.
0: Sıfır sıfır sıfır.
1: Haydi bismillah. Geldim giriyorum.
0: Bak eşit kes ne olursun. Ona özen göster yani.
1: Bırakayım mı?
0: Yok yani yapacaksın.
1: Tamam ama dengeli yani elimden geleni yapacağım da istersen sana bırakabilirim.
0: Eşit Serpil'cim. Bence kalın yerinden başla.
1: Ya ben %99 onu şey keserim bu arada.
0: Keser misin?
1: Keserim biliyorsun.
0: %99. Niye bu kurudu böyle?
1: Ama şey söylesene nişastalı ya.
0: Şimdi başlıyorum efendim.
1: Fırfırın karşısında soğudu. Güzel.
0: Bunu zaten iyice soğutmazsanız çok ciddi sıkıntı bilginiz olsun.
1: Aynen öyle. Bir tarafını mı?
0: Diyeceksiniz ki böyle mi? Evet böyle. Birazcık sabır kurabiyesi, birazcık yatırım kurabiyesi. Kurabiye de bizde boşnaklarda derler. K yoktur, G vardır. Kurabiye. Kurabiye.
1: Aslında ne kadar zor değil mi?
0: Kurabiye demek evet daha zor. Niye kurabiye? İşte...
1: Ama şive diye de onun için diyorlar naminim.
0: Dedem rahmetlik anneannem. Nagradila sam logo lepo kurabiye. Yaptım çok güzel kurabiye derlerdi böyle. İçine de böyle kesmiş şeker koyarlardı hamurun ortasına.
1: Hop hop hop.
0: Ne günlerdi. Evet. Onu birazdan yapalım Serpil. Şu kurabiyeyi fırına
1: şöyle
0: verelim.
1: Şöyle bir tıraşlayayım sadece.
0: O sütünü alınca yumuşar. Hiç alma. Uğraşma. Güzel duruyor biliyor musun? Çok oturtmuşsun. Tebrik ederim. Beğenmiş. Ama al istiyorsan tamam. Şey sütle ıslatalım. Kesmişsin artık.
1: Ama güzel olacak. Bak. Şu kadar açık. Zaten burayı hiç sevmemiştim. En ince köşesiydi bu.
0: Serpil kurabiye pişmez.
1: Pişer pişer.
0: Dakikalar bitti.
1: Bitmez bitmez. Pişer pişer. Pişmez mi? Pişmez mi?
0: 5 saat bunu daha yuvarlayacağız. Farkında mısın?
1: Sen lokma lokma at. Ben şimdi geliyorum senin yanına. Bekle.
0: Lokma lokma her yanına. Efendim. Bunu alıyorsun çocuğunu, pılını pırtını. Çağırıyorsun böyle konu komşunu.
1: Yani nefes mutfağını izlerken arkadaşınla.
0: Oturduğun yerden yuvarlıyorsun misket misket. Birazdan o şık kavanozlarla nasıl buluşacak? Sizlerin karşısında olacak. Biz de heyecanlanıyoruz efendim. O yüzden bizde kalın.
1: İstersen.
0: Sabır geçtikten sonra
1: Bu
0: bezeler bir tık büyüyebilir yarısından
1: hiç
0: sonra.
1: Nermin'lik bir tarif değil.
0: Böyle bunu
1: Hayat Nermin'im
0: yani
1: hayat.
0: şunu şöyle koy. Böyle ye. Ne var yani?
1: Olacak şey mi?
0: Niye olmasın? İkisi de aynı yere gidiyor. 10 tane birden yiyeceğimi bir tane yerim.
1: Ama şey şimdi misafirin gelecek böyle sunacaksın tek tek tek tek. Hey hey
0: Hediyelik
1: hey.
0: bu olsun. Kavanozları doldursunlar götürsünler.
1: Evet.
0: Hediyelik. İçinde biliyorsunuz peynir de kullandık. O peynir de onu böyle bir tık daha aromasını değiştirecek canlarım.
1: Gel gel. Bak sunucuya yetiştiremiyordum görüyor musun?
0: Otomatiğe bağladım. En sıkıntı kısım şu an.
1: Ama niye
0: Onu fırına verdikten sonra pespembe.
1: benle sohbet ediyor gibi.
0: Sana bir şey söyleyeceğim.
1: Keyif almıyor musun artık benimle?
0: Geçen gün izleyicime bir şey açıklayacaktın. Dedin ki söyleyeceğim, soru söylemedin. Onu söyler misin şimdi?
1: Kim ben mi dedim?
0: Evet.
1: Aa, açıklayayım mı?
0: Açıkla.
1: Nermin'in neden
0: Kaç
1: morali
0: dakika?
1: bozuk? Kaç? 13 mü? 23 mü? Buyur. Nermin seninle iletişim kurmuyor mu yukarısı
0: Ben de
1: affedersin?
0: anlamadım şu an. 27
1: Kim
0: miydi?
1: anlayacak?
0: Demin 20. Daha demin 27'ydi.
1: Yok ben.
0: La havle ve la kuvvete
1: Ben
0: illa
1: yok.
0: billah.
1: Vallahi bırakıyorum abi. Ben gidiyorum kahvemi içeceğim. Yeter be.
0: Şey
1: Aa.
0: yapsak mı?
1: Hiçbir şey.
0: Kalpli böyle şeyimiz var. Ay kapasına dolmalar oldu bence.
1: Darladı, darladı, darladı beni.
0: Kek darlamadım ya yapıyorum. Sen getirdin önüme. Yine darladım. Sen çok var ya. Kötü oldu.
1: Açıklayacağım Nermin birkaç
0: Hadi
1: gündür
0: açıkla
1: neden
0: ya.
1: morali bozuk.
0: Ha benim mi?
1: Evet.
0: Kız sen kendinle ilgili bir şey açıklayacaktın.
1: Yo ben hiç onu hatırlamıyorum.
0: Tamam ben seninle olanı hatırlayayım. Sen de bir anne olanı açıkla.
1: Önce sen var.
0: Hadi.
1: O ne ya? Hay tabii.
0: Hayatta en çok şaşırdığın

0: Anneydi.
1: Ay onu bilemem ki şu an.
0: Mesela benim az önce dakika söylediklerimde şoka girdim
1: Aa, bunun
0: yani.
1: gibi o zaman çok bende de var.
0: Tamam işte yani bu
1: Mesela
0: en
1: dünkü
0: basit.
1: şeye.
0: Dünkü ne? Ha.
1: Mesela yani anladın ben de öyle ho
0: Onu
1: karıştırırsan çok.
0: geçeceksin şu
1: Ama
0: an
1: ben bugün
0: anlık.
1: kahve içmedim kafam çalışmıyor benim. Tabii. Onda.
0: Sen hiç boşuna kahvesi içtin mi?
1: Hayır.
0: Yapıyor mu? Şu cezvemiz var mı?
1: Var ama şey.
0: Bizimkiler nasıl yapıyor göstereyim kahveyi.
1: Nasıl yapacaksın?
0: Cezvede yapacağım ben. Bizim
1: Klasik
0: cezve.
1: anam babam
0: Aa,
1: usulü.
0: ama benim annemin bir püf noktası var. O şekilde yapacağım.
1: Aa, ben şey değişik kahve çok sevmiyorum ama olsun hadi
0: Ama bu
1: bakarım
0: Türk
1: tadına.
0: kahvesi seversen annemin kahvesini içtin kaç kere?
1: O öyle miydi ki ayol?
0: Evet. Bizim usul
1: Aa,
0: yapıyoruz.
1: hiç anlamamışım.
0: Türk kahvesiyle cezve
1: Bak.
0: istiyorum.
1: Bak.
0: Karıştırıyorum.
1: Hayır sürekli yapmak şey olsun birazcık canım. Daha pasta
0: Anladın
1: bekliyor.
0: mı? Bunları da şey yapsak, kalpli böcekli.
1: Yok kavanozlarımı dolduracağım. Ben de söz bir kere verilir Nermin. Kalktın. Dedin ki kavanozu boş göndermezseniz. Ben de doldurup göndereceğim.
0: Ben kalpli kurabiye istiyorum, kalbim kırık.
1: Tuzlu ve kalpli.
0: Hı.
1: Ay benim sunucum fantastik.
0: Yapıyor mu boşuna kahvesi sana?
1: Evet içerim.
0: Tamam.
1: Aha, iç, ama beraber içeceğiz.
0: Tamam beraber içeceğiz. Özlem
1: Hakikaten.
0: kahve ver, bir de şey ver bize,
1: Bir şey
0: cezve
1: söyleyeceğim.
0: ver.
1: Şeyin nesi farklı?
0: Hı?
1: Nesi farklı?
0: Annem pişirme tekniğini farklı yapıyor.
1: Ha.
0: Bir göstereceğim ben.
1: Diyorsun pişirme tekniğinden ötürü şey mi? Aa
0: Ha.
1: bunu. Akra.
0: Geldi. Serpil burada bunları yuvarlarken ben de kahve yapacağım.
1: Ay baksana benim daha çok işim var burada.
0: Bir de bana gelecekti misket misket yuvarlayacaktı. Hey.
1: Bak
0: Hayata
1: tepsimiz.
0: da böyle geç kalırsın işte.
1: Kalmam.
0: Kalırsın.
1: Sen bunu başladığında ben gittim kekimi kestim. Üstüne yetmiyor bunları şey yapıyorum.
0: Sırtımın ortası ağrıdı.
1: Git hadi
0: Beni
1: git.
0: bugün çok yordunuz.
1: Hadi git git.
0: Her şeyi bana yaptırdınız sabahtan beri.
1: Vay.
0: Her yerim ağrıdı. Niye böyle
1: Allah'tan
0: oldu?
1: izleyicilerimiz de görüyor Namen. Hiç öyle bir şey yapmadık yani. Haksızlık etme bize. Ben de sana yardım ettim yani. Değil mi öyle?
0: Bugün ama biraz fazla kaçtı.
1: Tabii.
0: Hamur, hamur,
1: 44'ten
0: hamur.
1: sonra yok tamam.
0: İki
1: Bir tane
0: saat.
1: hamur. Bir kek çırptık bir de bu. Hocam.
0: Bir de dolma yoğurdum.
1: Ama yani.
0: Hep böyle durdum.
1: Sen şöyle çalışıyorsun. Ben öyle çalışmıyorum. Ben
0: Bunun
1: prens.
0: içinden kayar mı acaba?
1: İnşallah. Ben prensip sahibi bir kadınım.
0: Öyle misin?
1: Evet ben yapmam.
0: Bitmiyordur ya Rabbim. Kaç saattir ben bunu yuvarlıyorum?
1: Ne
0: Sabır.
1: saati? 15
0: Sabır.
1: dakika.
0: Sabır. Bir de daha pastanın olduğu gibi görüntüsü duruyor. Kahve içecek hatun.
1: Daha dondurmaları şey aman. Benim de aklımı karıştırdın. Dolmalarımızı çıkarmadık.
0: Neyimizi çıkardın?
1: Dolmalarımızı.
0: Sen hatırlıyor musun?
1: Ne canım?
0: Babaannenin sana yapmış olduğu poğaçaları.
1: Aa kız benim babaannem ben çok küçüktüm rahmetli
0: Öyle
1: oldu.
0: mi? Benimki de
1: Tabii.
0: öyleydi.
1: Yavrum.
0: Kaç yaşlarındaydın?
1: Yani üçüncü sınıf belki dördüncü
0: Hmm, o
1: sınıftırımdır.
0: kadar...
1: Ay! Ay bu adam biraz seninle kuruyor. Sen Allah'ım. Alma diyorum alma.
0: Kızım.
1: Aklım gitti.
0: Ay öyle ben nasıl boşluğuma girdi? Dedim ki düştü
1: Burada mı yapacak kadın?
0: şey düştü.
1: Afiyet
0: Ay.
1: olsun eve götür onunla ye.
0: Ama dedim gitti.
1: Koştur koştur bunu getir. Nasıl yapacak kadın burada şu an mesela? Ay bezimi verin bana.
0: Serpil onun da kahve içisi var demek ki.
1: Yok sana kahve. Aklımız çıktı şurada ya.
0: Yemin bir de senle öyle bir dalmışız ki babaanne muhabbetine. Yalnız
1: Aa.
0: benim ilk defa bu kadara korktum
1: Yok sen
0: ekranda.
1: dol et.
2: Nereye düştüğünü
0: Aman ya
2: görebiliyorum.
0: Rabbim. Yalnız ben böyle dedim adam geldi araya takıldım
1: Kız kız.
0: şeylere.
1: Düşersen.
2: Takılmadı.
0: Dedim ayağa takıldı kablolara dedim
1: Şunu
0: yapıştı.
1: Muhammed'e damış rahmetli falan derken. Yazdığına bak ya.
0: Katana. Tam da böyle değil rahmetli modunda. Bir baktım bir şeyler uçtu havada siyah mı ya?
1: Koyma onu ulaşabileceği yere koyma Özlem. Alamasın o alamasın. Kırmadı ya tencerede bak 2 gündür orada orası kalabalık.
0: Ay, ay, ay, ay.
1: Vay, vay, vay. Gelmesene. Gel.

0: Yani ben ne diyeyim ya? Bütün stüdyonun bize bir garazı var. Of.
1: Benim çocuğum benim bezimi. Ben şu aktüeli bir kovalayayım şu stüdyoda.
0: Tamam. Söyle bir durumu kulağıma. Nida, kutlayacağım seni.
1: Hayır.
0: Sus, sırtım ağrıdı bugün. Geldim, geldim.
1: Ay benim sütüye ne oldu? Ay.
0: Kahve yapacağım da dizim ağrıyor, eğlenmiyorum ayağına bana.
1: Ay.
0: Cezvemi çıkar.
1: Seni hiç böyle görmeye alışkın değilim.
0: Dur sus, dizim ağrıyor. Böyle birazcık egzantrik fincan da.
1: Sürekli söylüyor dizim ağrıyor.
0: Ay şunlardan izleyicime de versek de kalmış mıdır acaba
1: markadın? Ney?
0: Şunlardan.
1: Bakayım. Vallahi yok. Yoksa verirdim.
0: Değil mi?
1: Ama onları yıkamadan olmaz Nermin.
0: Yıkayacağım.
1: Toz olmuş olabilir.
0: Yıkayacağım. Heh. Geliyorum. Çalkalayayım. Benim maşallah ekip tertemiz, pırıl pırıl. Ne tuzu
1: aklımı
0: aşk
1: çıkardım.
0: Olsun Serpil Hanım.
1: Aklımı çıkart.
0: Parlıyor Serpil Hanım. Benim ekibim tertemiz Serpil Hanım.
1: Yok temiz.
0: Gece gündüz yıkamışlar bunları. Utandırdılar beni.
1: Şimdi ciddi bir söyledin, şaka mı anlayamadım ya?
0: Sen anladın, anladın.
1: Anladı.
0: Heh, sen anladığın gibi anladın. Heh. Doğruyu anladın.
1: Vay.
0: Vay maşallah vay. Ekip arkadaşlarım canım, canım hepsi
1: tozlanmış.
0: Çok çalış.
1: Şimdi. Aklım gitti, yemin ederim aklım gitti.
0: Bunların hepsini bir makineye atıverin kızla.
1: Hüseyin Hoca, ekip arkadaşına söyle. Şurada aklımızı alıp alıp durmasın.
0: Bak şimdi kahve yapıyorum kızlar. Boşnak kahvesi nasıl yapılır?
1: Heh, gönder.
0: Tamam mı bak. Fincanları önce yıkamakla başlıyoruz. Biz boşnaklar çok temiz insanlarız. Cezvemizi muhakkak çalkalarız bak. Çalkalamadan asla olmaz. Kahve yapılırken içme suyu kullanılır. Başka bir su kullanılmaz.
1: Allah razı olsun. Nasıl iyi insanlar.
0: İçme suyu kullanırız. Kısık gözde.
1: Ne bereketli ha.
0: Şöyle. Ben burada geliyorum. Bak gidiyorum içme suyumdan alıyorum. Bak görüyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah razı olsun. Şu ağız tadıyla bir kahve içeyim. Şeyim verdi sabah ama hiçbir şey anlamadım onda.
0: Anlamadı değil mi? Ben, bana kimse vermedi bile.
1: Allah. Ama işte sunucum seni sen bak, trafiğe takalım.
0: Kuzum. Geldim. Bir. İki ölçü koydum. Bak bardaklar yıkandı tertemiz. Köpüklü köpüklü.
1: Kabın yanmaz değil mi şey kağıt?
0: Bak. Fincanlarım öyle.
1: Kusanam ne çok çıktı be.
0: Kızım benim hurma vardı. Hurma da getir. Kan şekerimiz yerine gelsin.
1: Şey, yeter pastaya. Sulandı. Al al.
0: Ha. Şimdi Serpil. Bak kahve suyu koydum. Bu şekilde birazcık kaynayacak. Koymuyorum kahvesini tamam mı?
1: Nermin'im acaba
0: su kaynarken
1: birleştirsek mi o şey?
0: Ben olmadı. Burada biraz önce sütle ıslatacağım kekimi de.
1: Evet.
0: Bak gözün sende olsun. Su kaynamaya başladın bana haber ver. Tamam. Daha kahve koymadım.
1: Şey onu şu. Dur Nermin dur. Şunu şey yapar mısın? Şurasını ay dur.
0: Anladım tamam. Şöyle gördük neler.
1: Ha, birazcık ıslansın ki şey donuyor. Donmasın diye bu arada. Jölemiz.
0: Jöleyi şimdi mi? En son üstüne vereceğiz. Kekimi böyle bir ıslattım.
1: Başka var mı?
0: Burada bakın az önce Serpil çilekleriyle karıştırmıştı. Hı-hı. Böyle koyuyorum.
1: Evet kuzucuğum sana zahmet.
0: Ben bir yandan da kahvemizin suyunu koyduk.
1: Gözüm onda.
0: Nasıl fincanlarım? Aldık bir kere içmedik. Annemin salondaki vitrindeki fincanlar yemek takımları gibi saklıyoruz onu.
1: Ama ne yapalım işte oluyor misafire.
0: Annemin yemek takımları... Sadece misafir gelirken çıkardı. O salona girmek zaten Allah vermesin yasak üstüne yasaktı. Girdiğinde dayak yerdim. Zaten salon hep soğuktu buz gibi. Ders çalışayım diye koltuğun bir köşesine oturduk donardık. Heh. Evde her yerde soba yok o zaman tabii. Sadece salonda yanıyor.
1: E tamam.
0: Odun
1: ne yapsın
0: sobası.
1: Kadın?
0: Soba bir tütüyor hepimiz bahçeye koşuyoruz. Duman altı ev. Sen hiç yaşadın mı o tabloyu?
1: Neyi?
0: Böyle sobanın tüttüğü. Allah seni.
1: Ne oldu? Şimdi ben bunları da veriyorum Nermin'im.
0: Al şunu. Hı. Yok abi ben böyle bir şey görmedim.
1: Şey. Tamam gel. Ben gidiyorum artık Nermin'im. Alas mı aldık? Heh. Suyum da kaynamak üzere. Kurabiye gidiyor. Kurabiye.
0: Tamam, sen onu ver fırına aşkım. Ha.
1: Hemen.
0: Ben burada diğer kekimi alıyorum.
1: 200 derecede. Bu 6-7 dakikada pişer bu arada. Kaçırmayalım onu. Hı, dur geldim canım için. Gel. Ha. Git hadi.
0: Böyle mi koyayım sence?
1: O tarafı da güzel gözüktü. Sen bilirsin. Sen karar ver. İkisi de güzel. İkisi de güzel oldu. Onu da hafif ıslatalım. Evet. Ha.
0: Ya.
1: Opa. Şimdi.
0: Oh. Oh. Oh. Maşallah.
1: Misafir güzel oldu
0: var.
1: Değil mi?
0: Misafirimiz var stüdyoda. Anlatamam sana hocam. Ha. Anlatamam. Kelimeler kifayetsiz kaldı.
1: Tamam. Sen istersen bana ver, senin suyun kaynat. Ay lafa bak. Senin suyun kaynat.
0: Benim suyum kaynadı.
1: Laf ola beri gele.
0: Şimdi burada keki de birazcık sütle ıslatacağız ama birazcık dolaptaki sütten de koyabilirsin.
1: Bu arada şeyi koyacağım ben, onu getiriyorum tatlım, dur ona
0: bizim
1: vermeyeceğiz.
0: Bu kahvede bakın su kaynamaya başladıktan sonra ver kızım, getir.
1: Şimdi bunun diğer yarısını sıkma torbasıyla buzdolabına kaldırmıştık ya arkadaşlar.
0: Serpile şunu mu yapıyorum?
1: Allah razı olsun. Kahve verenlerin çok olsun. Ellerin dert görmesin şu an.
0: Hepimiz. Ümre'den getirdim hurmalarım. Şimdi böyle kaynamaya başlayınca annem kahve koyuyordu Serpil.
1: Kulağım sende bu arada.
0: Bir. Fincana iki. Ama böyle tepeleme. Böyle bir karıştırıyoruz bak. Kaynadıktan sonra. Şimdi gördün mü hocam köpüğü? Köpüğü gördün
1: köpüğü.
0: Mü? Bak gördün mü Serpil köpüğü? Sen hiç böyle köpüklü kahve içtin mi?
1: Bakacağım şimdi.
0: Şimdi göreceksin bak.
1: Bir tadını merak ediyorum, yalan söylemeyeceğim.
0: Bak.
1: Türk tamam kahvesini biliyorsun, ben biraz mıy mıyımdır.
0: Hop aldım. Şöyle köpüğünü koyuyoruz.
1: Hmm.
0: Sanki kayınvalide gelmiş gibi hissettim, dur. Dur birazcık böyle
1: karıştırıyorum. Niye, bizim ağzımız yok mu ki?
0: Sonra yine aldım. Diğer cezveme köpüğü paylaştırıyorum. Ne? Şimdi çıktı makineler, mertlik bozuldu. Herkes makinede.
1: Acaba niye kaynatıyorlar hadi mesela, ben onu çok merak ederim.
0: Cezvede yaptın, hadi böyle yap kolaysa.
1: Ay Nermin ne zordu be.
0: Tabii canım.
1: Şimdi aslında bütün kremamı doldurdum Nermin'im. Özür dilerim. Özür.
0: Biraz kahvesi az mı oldu kızlar? Sanki maz oldu kahvesi biraz. Tepeleme koydum ama fincan başına yetmez mi Serpil?
1: Bence yeter, şimdi bakacağız. Nermin'im. Hı.
0: Tamam tamam oldu. Oldu. Fincan boyumuz da büyük. Hı. Tamam aldım. Bak bismillahirrahmanirrahim. Bak. Cezvede iş yok. Akıtıyor. Vallahi köpüklü yaptım. Bizim kahveyi böyle yapıyor annem. Bak.
1: Şimdi hemen jölesini de vereceğim.
0: Bu az olan benim olsun bari.
1: Ver şimdi onu bana tatlım. Ver. Onu da.
0: Burada da şunu gösteriyorum. Sadece kremayı komple gezdirdik.
1: Evet.
0: Şimdi jöleyi gezdireceğiz.
1: İkiye böldük. Başka hiçbir şey yapmadık aslında bakarsan Nermin'im. Şimdi
0: kaç dakika var?
1: Hızlı hızlı. Bunu bırakacağım böyle. Bırakacağım, kahvemi içeceğim. Kusura bakmayacaksın.
0: Öyle mi yapacaksın?
1: Yok.
0: Ben anlatacaklarım var sana.
1: Tabii.
0: Kahvemi soluda verir mi kahvenin yanına?
1: Yok, yormayayım. Yok. Arsızlık etmeyeyim artık. Tamam.
0: Tamam. Bak bol köpüklü oldu.
1: Allah razı olsun. Sehpama.
0: Yanlış anlaşılmasın. Bulaşıkta bunu koymadım.
1: Allah razı olsun.
0: Bol köpüklü benim elim Allah dengedir, ayardır. Bak. İzleyici hediye etsen var mıdır bundan markada? Çok eski almıştım.
1: Yok vallahi yok ondan. Hiç
0: yoktur
1: ona
0: mu?
1: Ha, yok girme. Mahcup oluruz çünkü yok Nermin'im.
0: Öyle mi?
1: Vallahi yok.
0: Bunlardan bir tane veresim geldi. Bizimkini göndersek?
1: Ama Nermin'im. Beni böyle şeylere şu
0: yalnız an Nida buradan Hayda diyor. Emek buradan bir tek bize var diyor. Bu Nermin diye girdi. Veriyorum kız. Benim malım.
1: Aşkocuğum tabii ki öyle de.
0: Veriyorum ya. Gönderivereyim. Bak ananaslı ananaslı. Ödeme attırıcı. Tamam vermiyorum. Olan bir şey vereceğim.
1: Evet.
0: Şimdi bakın. O kadar güzel oldu ki yetmedi. Burada bu çilekleri böyle ortadan ikiye böldük ya.
1: Artı şeklinde kestim.
0: Şöyle ortasına birer tane yaban mersini koyacağım. Hı hı. Bak şöyle.
1: O gelinciğin şeyleri. İlkokulda ne çizerdik Nermin gelincik, hatırlar mısın? Yapar mıydın?
0: Ben mi? Ben.
1: Hadi yapardım, olmadı tuvalle çiz. Olmadı. Ay benim ilk.
0: Yeter Serpil, yeter. Allah Serpil yeter.
1: Gelincik tarlası
0: Nermin. Sanki dersin şey yapıyor oturma odasına.
1: Tuval. Biraz açayım bunları sana şöyle.
0: Bakın görüyor musunuz?
1: Gitmiyor muyuz? Şeye gitmeyecek miyiz şu
0: gideceğiz
1: an?
0: Gideceğiz. Birazcık soğusun. Ben ne zaman kahve içiyorum dilim yanıyor.
1: Şöyle.
0: Azıcık ilk sıcağı çıksın.
1: Aslında her dilime şey gelecek şeklinde Nermin'im boşluklarını. Her dilime bir çilek.
0: Ay çok güzel oldu.
1: Daha bitti mi?
0: Vallahi bak çok güzel oldu canlarım. Buraya bu sunum kısmı iş etik, iş teknik dersini gibi düşünün. Her şeyi bitiriyorsunuz, sunuma geliyor. Burada iş eğitimi yapıyoruz.
1: Şart, eğitim şart Nermin'im. Aç birazcık. Ha? Açılsın yaprakları.
0: Ben açtım hepsini.
1: Bak benimkiler de öyle.
0: Laleler gibi oldu.
1: Tabii açtı bu şeyler.
0: Çok kesmiş.
1: Gelincikler.
0: Diyorsun.
1: Tabii.
0: Bence de güzel oldu. Beyazın üstüne de olurmuş. Hiç jüleye de gerek yok.
1: Ama şey böyle flu ya. Hani tam beyaz değil, tam kırmızı değil. Hmm. O yüzden flu. Tamam. Gelincik tarlası Nermin.
0: Tamam. Olsun bakalım.
1: Zaten şöyle. Bir tane daha koyacağım. Tamam. Şuraya. Okey bebişim.
0: Tamam. Şuraya. Şimdi efendim bu pastanın en az bir dolapta bir saat dinlenmesi gerekiyor. Bir saat dolapta dinlendikten sonra da küp küp birer tane lale her tabağa düşecek şekilde servisini yapabilirsiniz. Açıklıyorum.
1: Geldim. Sen onu açıkla. Ben de bu biraz şey olsun sonra birer tane yaprak koysam mı diye düşünüyorum. Aa daha şeyim var. Canım geldim. Arkadaşım.
0: Evet.
1: Opa.
0: Şöyle.
1: Gidiyorum.
0: Bak. 8300 küsür kişi 460 binde katılmış. Şöyle geldik. Seçiyoruz. Bak ben de isterim diyenlerden seçiyoruz.
1: Sonra kahve içebilir miyiz? Hı.
0: Emine Altın 35. İzmir. Efendim bu güzel şurasını sadece. Çay tamam. Satini. Ve çaydanlığı kazanan izleyicim oldu. Ben bunu buradan alayım Halil Hoca.
1: Allah vermesi kırar.
0: Kırar. Emine Hanım sağlıklı günlerde kullanın. Keyifle, huzurla, mutlulukla. Nermin'im. Ben eve de aldım. Elhamdülillah bunlardan.
1: Çok yaşa, sağlıklı yaşa.
0: Hep birlikte. Şu an pasta hazır. Ekranda görüyorsunuz pastanın sunumunu. Ben nasıl köpüklü yapmıştım? Bütün köpüğünü kaçırdın.
1: Hangisi benim? Şu benimkisi.
0: Çok olan senindi.
1: Tamam.
0: Bütün köpüğünü kaçırdın.
1: 5 dakika gidebilir miyiz? Onlar azıcık dinlensin, sıcak alamam şu an.
0: Aa, kurabiyeler yanmış.
1: Yandı mı? Mı dersin?
0: Yok, ha? İyi.
1: Bak, şimdi bir tık daha kızarsın ha. Vallahi belim ağrımış.
0: 2 saat Serpil.
1: Ay, bizim görüyor ağrımış. Musun? Gel.
0: Kız eskiden buralarda ben halı silerdim, koltuk yıkardım.
1: Neden?
0: Dizim ağrıyor. Ha. Eskiden nasıl gençken işte.
1: Ay ne saçma bir hareket doğal silme değil mi?
0: Bir içer misin boşnak kahveni? Bismillahirrahmanirrahim şifa olsun.
1: Şimdi şeyi merak ettim. Hani kaynayan suya döktük ya. Bizde de mümkünse buzlu su olmalı böyle. Hı. Bütün o içinin telvesi krema gibi erisin. Ama içer miyim bunu? Bak gerçekten içerim. Bu arada ben Türk kahvesi konusunda... Çok huysuzum.
0: Güzel olmamış mı? Değil mi?
1: Çok güzel olmuş.
0: Ölçüsü de tam sanki.
1: Kahve
0: telbesi.
1: Verenlerin çok olsun. Eline koluna sağlık.
0: Bana versinler. Doğru dedim. Ben yapmayayım artık.
1: Vallahi iyi geldi bu yorgunluğun üstüne.
0: Çocukları evlendireceğimiz zaman zor Serpil'e. 2 tane sende, 3 tane bende. Ne yapacağız?
1: Nermin kız, ben sana bir söyleyeyim bak. 2 erkek kardeşimi evlendirdim annemden sonra rahmetli. Şimdi iki erkek kardeşim, hani gelin almaya gidiyoruz. Ama onlarla birlikte ben de ağlıyorum. Kız
0: Niye?
1: tarafıyla birlikte. Ağlıyor insanlar.
0: Bizim kız bizim. Oğlan bizim, kız bizim.
1: Ama hani böyle anne baba ağlıyor ev cihazından çıkarken. Aman bir yüreğim parçalanıyor.
0: Ben sana bir şey anlatacağım. Hı. Şimdi ben 17 yaşında babam ev verdi ya.
1: Ay.
0: Beni evden çıkardılar. Hı. Bak dinle. Şimdi sen kesin ağlayacaksın. Hı. Ben 17 yaşında.
1: Vay.
0: Giydim böyle bembeyaz gelinlik.
1: Kurban olsun.
0: Su gibi.
1: Su.
0: Lise yeni bitmiş.
1: Vay yavrum.
0: Eylül'de lise bitmiş. Kasım'da Nermin'e düğün yap. Yani tanışmışlar. Mart'ta düğün yapıyorlar.
1: Ah ah ah.
0: Babam diyor ki her şey güzel diyor. Gittik geldik diyor. Kapıyı bir kapattım diyor. Bir baktım yatağına diyor.
1: Bomboş.
0: Annem diyor kapısını bir kapattı diyor. Bir saat hüngür hüngür ağladı diyor.
1: Ay.
0: Bağıra bağıra diyor. Ben babanı ilk defa öyle gördüm. Kız vermek zor gerçekten.
1: Onun için bak ben sana bir söyleyeyim mi?
0: Bak hemen gözleri doldu. Ben de tabii küçücük daha 17 yaşında ne?
1: Ay.
0: İmza atma hakkım yoktu. Anam babam
1: attı. Nermin hiç bak şeyi merak ettim.
0: Ne?
1: Öğretmenlerin falan şey, sen yüzük takınca öğretmenlerin görmüştür.
0: Benim yok öyle çok şey, uzaktı benim okul. Bayrampaşa'daydı ya. Görmedim.
1: Ama arkadaşlarına söylemedin mi ben nişanlandım? Ayşe kız nişanlandım demedin.
0: Neyse. Biz büyük gözüküyoruz ya birazcık. O zaman da böyle 17 yaşında böyle saçlarım belimde sarışın mavi gözlü.
1: Bay yavrum bay.
0: Müziğe bak yalnız.
1: Kız. Sandım.
0: Gittim tamam mı? Gelin oldum tabii. Bir de düğün olmadı benim. Nikahtan gittim ben.
1: Bay.
0: Babam da biraz bozuldu. Yalan yok yani. Düğün istedi babam ama.
1: Ha.
0: Münasip görmedi karşı taraf. Nasıl yani? Şimdi insan özgür olunca her şeyi anlatabiliyor. Sonra gittik biz eve. Dedim ki ben nereye geldim? 17 yaşında.
1: Çekilir oradan ben geri döneceğim deseydin.
0: Kerem küçük kadarım yani. Kerem 17 yaşında. Ben şimdi Kerem'i hangi eve sokarım? Dedim ki Allah'ım dedim ben dedim nereye düştüm dedim.
1: Ay.
0: Ya bak kötülük değil ama korku. İlk defa ananın babanın evinden ayrılmışsın. Ben bir gün evden ayrı dışarıda kalmamışım. Hep annem babam yanımda, bir evin bir kızı. Sonra dedim ki böyle kafaya böyle bir jeton dank etti.
1: Geçti.
0: Şu an ekran başındakilere söylüyorum. Birazcık da kafam kaydı kızlar, yoruldum ya bugün. Şöyle hep söylüyorum. Kızlarınızı, kız çocuklarınızı okutun.
1: Ay.
0: 17 yaş, 20 yaş kız çocukları için çok küçük. İdeal yaş gerçekten 25-26'dan sonrası kızlar için.
1: Aklı başında oluyor.
0: Aklı başına alsın. Altın bileziğini koluna taksın.
1: Çek beni böyle. Çek beni annem. Şişko
0: altın.
1: Şişko.
0: Altın bileziğini eline taksın Serpil. Değil mi?
1: Bu konuda bak kızım yok ama
0: ufak,
1: kesinlikle.
0: Ama sen de küçük evlenmiş. Sen de çok büyük değil misin?
1: Şöyle. Kesinlikle bak kızım olmadığı için empati de yapabilirim. Çok rahat. Hı. Kesinlikle. Kız çocuklarım sen deyim yerindeyse altın bileziğini kolun alsın arkadaşlar. Çalışsın.
0: Hüseyin Hoca diyor ki Nermin Hanım rahat mısınız?
1: Ha, rahatız hocam. Sen beni o yandan çek. Tombik
0: ne var?
1: Tombik.
0: Ne var? Bir kere de içimi döktüm. Ne var?
1: Şunu bir dertleşemeyelim.
0: Azıcık ekranda çek, ağladım. Çek. Sen ne kadar merhametsizsin. Hüseyin Hocam gözlerim burada dolmuş. Arkadan verdiniz. Ne kayıp aranıyor müziğini.
1: Sanırsam. O müzik de Emrah'ın zevki.
0: Yalnız çok iyiydi. Müzik tam dramatikti.
1: Otursa mıydı kalacak? Daha belim ağrıdı be.
0: Kız kız yaşa.
1: Yazdım seni İzmirli. Ben seni seviyordum ama yazdım. Sen beni böyle yandan yandan kıyıdan kıyıdan çek. İnsanlar beni görünce de kız Serpil Hanım size ne olmuş öyle diyor. 500 kilo çekiyorsun beni.
0: Ama insan göründüğü gibi ne kadar fazla çekebilirsin.
1: Olur mu?
0: Çocuğu şimdi ne şey yapıyorsun?
1: Ya, Nermin ya yapma Allah aşkına. Sen de demiyor musun? Sana da diyorlar Nermin Hanım nasıl genç kadınsız.
0: Ana, ay, annem gibi kahve yaz koymuşum.
1: Bu kadar belim var demiyorlar mı görenler? Diyor.
0: Var mı o kadar belim?
1: Var o kadar.
0: Kız çok güzel yapmışım kahveyi. Bundan sonra sana ben kahve yapayım.
1: Ay kurban olsun.
0: Valla gel.
1: Yap. Kız. Valla bir şey söyleyeyim bak. İzleyicimizle şey yapmamız.
0: Kaç dakika bakayım.
1: Tek. Kurabiyeler oldu. Al asma aldım.
0: Gel. Gel.
1: Ay. Ama öyle
0: Gel.
1: Şeyleri koy üstüne. Ferverme aslanlarını. Bak.
0: Gel.
1: Gönder. Gel. Şuraya permasan koy ve böyle kalsın hocam. Koy.
0: Efendim ben size çok şık bir sofra kuracağım dedim mi?
1: Dedi.
0: Dedim.
1: Ay çok

0: Asörtlük olacak dedim mi? Dedim.
1: Onu da dedim.
0: 17 yaşında evlendim ama her şeyi öğrendim. Dedim. Her şeyi öğretti. Kafama vura vura vura vura öğrettiler.
1: Vay hayat.
0: Hayat.
1: Beni neden yoruyorsun?
0: Bu arada şiddet görmedim. Psikolojik şiddet gördüm. Bu arada şiddet görmedim, psikolojik şiddet gördüm. Psikolojik şiddet, şiddetin en ağırıdır. Unutmayın.
1: Ya, işte. Şimdi Nermin'im, evet doldur bekle kuzu. Camın içi, dolmayı şunu
0: bu varan
1: olur.
0: Bir, tamam mı?
1: Gönder hocam.
0: Bak bitmedi, bu varan bir. Varan dolma. İki. Geldim.
1: Kurabiye geliyor.
0: Geliyor.
1: Altın, büyük kaşıkla mı alayım altından,
0: hop,
1: patlamasın?
0: Bak. Hop, bismillahirrahmanirrahim. Efendim dakikalar sonrasında sizlerin karşısında olacağız. Hiçbir yere ayrılmayınız. Bizler geliyoruz efendim.
1: Şuraya bir
0: ve
1: tane daha.
0: Sofraya sarı. Gidiyoruz.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka.
1: Koçak.
3: İçim hayaller dolu.
4: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Mesela bir çocuğu gülümsetmenin tadı hala aynı. Özlenmenin, şefkatin, vefanın tadı hala aynı.
3: Sen seversin diye aldım.
2: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bir şeyler elbet değişecek. Ama bizi biz yapan hisler hep aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
2: Sadece durulalım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
2: Sen de sadece durula.
6: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan Doruk'ta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Babalar Günü hediyesi Kiyılı'dan alınır. 2 ve üzeri ürüne %50'ye varan indirimle tişört 699, gömlek 999, pantolon 1499 liradan başlayan fiyatlarla Kiyılı'da.

0: var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Babalar günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei

0: teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Stash labneyi.
0: Stash labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
3: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın. Doğrusu Carrefour'sa.
4: Hey, canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
5: Sarık ola!
6: Fanta sarık ola canım o.
4: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
8: Bu klarneti size bıraksam kendisini iletseniz.
9: Hemen beni buradan çıkarıyorsun yoksa canını yakarım.
10: Sen deliysen ben zır deliyim.
11: Bak buraya bak. Bu Barış'ın ailesi var ya aşırı normal. Hiç seninkiler gibi değil.
12: Ailenden utanıyor musun sen? Ne demek o?
9: Bilakis gurur duyuyorum.
13: İki türlü aşk var. Biri sevgi. Diğeri hastalık. Sence bizimki hangisi?
10: Hastalık. Hastalık diyor. Yapma!
14: Masumlar Apartmanı. Hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

Radyo'da. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum.

çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Obseso. Yeah. Obseso. Let's go. Yeah.
1: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Günde böyle.
4: Otobit'te. İvroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hydra BB. İvroşe.
5: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
6: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
7: Hadi.
8: Spor araba.
9: Az kaçar.
8: Elektrikli araba.
9: Çok yakar. Park etmesi zor.
10: Yok artık.
11: Hiçbirini beğenmedin mi?
9: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
11: Kredi de yok, faiz de yok.
7: Aa, peki ne var?
11: Emlak katılım tasarruf finansman var.
10: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
12: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
13: Bazen söylenecek sözler kalmaz. Bir müzikle yaralarımız katlanır. Nasıl buldu bizim sesçi o müziği? Kayıp aranıyor müziğiydi kız. Olsun. Ben kayboldum mu?
14: Ben seni bırakır mıyım? Sen kaybolamazsın.
13: Yaşıyorum hayattayım değil mi? Bakar mısınız? Şu kurabiyelerime bakar mısınız? Doldurun böyle tatlış kavanozlarınızı. Misafir geldi mi? Çaylar, kahveler yapın. Yani bak bu yayına üzülüyorum işte. Bak bu yayın bütün Türkiye'yi de inletmeli yani ekranı. Şu pastanın muazzamlığı yani 1,5 saatte yapılan en güzel sofrayı canlı yayında hazırlıyoruz. Bak bu olağanüstü bir şey. Yani kendimi böyle çok üstün görmüyorum ama gerçekten şunu söylemek istiyorum.
14: Yo, ben görüyorum.
13: Bir kadın olarak kendimi inanılmaz takdir ediyorum. Vallahi bak Serpil'i de beni de.
14: Görüyorum.
13: Bu kadar bir şeyi koy buraya Serpil. Yetiştirmek gerçekten sunumla hani böyle yalandan yaparsın böyle yapşap olup.
14: Şuna aşk kadar.
13: Ama bak burada 5-6 kişi, ne 6 kişi? 10 kişinin doyabileceği yemek var. Geliyoruz sunuma. Gelemiyoruz. Gelemiyoruz.
14: O kadar doldurdu ki hocam.
13: Ama sen dedin, bas bas dedin. Bak geliyor, yavaş yavaş bekle. Bak geliyor, bak. Şimdi oturdun Serpil'le baş başa. Yemek yiyoruz, tamam mı? Bak.
14: Parmak uçlarımla tutma.

0: yapmam lazımdı Nermin.
1: Nasıl?
0: Oo,
1: benimki bak. Oldu.
0: Bak sonra
1: bak sunuma bak.
0: Hocam çek yakın. Çek hocam. Bak. Bak. Boşluğa bak. Tuzluktan tuzlar gibi. Bak. Bunu hemen atıyorsun alta. Kimse görmüyor, tamam mı? Böyle. Sonra ay sevgiciğim, ne güzel bir sofra hazırlamışsın. Teşekkür ederim ya.
1: Sana
0: pastayı ayrı yapmışsın. Dolmayı ayrı hazırlamışsın. Hangisini yiyeceğimi şaşırdım.
1: Başla. Başla Nermin. Bakayım. Bir çatalda ben bakacağım.
0: Şu pay, ben sarmadan yemek istiyorum sevgiliyim. Buradan böyle bir sarmadan
1: al. Peynirine batırsaydın.
0: Dolmanın şuna bakar mısınız? Yani şu müziğin ritmine kapıldım ben. Yani sarma da yaptık.
2: Makarnayı
0: her
2: ne diyorsun?
0: Her şeyin en sağlıklısı bizden. Ay döndüremedim. Ha bu arada bu şey dalı.
1: Evet evet.
0: Hı. Tüyü falan değil, bilginiz olsun.
1: Bir şey söyleyeyim mi Nermin'im?
0: Efendim. Biz bize ayrılan sürenin sonunda yine efsane bir yayınla salı gününü kapatmış bulunmaktayız. Evet. Artık sabahları saat 11'de Beyaz TV ekranlarında en lezzetli, en farklı sunumlarımızla yine fark yaratacak lezzetlerle karşınızda olmaya devam ediyoruz. Her zaman söylediğim bir şey var. Tek yürek, tek gönülüz. Çünkü neden? Çünkü biz olduğumuz gibi sizinleyiz. Siz de bizi olduğumuz gibi kabul ettiniz.
1: Allah razı olsun efendim.
0: Allah başımızdan da eksik etmesin sizleri. Ne diyorduk? Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz.

0: Güllü 263 gün önce öldü. İddialar havada uçuştu. Bircan cinayet sebebi kervandır dedi. İçerik üreticisi Ali karşı çıktı. Ali ve Bircan stüdyoda karşı karşıya geldi.
1: Her zaman söylüyorum, dediğimin arkasındayım.
2: Bir daha söyle Bircan.
1: Gül ablanın bu hale gelmesinin en büyük nedeni kervanın psikolojik baskısı. Ve ben bunları şu an, yani mesajlarımı da ispatlayacağım. Ben öyle boş konuşma.
3: Ben Kervan Bey'in cinayette bir suç olduğunu düşünmüyorum. Kendi özel hayatındaki işleri beni ilgilendirmiyor. Ama ben bu cinayette, çünkü Füyan annesini kötülüyor Kervan'a. Kervan kızıyor. Ama Bircan Hanım mesajları beğeniyor. Allah sana o günleri gösterecek diyor.
1: Hı hı. Ama defalarca kez söyledim zaten.
3: Ama siz şimdi Kervan
1: yani,
3: Bey'le...
1: Yani bundan cinayetten bir 3 ay öncesinde Tuğyan'ı durduran sen miydin? Tuğyan'a yalvaran sen miydin? Yapma diyen sen miydin?
3: Peki deliniz
1: sen
3: var mı?
1: Sen o zaman işin neresindeydi ki şimdi
3: peki,
1: kalkmış konuşuyorsun
3: mı yapma öyle dediğinize yönelik?
1: Tabii ki de var.
0: Kervan'ı korumakla suçlanan Ali, Bircan'ı işaret etti. Tuğyan'ın yeni mesajları şaşkınlık yarattı.
1: Neden bu kadar Kervan'ı tutma gereği duyuyorsun sen?
3: Çünkü Kervan bu dosyada elinden geldiğince bütün delilleri vermeye çalışan.
1: Biz vermedik mi?
3: Ya siz de verdiniz Bircan Hanım.
1: Tamam,
3: herkes
1: tamam
3: verdi.
1: Tamam, o zaman ama cinayet yerinde bile ambulansın kapısını açan Kervan.
3: Ya orası beni ilgilendirmiyor. Ben
1: yani,
3: sana şunu söylüyorum.
1: Cinayetin olduğu gece birebir Tuğyan'la konuşan Kervan.
2: Şimdi bir tane bir mesaj göstereceğim Ali sana. Tuğyan Bircan'a bir mesaj atıyor Kervan'la ilgili. Bu sınav çok zor. Kervan'la sınanmak istemiyorum. Sadece Kervan'ı istiyorum. Herkes gitsin, o kalsın. Beş parasız, evsiz, barksız olsun.
3: Bütün son erkekler olması... aynısını yapıyor.
2: Erkekler mi?
3: Evet, Tuğyan öyle bir insan çünkü. Bütün ilişkilerinde Tuğyan böyle.
2: Daha önce bir erkek için... Annemi yok dediğim, annem ortadan kalktı.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır, hiç öyle bir şey yok. Hayır, asla hiç öyle bir şey yok. Kervan'ı tanıdığından beri bu kız zaten bu kadar annesine bu kadar kin bağladı.
0: Yayınlarda Tuğyan'ı savunan komşusunun ses kaydı ilk kez ortaya çıktı. Sözleri stüdyoyu şok etti.
4: Gül'le çok iyiydi aranız, anne kız gibiydiniz. Niye sen Gül'ün şeyinde yanında olmadın?
5: Kime gideceğim başsağlığına? Kadere mi gideceğim? Anasını boğuyordu, kurtardım onu diye benden konuşmadı. Kadere mi başsağlığına gideceğim? Kızdan da zaten şüphelendim, gitmedim. Biliyorsun kızı, hepimiz biliyoruz ne olduğunu.
0: Ali, Bircan'la ilgili pes dedirten bir iddiayı anlattı. Kervan canlı yayında o sözlerini açıkladı.
1: Herkes gibi ben de
3: peki,
1: yorum
3: Kervan
1: yapıyorum.
3: Peki Kervan Bey'i niye otele çağırdınız?
1: Herkes gibi ben de yorum yapıyorum.
2: Otele
1: ben
2: çağırdı.
1: Kervan'ı otele çağırmadım. Evet.
3: Kendisi söyledi dünyaya.
1: Hayır, ben Kervan'ı hiçbir zaman
2: ne
1: hiç otele çağırmadım.
2: Ne zaman otele çağırmış?
3: İşte bu programa bağlandığı ilk aylarda falan.
1: Ben Kervan'ı otele çağırmadım. Orada bir yanlışlık var senin.
3: Kendisi söyledi.
1: Kendisi söylediyse %100 yalandır, merak etme.
3: Konuşmak için herhalde.
1: Yok, ben zaten öyle bir şey olmuş olsa sizin ekibinizle paylaşırdım. Hani o süreçte böyle böyle bir şey var diye.
3: Bircan Hanım otele geçmiş. Kervan Bey de evine gitmiş, o an mesaj açmışlar.
1: Ben onu kimseye öyle bir şey yazmadım. Ben kimsenin öyle bir talepte bulunmadım.
6: Başkanım hukuk olarak oraya çağırdım. Ben bir can hanımı gördüm. Hatta rahatsız oldum. Dedim sen hainsin. Sen benim aslında oturamazsın.
1: Hiç öyle bir şey
6: öyle
1: demedim.
6: Bir kanıtıyla gitmedin. Bir gün sonra beni kötüledin. Bir gün sonra.
0: Bircan ve Kervan karşı karşıya geldi. Stüdyoda gergin anlar yaşandı.
1: Tuğyan'a gömülükten altın getirmek için kullanmıyor muydun?
6: Bu kıssası duymak istemiyorum.
1: Kervan'ı altın kaçırmak için kullanmıyor muydun Tuğyan'a?
6: Ağzı olan konuşur. Bircan benimle hiç tanımıyor beni.
1: Ben seni çok tanıyorum. Kaçakçılık
6: yapıyor. Şey.
0: Kervan'ın altın kaçakçılığı için Tuğyan'ı kullandığını vurgulayan Bircan'ın iddiaları soğuk duş etkisi yarattı.
1: Elindeki 7 kilo altını ben patlattığım için sen bana zaten oradan bileniksin Kervan. Anladım, aynı 7 kilo
6: altını.
1: Tuğyan'dan geldi avukatlık ofisinde.
6: Şimdi öyle zannediyor ki
1: aldı, evin altını aldıktan sonra geldi tekrar Yalova'ya, evdeki aldı. Kendi o 7 kilo altını evden kaçırdı. Hatta Tuğyan dedi 7 kilo altını var abla dedi. Arabada Sultan'la şayet eğer gerçekten yürekliyse aynısını söylesin. 7 kilo altını var, onları ben patlatacağım dedi.
0: Bircan'ı yalancılıkla suçlayan Kervan, Tuğyan'ın mesajlarını delil olarak gösterdi.
2: Kervan Bey bazı mesajlar atmış. Evet. Gösterin arkadaşlar o mesajları bile de.
1: Aynı mesajlar hepsi bende de vardır.
2: Şimdi 24 Eylül çarşamba günü herhalde Bircan Hanım atıyor. Çok zor bir süreç. Allah sabır etsin. Lütfen kendini bırakma diyorsunuz siz.
1: Ben bunu kime atmışım?
3: Kervan'a.
1: Kervan'a mı atmışım?
2: Hayır, Tuğyan'a.
1: Olabilir.
2: Tuğyan'a atıyorsunuz. Tamam. Tarifi yok bu acının biliyorum ama hı-hı, her zaman olduğu gibi sağlam dur. Son görevini yapacaksın. Rabbim yattığın yerde dinlendirsin. Geleceğim yanına, kendini bırakma.
1: Evet. Bunların hepsi bende de var.
2: Bu annesinin ölümünden hı-hı, bir gün sonra olan şey. Hı-hı. Devam edelim. Düşündün mü diyor. Bu düşündün mü diyen?
1: Benim.
2: Sensin.
1: Biz buna kervanın cevabını verdik ama kervan olayları farklı yere döndürmeye çalışıyor.
2: Sen düşündün mü diyorsun?
1: Benim kendi aileme dair bir problemim vardı. Onu Tuğyan'la paylaştım. Onu da dedim ki sen dedim, düşün dedim, ben ne yapmam gerekiyorsa ona göre dedim, karar ver, bana geri dön. Aha. Ben düşündüm mü yazısı o yüzden.
7: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
8: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçaksa başka. Koçak.
9: İçim hayaller dolu.
10: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.

TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dardanel ton balığı 299 lira.
2: Sadece duruladım.
3: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
6: Abi ne oluyor ya?
7: Açlık basıyor, bir şey yok.
6: Niye basıyor ki?
8: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
6: Nasıl duracak?
7: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
9: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Ne?

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
2: Babalar Günü hediyesi Kiyılı'dan alınır. 2 ve üzeri ürüne %50'ye varan indirimle tişört 699, gömlek 999, pantolon 1499 liradan başlayan fiyatlarla Kiyılı'da.
3: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
4: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
5: Hi Turkey! Welcome to America!
6: Çakır, bu abi kim oğlum?
7: Yetkili bir abiye benziyor ama.
5: Then Reverend is John! Bilim! Uğra bana, turnuva saçı yapalım sana!
8: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
5: What is turnuva saç?
9: Oğullarım! Börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak!
10: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
9: Ispanaklı olmaz mı?
5: Oh, for me! Thank you.
11: Sen misafirsin, buyur.
5: Sus Borak.
12: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
11: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
13: Titresin Amerika.
14: Titredi de.
15: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler. Ne var sırada
16: Denizbank burada. Sırada ne varsa Denizbank burada demiştik. Şimdi bakalım emeklilerimiz için sırada ne var?
17: Ya hanım, şöyle bir Ege sahillerini mi turlasak?
18: Güzel olur da, şimdi sırası mı o kadar masrafın?
16: Aslında tam sırası. Gelin emekli maaşımızı Denizbank'a taşıyalım, promosyonumuzu alalım, gönlümüzce harcayalım. İşlemlerimizi de ister şubeden, ister mobil denizden kolayca gerçekleştirelim.
19: Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar 30 bin TL'ye varan nakit promosyonundan yararlanıyor.
16: O zaman sizin için sırada torunlara bol bol fotoğraf göndermek var.

0: zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
1: Bambim var benim.
0: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
3: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
4: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde
1: Trix sat. Hi Turkey, welcome to
2: Çakır.
1: America.
2: Bu abi kim oğlum?
3: Yetkili bir abiye benziyor ama.
1: Ben Reverend is John. Benim uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
4: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
1: What is turnuva saç?
5: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
6: Ispanaklı yaptı mı Melahat teyze?
5: Ispanaklı olmaz mı?
1: Oh, for me. Thank you.
7: Sen misafir servisin. Buyur.
1: Siz borç.
8: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
7: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
9: Titresin Amerika.
10: Titredi de.
11: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
12: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
13: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
14: Red Bull kanatlandırır.
15: Biraz fazla almadınız mı?
16: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde... kesin topluyor.
15: Yok mu bunun bir çaresi?
17: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
18: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
19: Abi ne oluyor ya?
7: Açlık basıyor. Bir şey yok.
19: Niye basıyor ki?
1: Açlığın gong dediği yerdeyiz. Ondan basıyor. Gong.
19: Nasıl duracak?
7: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
9: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
8: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan.

0: Doruk'ta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
1: Peki şu eve ne dersin?
2: Çok yüksek. Bu çok alçak.
1: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
2: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
6: Davasında 263. gün.
7: Ben Kervan Bey'in cinayette bir suç olduğunu düşünmüyorum.
8: Sözlerimin hepsinin arkasındayım. Kervan için.
6: Bircan, cinayet sebebi o dedi. Suçlanan Kervan ateş püskürdü.
9: Ağzı olan konuşur. Bircan benimle tanımıyor beni.
10: Ben seni çok tanımıyorum.
9: Kaçakçılık.
6: Kervan Tuğya'nı altın kaçakçılığı için kullandı.
10: Tuğya'ya gömülükte altın getirmek için kullanmıyor muydun?
9: Bu kıssası duymak istemiyorum.
10: Kervan altın kaçırmak için kullanmıyor muydun Tuğya'nı?
6: Olay yaratan iddia. Tuğyan'dan kurtulduk dedi mi?
7: Tuğyan'dan dolayı kurtulduk falan gibi mesaj atmış Bircan Hanım.
11: Tuğyan'dan kurtulduk otele gelmedi mi?
6: Türkiye'yi ekrana kilitleyen canlı yayın.
10: Sen o zaman işin neresindeydin ki şimdi kalkmış konuşuyorsun?
6: Az sonra... Her şeyi değiştirecek ihbar.
12: Tuğyan cenazeden sonra sultana ev sözü vermiş.
6: Tuğyan'ın ev teklifini kim kimden duydu?
11: Siz birebir bunu duydunuz mu?
6: Ekibimiz gerçeğin peşinden Çınarcık'a gitti. Tanık Ahmet'ten ne öğrendi?
13: Ahmet Bey, bu iddiayı nasıl duydunuz?
6: Çınarcık esnafı ne biliyor, neler anlattı?
14: Tuğya'nın sultana sen bu olaya sesini çıkarma.
6: Gündeme oturan iddia. Cinayet itirafının ses kaydı var mı?
15: Sultanın elinde bir ses kaydı varmış. Bu yüzden de...
6: Az sonra...
16: Merhabalar efendim. Hanımlar, bu ne sıcak? Açalım. Ay dur bak. Hemen ödülümüzü gösteriyorum. Evet. Glories Gold Night ödül gecesinde izleyicilerimizin de oylarıyla yılın en başarılı sunucusu seçildi. Evet, izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bak kim var orada? Yönetmenimiz Murat Demir de yılın en başarılı yönetmeni seçildi. Oo. Murat'a da bir alkış. O yüzden hemen ödülümüzü göstermek istedim. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimizin destekleri sayesinde bu yılın ikinci ödülümüzü aldık. Maşallah. İnşallah daha nice... Ödüllere diyelim.
17: İnşallah.
16: Teşekkür ediyoruz. Şimdi evet önce ihbar hatlarımızı vermek istedim. 530-488-51-84. Hasan Hocam da ödül bekliyordu.
17: Yok,
16: hocam yani, ben seçiyorum çok sizi. Yılın en iyi avukatı. Alkışlayın.
17: Teşekkür ediyorum. Çok sevindim gerçekten.
16: Bircan yılın ihbarcısı.
17: Kendimi...
16: Ha,
17: yedi bela.
16: Ali de...
7: Şey budursunuz.
17: Yayıncısı.
16: Yılın içerik yayıncısı. Bravo. O da olabilir.
7: Esra Hanım bugün çok bonkörsünüz.
17: Şefimiz var onun.
7: Bugün çok bonkörsünüz.
16: Bonkörüm. Ben her zaman bonkörümdür. Bonkör bir yana ne kadar Kayserili olsam da öyle diye düşünüyorlar ya Kayseriler biraz cibri olur diyenler oluyor.
17: Ben şahidim, Allah nazardan saklasın, çok cömertsiniz maşallah. Ya vallahi bak, bak.
16: Görüyorsunuz.
17: Çok önemli bir şey.
16: Kayserilere boşuna diyorlar ki hani hep demişler Kayseriler işte biraz cimri olur diye bir söylem var. Bakın görün, ben de Kayseri topraklarından ve kanından geliyorum. Hiç de cimri değilim efendim.
17: Hiç.
16: Onun için Allah bonkörlük yaparsanız, bak şu anlamda ben para savurmak demiyorum. Gerçekten insanlara yardım etmek anlamında, çalışanlarınıza destek olmak olabilir ya da sevdiklerinize destek olmak olur. Allah o zaman gerçekten veriyor. Ben buna her zaman inanırım. Cimri olursanız hayat da size cimri davranır. Bonkör olursanız hayat da size bonkör davranır. Şimdi günlük konusu bizim için çok önemli bir konu. Ve gerçekten hem izleyicilerimizin takdirini günlük konusunda çok aldık. Hem de elimizden geldiğince hukuka destek olmak için elimizden geleni yaptık. Şimdi biliyorsunuz iddianameyi besliyoruz. Günlük konusu çok önemli bir konu. Hem çok ünlü bir sanatçımız vefat ettiği için... Hem de kızı tarafından öldürülme iddiası olduğu için kızı Tuğyan şu anda biliyorsunuz annesini tasarlayarak öldürmekten cezaevinde tutuklu halde. Yanındaki arkadaşı Sultan da bunu itiraf etti. Şimdi Bircan da bu konuda önemli bir kişiydi. Çünkü Bircan aslında Tuğyan'ın ona attığı annesini öldürmek istediği mesajları elinde delil olan bir tanıktı. Ve bu konuda söyledikleri çok önemliydi. Bircan, şimdi tabii sen önemli bir tanıksın. Gösterdiğin mesajlarda da. Şimdi tabii sen hem eleştiriliyorsun hem takdir topluyorsun. Sen ne söylemek istiyorsun bu konuyla ilgili?
18: Olumlu ya da olumsuz düşünen herkese ben teşekkür ediyorum. Sonuçta ben doğru bildiğim yolda ilerliyorum. Hı-hı. Ve sizinle beraber, ekibinizle beraber ben tek başıma yürüyorum. Hı-hı. Yani bugüne kadar da herhangi bir yalanım, bir iftiram, kimseye bir saygısızlığım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bana yapılanların karşılığını vermek zorundayım. Bir noktaya kadar insanlar susabilir. Biz toplum, yani bir yere kadar. Ondan sonrası ben de kendimi aşabiliyorum tabii.
16: Şimdi tabii Kervan önemli bir figür burada. Neden önemli bir figür? Çünkü Kervan aslında biliyorsun Tuğyan'ın sevgilisiydi ve aralarındaki ilişkiyi istemeyen bir Güllü Hanım.
18: Evet.
16: Ve Güllü Hanım'la yaşanan o gece kulübündeki olaydan sonra ayrılan evler. Ve senin iddiana göre aslında Kervan Tuğyan'ın annesini öldürmedeki en büyük sebeplerden biri.
18: Evet, ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ona inanıyorum ve bunun da arkasındayım. Hı hı. Bunu savcılıkta beyanlarımda da ben belirttim. Hiçbir şekilde de sözlerimde herhangi bir değişiklik, bir sapma olmadı bugüne kadar. Olmayacaktı.
16: Çok enteresan bir şekilde Kervan Bey de aslında senin azmettirici olduğunu söylüyor. Buna ne dersin?
18: O kendi düşüncesi. Sonuçta öyle bir şey olmuş olsa devletimiz bugüne kadar beni de gözaltına alırdı. Ve ilk mesajları veren benim zaten. Hı hı. Bugüne kadar herhangi bir şey yaşamadım ben. Sonuçta ben kendim gittim. Kervan gibi savcılık tarafından alınmış biri değilim. Hı hı. Yani savcım istediği zamanlara çağırabilir. Bunu her zaman söylüyorum. Sonuçta devletimize bizim saygımız var. Biz onun yanındayız.
16: Peki Ali, sen ne düşünüyorsun?
17: Şimdi Bircan Hanım diyor da ben işte ilk mesajları verdim. Ben ilk adımı attım. Peki ilk adım attıysan Tuyan'la gidip niye konuştun? Hani bilmiyorum.
16: Bircan karşında sorabilirsin.
17: Kervan da mesela, Kervan'la niye konuştun? Şimdi Kervan'ın azmettirici olduğunu ifadende veriyorsun ama geliyorsun Kervan'a mesaj atıyorsun.
18: Kervan'a mesaj atmadım ben. Bak senin anlamak istemediğin şeyler var gerçekten.
17: Ya neyi?
18: Yani söylüyorum ama bak, anlamak istemiyorsun ya da işinize gelmiyor.
17: Dün sana çok sakin ve saygılı davrandım ama bugün sakin ve saygılı olmayacağım.
18: Hiç önemli değil.
17: Ve şunu da sana söyleyeyim. Ne söylüyorsansa ben delil koyuyorum. Ve hepsini de gösteriyorum. Ekibinize attım. Şimdi konuşmadım diyor. Bakalım ki sen Bircan'a ne demişsin, ne yazmışsın?
16: Ben Kervan'a
17: mı? Şey, Kervan'a.
18: Şimdi bakın ben Kervan'a yani otelde bir görüşme zaten sağlaması için
17: mesela
18: öyle bir şey söylemedim.
17: Otel değil. Bir ton mesaj atmışsınız.
16: Hani bunun öncesinde yani sen Bircan'la ilgili aslında ne demek istiyorsun? Bircan'ı azmettirici olarak mı
17: Bircan'ın, görüyorsun? Şimdi Bircan'ın gel gitti olduğunu düşünüyorum. Yani mesela tamam vermiş. Tamam ilk adımı atmış ama sonradan bir o tarafa da kaymış.
18: Ama ben bunu zaten söyledim. Defalarca kez onun ilk başından beri söylüyorum. Bunu Ferdi Aydın da burada dile
17: oyun
18: getirdi.
17: Oyun yaptınız değil mi?
18: Ya bu oyunla alakası olan bir şey değil ki. Bu oyun değildir.
19: Ali yer değiştir, empati kur. Sen Bircan'ın yerinde olsaydın nasıl davranır?
17: Vallahi benim bildiğim...
19: Bak Bircan sensin diyelim. Tamam. Aynı şeyleri sen
17: ama
19: yaşadın.
17: Ama benim tanıdığım Bircan Hanım hiç kimseyi vallahi olmayan, hiç kimseden korkmayan...
19: Bak empati kur, gerçekçi ol. Bircan'ın yerinde olsan ne yapardın?
17: Ben gel git yapmazdım.
19: Ne yapardın? Gel git.
18: Ali aylardır gele gitip buluşan sensin.
17: Ne ifade verdiysem onun arkasında durur. Öyle mi?
19: Duruyor
17: ya
19: zaten.
17: Şu kayıtları verin Esra Hanım. Lütfen ya.

0: Ne söylesin Ali bir daha?
1: Allah rızası için şu kayıtları verin, şu mesajları onun üstüne konuşalım.
0: Tamam bir konuşalım. Arkadaşlar hangi mesajları? Bir verelim mesajları, bir görelim.
1: Verelim, mesajları da verelim.
0: Yani ama
1: verelim.
0: Ben şunu anlamak istiyorum Ali. Senin demek istediğin de şimdi bu Bircan.
1: Kervana yazdığı mesaj.
2: Efendim burada bunlar bende de var. Bunlar bende de var.
0: Evet.
2: Hepsi var bende.
0: Birazdan Esra İzmici'ye bağlanacağım. Bu konuda gerekirse ölümüne yanındayım. Kervana mı deniliyor
2: bu? Kervana benim attığım mesaj. Aha. O dönemde zaten Kervan'ın da biraz hani bir tık yakınında olmaya çalıştım ki bakayım ondan bir şey öğrenebilecek miyim?
0: Bu ne zaman?
2: Hatta Kervan'la telefon görüşmemde sordum Esra Hanım. Dedim
0: ki
2: kendisine.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Yalnız burada diyor ki sen doğru olanı yaptın. Evet. Tüm Türkiye o şeytanın yüzünü görecek. Yani burada da Tuğya'nın gerçek yüzü ortaya çıksın
2: Esra Hanım,
0: anlamında
2: Esra
0: değil mi?
2: Esra Hanım orada hukuk bürosuyla zaten istişaremiz
0: var. Nasılsın, iyi misin? Benim de aynı durumda. Bir şey söyleyeceğim, niye kendi cevaplarını silmiş?
3: Ya böyle bu çocuk.
1: Evet.
0: Ama bir şey söyleyeceğim, Kervan'ın cevapları silinmiş.
1: Onu evet. Ben söyledim evet. Kendi mesajlarını
2: siliyor.
0: Niye siliyor kendi cevaplarını?
1: Mesela aynı mesaj Bircan Hanım'da da vardır.
3: Ben
1: Bircan
3: Hanım'da da
0: bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada cevap vermiş bir sürü. Belli buradan ben anlıyorum cevap verdiğini. Tamam. Benim de aynı durumda dediğine göre Bircan, Kervan burada cevap veriyor. Hani cevabı?
1: Süreli mesaj yapmışlar. Büyük bir ihtimalle git.
0: Süreli olsa Bircan'ınki de silinir. Ha.
1: Tam Bircan Hanım da vardır.
2: Varsa yer ben de veririm. Yarın veririm.
0: Ama bak bu şüphe çekici. Ben şimdi bunu ben hiç bunu sevmedim. Neden? Hı-hı. Şimdi bir insan neden kendi cevabını silip bize bunu veriyor?
1: Hepsinde öyle. Sadece bunda değil ki, hepsinde şüphe öyle.
0: Niye sence?
1: Ben diyorum ya bak dün de söyledim. Kervan işine geldiğini veriyor, işine gelmediğini vermiyor. Böyle cımbızla çekip veriyor.
0: Ama o zaman bizi kandırmış oluyor. Bu kandırmak değil mi?
1: Ya bu kandırmak. Bu oyalamak.
2: Ben
1: bu
2: verdiğim işte... mesajlarda neden silmiyorum hiçbirini? Ben de silip öyle verebilirim ama hiçbirini silmiyorum.
0: Kervan Bey siz ben sormak istiyorum. Bize dava açmış. Bize onun için bağlanamıyor. Sürekli de herkese çatır çutur dava açıyor. Ben
2: bana
0: anlamadım.
2: Da açmış.
0: İstediğini aç. Ay, ne yapacağım? Ben konuşacağım bu konu. Niye konuşmayacakmışım? Sen neden Kervan Bey neden bir şekilde kendi cevaplarını silip bu mesajları veriyorsun? Sana senin cevap verdiğin o kadar belli ki devamından. Bu böyle bir mantıksa aptal mıyım ben? Aptala mı benziyoruz? Aptal yerine koyuyorsun bizi. Allah Allah. Devamına bakalım.
2: Esra Hanım şurada bir açıklamada bulunmak
0: hiç
2: istiyorum.
0: Hiç sevmiyorum gerçekten, yalancı erkeklerden nefret ediyorum. Hocam. Gerçekten ama yani.
3: Gene erkekler.
0: Sen de biraz hatırın varsa gene erkekler. Biraz hatırın varsa o kızı şu an yalnız bırakma.
2: Evet.
0: Bunu niye demiştin Bircan?
2: Bunun için söylüyorum. Ha? Esra Hanım şimdi şurada bir açıklama yapayım. Ali de artık bir kanaat getirsin. Ben o süreçte hukuk bürosuyla istişare içindeyiz ya. Ferdi Aydın'la beraber.
0: Evet.
2: Hep beraber. Benim biz Kervan'ı getirttirmeye çalışıyoruz. Kervan yayınlara katılmak istemiyor. Hı-hı. Kervan buraya gelmek istemiyor. Ben o yüzden ona ısrar ediyorum. Hani bir şekilde onun yanında olmaya çalışıyorum ki bana inansın gelsin. Ben bunu hukuk bürosuyla da paylaştım.
1: Ben de getirmeye çalışıyorum. Ben de yayınlara çıkarıyorum. Bu kez ben savunucusu oluyorum.
2: Bakın şimdi ilk başını ama siz ilk başa döner misiniz? Siz aylardır bir kaos ortamı çıkartmaya çalışıyorsunuz.
1: Hayır,
2: takipçi
1: hayır.
2: Sayınız yükselsin diye bunu yapıyorsunuz.
1: Benim ekmeğim.
2: Hep de
1: bak,
2: söylüyorum.
1: Siz insanların
2: ve ekip arkasında
1: şunu
2: da kamera arkasında diyorsun ki ya takipçilerim düştü. Benim yayınlarım evet. Artık izlenmiyor. Ben ne yapacağım? Eyvah eyvah diyen sensin.
1: Evet.
2: Tamam o zaman bana bunlarla mı geliyorsun?
1: Biz karşı mı dedik?
2: Yani
1: bakın Bircan
2: Hanım, beni kendi rakip görme.
1: Bak siz tanıksınız, tanıklarınızı bilin. Size ne ya insanların takipçisinden?
2: Sen misin? Sen bu dava dışında neredesin?
1: Ya olabilir. Bilir.
2: Ya bak, gerçekten neredesin?
1: Esra Hanım beni buraya çıkartmışsa demek ki ben bir
2: hayır,
1: şeyim.
2: Hayır bu davanın içinde neredesin?
1: Ya olabilir sen neresindeysen
2: ben
1: orasında
2: kal. Ben tam ortasındayım.
1: Sana
2: bak,
1: ne yayıncılardan arkadaşım? Sana
2: tam
1: ne insanların kazandığı
2: ben
1: paradan
2: ya? Ben tam içindeyim ya. Ben. Sen ondan gidiyorsun 3 kuruş para temin
1: Esra
2: ediyorsun.
1: Sıkıntı
2: bundan
1: ne biliyor musun?
2: Bundan 3 kuruş para temin ediyorsun.
1: Bakın. Olayla ilgili bildiğini anlat ya. Sana ne ondan bundan ya?
2: Tamam işte siz
1: sen olay gününü konuş ya.
2: Arkadaşım bak siz saldırıyorsunuz bana da cevap
1: sen
2: hakkı doğuyor. Ben de
1: sen,
2: size cevap veriyorum.
1: Bircan,
2: sen yayınlarda
1: bak,
2: bana iftira atıyorsun.
1: Bircan Hanım,
2: sen yayınlarında bir kadını bel altı vurdurmaya çalışıyorsun.
1: Ya niye
2: bu
1: vurdu
2: ahlaklı
1: kim?
2: Mı?
1: Niye
2: evet,
1: vurdu kim ya?
2: Sen bunu yapıyorsun.
1: Ya ne yapmışım ya?
2: Bel altı vurabilmek için öldün geberdin. Kaç para
1: ya
2: karşılığında?
1: Ya ne vurayım sana bel altı ya?
2: Sen kaç para karşılığında bunları konuşuyorsun?
1: İspatla.
2: Duyuyorum. Ben
1: ya bakın Esra Hanım.
0: Ne parası?
1: Bir
0: ben
1: dakika.
0: Anlamadım. Neyle ilgili para?
2: En son
1: Esra
2: 750
1: Hanım.
2: Milyar dönüyordu Ali Yedi Bela'nın birinden aldığına dair. Daha öncesinde 100 bin dönüyordu. Bu rakamlar hep dönüyor.
0: Nerede dönüyor?
2: Evet.
1: Dekontunuz var mı?
2: Evet bak benim elimde dekontum olmaz. O
1: ya sen neyi söyledin de ispatladın?
2: O zaman senin elinde ispatın
1: ne söyledin
2: var mı?
1: Ki ispatladın? Aha ispatlarım ya.
2: Tamam senin
1: sen
2: elinde
1: kaliteli...
2: ispatın var mı?
1: Ya Esra Hanım bir dakika lafımı kesmesin.
2: Senin elinde bir tane ispat
1: var mı? Bir dakika bir lafımı kesmesin. Bir motora bağlama bir dakika.
0: Evet.
1: Sen kaliteli adam dediğin insana bugün geliyor.

0: azmettirici diyorsun. Peşine de diyorsunuz ki biz oyun yaptık.
1: Kardeşim sen bak
0: ya, siz savcı mısınız? Hakim misiniz? Siz dedektif misiniz? Siz insanları...
1: Bak 11 Ekim'de yazıyor orada bak tarihlerine.
0: 2 Ekim'de Ferdi Aydın'a gitmişsin.
1: Bak.
0: Sen dedin ki ifadelerine
1: tarihlerine mi bak?
0: 17 Kasım'da da var.
2: Şimdi 11 kaç Ekim'de
1: olan bir şey.
2: 11 Ekim bir okuyayım mesajı. 11 Ekim'de sen de biraz olsun hatırın varsa şu evet. kızı yalnız bırakma diyor. Tuğyan'dan bahsediyor.
1: Tuğyan bana yazıyor. Abla Birca. Kervan bıraktı. Abla kervan gitti.
2: Burada diyor ki doğru abla ben 40 geçene kadar bu yalancıyla mücadele veriyorum. Destek veriyorum. Söyledim zaten diyor. Yani ben ölümün herhalde 40'ı geçene
0: kadar. Sonra 52 oldu.
2: Evet. Sonra 52'ye çıktı. Söyledim zaten. Siz de diyorsunuz ki Bircan Hanım sen kaliteli bir adamsın.
1: Evet.
2: Sana da bu yakışır.
1: Evet, aynen.
2: O da şey teşekkür ediyor.
1: Yani bunlar Güllü'nün cinayetiyle alakalı olan bir şeyler değil.
2: Burada ne demek ki? Sen ne demek istiyorsun Ali? Ya ben diyorum ki.
0: Şimdi bak ben diyorum ki sen.
1: Akşam takip sayı yükseldi mi acaba? Çok merak ediyorum da bundan beri.
0: Daha da düşüyor.
1: Çünkü yanlış yolda ilerliyorsun.
0: Sana ne benim takipçimden
1: yap. Çünkü yanlış yolda
0: bakın,
1: ilerliyorsun.
0: Bakın Esra Hanım tamam, sıkıntı ne biliyor musun?
2: Bir soralım. Bir dakika Ali olayla desin ilgili ki bize bu mesajda neyi anlatmak istiyorsun?
0: Şimdi ben diyorum ki ya sen kervana böyle davranıyorsun. Geliyorsun burada ondan sonra azmettirici. Mesela sen 2 ay piyasada yoktun. Sonra çıktın geldin taksit bir şeyler
1: arkadaşım,
0: hatırlamaya çalıştın.
1: Arkadaşım ben 5 aynı şeyleri söyledim. Hayır, o zaman niye bağlanmadı? Çıktım, o zaman niye karşıma gelmedi? Bak. Neden? Çünkü neden biliyorsun? Çünkü şu an kervan yalnız. Kervan yanında kimsesi yok. Ne oldu? Ali yedi bela sadece. Ali yedi bela çünkü bu tarz şeylere meraklı.
2: Bu tarz ne demek yani?
1: İşte bir şeylere karşılığında birilerini savunmaya meraklı.
0: Ya
1: başka bir şey değil.
0: Kardeşim niye ispatlayamıyorsun?
2: Şimdi buna iddia.
1: Ya ben neyin ispatlayayım?
0: O zaman niye iftira atıyorsun?
1: Sen benim hakkımda söylediklerini ispatlasana baştan.
0: Ne söyledin mesela?
1: Söylesene. Aile altında neler söylüyorsun?
2: Bir dakika. Kervan Bey mesaj atmış.
0: Söyle ne söylediysem ispatlayayım ya.
1: Allah aşkına.
2: Kervan Bey siz de mesaj atacağınıza bir bağlanın. Dava açtım bağlanamam diyorsunuz.
1: Hayır anlamadım şimdi biliyor musun? Ben de sağdan soldan duyuyorum ama bunları dile getirmiyorum seni.
0: Ben sağdan soldan duymuyorum.
2: Bir dakika Kervan Bey mesajında diyor ki ben mesaja cevap vermedim diyor. O mesajda ben cevap vermedim. Cevap vermişsin ama ona göre cevap atılmış.
1: Tamam o zaman bunları neden silmemiş?
2: Cevap vermişsen bir can çıkarsın diyor. Ben cevap falan vermedim diyor.
1: Esra Hanım bunları neden silmemiş peki sonrasında?
2: Sonra bana yalancı densin. Sıkıntı yok diyor.
1: Sen yalancının önünde gidersin kervan. Bunu şimdi, tüm Türkiye'de duysun, tüm Türkiye'de bilsin.
2: Şimdi bakın,
1: sen yalancının önünde gidersin.
2: Bak birazdan Esra İzmece bağlayacağım. Bu konuda gerekirse ölümüne yanındayım. Sen doğru olanı yaptın. Tüm Türkiye o şeytanın yüzünü görecek. Sonra bakın nasılsın iyi misin abla? Burada bir cevap verilmiş. Benim de aynı durumda dersin. Ha niye kendi benim de aynı? Ya. Benim de aynı durumda dediğine göre Kervan Bey siz siliyorsunuz. Neden? Nasılsın iyi misin? İyiyim ben de fena değil. Benim de aynı durumda denir.
1: Çünkü sahtekar.
2: Yani hani burada bilmiyorum yani anladığımız mantığa göre benim de dediğine göre bu kadın orada benim de demesini gereken bir mesaj verilmiş.
1: Evet. Esra Hanım bunlar böyle değil. Bu mesajlar böyle değil. İşine geleni veriyor.
3: Ya bunlar bizim aklımızla dalga geçiyor. Bunlar.
2: Evet ama bu
3: vallahi bunlar
2: bunun
3: bizim
2: silindiği belli.
3: Geçiyor.
2: Kervan
3: evet.
2: Bey biz anladık onu. Hani siz Türkçe çok iyi bilmediğiniz için D daha eki biri cevap verdiğinde ben de öyleyim anlamında oluyor. Belki onu da oradan unuttunuz siz onu. Yani orada bir şey silinmiş.
3: Çok basit söyle bir güzel izah ettiniz evet.
0: Ne söyleyeceğimi unutturdu ki. Yani şimdi bir insana söz hakkı vardır. Tamam. O insan konuşur mesela.
2: Şimdi sana diyor ki Bircan sen bunu hani
0: para, karşılığında iddia,
2: para karşılığında yapıyorsun. Cevap
0: aynen.
2: Ver öyle.
0: Ben de diyorum ki ispatla.
1: Tamam sen de benimle.
3: Hayır da evet de bu bir cevap
0: ya
3: değil.
0: Ya niye alayım Hasan
3: bir cevap değil Ali.
0: Hasan hocam almadım niye
3: de.
0: Alayım?
3: Almadım de.
0: Almadım desem ne olacak? Bak yok, diyor ki sağdan soldan duydum.
2: Öyle. Evet. Söyle sen.
0: Almadığıma dair ben her şeyimi gösterebilirim. Bunu ben TikTok'ta da YouTube'da da mücadelesini zaten veriyorum. Mesela şöyle söyleyeyim. Birinden 1 TL aldıysan bugüne kadar çıksın buraya bağlansın. Desin ki kardeşim ben sana IBAN'dan 1 TL gönderdim. Ben kimseden para almam aksine veririm.
2: Peki Bircan sen neden para aldığını düşünüyorsun?
1: Esra Hanım ortalıkta zaten konuşulanlar belli, sözler belli. Benim hakkımda konuşulanları burada üstüne 10 katarak 100 katarak konuşuyorlar. Ben de direkt duyumlarımı getiriyorum buraya. Ben de daha önce duydum 750 bin lira aldığını, 100 bin lira aldığını. İşte o paraları çeyrek altın yapıp kız arkadaşının bunu evinden alıp götürdüğünü, çaldığını. Ben de bunları duyuyorum.
2: Yok, böyle abi. Bir şey var mı? Altın çalındı mı evinden?
1: Hayır ben de bunları yok, duyuyorum. Ben yani ben niye söylemiyorum?
2: Sen
1: çünkü
2: verdin?
1: Ben sizin gibi aynı
2: hayır, gerçekten
1: değilim.
2: Vermiş kız arkadaşına çeyrek
0: evet.
2: Altın.
0: Dur. Ama ya Esra Hanım bunu başkasından niye alayım? Ama benim kız arkadaşım. Yani benim...
2: Bak biz altın al diyoruz ya kadınlar herhalde.
0: Ama şimdi bak şöyle
1: i̇şte
0: söyleyeyim. Bu benim kazancım, bu benim birikimim. Kimseyi ilgilendirmez. Mesela ben

0: çeyrek verdin?
1: Efendim?
0: Kız arkadaşına kaç?
1: O bende kalsın.
0: 10 var mı?
1: Olabilir. Helali hoş olsun.
2: Esra Hanım işte diyorum bak, ya bak toplanan musunuz? Paraları çeyrek altına döndürüyorlar.
1: Ya Bican Hanım size ne bizim kazandığımızdan?
2: İşte sana ne benim özel hayatımdan?
1: Ya ne
2: sana ne ben kervanı azmettim.
1: Ağzımı bile açmadım ya.
2: Sana, ya kervanın avukatı
1: fikrimi
2: sen misin?
1: Fikrimi söylüyorum söylemeyeyim
2: mi? Kervanın avukatı
1: o zaman niye çağırdın
2: beni? Kervanın avukatı sen misin
1: ya
2: kardeşim?
1: Ya niye avukat oldun kardeşim?
2: Ya da kervanın arkasında kaç para karşıya duruyorsun bana onu
1: ya
2: söyle.
1: Ya ispatla.
2: Ben sana fazlasını veririm doğru yola geç.
1: Ya sen ne vereceksin ya? Beni kendinle karıştırma. Ama şunu söyleyeyim mi? Bak bunu söylemeyecektim. Senin pazarlık kaydın var savcılıkta ama benim yok.
0: Ne kaydı var?
2: İstediğini ver.
1: Tamam.
2: İstediğini
1: onu da söyleyeyim. Verin. Bak, senin pazarlık verin. Kaydın var
2: neden
1: ama benim yok.
2: Neden uzman sadece beni çağırmadı?
0: Bir dakika bir anlamıyorum.
1: Neden olabilir yani mi? Buraya versin. Geliyor herkesi kötülüyor. Sen mi bir iyisin?
2: Cinayetle ilgili bir pazarlığın var mı kardeşim benim?
1: Olabilir.
2: Yok.
1: Sen bunu bedava mı yaptın?
2: Yok.
1: Sen şu an buraya bedava mı yapıyorsun?
2: Evet bedava
1: mı?
2: Yapıyorum.
1: Tamam.
2: Bakın duydunuz.
1: Bunu da ileride iddianamede göreceğiz.
0: Ne demek bedava değil? Yani niye anlamadın?
1: Şimdi bu Ferda Aydın demedi mi? Hani bir araba alacaktım işte sevgilisini vurdurmak
0: istedi. Yani sen diyorsun araba için mi?
1: Kendisi karşılıklı yapıyor bizi yapıyormuş gibi gösteriyor.
2: Ben teklif ettim Bircan Hanım kabul etmedi diye. Defalarca kez bu adam söyledi. Ben sen değilim beni kendi karıştırma.
1: Bircan Hanım hangisi
2: ya? Ben senin aynı kulvarda yürümüyorum.
1: Ses kaydın var ses kaydın ya.
2: Bana bunlar teklif edildi ama
1: ya?
2: Ben bunları kabul
1: senin
2: etmedim.
1: Senin bir ses kaydın var ya.
0: Ne var ses kaydını söyle.
1: Kervan yalancı diyor ya bu ondan da yalancı.
2: Yayınlayın. Asıl sen yalancısın. Asıl sen yalancısın.
1: Bekle yayınla dedi.
2: Asıl neydi, sen yalancısın.
0: Hangi ses kaydından bahsediyorsun? Ali söyle bize de.
1: Millete gidiyor diyor ki yok ev karşılığında yok bilmem araba karşılığında yok sevgilimi durdurma
0: şey. Bekle sen şimdi. Bir hatırlatalım. Bir can sen.
1: Bir delilli konuşan biziz. Kadında hiçbir şey yok. Çıkartmışsınız.
0: Bir dakika.
2: Esra'nın baştan hani bir şey Tuğyan'la böyle bir konuşmamızda böyle kendi aramızda makaramız vardı ya. Kesin oluyordur.
0: Hani bir Ferdi Bey de size araba teklif etti mi?
2: Etti tabii ki de etti. Hı hı. Hatta 2 milyon da verebilirim sana ben istemiyorum bunu
1: ondan
2: dedi.
1: Ondan silah iste bundan sevgilini vurdurmak iste. 20 yaşından beri silah taşı. Kızı
2: sana
1: intihara
2: ne?
1: Sürükle.
2: Sana
1: burası
2: ne?
1: Muz Cumhuriyeti
2: mi ya? Kızı intihara sürükleyen ben miyim? Kervan sürükledi. Ben de mesajları
1: burası
2: var.
1: Burası Muz Cumhuriyeti
2: ben ya? Ben de mesajları
1: ben
2: var.
1: Ben hala kızı senin
2: intihara.
1: Hakkında
2: kervan
1: bir işlem başlatılmadığını düşünüyorum.
2: Kervan ben değil. İntihar ettiniz ama Tuğyan'ı kurtaran bendim.
1: Sen
2: değil misin
1: kızı intihar edelim? Sen ne yapmışsın
2: ben
1: ya?
2: Ben Tuğyan'ı intihara sürüklemedim ki. Mesajları
1: var. Mesajını göstermediler
0: nasıl
1: mi seni?
0: Nasıl sürükledi? Söyle Ali'ye.
2: Ben verdim Kervan'ı.
1: Tünek Can'a vermediniz mi Esra?
0: Birlikte bir şey yapacaktık.
1: İntihar edecektik.
0: Birlikte intihar ettik.
2: Galiba sen bir 100.000 daha almışsın. Bir koparıp öyle gelmişsin buraya belli.
0: Orada bir dakika orada birlikte intihar edecektik lafı ne demek istiyor Bircan? O mesaj vardı ya onu söylüyor
2: Esra
0: Ali.
2: Esra Hanım onun intihara sürüklemek değildir. Hani çok mu bunaldın? Eğer senin istediğin buysa ben de senin yanındayım demektir.
0: Şimdi Bircan,
2: git kendini öldür demiyorum ki ben.
0: Ben o zaman şunu sormak istiyorum.
2: Git kendini öldür demiyorum
0: şunu
2: ki ben.
0: Şunu sormak istiyorum. Sen Tuğyan'ı şimdi oradaki konuşmalardan anladığımız aslında seviyordun.
2: Evet.
0: Öyle değil mi?
2: Ya şey Tuğyan'ın mesajı var. Abla intihar edeceğim lütfen aç şu telefonu diye. Verdim hepsini.
0: Ne oluyor ya? Bir şey mi var arkadaşlar? Tamam. Tamam bir ses geldi de biz de şey olduk. Bizle ilgili bir kavga çıktı herhalde. Şimdi Bircan. Bu Tuğyan'la bence şu önemli bir konu. Tuğyan'la senin aran çok mu iyiydi? Yani annesin evet, niye de seni sevmiyordu? Bence onları anlatalım Ali.
2: Evet bir şimdi dönem gerçekten evet. Çok ama aramız gerçekten çok iyiydi. Tuğyan benim yani arkadaşım falan değil öz kardeşim gibiydi. Ben bunu hep söylüyorum
0: neden
2: zaten.
0: Neden seviyordun Tuğyan'ı mesela? Tuğyan'ın sevilecek nasıl bir tarafı var?
2: Ya kendime yakın görüyordum belki de iyi anlaşıyorduk.
0: Hı hı.
2: Yani bu bir sebep olamaz aslında.
0: Yakın görüyordun kendini.
2: Tabii ki de o da beni kendine yakın görüyordu. Ben de
1: hastanede
2: kendine yakın
1: insanların
2: görüyordum.
1: İnsanların üstünde tepinen, elektroşok veren.
2: Tamam o zaman çıkartın.
1: Şunu söylesene. Tuyan bir ses kaydında diyor ki.
2: Senin bu dediklerin var ya bak senin bu dediklerin var ya. Kervan'ı diyorsun ya. Kervan'ın da böyle videolar var diyorsun ya. Neden
1: yeni başladık Bican Hanım sakin ol. Otur,
2: Kervan neden bu videoları
1: bak, ben
2: neden yayınlatmadın?
1: Seni hiç konuşmadım. Ama seni konuşursam sen insan içine çıkamazsın.
2: Tamam ama
1: ya Arnavutlu'da seni tanıyan yok mu ya? Niye bağlanmıyorlar?
2: Ya isteyen bağlansın.
1: Sen gidiyorsun tartışıyorsun.
0: Bir dakika Tuğyan'ı anlamak istiyorum.
1: Ama Tuğyan'ı ben de soruyorum. Diyorum
2: ya
1: böyle bir insan.
2: Ben sadece Kervan'ı korktuğum üzerine bana oynamaya gelmiş.
0: Bir dakika bağırmadan.
1: Başka
0: ben
1: şey
0: şunu
1: değilim,
0: bilmek istiyorum. Bir saniye.
2: Ya,
0: benim bilmek istediğim şu. Tuğyan sonuçta annesini öldürmüş bir kızdan bahsediyoruz. Ya da bu iddia diyelim hala. Sonuçta bu bir mahkeme görecek bir konu. Ben şunu merak ediyorum. O dönemde Bircan sonuçta ben mesajlardan anladım. Tuğyan'ı gerçekten seviyordu.
2: Evet.
0: Bu kızın nasıl sevilecek özellikleri vardı? Çünkü bu kızdan bütün mahalle illallah etmiş. Bizim sorduğumuz her şey kez yani Tuğyan'dan çok çekiniyor. Sen onun nesini seviyordun mesela?
2: Ya öyle işte o başıboş halleri, sokaklarda kalmaları, yani o hayatı,

0: Ona ben yardım etmeye çalışıyorum ve verdiğim mesajlarda da bunları zaten hepsini ben ispatlayacağım.
1: Alaydın yanına, büyüteydin.
0: Sadece onun yanında olabilmek, ona yardımcı olabilmek, annesini gerektiği yerde arasını bulmaya da çalıştım ben onun. Kervanla nasıl bulmaya çalıştıysam. Ben Tuya'na hep iyilik yapmaya çalışan taraftayım.
2: Yani nasıl tanıştınız ve bu aranızdaki bağ
0: aynı
2: başladı?
0: Aynı binada bizim ortak arkadaşımız vardı. Ben onların evindeydim, bayan arkadaşım. Orada tanıştık biz. İlk tanışmamız öyle oldu.
2: Kaç yıl
3: oldu? Gülle Hanım'la tanıştık.
0: Hayır, Tuya'nla.
3: Tuya'nla.
0: Tuya'nla.
2: Kaç yıl önce?
0: Çok uzun zamanlar. Yani bir 20 yıla yakındır.
2: 20 yıla yakın önce çalıştık.
0: Tabii, tabii.
2: Peki Gülle Hanım neden seni sevmedi?
0: Gülle Hanım beni sevmediğini ben hiç bilmiyorum ki zaten. Benim hiç bunlardır. Ya Tuya'nın zaten genelde yalanları bunlar. Bütün arkadaş çevresinde bu aynı şeyi yapıyor.
3: Şey, ses kaydı aslında güvenmiyor o kadına.
2: Güvenmiyor. İşte,
0: ama Tuğya'nın yalanları üzerine bunlar dönüyor.
2: Nasıl yalanlar söylüyordur Tuya?
0: Herkesin hakkında gidip annesine yalan söylüyordu. Bunu Hülya Hanım için de yaptı. Başkaları için de yaptı.
2: Ne gibi bir şeyler?
0: Hepsi için yaptı. Yani annesine yakın olabilmek anlamında. En son mesela hani bir mesaj paylaşılmıştı ya. O bana hani helallik istiyor. Abla hakkında helal et. Hani bundan sonra kendi hayatımdayım gibi şeyler. O mesajı yazdıktan sonra gecenin ikisinde üçünde Tuyan beni aradı. Abla kusura bakma dedi. Ben de bunu yazmak zorundayım. Çünkü dedi annem. Annem yani.
2: Hani zaten sonraki günlerde
0: annemin
2: yanında
0: kalmak
2: var.
0: İstiyorsam eğer benim herkesi kendimden soyutlamam lazım. Bu.
2: Zaten sonraki günlerde bir de buluşmuşsunuz ve bir dans ettiğiniz bir şey yaptığınız görüntüler de var.
4: Aynen yani. Kayıtlar geldi.
2: Ne kaydı geldi?
4: Pazarlık kaydı ya. Kadın hiçbir söylediğini ispatlayamıyor. Aylardır dinliyoruz. Allah yardımcımız olsun bizim.
2: Pazarlık kaydıymış. Neymiş bu? Sen onu
4: atıyorum,
2: bir
4: Seçil'e.
2: At. Kebriye Hanım at.
4: Can dostum Seçil. Al.
2: Can dostum. Şimdi peki sonrasında ben şu noktaya gelmek istiyorum. Çünkü insanlar da bunu dinlesin. Çünkü bazı kişiler gerçekten şunu düşünen kişiler de var. Tuğyan'a acaba iftira mı atıldı? Tuğyan aslında bunu yapmamış mıydı? Bununla ilgili bir şüphen var mı Ali?
4: Tuğyan'a karşı mı?
2: Evet.
4: Hayır, eksik söylüyorlar ya, bu kız daha da kötü bir kız. Olur mu öyle şey ya?
2: Nasıl daha da kötü?
4: Ya yoğun bakımda yatan hastaların üstünde tepinen, elektroşok veren, zulmeden, zalimlik yapan bir kızın neresi iyi olabilir? Annesine iyi mi? Annesini bağlamış mutfakta işte... Neydi onun adı? Sandalye. İple dövmüş ya. Neler neler yapmış. Bir tane iyi anlatan yok ki. Ben Tuya'nı bir tek bir Can Hanım seviyor. Başka kimsenin sevdiğini görmedim.
0: Ya Tuya'nı sevmem başka bir şey. Cinayete susabilmem başka bir şey. Ben susmadım.
4: Sakin ol. Her
0: ben
4: şeyi susmadım. Delille konuşacağız. Ispatla konuşacağız.
2: Sen bunları nereden biliyorsun? Hani
4: ben araştırıyorum. Ben araştırıyorum. Gece gündüz burada emek veriyorum. O diyor ya para aldın. Onu yaptın, bunu yaptın. Ben zaten yıllardır bu... İnsanlar için mücadele veren bir insanım. Bu bana ağır bir iftiradır ama ispatlamakla da mükelleftir kendisi.
0: Arkadaşım bunu ben söylemiyorum. Sizin yayınlarınızda konuşuyorlar.
4: Bir Can Hanım, Armutlu'da sizin hakkınızda neler neler söylüyorlar.
0: Tamam,
4: söyleyelim
0: konuşsunlar,
4: mi?
0: Konuşsunlar. İstediğini söyleyebilirse konuşsunlar. Bana delille bana yakışmaz işte, ya. Tamam, o zaman bana delille. Bak siz
4: delille geliyoruz.
0: Bak sen bir şey söyle. Sen Güllü davasını bıraktın. Sen Güllü davası, senin hiç
4: sen
0: alakan
4: sen
0: yok.
4: Ciddi.
0: Senin alakan yok. Ben hala da birilerinin yaptıklarını eğer ispatlamaya çalışıyorsam bu benim
4: bir
0: şerefimdir.
4: Bir gitti, bir ay kayboldu, iki ay. Sen... Ondan sonra geldi. Ben YouTube'da ses kaydı var dediğimde sen geldin orada ses kaydı pazarlık muhabbetini açtın. Sen kendi paçanı kurtarmak için buraya
0: ne
4: çıkıyorsun.
0: Ne paçamı kurtaracağım ben ya? Benim paçam var.
4: Sen onlardan
2: neyden boşaltacak paçasını?
4: Olur mu ya? Kendisi
2: yok.
4: O evi boşalttı. Kendisi Tuya'nın kankası. Kendisi
2: yani
4: kahvaltı yaptı.
2: Yani ne demek istiyorsun? Onu söyle Ali. Yani ne yaptı Bircan?
4: Ya demek ki bunun da bir suçu var ki çıktı.
2: Nasıl tamam, bir suçu
0: var? Suçu yani var.
4: Sizce bu,
0: zaten beni
4: bundaki
0: çağırdı.
4: Yüz, bundaki profil bir olay aydınlatmak için mi gelmiş sizce?
2: Neden
4: İnanıyor
2: gelmiş?
4: Musunuz?
2: Ne için gelmiş onu söyle ama
4: oğlum,
2: sen.
4: Ya cevap da vermek ben mesaj
0: istemiyorum. Sana cevap
4: ben
0: verirken kendimi
4: ben mi annem ölsün demiş altına beğeni atmışım. Ben mi demişim annenin kıyafetlerini arakla? Kendi yapan bu zaten.
0: Tamam şimdi
4: Gülle ablanın ölmesini sen istiyorsun.
0: Senin bu konuşmaların, şu güne geldiğimiz günle ne alakası var?
4: Olur mu? Sen saldırıyorsun. Sen çirkeflik yapıyorsun.
0: Sen
4: altında
0: sadece,
4: mı kalacağız sandın?
0: Ya istediğin üste çıkmaya çalışabilirsin. Ben çirkeflik yapmıyorum. Ben
2: şimdi
0: senin söylediğini söylüyorum.
2: 17 Kasım'da yarın İstanbul'a geleceğim
4: delili
2: yayına katılmak için abla.
0: Ay sabah da benden korkusuna gelmek istemiyor programa kalkmış burada yürek yedin herhalde.
4: Tabii sen dersen silah taşıyorum. Sen dersen ki iddianameden sonra
0: çok
4: şunu yapacağım.
0: Korktum. Benden çok
4: ya,
0: mu korkuyorsun?
4: Senin bir kere
0: korkma.
4: Edepli saygılı konuşman lazım.
0: Ben sana
2: sakin olun,
0: o kadar değer vermem.
4: Olur mu? Ben sana çok mu veriyorum?
0: Ben de sana hiç vermiyorum.
4: Çık şunların cevabını ver. Sana ne benden ya?
0: Sen git.
2: Bir sakin olun. Bak. Dün akşam Tuya'nın rezilliklerini sana anlatamam. Buradan kendine iki tane yalancı şahit ayarlamış.
0: Aynen.
2: Ne yalanlar ne iftiralar. Bundan sonra anca kendine yapar. Allah seni de beni de korudu vallahi kervan.
4: Evet. Sonra kervan azmettirici.
2: Şimdi burada...
0: Ya bunun kervan...
4: Kıbleniz bozuk, kıbleniz.

0: şey.
1: Sizin var ya inanmışlığınız yok.
0: Bir dakika.
1: Sizde omurga denilen bir şey
2: ya
1: yok.
2: Ya sende ya var mı omurga?
1: Olur mu?
2: Omurga sende
1: titreme,
2: var mı?
1: Titreme, sakin ol.
2: Bir
1: konu konuşuyoruz ya.
2: Gönül davasını parayla satan
1: lan
2: sensin.
1: Lan ispatlasana.
2: Ben düzüm, düz. Az önce beni kaç para karşılığında buraya çıkıyorsun demeye getirdin.
1: İspatlasana.
2: Neyi karşılığında buraya çıkıyorum?
1: İspatlasana ya.
2: Neyi karşılığında buraya çıkıyorum?
1: Niye ispatlasana?
2: Bir durun, ispatlasana.
0: Bir durun, bir durun.
2: Şimdi, İnsanı zorla kendi sarıtacak ya.
0: Bir şey gösterdim. Burada ben şunu sormak istiyorum. Kervanın önceden, şimdi burada kervana bir sevgin var anladığım Bircan. Sonradan ne oldu da kervanın azmettirici olabileceğini düşündün?
2: Çünkü bunlardan sonrasında olaylar ilerledi, gelişledi. Evet. Onu savcılık aldı. Daha öncesinde savcılığa gitti, ifade verdi. Bizim hukuk bürosuyla istişarelerimiz var. Oradaki hareketleri var, tavırları var, tutarsızlıkları var. Benim gözlemlediklerim var.
0: Ne düşündün sonrasında? Yani sen önce dedin ki Allah bizi Tuğyan'dan kurtardı. Ha, demek ki öyle. O yapmış demişsin burada.
2: Bakın, bak işte bak ona yazdığım şekilde Tuğyan size dedim yani Armutlu'da iki tane yalancı şahit tuttu.
0: Evet,
2: bana
0: yalancı
2: saldırdı.
0: Şahit tutmuş.
2: Aynen öyle. Bak ona da belirtmişim zaten. Bunda da bundan
1: peki,
2: sonra...
1: Peki günlü olayla alakalı size saldırdıklarına dair deliniz var mı?
0: Şöyle mi oldu o zaman?
1: Kendi
0: şöyle
1: özel
0: bir
1: dakika.
0: Zaman geçtikçe, kervan aslında bir şeyler anlattıkça ya da başka şeyler söyleyince sen kervanın farklı niyette mi olduğunu düşündün?
2: Evet, farklı niyette olduğunu düşünüyorum. İlk başlarda zaten hiçbirimiz böyle düşünmüyorduk. Hı-hı. Kervanın tutarsız tavırları biz bu düşünceye itti.
0: Şimdi Ali, şunu özellikle bunu dinlemenizi istiyorum ve lütfen izleyicilerimiz de özellikle izlesin. Şimdi diyoruz ya insanlar farklılaştı. Sonuçta Bircan da farklıydı, farklı oldu. Kervanda da bu farklılaşmayı biz gördük. Ali, şunu lütfen detaylıca izleyelim, bunu bir yorumlayalım. İzleyicilerimiz de izlesin. Kervan Bey, daha olaylar olduktan sonra Kervan Bey de izlesin, mesaj atıp kaçıyor. Bu daha ilk olduğu zaman Kervan Bey'in bize bağlanıp neler söylediğini bir izleyelim.
3: Tüyan görmedi, Sultan da görmedi. Hadi görsünler ne olacak?
0: Görseler doğruyu söylemiş olacaklar.
3: Ama doğruyu söylediler zaten. Ne biliyorlar söylediler. Yani.
0: Şimdi şöyle bir şey.
3: Kadın eğleniyor evde. Ne yapsın onlar, ne yapsınlar? Yine eğlenmişler falan filan. Yani ben orada değildim. Ben Tüyan'dan duydum bunu. Dedi eğlendik falan filan. Sonra annem birden düştü. Hatta görmemişti yani. Öyle yapmış. Dedi arkama döndüm annem düşmüş.
0: Arkamı döndü annem düştü. Yani iki kız da görmedi.
3: Hiç görmemiş evet. Yani görse de ne olacak? İsmail Hanım bu yani insanın Allah'ın kusması.
4: Yok şöyle.
0: Uzun küçük bir oda. Bu kadın yüksekten korkan bir kadın. Çok böyle yüksekliği sevmeyen bir kadın. Biliyorsunuz camın önü de çok dolu. Böyle kutular üst üste, küçücük bir alan var. Yani orası pek oynanacak bir alan değil. Ayrıca bu kadın yatmaya hazırlanıyor. Yatacak ki gece oldu. Bu kızlar bir anda hem de size nedense çok kızgınken bu kızın bir anda oynayası geldi. Size de kızmış oysa ki.
3: Hanım bu kadın evde diktatör bir kadındı.
0: Kimse evet doğru konuşmaz, doğru
3: ne
0: diyorsunuz.
3: Yaparsın, ne edersin bu bir. İkisi yani yanlış anlamayın ben bir laf kullandım da. Yani bu insandır. Tavuk değil bir şey diyemezsin. Yani tavuk öldürme değil mi? Bu içsin yapsın ya etsin. Böyle bir şey yok yani. Peki, İnsan nasıl anlayasında bunu yapıyor?
0: Tabii ben bir şey yaptı demiyorum bakın. Sadece mantığına uymayan şeyler
3: i̇şte
0: var.
3: Mantık odur, annesidir. Yani şimdi siz ben kaç gündür zaten herkes özür dilerim de sizi bahsetmiyorum. O yayınlarda, televizyonlarda herkes çıkıyor. O komşularda herkes kendi yakışanı yapıyor. Kadın içmiş, düşmüş yani.
0: E şimdi 10 yıldır yaşadığı evde şimdiye kadar düşmemiş de niye şimdi her gün içen kadın düştü?
3: Esra Hanım bak size bir şey söyleyeceğim.
0: Söyleyin.
3: Zaten raporlar bu kadar şimdiye kadar çıkmış, bir kavga yokmuş, bir sıkıntı yokmuş, bir şey yokmuş. Ben bunları görüyorum yani. Tüyan ile alakalı mutlaka düşünmüyorum. Bir yalnız bir şey yapmış. Annesi de çok düşkündü. Bir sıkıntısı yoktu annesiyle. Hatta bak bir ay, bir buçuk aydır. Çok gayet güzel yaşıyorlardı. Hiç sıkıntıları yoktu. Yani anne kızlar sıkıntı yapabilir, tartışır yani işte öyle olur. Onlar da olmadı, duymadım.
0: Hiç duymadı. Gerçekten hiç duymadı. Ne diyorsun Ali buna?
1: Şu anın kendi anlattığını beyan ediyor. Ona bakarsan Caner Bey'le de yaptığı röportajda diyordu ki tavuk bile kesemez.
0: Evet yani burada da yani, öyle diyor zaten. Hatta biz o dönem bakın kişi... hiçbir şey ortada yok. Ve bu diyorum mantığıma uymuyor. İki kız nasıl görmeden bu kadın işte içmiş düşmüş diyor. Hiç annesiyle tartışmazdı. Sonra bize bir tane

0: kavgasını anlattı ya. O yüzden soruyorum sen ne diyorsun diye.
1: Ne söyleyeyim ben burada?
0: Hayır ne söyle.
1: Abi bu mesela sonradan dönmesinin sebebi de işte.
0: Evet onu
1: bunu
0: soruyorum
1: ama bu işte azmettirmek değil.
2: Sebep ha, ne?
0: Sebebi ne sence?
1: Sebebi olayın ciddiyetinin farkına vardı. Artık yani bir şekilde

0: bilmiyorum. Ben de diyorum bak Kervan'da da değişiklik var. Bircan Hanım'da nasıl olmuşsa onda da var.
1: Hı.
0: Söylüyorum yani
1: Aslında
0: bunu.
1: Bircan azmettirici demiyor. Bircan
0: Tamam
1: Hanım
0: dinleyelim
1: diyor
0: ses
1: ki
0: kayıtlarını.
1: cinayetin sebebi o diyor. Yani onun için yaptı bunu.
0: Tamam.
1: O aslında annesine kızsa da annesini öldürmezdi Tuğyan. Kervan'la bir araya gelebilmek için tek şansının bu olduğunu düşünüp yaptı. Yani Kervan git anneni öldür dedi demiyor. Ama Kervan ona yani akıl sağlığı da çok da hani böyle doğru düşünebilen bir kız olmadığı için öfkeli bir kız olduğu için buna yol açtı olarak söylüyor. Doğru mu söylüyorum?
2: Evet. Ben
0: Yani
2: de bunu anlatmaya çalışıyorum ama anlatamıyorum.
3: şimdi o ses kaydındaki o dönemlerde Kervan kesinlikle Tuğya'nın güdümü altında. Net.
1: Tabii.
3: %100. Yani o konuştuğu kelimelerin tamamı Tuğya'nın kelimeleri. Tuğya'nın yönlendirmesi. Büyük bir ihtimalle sesi de açık bırakmıştır ki ben de
1: Hı
3: duyacağım
1: hı.
3: yayında veyahut da bir şekilde izliyordur. Daha sonrasında Kervan yani taşın kendisine de
1: Hı
3: değeceğini
1: hı.
3: anlamaya başladığında telefonunu
1: Hı.
3: yılan diye kaydetti ve değiştirdi
1: Evet.
3: ve ipleri tamamen kopardı.
1: Yani aslında birazcık da ben şöyle düşünüyorum. Kervan Bey ayrı da olsa tam birlikte olmasa da Tuğyan'la kendi fikri de buydu. Yani annesine bence o kadar hani ölümüne falan çok şey yapmadı, üzülmedi.
3: Azmettirici değilse.
1: Azmettirici değilse yani ne zaman ki onun kaçakçılık ve altınla ilgili bir şeyleri olunca Kervan tersine döndü.
4: Tabii. Kimse üzülmedi ki.
1: Neye kimse
4: Mesela
1: üzülmedi?
4: Tuğberk, Çiğdem, Enis onlar İzmir'de tatildeydi. Yeni geldiler de.
1: Hı.
4: Herkes hayatına çok güzel neşeli bir şekilde devam ediyor. Ben hiç kimsenin üzüldüğünü düşünmüyorum
1: Kervan da
4: ki.
1: üzülmedi mi?
4: Kimse üzülmedi. Hiç kimse.
1: Yani gerçekten böyle de düşününce çok üzücü Güllü Hanım için. Sen ne diyorsun Bircan? Kervan'ın söylemleri neden böyleydi ve sonra değişti?
2: Esra Hanım, dün de belirttiğim gibi, dün de dediğim gibi ben 7 kilo altını söyledikten sonrasında ortaya çıkmak zorunda kaldım.
1: Hı.
2: Bu yani. Bu.
1: Altın meselesinden dolayı gerçekleri
2: Evet,
1: söyledi
2: aynen öyle.
1: olarak
2: Aynen
1: söylüyorsun sen.
2: öyle.
1: Yani altın meselesi olmasaydı her zaman bu konunun üstü kapatılacaktı.
3: Yani kendi menfaatine zarar gelmeye başlayınca Kervan konuşmaya başladı. Yani ben Kervan, hiç kusura bakmasın, biraz önce Ali ile dışarıda konuştuğumuz, az sonra bana yalancı diyor demiş. Ben yalancı demiyorum. Ben senin çelişkilerini yorumluyorum sadece. Bak
1: Hı.
3: biraz önce ne söyledin Kervan? Yapmamıştır, içmiş, düşmüş, tamamen Tuğya'nın kelimeleri cümleleriyle konuşuyorsun. Altın meselesi açılınca ne yaptın Kervan? Ne
1: Hı.
3: yaptın? Yılan dedin ona, yılan. Anladın mı?
2: Hocam
3: Yılan
2: altın
3: dedin ona.
2: konusu ortaya çıkana kadar zaten
3: Ondan
2: kervan
3: sonra
2: yoktu
3: bana
2: ki
3: diyor ki
2: ortalıkta.
3: Hasan Hoca bana yalancı diyor. Ben yalancı demiyorum ki. Sen kendini yalanlıyorsun.
1: Hı
3: Ben hiçbir
1: hı.
3: şey demiyorum.
1: Zaten altın meselesi çıktığında Tuğyan'a diyor ki Kervan git programlara bunu açıkla.
4: Esra
1: O
4: Hanım.
1: da diyor ki ben bunu anlatmak hani televizyona çıkmak istemiyor Tuğyan o dönem. Neden çıkmak istemediğini de
4: Esra Hanım.
1: biliyoruz.
4: Sizi çok seviyorum gerçekten. Ama lütfen Allah rızası için. Mişli muşlu konuşmayı bırakalım. Bak bir sürü ses kaydı attı.
1: Neymişmiş?
4: Esra Hanım bir sürü ses kaydı attın. Verelim
2: Ben de
4: dinleyelim.
2: verdim bir sürü
1: Veriyoruz işte
2: mesaj.
1: hepsini.
4: Verelim
2: Ben de
4: dinleyelim.
2: mesaj
4: Yetişmeyecek
2: verdim.
4: program
1: Ama şimdi
4: süremiz yok.
3: bak.
1: Ya hadi
3: Şimdi sen
1: sen
3: mi
1: attığın anda bir şeyi hazırlan ve biz
4: yöneteceksin?
1: hepsini öncesinde rejide
4: Bunu
1: onların
4: bildiğim için gece
1: hazırlanması
4: ben
1: için
4: bipledim de
1: yapıyoruz.
4: verdim size.
2: Ben
1: Şimdi neden
2: bildim aslında zaten
1: biplenmesi
2: her şeyi.
1: lazım,
4: Ben bipledim
1: hazırlanması
4: işte gece.
1: lazım.
4: Biliyordum böyle
1: Bipledim
4: olacağını.
1: diyor.
4: Evet bipledim.
1: Bircan'ın ses kaydı hazır mı?
4: Onu değil. Dün gecekini bipledim.
1: Dün gelen ses kaydını.
4: Sonunda bir
1: Ha, dün gelen bir ses
4: hakaret var
1: kaydı.
4: onu bipledik
1: Açalım.
4: mi yeter.
1: Açalım.
4: Sonu bir tek sıkıntılı.
2: Alo. Kızım sen ne konuşuyorsun ya?
5: Neyle konuşuyorsun?
2: Sen şu an benim burada ne yaşadığımı biliyor musun ki bu akşam böyle atıp tutup tüm Ferdi öyle teklif etti böyle teklif etti. Başlattırma şimdi Ferdi ya.
5: Abla sen gelip demedin mi Ferdi beni oğlumla tehdit etti?
2: Ya kardeşim
5: Sana
2: tamam beni
5: bağıracak.
2: tehdit etti demiş olabilirim ama
5: Bilmiyorum bana
2: şu an mesajları bak sildiğim mesajları hepsi şu an anladın mı? Ferdi'nin adamı zaten birebir hepsini çıkarttı.
5: Valla benim sildiğim mesaj, bildiğim mesaj yok. Sen gelip bana kendin söyledin. Dedin ki... Aynı
2: Tuğyan.
5: kendi ağzını.
2: Tuğyan sen şu an bir çalışıyorsun farkındayım ama yani ben şu an ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Anlamıyorum beni yaktın yani. Şu an resmen beni yaktın. Yarın savcılığa gitmemiz şey yapıyorlar. Zorla savcılığa götürecekler. Ben gitmezsem zorla alacaklar beni savcılıkta. Sen neden bahsediyorsun?
5: Niye zorla alacaklar abla? Bu devletin polisi var.
2: Lan ben sana ne diyorum? Ben sana ne diyorum? Mesajları ifşa oldu diyorum sana. Adamlar senin

0: mesaj hepsini yedekli bizim çıkarttılar. La havle ya.
1: Bununla alakalı savcılığa ifade verdi.
0: Ya sen neyi de verirsen ver savcılığa ifadeni.
1: Ama kaçırdılar mı seni Bircan abla?
0: Ya kızım bak beni kimse kaçırmadı. Ben onların yanında kaçtım diyorum sana ya.
1: E tamam, senin ne işin var orada?
0: Lan mesajlar ifşa oldu diyorum sana. Sen anlamak istemiyor musun? Kızım bak bunun seninle alakası yok şu an benim ya. Sen anlamıyor musun? Ben sana ne kötülük yaptım? Ne kötülük yaptım kızım ya?
1: Ben sana ne kötülük yaptım abla?
0: Ya benim başım şu an zaten senin yüzünden belada.
1: Ne alakası var?
0: Nasıl ne alakası var Turyan? Nasıl ne alakası var ya? Ben sana iyilik yaptım. Ya geldiğim hale bak ya.
1: Küçük çekmeceye niye gittin?
0: Kızım ben taksiye atladım. Getirdi biri. Ben şu an nerede olduğumu bile bilmiyorum ki. Ben İstanbul'u biliyor muyum Turyan? Allah'ım delireceğim. Yemin olsun delireceğim.
1: Kim getirdi seni oraya?
0: Ben kendim geldim. Adam benim telefonda ekranda aldı ya bunları.
1: Ben çıktım aslanlar gibi.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? O gün var ya, o gün var ya. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Sana tek bir şey söylüyorum. Köpek gibi pişmanım.
1: Savcılığa gitmek varken neden Ferdi'nin yanına gidiyorsun?
0: Ya arkadaşım ben savcılığa direkt niye gideyim? Ben kendim direkt niye ateş atayım ya?
1: Niye gitsin? Niye ateş atacaksın?
0: Ya zaten savcılık şu an beni alacak. Tuya sen neden bahsediyorsun?
1: Tamam, araba teklif etti demedin mi?
0: Hayır öyle bir şey söylemedim ben sana.
1: Nasıl söylemedim pardon? Araba teklif etti, para teklif.
0: Hayır ben sana öyle bir şey söylemedim Tuyan, kusura bakmayacaksın. Ben sana tek bir şey söylüyorum. O kadar pişmanım ki. Keşke o mesajları yazdığın zaman hiçbir şeye karışmasaydım. Keşke seni durdurmasaydım. Tamam.
1: Vallahi
0: ben de ne durduruyorsun ya?
1: Vallahi ben kendimden eminim Bircan abla. Hiç de bir şeyden korkmuyorum.
0: Ne durduruyorsun ya? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben belli ki bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım. Bak kızım bak ben bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım. Bu çok belli, anladın mı? Ama ben yarın savcılıkta seni yakacağım Tuğya.
1: Vallahi beni kimse yakamaz ben kendim.
0: E tamam görüşürüz.
2: Şimdi burada ne demek istiyorsun Ali? Önce söyle sen.
3: Yine merhametli davranmışsınız. Bazı yerleri kesilmiş.
2: Avukat... E ne yapacağız? Küfür mü vereceğiz canım?
3: Küfür değil. Avukat Merve'ye orada
4: Ali
3: diyor ki.
4: Ali yönetsin burayı.
3: Yok yok. Olur mu? Niye? Allah. Bir ay yönetiyor da Hasan hocam.
2: Neyi yönetiyor? Bak bir şey söyleyeceğim. Burada kimse beni yönetemez. Bak böyle asla şeyler ya. Söyleme.
3: Asla. Asla. Benim sizin lafımızın üstüne asla laf söylemedim.
2: Ben her şeyi nasıl küfür hakaret veriyorum
3: Hayır
2: canım?
3: Onu demedim. Avukat Merve'ye diyor ki orada niye yayın yasağı almıyorsunuz? Ben
2: Hangisini?
3: Çıkmak zorunda
2: Bir dakika
3: mıyım?
2: Bir söyleyin. Bir daha söyleyin kulağıma. Bircan diyor ki basın siz gidecektiniz basın yasağı çıkartacaktınız diyor. Merve gitti basın yasağı çıkartmaya kabul etmedi diyor. Bunu mu?
0: Esra Hanım şimdi ben şöyle bir açıklama yapabilir miyim? Heh. Bu ses kaydı Ferdi Aydın'ın ofisinde avukat huzurunda çekilmiş bir ses kaydı.
2: Tamam burada ne Ve demek bu... isteniyor? Yani sen Esra bunu Hanım. Niye söyledin?
0: Hani Esra Hanım. Kendileri verdiler. Aha. Bunlar bizim tarafımıza bir delil olsun diye. Hı-hı. O anda zaten Ferdi Aydın yanımda. Avukatlık bürosundan avukatlar yanımda. Ve ben bilerek Tuğyan'ı çağırmak için hani konuşuyorum orada. Bu aylar öncesinde zaten çıkartılmış
4: zarf
0: bir ses kaydı.
4: Yani zarf attın. Evet. Zarf attın.
2: Sen
4: evet.
2: Burada ne demek
3: ağzım
2: istediğini
3: açık,
2: söyle şimdi
3: ağzım
2: Ali.
3: Ağzım açık dinliyorum.
0: Esra Hanım bunu Ferdi Aydın. Esra Hanım bu Ferdi Aydın'ın yanında Esra çekilen Hanım, bir ses kaydı.
3: Diyor ki zarf attı kendi zarfa düşmüş. Tuğyan gayet mantıklı konuşmuş. Polise git demiş. Tuyan, şunu yap.
4: Ali. Tuyan çünkü zarf attığını biliyor.
0: Hissetti. Evet. Kim kime zarf için gelmiyor zaten
3: Kim kimi Tonga'ya düşürtmüş?
4: Tuyan Bircan'ın kendisine zarf attığını, Tonga'ya düşürmeye çalıştığını anladı, ona göre davranıyor.
3: Kendi düşüyor.
4: Ve hatta o hiçbir şey de vermiyor. Falso da evet. Yapmıyor. Farkında
2: yani
4: mısınız?
2: Tuyan Bircan'ın yalan söylediğini anlıyor zaten
4: anlıyor,
2: bence.
0: Ben orada bilerek devirleştim ki hani olaya inansın, bir şey olduğunu zannetsin ve gelsin.
2: Yani sen Tuyan'ı kandırıyorsun orada.
0: Evet.
2: Hatta kandırıyor. Kandırıyor evet.
3: Kendi evet, diyor mesajları verdiğime pişman oldum, şöyle oldum.
4: Ama bilerek
2: tamam,
4: yapıyor.
2: Ama bilerek
3: ama düşmemiş ki.
0: Esra Hanım biz bu ses kaydını zaten biz kendimiz savcılığa
3: kendi
0: verdik.
3: Kız gayet mantıklı konuşmuş.
4: Kız düşmemiş. Ali neyi kastediyorsun? Kız zaten diyor ki ben zarf attım. Sırf konuşturmak ve
0: yani
4: ağzından bir şeyler almak için yaptım. Kız da düşmedi buna.
0: Bu mu ispat? Allah aşkına.
4: Hatta
0: ya.
4: O da
2: Hayır,
4: zarflamış.
2: Hayır bu neyin ispatı? Bana onu söyle. Neyi ispatlar
3: hani de,
2: bu?
3: Bu tarafa doğru geliyor ya. Bak bir de o tarafa... Gittiğinde o mesajları verdiğine dair pişmanlığı var. Ama bunu...
4: Ali bir şey söyleyeceğim. Bak,
3: Hasan hocam siz niye bu kadar
4: yanlışsınız? Hayır bak o mesajda ne yapıyor kız biliyor musun? Tamamen Tuğya'nın yanında olan bir karakterken Tuğya'nın karşısına geçip annesini öldüren birinden delil üretme çabası var. Sen nasıl anladın? Ben anlamadım bunu. Yani bu kız o tarz...

0: tarihten sonra Bircan'ın şeyin Tuğya'nın karşısına geçmiş. Yanında Ferdi Aydın'ı da almış. Delil üretmeye çalışıyor. Ben mantıksız bir şey göremedim.
1: Hayır, burada ne anladın? Ben
0: nedir
1: şunu
0: aleyhine olan delil ne? Ben çözemedim. Vallahi çözemedim.
2: Hayır. Hocam, kendi gidip mesela o mesajları verdiğine yönelik pişman olmuyor mu?
1: Onu
2: ama
1: mu
2: siz bunu mesela zarf
0: hayır
2: olarak algıladınız.
0: Hayır onu zarf ama zarfmış zaten. Biz bunu tamam zaten önceden
2: o öyle dedi diye öyle oldu.
1: Hayır tamam. Esra olmasa niye kendini bilerek çektirsin?
3: Ben dedim diye değil. Ama biz karşı bunu bilerek çekiyor isteyerek Ferdi Aydın'ın kendi mekanında çekilmiş bir ses kaydı.
1: Tuğya'nın da çektiği var.
3: Şimdi Esra'nın Ferdi Aydın'ın kendi mekanında çekilmiş ses kaydı. Ferdi Aydın'ın yanındayım ben.
1: Orada Ferdi Aydın'ın yanındasın
3: evet,
1: sen.
3: Evet yanında avukatım da var. Ve bu bilerek aranmış bir şey. Hatta Ferdi Aydın bir akşam kendi elinde dedi ki Bircan Hanım kaçtı. Şu an Bircan Hanım burada yok.
1: Evet öyle bir yayın evet açtı. Biliyorum
3: evet,
1: ben onları hatırlıyorum.
3: Öyle. O akşam olan şey bunlar Ferdi uyundu. Aydın burada kendisi açıkladı zaten bunu.
1: Bunlar oyun. Evet. Yani şöyle oyun yapıldı. Şimdi Bircan mesajlarla görüntülü konuşurken Ferdi Bey'le Ferdi Bey bunun ekran kaydını alıyor ve yayınlıyor diyor. Elimde deliller var. Sonrasında Tuğyan seni aramaya başlıyor. Niye gösterdin mesajları? Niye diye. Evet. Hatta orada da soruyor. Tehdit mi edildin? Çocuklarınla ilgili bir şey mi oldu? Hani bu tarz bir durum mu var olarak? Hani söylüyor ama orada anlamıştır. Sen manipülasyon yapıyorsun bu arada. Yani kızı oynatmak için. Yani üste çıkıyorsun. Tam bir aslında hani sen oyun olarak yapsan tam narsistler aslında hatalı evet o. Bütün mesajlarını vermiş de şifre etmiş. Sen Tuğyan'a kızıyorsun. Seni böyle mi beni zora soktun böyle olacağız diye. Manipülasyon yapıyorsun yani.
3: Evet çünkü biz Tuğyan'ı getirtmeye çalışıyoruz.
1: Orada bir oyun var. Ali sen de biliyorsun oyunu. Ferdi Bey sana da söylemişti diye hatırlıyorum ben.
2: Yok
1: takip
2: yok öyle
1: ediyorsun
2: bir açıklama yaptılar. Ben bu kayıt olduğunu bilmiyordum. Orada bir de bir yer kesilmiş kaka yaptık. İkimiz de battık bittik yani diye bir kayıt da var orada verilmemiş.
1: Ne yaptın?
2: Yani kaka yaptık. Yani öyle bir kaydı.
1: Tövbe yarabbim. Yani ikimiz için ya kaka yaptı. Nereden aklına geliyor?
2: Ben ne anlamıyorum biliyor musunuz? Yemin ediyorum bir Türk halkının aklıyla oynuyorsun. Sonra
3: sen
2: çıkıyorsun.
3: Algı yaratmaya çalışıyorsun.
2: Sakin ol.
3: Sen burada gelip burada boş
2: sakin
3: boş deliller boş delil boş diye sundukların hepsi
2: olur
3: boş.
2: Ya.
3: Az önce
2: sen
3: de Esra Hanım'ı benim
2: şey
3: yönetmenle suçladın. Bak. Bak bir aydır burayı esir aldın. Esra Hanım'ı da suçluyorsun. Programı da suçluyorsun sen. Sen biraz böyle bir şey yapsana. Böyle bir haddini bilsene ya.
2: Şimdi ben konuşabilir miyim?
1: Bircan bizden mi para almış?
2: Şimdi ben konuşabilir miyim?
1: Ben
2: onu söyleyeyim kendisi.
1: Evet hocam ben de onda o kadar
2: Esra
1: da bu
3: Esra Hanım ben kendimden para almışım. Ben sizlerden para almışım.
2: Esra Hanım kendisi bizi para almakla suçluyor. Bakın şimdi sıra bana geldi mi konuşabilir miyim?
1: Tabii konuş Ali.
2: Kendisi mesela diyor ki şu an Ferdi Aydın'la anlaşma yaptık. Okey. Kabul ediyor musun? Sonra çıkıyorsun buraya diyorsun ki Ferdi Aydın kim ya? Ferdi Aydın olmasa da ben çıkıp konuşacaktım diyorsun zaten.
3: Hala da öyle diyor ya.
2: Niye gülüyorsunuz ya?
3: Ben öyle bir şey demiyorum
2: nasıl
3: sana.
2: Nasıl demedin ya?
3: Bak kendi rezil ediyorsun şu an.
2: Ne rezil etmesi ya?
3: Ben öyle bir şey demedim.
2: Nasıl
3: Ferdi
2: demedin
3: Aydın,
2: ya?
3: Ferdi Aydın bu olayın cinayet olduğunu söyledi. Ben de peşinden mesajlarımı verdim. Ferdi Aydın kimdir diye bana bir tane bak tek bir tane tek bir kelimelik bir şey göster
2: sen
3: bana.
2: Sen sonra çıkıp Ferdi Aydın'ı inkar etmedin mi? Demedin
3: Allah
2: mi? Ben
3: Allah
2: Ferdi Aydın
3: ya
2: olmasa da çıkıp verecektim demedin mi?
3: Zamanı
2: siz işinize geldiğinde oyun yapıyorsunuz.
3: Belki çıkardım belki çıkmazdım dedim. Bu.
0: Şöyle Ali.
3: Bu kadar
1: şimdi,
3: çok suçlanacağım bilseydim direkt savcılığa giderdim
1: Tuğyan'dan
3: dedim.
1: Da eğer Tuğyan cezaevine girmeseydi ve bunları söyleseydin sen belki Tuğyan seni tehdit edecekti ya da zarar verecekti. Nitekim ki evine geldi Sultan'la birlikte.
3: Aynen öyle.
1: O yüzden oyun oynadılar.
3: Hayır Esra Hanım.
1: Belki bence de. Eğer Ferdi Bey almasaydı o mesajları belki vazgeçerdi Bircan.
3: Bir söylemekten. Zamanı var her şeyin. Düşünme zamanı var. Eylem zamanı var. Her şeyin bir zamanı var. Sonuçta benim yaptığım bir şey kolay bir şey değil yani. Düşün ki sen benden buraya korkuna gelmek istemiyorsun. Ben Tuğyan'a kafa tutuyorum. Tuğyan'ın arkasındaki adamlara kafa tutuyorum. Gürcistan mafyalarına beni öldürtmeye çalıştılar kardeşim. Sen işte evinde böyle oturduğun yerde yayın yapıyorsun kolay zannediyorsun. İşte kolay zannediyorsun. Ne? Kediyatın.
1: Yani Bircan diyor ki ben tüm bunları korkarak ama, yaptım. Bir taraftan da Tuğyan'ı idare etmeye çalıştım.
3: Aynen öyle.
1: Yalan söyleyerek.
3: Evet.
1: Ferdi Bey'i de alınca tabii ki de onun sonrasında belki zamanı o değildi de şifre etmeni. Sonrasında söylemek zorunda kaldım diyor. Belki de evet söylemezdim. Yani korkmak. Şimdi korkabilirsiniz. Tuğyan'ın tehlikeli olduğunu mesela tüm mahalle korkuyor Tuğyan'dan.
2: Bircan'dan da korkuyorlar.
1: Bircan'dan da korkuyorlar evet diyorsun.
2: Kendisi demedi mi 20 yaşından beri silah taşıyorum ben?
3: Ya silah taşıdım söylemem de neden insanlar benden korksun? Ben
2: olur
3: bugüne
2: mu
3: kadar kimi vurmuşum?
2: Olur mu?
3: Kimi aldatırmışım?
2: Siz mi her gün kavga ediyorsunuz?
3: Bak benim adli sicil kaydım tertemiz biliyor musun?
2: Siz kendiniz dediniz tertemiz ben alışıyorum ifade verip vermeye.

0: Arkadaşım ben sana ki ben yalnız yaşayan bir bayanım. Oğlum da küçüktü o dönemlerde. Tabii ki de ben kendimi güvence altına tabii ki de alacağım ya.
1: Şimdi İknur Hanım bir şey söylemek istiyormuş. İknur Hanım merhaba.
2: Merhaba.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk öncelikle.
1: Buyurun ne söylemek istersiniz?
2: Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum ama ben bu taktikleri daha önce de izledim. Bu Bircan Hanım ne zaman köşeye sıkışsa karşısına gelip onu sıkıştıran kişiye ithamlarda bulunuyor. Ali'nin altınları ve o çocuğun bu altınları nasıl biriktirdi ve nasıl bir mağduriyet yaşadığını biz çok iyi biliyoruz ama şu an konum bu değil. Sadece ona bunu söylemek istedim. Bircan Hanım öncelikle defalarca kez kendisinin masum bir profilde olduğunu söylüyor ama bizim gördüğümüz mesajlarda masum bir Bircan yok.
1: Ne anlamda annen, masum
2: evet,
1: değil?
2: Annen ölecek, sen de o günleri göreceksin diyen, annesine sürekli annesinin ölmesini isteyen bir kız çocuğuna sen o günleri göreceksin, bak inanıyorum huzur bulacaksın gibi teşviklerini sunmuş bir kadın benim gözümde daha büyük azmettiricidir bu bir.
0: Esra Hanım
1: yani bir dakika bir cevap kendisine versin önce. Esra Hanım, bir cevap versin. Aha,
0: şimdi
1: diyor ki teşvik etti diyor.
0: Evet. Anne, Esra Hanım şimdi bu kaç ay oldu? 9-10 ay oldu herhalde bu olay olalı.
1: Tabii oldu.
0: Ve 9-10 ay içerisinde o kadar çok konuşuldu ki bunlar. Bunları bugün buraya bağlanabilmek için tekrar gündeme getirmeye çalışmasınlar. Ben hepsinin açıklamasını verdim. Asıl kendilere dediğim gibi işte bu yani onların dünyası bu.
1: Peki sen teşvik ettiğini düşünüyor musun Tuğya'nın?
0: Düşünmüş olsam zaten savcılık beni almaz mıydı gözaltına?
2: Kervandan
0: bugüne kadar hiç mi azmettirici olarak ya da başka şekilde beni savcılık çağırmayacak mıydı? Hasan Hocam siz hukukçusunuz. Bugüne kadar beni böyle başıboş bırakırlar mıydı?
1: Aslında hukuk açısından soralım İknur Hanım dediklerinizi.
2: Şimdi şunu söylüyor. Eğer böyle bir şey olsaydı diyor hukuk açısından başın boş. O zaman kervan da gözaltına alındı ve serbest bırakıldı. O zaman senin
0: tamam,
2: kervan
0: adli kontrol şartı bana
3: kalmadı.
1: Bir avukatımız söylesin
3: şöyle, kervan
1: Hocam.
3: Söz konusu Güllü cinayetinin azmettiricisi şüphesiyle gözaltına alındı.
2: Evet.
3: Adli kontrole serbest bırakıldı.
2: Evet, Bircan Hanım ise Hasan Bey, biz de Bircan
3: Hanım ise söz konusu soruşturma dosyasında tanık sıfatıyla ifade verdi ve evine gitti. Yani herhangi bir şüphesi
1: aynı konumda değil demek istiyorsunuz.
3: Apayrılar. Zaten savcılık Bircan'a bir azmettirici şüpheli sıfatının içerisine hiçbir zaman koymadı. Teknik konuşuyorum. Ama kervanı şüpheli konumuna koydu. Koymasının sebebi de işte bakın böyle bize gıdım gıdım verdiği o telefondaki bütün kayıtları görmek istedi savcı. Sırf onun için yaptı. Vermiyordu. İstediğini veriyor. Bize bile yarım yamalak gösteriyor ya. Savcı o telefonu elinden almak adına koydu ama Bircan tanık. Kusura bakmasın.
1: İknur Hanım diyor ki Bircan da aslında cinayet
2: ama kamu vicdanında biz bunu göreceksin. Kabul etmiyoruz.
1: O günü göreceksin diyor.
0: Ben de sizin bu olayı kendi tarafınıza çevirmek için.
1: Konuşmayın lütfen anlamıyor insanlar.
0: Bundan gerçekten kendinize pay çıkartmak için sabahlara kadar yayın yapmanızı ben kendi vicdanıma da yediremiyorum. Kusura bakmayın. O yüzden bu kadar çok yükleniyorum. O yüzden ben bu kadar çok konuşuyorum. Çünkü neden sizin zaten TikTok yayınlarınızda yaptığınız hareketler belli. Türk halkının karşısında nasıl parmakları salladığınız belli. Sizin aldığınız tepkiler de belli. İknur Hanım siz bu olayın hiçbir yerinde yoktunuz.
1: İknur Hanım. Bir sorun. İknur Hanım buyurun.
2: Şimdi biz Bircan Hanım'ı defalarca kez bu şekilde izledik. Hep söylüyorum. Kendisinin de az önce bir soru sordunuz. Senin gibi bir insan Tuğya'nı neden sever diye. Çünkü kendisi de benzer özellikle.
0: Tamam ilk başlarda siz de Tuğya'nın sultanlarındaydınız
2: ama. Benim cevap vermeme izin vermiyorsun.
1: Bir cevap versin. Evet devam edin.
2: Daha önce de kendisinin ne kralı katillerle ne işte silahlarla şunlarla bunlarla gayet mazlut bir hayat yaşadığını söylediğin halde kalkıp da senin sevgilinin mekanını bastığın güvenlik kamerası görüntülerini yayınladım.
0: Tamam siz yayınladın size onun kimin sattığını para karşılığında kimden aldığınızı
1: ben çok ben şunu sormak istiyorum. Şunun için de İknur Hanım yani size de hepinize de soracağım. Şimdi bunların hiçbiri Tuğya'nın annesini öldürdüğünü değiştiriyor mu? Yani ben,
2: hayır
1: benim
2: değiştirmiyor.
1: Için, değiştirmiyor.
3: Bircan'ın duruşundan bahsediyorum.
2: Kesinlikle değiştirmiyor.
0: Esra. Benim duruşum peki, hepinizden daha omurgalı. Hepinizden daha dik duruyorum. Böyle de devam edeceğim. Asıl ben şimdi
1: hayır, şu anlamda çünkü
3: şuna bile oyun dediniz.
1: Esra Hanım bakın doğru bir dakika bir saniye bir bitireyim. Bir dakika. Gerçekten Bircan doğru davranışları olmamış olabilir. Bizim hayat standartlarımıza uymayan olabilir. O da yanlış davranışlar içinde olabilir. Sadece şu

0: sormak istiyorum. Bircan'ın verdiği insanların yani sonuçta tanıkları da yıpratırken dosyayı da yıpratmayalım. Onun için soruyorum. Bircan'ın verdiği mesajlar annesini öldürmekle ilgili ya Tuğyan'ın annesini öldürmeyi istemesiyle ve bunun için bir çare aramasıyla ilgili. Burada bir yanılgı var mıdır? Bircan burada yalan söylemiş midir? Çünkü bizim için dosya anlamında en önemli konu bu.
1: Şimdi birçok konuda yalanı var Esra Hanım. Öncelikle kendisi ikinci günden itibaren itiraf aldığını söylüyor. Ben bu cinayete susmadım diye az önce bir cümle kullandı. Ama kendisi Ferdi Aydın'ı bulana kadar ki olan o süreçte yaklaşık bir 10 gün kadar susmuşluğu mevcuttur. Ki ben kendisinin bir itiraf aldığını da düşünmüyorum. Neden? Çünkü o Tuğyan'da bunu yapabilecek kapasiteyi bildiği için sadece bu olay vuku bulduktan sonra bir tahmin yapmıştı. Hı hı. Ama kendisine bir itiraf geldiğini düşünmüyorum. Keza bu itiraf geldiyse neden bu kadar gün sustu?
2: Aksi olmuş olsaydı İknur Hanım, ben zaten bunu savcılığa belirtmezdim. Ben de İknur Hanım'a bir soru sormak istiyorum. Müsaadenizle.
0: Evet, bir cevap versin.
2: Siz aylarca Çınarcık'ta Tuğyan ve Sultan'la yan yana hep beraber gezdiniz, konuştunuz, güldünüz,
1: yalan
2: eğlendiniz. Yayınlarda, telefonda birbirinize WhatsApp gruplarındaydınız. Siz onlarla istişare içindeydiniz. Asıl siz bu olayın neresindesiniz? Siz bu olayın neresindesiniz İknur Hanım? Ben 10 gün sonrasında doğru söyle burada. 10 gün gibi bir süre içerisinde ben kendimi ortaya çıkartmışım. Hı-hı. Peki siz aylarca bu insanlarla sürekli WhatsApp'ta yazışıyordunuz.
3: Hatırlatma yapayım.
2: Siz bu olayın neresindesiniz?
0: Birazdan para konusu. Ali de bir şey söyledi.
3: Çok kısa bir şey hatırlatacağım Esra Hanım. İknur Özkuş dediğin insan bunlarla görüştüğü WhatsApp kayıtlarının hepsini götürdü, savcılığa verdi.
2: Tamam, olabilir.
3: Sen kimsin mesela herkese, yok sen
2: olabilir.
3: Neresindesin?
2: Sen kimsin?
3: Ben de götürdüm,
2: bak,
3: kayıt verdim.
2: Hadi aşıyorsun. Hadi bak sen
3: aşıyorsun ya. Sen bağırıyorsun, sen çağırıyorsun.
2: Sen herkese böyle bir gider yapıyorsun.
3: Sen
2: burada
3: yapıyorsun ya.
2: Seni çok iyi.
3: Sen bak, dün ne dedin biliyor musun? Dedi ki cinayeti ben aydın.
2: Seni bana kim kurduysa sen bak sen git o gelsin.
3: Sen kurulmuşsun sen.
2: Tamam sen git o gelsin.
3: Sen programdan çıkın.
2: Esra Hanım, ben buradan Türk halkına seslenmek istiyorum. Bu insanların hepsi yayınları yükselsin, takipçileri artsın ve yayınlarda hediye yani toplamak için sırf bunun para için benim üzerimde algı yaratmaya çalışıyorsunuz.
3: Sen kimsin?
2: Bunu yemezler. Sen kimsin Ali?
3: Ali
2: sen kimsin?
3: Sen bana böyle davranırsan ben de sana
2: tamam,
3: böyle davranırım. Sen kimsin ki
2: sen
3: insanların
2: kimsin?
3: Kazancını sorguluyorsun ya?
2: Ben doğruyu söylüyorum.
3: Sana ne ya
2: ben
3: insanların kazancında?
2: Ben o zaman benim üzerime basmaya çalışmayacaksın.
3: Biraz kadın gibi dur ya, ben de insan
2: bana
3: müdürüyüm karşısında ya.
2: Ya getirdin ses kaydı.
3: Tazmışsın insanların kazandığı
2: getirdin
3: paraya.
2: Getirdin ses kaydı. 6 ay öncesi verilmiş ses kaydı. Delilli, hukuklu, avukatlı.
3: Verdim, vermiyorlar.
2: Ya gizli saklı çekilmiş bir şey bile değil. Kendini madar ediyorsun ama farkında
0: değil. Ya bir Ali neyi vermiyorlar diyorsun? Ya ben şunu anlamıyorum.
3: Verdim,
0: bak bir dakika.
3: Pazarlık ses kaydını
0: bakın,
3: verdim.
0: Bakın Gülhan'ın konusu hepimiz için çok önemli değil mi? Senin Ali'nin de önemsediğini biliyorum bu konuyu. Hepimiz önemsiyoruz. Ama şunu hiç anlamıyorum. Neden bu kadar önemli delil vermiş tanıkları bu kadar yıpratıyorsunuz? Neyini çıkartmaya çalışıyorsunuz? Bize ne özel hayatına canım, isterse sapık olsun. Sonuçta gerçeği verdikten sonra ne yapalım?
3: İknur Hanım da vermiş, onu diyorum. Hani beni beğenmiyor ya, ben de götürüp vermişim.
0: Evet. Hı hı.
3: Biz ne yapmışız mesela? Ne sana? Kendisi mesela
4: ama bak,
3: bize laf
4: ama
3: sokuyor.
4: Bak şöyle, Bircan bu olayın bir cinayet olma ihtimalini ilk ortaya çıkaran tanık. Yani evet. Karakter olarak demiyorum, bak tanık diyorum.
0: Evet yani karakteri hoşunuza gitmeyebilir. Doğru mu?
4: Dosyanın içerisinde bu olayın bir cinayet olma ihtimalini ilk somut delille vurgulayan bir tanık. Evet. Geçtir, erkendir. Dolayısıyla dosyanın içerisine koymuş mu koymuş? Cesur davranmış mı davranmış? Onu koyarken, yani o delili dosyaya koyarken geçirdiği zamanı niye bu kadar hakaretle karşı karşıya kaldınız?
3: Hayır, kendisi yapıyor Hasan Hoca.
4: 10 gün geç verdi diye bu tanığın tanıklığını zedelemeyin,
0: evet.
4: Rica ediyorum.
0: Hayır, şundan demek istiyorum. Neden? Şimdi bu dosyada önemli ve tek maddi delili olan neredeyse. Şimdi o yüzden de neden onu yalancı çıkartmaya çalışıyoruz?
3: Peki Bircan Hanım'ın verdiği mesajlarla mı gözaltına alındı, tutuklandı veya?
0: Kim?
3: Bircan Hanım da mesajları vermiş ya.
0: Tabii o da iddianamede yer alacak tabii ki.
3: Bakın Esra Hanım, biz
0: önemli bir
3: destekledik.
0: Delil, onların da hepsi maddi delil bak. WhatsApp mesajları hocam daha iyi bilir yani.
4: Bak şöyle, Aliler de, hanımefendiler de, dosyanın içerisinde Ferdi Aydınlar da birçok kişi gerçekten katkı sağladı bu dosyaya.
0: Evet.
4: Ama Bircan'la Tuğyan birebir temas içerisinde devamlı görüşüyorlar. Hatta o mesajları geliyor. Tuğyan evinden telefonunu alıp siliyor.
2: Aynen.
0: Yani onların önceden bir arkadaşlıkları
4: olduğu için. Önemli bir karakter. Tanık sıfatıyla diyorum. Dolayısıyla.

0: bir şunu sorguluyorlar. Evet. Aliler, İknunlar, diğer arkadaşlar şunu sorguluyorlar. Diyorlar ya arkadaş sen bunun öldürdüğünü öğrendin. Ne işin var onun yanında hala? Niye sen onunla hala hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun diye eleştiriler yapılıyor. Doğru mu? Evet. Ben de eleştiriyorum. Bu eleştirilebilecek bir nokta. Doğru, haklıyız. Ama bu bunun tanıklık sıfatını zedeleyen bir durum değil. Ortak olduğu anlamına gelecek bir durum. Ben
1: yani geç söylemiş olması evet kızılabilecek bir durum. Eleştirilebilir.
2: Hasan Hocam.
1: Ama gerçeği değiştirmiyor.
2: Esra Hanım niye ben Kervan bir yayınıma çıkarttığım zaman ben Kervan'dan para almış oluyorum da o konuştuğu zaman oyun mu yapmış
0: doğru
2: oluyor?
0: Doğru değil. Doğru değil.
1: Neyi para? Yani illa bizim... para almış. Niye para almaya gerek var? Kervan Bey seni çıkıyor. Yani ben parayla ilgili bir şey bilmiyorum. Ona bir şey
3: vallahi
1: demiyorum
3: Esra
1: ben.
3: Esra Hanım bu kadar çok Kervan'ı savunmasının altında ben sadece bunu düşünüyorum
2: Kervan'ı
3: yani.
2: Benden çok eleştiren yok.
3: Sadece bunu düşünüyorum. Yani Güllü neden öldü? Niçin öldürüldü? Tuğya'na ne olacak? Ne ceza alacak? Yani bunların hiçbiri konuşulmuyor o taraflarda. Hı-hı. Sadece Kervan. Kervan asla yapmış olamaz, etmiş olamaz. Niye olamasın? Neden olamasın? Pencere fotoğrafını bana mı attı Tuğya? O gece Kervan attı.
1: Şimdi tabii bunlar da aslında insanın içine hepimizin içine ya şüphe düşüren
3: artık.
1: Gerçekten Kervan Bey ama şunu da söyleyelim. Hiç işin içinde olmayabilir. Kendi kafasında
3: olmaya
1: Tuğya kurduğu bir şey yaşıyordu.
3: Olmaya da bilirdi.
1: Ama zihnimizde benim de hep düşündüğüm bu. Bak ben başından beri daha Kervan Bey bana hayır Tuğyan çok masumdur derken bile o gece bile Kervan bir düğüne nişana gidiyor. Güzel giyiniyor. Ve Instagram'a koyduğu için bile kız kıskanıyor ve kavga ediyor. Biz zaten diyor Güllü Hanım yüzünden ayrılmıştık, bize bunları anlattı. Ben de diyorum ki bir tek annesine engel görüyordu. Daha kimse bana bunu anlatmadan ben bunu durdum. Annesine engel görüyordu ve kıskanıyordu Kervan. Sonuçta yanında ben olacaktım. Onun nişanlısıydım. Annem yüzünden olamıyorum. Bu adam tek başlarına geziyor nişanlarda, düğünlerde diye. O yüzden... Hani bu konu düşündüğümüz bir şey. Bir sebep olması, azmettirici olması bakın, anlamına şöyle, gelmez bu arada.
0: Azmettirme demek, yani bir cinayete, bir öldürmeye azmettirme demek, o suçu işlemeye ikna etmek demek.
1: Evet.
0: Ya bir çocuğun eline silah verirsin 16 yaşında, 15 yaşında.
1: Hadi öldür diye.
0: Git öldür namus için, bir namusumuzu kirletti falan. Bak ikna edersin. Veyahut da o suçu işleme kararını kuvvetlendirirsin. Şimdi bir kere Tuğya... Kervan ikna etmedi çünkü Kervan öldürülmesini isteme diye bir sebebi yok, nedeni yok. Kuvvetlendirdi mi? Yani suçu işleme kararını kuvvetlendirdi mi? O da yine Bircan'ın ağzından çıkan bir beyan vardı. Hı-hı. Aramızda hı-hı bir engel var.
1: O sen, da annen.
0: Annen sen ne yapacağını biliyorsun. Acaba bu beyan, bu cümle suçu işleme kararını Tuğya'nın hı-hı kuvvetlendirdi mi, kuvvetlendirmedi mi? Azmettirmeye bu açıdan bakabiliriz.
1: Şimdi bunun
0: sadece
1: da hukuk önündeki,
0: onu da yine Bircan verdi bize.
1: Hukuk önündeki önemine bakalım. Yani şimdi mahkemede bu süreç işlenirken şimdi bizim bunu düşünmemiz lazım. Bu kızın sorgulanacak ya bu kız. Tabii. Mahkemeye çıkacak. Bu kızın neden bunu yapmış olabileceği önemli olacak mı?
0: Tabii. Hı-hı. Yani bakın cinayet soruşturmalarında cinayet nedeninin her zaman ortaya çıkmasına gerek yoktur. Örnek Narin dosyası. Evet. Nedeni oraya çıkmadı ama cezalar verildi. Ama kamuoyu vicdanının kızın neden annesini öldürdüğünü, çünkü şu an konuştuğumuz olay dünya literatüründe 3 veyahut da 5'tir. Yani
1: annesini öldürme.
0: Annesini bu kadar böyle ünlü meşhur bir kadının kızı tarafından öldürülmesi olayı yok. Dolayısıyla bu noktada dünyanın da aydınlatılması gerekir. Sadece Türkiye'nin hı-hı değil, çünkü yıllar sonra bile konuşulacak bir konudan bir şey bahsediyoruz.
1: Onun için bu neden çok önemli olacak yani mahkemede. Şimdi Bircan da mesajlarını göstermek istiyormuş. Bircan'ın da mesajlarına bakalım. Görelim. Bunu 6 Haziran'da neler geldi? Bu da geçecek. Azra için kendini topla. Seni yarın görüntülü arayacağım diyor Tuğyan. Tamam diyor. Allah buluruz. Bulana kadar burada durmam lazım. Bir de saat 8.30 kalkacağım. 9.30 kahvaltı yemek yapacağım. Hayatım böyle diyor. Hı hı. Şartları çok kötü. Sana iş bakacağım diyorsunuz evet siz de. Olsun, Allah'tan odam var. Yalova'daki evde odam da yoktu. Bak vallahi bana iş. Hangi evde burada?
3: Esra Hanım, Tuğyan şimdi bu Kervan'dan dolayı annesiyle sürekli tartışıyordu. Kavga ediyorlardı ya.
1: Evet.
3: Bu bir dönem... Silivri tarafına, o tarafa Tekirdağ bir yaşlı bakımına gitti. Yaşlı bir teyzeye bakmaya gitti.
1: Ha, burada yaşlı bakıyor.
3: Evet, aynen öyle. Hatta ben de ona mesajlarda var. Dedim ki bak nereye gittiğini bana söyle.

0: En azından ben bileyim senin nerede olduğunu. Güvende misin? Gittin ama nereye gittin? Azra'yı bırakıp
1: acaba
0: gidiyorsun ama nereye gidiyorsun?
1: Güvende mi?
0: Ondan hı-hı sonra Esra Hanım muhatap, gerçekten muhatap olmak istemiyorum. Daha sonrasında hatta ondan konum istedim. O bana konumunu attı, dedim ne olur olmaz bana konumunu attı. Ve şöyle dedim. Dedim ki bak ben senin dedim hani böyle bir işe gittiğine inanmıyorum. Sen dedim kesin mekana gittin ve dedim bana bilgi vermiyorsun ama lütfen dedim bak kendine dikkat et. Orada yazıyor zaten bundan hı-hı önceki mesajda.
2: Mekan pavyon.
0: Evet.
3: Burada ama burada onda çalışmıyor değil mi?
0: Yok hayır.
3: Burada yaşlı temizlik bakıyor.
0: Annesiyle Kervan'ın bak yani Kervan yüzü annesiyle sürekli tartıştığı için evde huzuru yok. Çıkıyor ve yatılı gidiyor yani bu Tekirdağ
3: bir şey
0: tarafına
3: söyleyeceğim. Bu
0: hasta bakmaya
3: ya,
0: gidiyor.
3: 6 Haziran ya annesiyle neden tartışıyor Kervan yüzünden? Ne için ya?
0: İşte onu bilmiyorum. Hasta bakmaya gidiyor. İşte bu yüksek ihtimal yine aynı şekilde o para mevzusu yüzünden.
3: Çünkü lan mekandaki para
0: evet,
3: almasa
0: çünkü amcada. Kervan o evi kapattı. Daha sonrasında Kervan işte bu kızı bildiğin sokağa atarmış gibi, ortalıkta bırakırmış gibi. Ben de yine mesajlar var. Bunlar hep ispatsız konuşuyordu. Benim her şeyim ispatlı.
3: Kervan nasıl sokağa attı?
0: Esra Hanım kirasını ödemedi zaten evin. Hı hı. Eşyalarım toplayacaksın ve bu evden gideceksin dedi. Ben de artık seninle olamam. Çünkü neden? Annem var aramızda. Annem benim amcamın şu kadar parasına el koydu. İşte hadi ben ailemle tartışıyorum. Kavga ediyorum o para yüzünden. O süreçte zaten ayrılık yaşadılar.
3: O süreç yani sebep bu muydu Tuğya'nın evden atılmasının?
0: Evet aynen öyle. Kendi aralarındaki tek kavga nedeni buydu.
3: Bir şey söyleyecek
1: tamam.
3: Ali.
1: Şimdi Tuya'nın kendisi çok iyi tanıdığını söylüyor. Hı. İddia ediyor. Ben iddia demek istiyorum. Çok iyi tanıdığını düşünmüyorum. Hı. Şimdi kendisi hastanede yaşlılara zulmettiğini biliyorsun. Sen hı yaşlı bakımına niye gönderiyorsun
0: ben
1: ki?
0: Ben bilmiyorum ama benim elimde öyle bir durum yok.
1: Tanımıyorsun. Tanıyorum diye çıkma
0: buraya. Elimde öyle bir şey yok ama ben
3: ama
0: bilmiyorum.
3: Ama kadın yollamamış ki onu.
0: Ve hastanede çalışırken Tuğyan hayatta Kervan vardı. Herkesi soyutlamıştı. Ben Tuğyan'la görüşmüyordum o hastanede çalışırken. Tamam. Kervan Bey'in elinde eğer madem ki böyle video varsa en başından yayınlasaydı. Aylardır niye sakladınız o zaman?
2: Kervan o elindeki kayıtları, görüntüleri o dönem elinde tutup savcılığa vermeyerek zaten suçu işleyen
1: tabii,
2: Kervan.
1: Tabii.
2: Bak şimdi bak lütfen aynen eğri oturalım bak. Eğri oturalım doğru konuşalım. Şimdi elinde bizlere de sana da izletti yoğun bakımdaki hastalara işkence videoları var.
1: Aynen.
2: Suçu bildirmemek suç. Ben şu an Kervan hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bu kadar. Kervan hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Elinde Tuğya'nın hastaneden hastalara işkence ettiği videolar varmış. Bizim buradan gören de arkadaşlar var. Kendi telefonda da kayıtlı. Suçu ve suçluyu bildirmeme suçunu işleyen bir Kervan var. Lütfen
3: yani burada şu görüntüler var.
2: Var.
3: Maalesef Tuğyan da psikopatik bir karakter olduğu için çalıştığı yerde yoğun bakımda yaşlılara ve ölmüş yani yaşlılara işkence yapıyor. Aynı zamanda ölmüş insanlara da elektroşok verip farklı işkenceler
2: ve
3: yaptığına
2: Ali
3: dair
2: şahit
3: görüntüler var. Ali sen şahit
2: görmüş,
3: misin?
2: Söyledi bize.
1: Ben gören arkadaşa şahidim. Ama şahitlik yaparım.
3: Evet.
2: Ali de şahit.
3: Ne görmüşler sen söyle.
1: Ya orada hastaların üstünde Tuya'nın zıpladığını, onlara zulmettiğini.
3: Tövbe ya Rabbim. Hastaların üstünde zıplıyor. Yoğun bakım hastaları.
0: Ama süreçte ben bakın, görüşmüyordum bakın işte Tuya'yla.
2: Bakın Birca. Şimdi Birca'nın yaptığı 10 günlük geçle ilgili geç ihbarını soruşturuyoruz ama ölmüş hastaya elektroşok veren bir hemşirenin suçunu savcılığa bildirmeyen ve ondan sonra da hare hire her gün yiyip onunla içip gezen eğlenen Kervan'ı biz iyi mi ilan edeceğiz? Hiç kimse kusura bakmasın. Kervan iyi bir karakter değil.
3: Şimdi devam edelim. Ne 5 Haziran'da bu ne bitiyor ki? Bitsin eridim abla. Kervan ne diyor? Sen diyorsun değil mi Bircan evet bunu? Kervan ne diyor? Her yerden engelli. Bilmiyorum. Haberim yok. Def olsun. Of ablam ya. Kader diyor o da. Yarın oraya geleceğim. Gitmezsen görüşürüz. Akşam 5'te yolcuyum. Neresi diyorsunuz?
0: Evet neresinden sonra şey geliyor.
3: Bu mu?
0: Mesajlar biraz şey farklı. Yani şey yeri değiştirmiş.
3: Yerini değiştirmişsiniz arkadaşlar. Evet. Devamını doğru vermiyorsunuz.
0: Bakın
3: acil
0: hatta
3: şey
0: orada
3: yok
0: belli
3: tamam.
0: Bak. Oğlu Seraplar kalsi hastası.
3: Mesajların devamı yanlış getiriyorsunuz arkadaşlar. Anlamsızlık var. Onu bir bakıp da verin. Peki orada sen iş bulmak istiyorsun.
0: Evet bana kolum atıyor.
3: Heh, ben geldim merak etme beni 6 Haziran.
0: Evet.
3: Bu konumum eğer olur da bir şey olursa.
0: Evet.
3: Siz de diyorsunuz ki en ufak bir durumda beni ara. Bir gün kurtulacağız değil mi diyor.
0: Evet.
3: Bugünden daha iyi olacaktır. Bıktım. Senin hasta için gittiğine asla inanmadım.
0: Evet.

0: gittin ama dikkat et, moralini düşürme. Siz burada aslında mekana gittiğini düşünüyorsunuz.
1: Evet, ama orada ben de günahını almışım çünkü gerçekten hastaya gitmiş.
0: Gerçekten hastaya gitmiş.
1: Aynen öyle.
0: Fotoğrafını atıyor. Diyor ki ağlaya ağlaya geldim.
1: Evet.
0: Yani hasta bakmaya mı?
1: Dönün. Evet, bu yolda oraya giderken çektiği, bana attığı fotoğraf.
0: Ben de sana iş ayarlayacağım. Ağlama, geçecek bunlar. İnşallah geçse diyor. Herkesin düştüğü zamanlar var. Sen güçlüsün, neler yaşadın?
1: Evet.
2: Tek kullanımlıklardan
1: yani
2: ne yapmış?
1: Şimdi burada bakın. Hı? Abla, abla deliyorum, abla deliriyorum, abla yazmış.
0: Deliriyorum.
1: Burada şeyde hala o evde yatılı çalıştığı evde kalmaya devam ediyor. 6 Haziran yazıyor
0: zaten.
1: Bana
0: CV atar mısın? Bursa'dan iş bulacak. Aslında evet. Kötü işler diyordu ama CV ile bulunmaz kötü işler.
2: Yani.
0: Yani o kötü dediğimiz hani gece mekanları ya da bir şey, onlara CV gerekmediği için burada CV istiyorsunuz.
1: Evet.
0: O da Tuğyan Gülter diye size CV'sini atıyor.
1: Evet, aynen öyle.
0: Yani aslında normal bir iş. Yine yatılı bir iş
1: yine
0: mi bu?
1: Yine yatılı, yine böyle hasta bakımı. Tuğyan hemşire olduğu için hani belki bu yönde hani kendi çevremden isteyen olur, ihtiyaç duyan olur. Hemşirelik olarak ama hasta bakıcılık olarak. Hı-hı. Ben Tuğyan'ı pavyona satmadım. Sat yani, artık gerçekten bıktım. Bıktım. Hı-hı. Yani yalanlarından
2: beraber
1: bıktım.
2: Beraber çalıştınız bunları. Ama.
1: Hayır.
2: Beraber çalışmadınız.
1: Hayır hayır hayır, kesinlikle.
3: Beni yani, bir gün dersene, ben de zengin olurum.
1: Kesinlikle.
3: Ne kendi dedi? Diyor ya, git Tuğyan hayatını kurtarsın, bir hafta çalış falan filan. Bizi de gönder ya, bir hafta çalışalım, hayatımızı kurtaralım.
1: Senin gereğin yok, sen zaten alıyorsun alacağını belli.
0: Hayır, hangi bir hafta çalış para kazan, ne hangi olay
3: öyle
0: o?
3: Bir muhabbet var ya hani. Ben
1: bir hafta çalış, benim orada bak benim yaşadığım yerde, anlatabiliyor muyum? Otel temizliği vardı sezon başında, oteller açılmadan öncesinde temizlik yapılır.
3: Bir hafta
1: orada
3: çalışıp,
1: bir haftalık 10 günlük
3: mı
1: iş var. Dedim ki Tuğyan bak, çünkü biz daha önce Tuğyan'la ben Çınarcık'a otururken ev temizliklerine gittik biz Tuğyan'la. Birkaç eve ben Tuğyan'ı da götürdüm. Bunu Gül abla da biliyordu yani. Gel ablacığım dedim, hani 10 gün şu an dedim para ihtiyacım var. Gel burada çalış, 10 gün dedim cebine paranı koy, git istediğin yerden evine tutarsın. Bu yani bunun altına iyi bir şey arıyorsunuz.
2: 10 günde 2 depozito bir kira yetecek kadar ev bulunur mu?
1: Hocam,
2: para kazanılır mı temizlik?
1: Yok, o kadar para kazanılmaz.
2: 2 kira bir depozito kesin istiyorlar.
1: O kadar para kazanılmaz hocam.
2: Bir hafta 10 günde.
1: Yok. Ama yani, en azından cebinde parası
0: da,
1: olsun.
0: Yalnız evet. Ben burada anladığım.
1: Yine pavyonlara geri dönmesi.
0: Mesajlardan anladığım şey aslında onun mekanda çalışmasını istemiyor ki bir.
1: Evet ben evet. Hiçbir
0: çünkü
1: zaman istemedim ki.
0: Ben inanmadım, sen yine o mekanlarda herhalde çalışıyorsun.
2: Doğru.
0: Gibi. Yani isteyen bir tavrı yok ki öyle çalışmasını.
1: Asla Esra Hanım, ben o gittiği zaman kızıyordum zaten ona.
0: Gece kulübünde mekanda çalışmasını istemiyor bu kızın. Şimdi onu anlıyorsunuz zaten okuduğunuzda. Diyor ya onu bulursanız arkadaşlar. Ben hadi inanmadım, sen yine gece çalışıyorsun herhalde ama ben sana iş bakacağım diyor.
1: Evet, işte bu kervanın bir yalanı daha burada ortaya çıkarttım ben. Bak yine ispatlı konuşuyorum Esra Hanım ben. Ben Tuğyan'ın pavyonda çalışmasına hiçbir zaman için razı değildim. Hep
0: sen
1: de söylüyorum.
0: Ne diyorsun buna Ali? Çünkü orada diyor
3: ben
0: ki...
3: Ben konumuzda ne alakası var onu düşünüyorum. Yani iş bulunmaya
1: işte kervanı savunuyorsunuz da kervanın bir yalanı daha Tuğyan'ın. İşte.
0: Hayır, şimdi hep dediler ya sonuçta bir şeyi azmettirici olarak bir
3: bunu Tuğyan
0: suçluyorsa...
3: kendisi söylüyor. Tuğyan hiçbir can hakkında neler söylediğini dinledik mi?
1: Tuğyan ne o anki şeyde tabii ki söyleyecek.
3: Nasıl? Şimdi Tuğyan... Kendi diyor Tuğyan'ın, kendisi söylüyor.
0: Ama Tuğyan'ı sonuçta deşifre etmiş bir
3: Esra
0: insan. Niye yok konuşma?
3: Çok önemli
0: bakma.
3: Bir şey
1: hayır, ben onu deşifre ettim. Şimdi benim bakın, için bunları söylemesi çok normal değil
3: Tuğyan,
1: mi?
3: Tuğyan kervan hakkında bir şeyler söylüyor. İnanıyorsun ama hı, senin hakkında bir şey söylediği zaman yalancı oluyor. Niye?
1: Ya kervan, çünkü ben kervanı Tuğyan'dan da ya tanıyorum. Yani bu kıza ne yaptırabileceğini, ne yaptığını, nasıl bir baskı yaptığını. Ya annen ya ben diye kervan benim yanımda söyledi. Bir yol var, o yolu sen bulacaksın Tuğyan, birlikte olmalısın diyen kervan da bunu benim yanımda söyledi. Ben de bunu gittim savcılığa
3: ya
1: söyledim.
3: Ya kervan da öyle.
1: Sen ben, diyorsun ya hani, kervanı, ama kervan koşa koşa savcılığa gidiyor diyorsun ya. Peki o hastane görüntülerini... Neden vermedi?
3: Açıklaması o şekilde bize.
1: Neden vermedi?
0: Başkent hukuktan önce yani bu olaylar
2: başkent
0: olmadan önce.
2: Başkent hukuk vermediyse o da suç. Olur mu öyle şey?
3: Zaten savcılık da dile getirmiş bunu.
1: Olur bilemem. Ama o zaman hep ben suçluyum ya. Ben vermemişim, ben etmemişim.
3: Bakın, biz size suçlu demiyoruz.
1: O zaman neden?
3: Tuyan'ın ne kadar yalancı olduğunu sana anlatmaya çalışıyorum.
1: Bakın, kervan gözaltına alınmış olmasaydı kervan savcıya verdiklerini yine de vermeyecekti.
3: Tamam, kabul ediyorum. Haklısınız. Haklısınız.
1: O zaman
3: bak,
1: kalkıp da bana
3: arkasını
1: demeyin 10 gün sonra, 15 şunu, gün sonra. Şunu, ben herkesten önce ortaya çıktım. Kervanı da ortaya atan benim. İyi ki de atmışım. Ya kervan dediğimiz adam zaten altın kaçakçısıdır.
0: Sen söyle Ali, devam et. Bir
3: ya
0: cevap versin Ali.
3: Dilşan Hanım ilk adliyeye gittiğinde yanında ben vardım.
0: Evet.
3: Videoyu da çeken
1: sen
3: benim.
1: Sen bir orasın bir buradasın.
3: Ben burada değilim. Ya
0: bir cevap versin Ali.
3: Şimdi,
0: söyle Ali.
3: Esra Hanım şöyle düşünün lütfen. Siz söyle. Programa birini çıkartıyorsunuz. O çıkarttığınız

0: üzerinden size geliyorlar. Doğru mu? Bence yanlış. Siz burada herkese çıkartırsınız. Şimdi ben Kervan benim yayınımda bir şeyler söyledi diye sizin hakkınızda. Ben niye suçlu olayım? Bak ben yine diyorum ben Kervan'ı savunmuyorum.
1: Siz
0: ben
1: böyle sana... siz böyle mantıksızca.
2: Bir söylesin bir bitirsin.
0: Ben sana şunu anlatmaya çalışıyorum. Tüyan'ın ne kadar yalancı bir insan olduğunu söylemeye çalışıyorum.
1: Tamam bunu ben
0: hani
1: de söylüyorum.
0: Hani sana gelince iftira atıyor tamam, ya. Bunu ben belki de Kervan'ın az da olsa iftira atmış
1: tamam,
0: olabilir.
1: Tamam ben herkes ama Tuğyan yalancı değil demiyorum ki. Ben de sizinle hemfikirim. Ben de bunu söylüyorum zaten. İlk günden beri söylüyorum ben bunu. Siz benim söylediğim üzerinden bana yürümeye çalışıyorsunuz.
0: Asla yürümüyoruz
1: bunu
0: ya.
1: Bunu yapmayın.
0: Ya
1: oradan size ekmek çıkmaz.
0: Biz seni konuşmuyoruz
1: çıkmaz
0: bile ya.
1: Çıkmaz neden? Çünkü hukuk var, devlet var. Hepimizin yaptığı, attığı adımlar hepsi belli.
2: Peki ben Ali sana şunu söyleyeyim. Sen Bircan'ı geç gitmesi konusunda suçlu buluyorsun
0: ben
2: değil mi? Ya da eleştiriyorsun diye.
0: Esra Hanım ben... Bakın bir aylık yayınıma baksınlar. Ben Bircan Hanım'ın adını bile geçirmiyorum. Kervan Bey geliyor. Bircan Hanım'ın hakkında bir şey söylüyorsa ona ben bir şey diyemem. Bir şey söylediler. Ben Bircan Hanım'ı aradım. Dedim söz hakkım var. O da dedi ki ben senin yayınına katılmam ya da cevap bile vermedi.
1: Evet,
0: o gün. Tam hatırlamıyorum. Ben de daha bir şey demedim. Saldırmadım
1: sen
0: ki.
1: Sen burada 7 ay önceki
0: buraya
1: yayınlanan...
0: çıktın bana saldırıyor.
1: Bak 7 ay önceki yayınlar ses kaydını bir şey varmış şöyle, gibi yayınlattırıyorsun.
3: Bircan'ı azmettiricilikle suçlamaya. Bence öyle bir gayret var.
2: Evet.
3: Yani şunu söylüyorsun.
2: Öyle mi düşünüyorsun?
3: Şunu kastediyorsunuz sanırım. Yani evet. Bircan neden bu dosyada şüpheli değil? Bircan zamanında vermediği için aslında o ölümü onayladı demeye getiriyorsunuz.
0: Değilecek.
3: Doğru mu?
0: Bak hocam biz öyle
3: buna
0: bir şey demiyoruz.
3: Buna yakın bir şey söylüyorsunuz.
0: Hocam
3: bence.
0: Siz sanki sonunu görüyormuş
3: hayır,
0: gibi
3: hayır, buna yakın bir şey mi söylüyorsunuz?
2: Bir cevap versin hocam ne diyor?
0: Belki
2: evet.
0: Bugün tanık ama yarın sanık olabilir. Ha, bak bunu, pazarlık kaydı var diyorum.
3: Söylüyorsunuz.
0: Bu işin yani pazarlık
1: neler
0: kaydı var.
1: Neler söylemiyorlar ki?
2: Dur. Bir cevap ver bir cevap
0: pazarlık
2: ver. Ali'yi bir dinleyeyim.
0: Hani pazarlık kaydı olduğunu... Bircan Hanım hakkındaki büyük iddialar var mesela.
2: Belki ne mesela? Bu, söyle Ali hepsini.
0: Şu, bu pazarlık kayıtları işte.
2: Pazarlık ne demek?
0: Yani bu nasıl söyleyeyim? Hani buradaki mesela gitmiş yani savcılığa. Hani bunun üzerine bir konuşmalar var.
2: Ne? Ama ne olduğunu anlamıyorum. Ne? Söyler misin?
0: Vermeleri lazım.
2: Bir dakika.
0: Ha? Ben kendim de dinlemedim. Bana
2: dinlemedin
0: attılar
2: mi?
0: Ama. Şu an attılar.
2: Kimle pazarlık
0: yapıyor?
2: Ben bugüne
0: kadar hiç istemedim.
2: Bircan kimle pazarlık yapıyor?
0: Büyük bir ihtimalle Çağrı Kutlu'yla.
2: Ne pazarlığı yapıyor Çağrı'yla?
0: İşte bilmiyorum. Böyle bir şeyin savcılıkta olduğu söylenildi. Ben kaydı bile istemedim. Ta ki bugün burama getirene kadar. Dedim ki atın bana vereyim. Ben de verdim zaten.
2: Hayır ne anlamında pazarlık yani? Neyin pazarlığı?
0: Yani ifade vermek için.
2: Para mı istiyorlar?
0: Bilmiyorum işte içeriğini
2: ama
0: bilmiyorum.
2: Ama hiç dinlemedin mi?
0: Ama bak bana böyle anlattılar. Ben de böyle
2: kim
0: anlatıyorum.
2: Kim anlattı?
0: Olayla ilgili birileri.
2: Ama bu kulaktan kulağa bir duyum mu?
0: Savcılığın,
2: o da önemli.
0: Şu an elin bak dinleteceğiniz ses kaydı savcılığın elindeki ses kaydı. Onu söyleme.
2: Sen o ses kaydını da hazırlayın arkadaşlar. O da neymiş? Görelim.
3: Yani sen dinlemediğin ses kaydını bize mi attın? Hiç dinlemedin mi bize attın ses kaydını? Ya, şimdi yayınlayacağımız ses kaydını hiç dinlemedin.
0: Nasıl dinleyeyim hocam yayındayım.
2: Şimdi mi attılar?
0: Evet. Böyle bir şey vardı şimdi attılar.
2: Bir dakika attın mı Kebriye Hanım'a?
0: Çoktan attım.
2: Onu aktaracaklar, dinleyip verecekler. Çünkü sen şimdi şu an attın ya. Yani bazı şeyleri çünkü küfür, hakaret bir şeyler varsa onları kesmeleri lazım. O şeyin içinde yani bir pazarlık var diyorsun
0: evet,
2: sen.
0: Evet.
2: Neyin pazarlığı olduğunu bir telefonumuz varmış ya bu arada önemli. Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz.
4: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
5: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
8: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
9: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
10: Bebekler hep bebekle büyürler.
3: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
11: Allah aşkına neden?
3: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
11: Karnın doyar da ruhun aç.
3: Dört nala yaşıyoruz.
11: Tamamdır şaka mati.
3: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
12: Doyana pop kek. Doymayana pop kek pop kek.
13: Sadece durulalım.
14: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
15: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
16: Bravo vallahi.
17: Sen de sadece Duru'la.
18: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için.
19: 118.80
20: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
21: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Amato, haz için tasarlandı.
1: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
2: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana

0: yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crocs'la. Crocs patlayan lezzetle kafayı Crocs'la.
1: Bakalım şöyle rahat bir nefes almak isteyenler için ne var sırada?
2: Haluk Bey.
3: Ama sıra bende. Artık tablet alacaktık.
2: Tablet var.
4: Baba kursu da unutma.
2: O da var.
5: Ay biz de baş başa bir yere kaçsak.
2: Görüyorsunuz babalara hiç sıra gelmiyor.
1: Hemen mobil denizden Deniz Bank'la olun. Dakikalar içinde faizsiz nakit fırsatından faydalanın. Şimdi mobil denizde 100 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatı sizi bekliyor. Tüm ihtiyaçları hallettiysek bakalım sırada ne var?

0: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Sağlıktan manevi sohbetlere kadar her şey, hayatta her şey Var'da. Televizyonda kaçırdıysanız ya da yeniden izlemek istiyorsanız aradığınız her şey, hayatta her şey Var YouTube kanalında.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Olmaz ki öyle şey canım.
4: Bir bisküven versem.
5: Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yves Rocher.
6: Hi Turkey! Welcome to America!
7: Şoker, bu abi kim oğlum?
8: Yetkili bir abiye benziyor ama.
6: Then Reverend is John! Uğra bana, turnuva saçı yapalım sana.
9: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
6: What is turnuva saç?
10: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
11: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
10: Ispanaklı olmaz mı?
6: Oh, for me, thank you.
12: Sen misafir servisin, buyur.
6: This pork.
13: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
12: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
14: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin bir yavrum.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
4: Spor araba.
5: Az kaçar.
4: Elektrikli araba.
5: Çok yakar. Park etmesi zor.
6: Yok artık.
7: Hiçbirini beğenmedin mi?
5: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
2: Aa, peki ne var?
4: Emlak katılım, tasarruf, finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
8: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color

0: kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
2: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
3: Bir önemli telefonumuz var dedi ama şimdi herhalde davaya giriyormuş. Kendi telefonu kapatmış. Erol Bey aradı. Şimdi söyleyeyim ne olduğunu. Kendisi Sultan'ın avukatı biliyorsunuz. Erol Bey bir iddiada bulundu. Benim elimde dedi, aslında dedi bir canla ilgili bazı deliller var. Ben onun azmettirici olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki hafta geleceğim bu delillerle birlikte. Bircan Hanım da stüdyoda olsun benim karşımda dedi.
4: Tabii ki, seve seve.
3: Şimdi böyle şeyi söyledi Erol Enteresan. Bey.
5: Yani bir meslektaşımız, bir avukat söylüyorsa... Bir avukat elinde bir delil olmadan bu kadar katiyetle konuşmaz. Hı hı. Bir şey vardır o zaman
3: ama
5: yani.
3: Ama şimdi Erol Bey, kusura bakma, ben Erol Bey'i çok seviyorum bu arada da. Ama sonuçta onun da sultanın avukatı olduğunu da unutmamak ama lazım hocam. Ama şimdi bakın,
5: somut bir delilden, bir kayıttan bahsediyor. Yani öylesine bir yorumdan, bir tanık beyanından bahsetmiyor. Elimde bir kayıt var diyor.
3: Bu arada bize bazı kayıtlar verdi Ali. Onları düzenleyeceğiz ve sizlere de dinleteceğiz. Peki Ali, Erol Bey'in dediğine ne söylüyorsun?
6: Mutlaka vardır. Yani ben savcının elinde çok kayıt olduğuna inanıyorum. Çünkü öyle bir şey ki herkes herkesi kayıt alıyor.
3: Peki Erol Bey sultandan daha suçlu görüyor Bircan'ı. Buna ne diyorsun? Öyle mi sence?
6: Odanın içinde Bircan yoktu ki.
3: Çünkü... Tanımlar yani anlatmasına göre, yani ben öyle anlıyorum, bilmiyorum yanlış mı anlıyorum, sanki sultandan daha suçlu onun gözünde Bircan.
6: Ben öyle düşünmüyorum ya. Hı hı. Hani şimdi şöyle, odanın içinde mesela olsa dediği doğru olabilir ama burada odanın dışında kalan bir insan. Hı hı.
3: Yani odanın dışında olduğu için yani. Orada yoktu ve olayın...
5: Ya şimdi şöyle, Bircan'la ya tabii Bircan'ın rolü çok daha ağır da. Şu arabada hani birkaç hanımefendiyle plaj dönüşü yolda buluyorlardı Tuğyan'ı. Tuğyan
3: annemi öldüreceğim
5: biliyor.
3: Diyor.
5: Annemi öldüreceğim, siz de bunu göreceksiniz. Şimdi o zaman bunların da savcılığa gidip bilgi vermesi gerekirdi. Yani bu tarz konuşmaları, yani ortam evet. içerisindeyken hayatın olağan akışına insanlar savcılığa gidip şikayet etmiyor. Orada absorbe etmek istiyor. Diyor ki yapma etme halledersin falan
3: yani
5: filan.
3: Yani sadece bir cana denmiyor öldürme niyeti. Komşulara deniyor, arabasına bindiği diğer kişilere söyleniyor. Hatta camdan atacağım o o'yu diyor. Hı hı. Sonrasında işte çocuğun bakıcısının oğlu Osman'a diyor. Şeye diyor,
5: tabii,
3: Gökhan'a
5: tabii, diyor.
3: Tabii tabii
5: birçok kişi
3: diyor.
5: Başka
3: şey yani çok fazla kişi var. Yani şunu unutmamak lazım. Hani Bircan'ı da suçlarken Bircan gidip söylememiş. Ama aslında çok fazla kişiye Tuğyan annesini öldürme niyetini söylemiş zaten. O arabasına bindiği Güzin Hanımlar, Seraplar.
6: Evet.
3: Yani bu kız çok kişiye bahsetmiş
5: i̇şte
3: bundan.
5: Ben de şunu söylüyorum. Bakın Güzin'e, Serap'a söyleyen ki kankası Bircan'a da söylemiştir. Ya sevgilisi evlenmek üzere olduğu adama sizce söylememiş olabilir mi? Kervan'ın sizce bundan haberi olmamış olabilir
3: zaten
5: mi?
3: Zaten Kervan biliyor ya kemiklerini kıracağım yani. Onun şeyi.
5: Biliyor yani Kervan daha fazlasını biliyor. Bakın bize verdiği yarım yamalak mesajlarla. Savcılığa vermediği o yoğun bakımdaki hastalara işkence videolarıyla. Yani elinde çok bilgi var ama bizle paylaşmıyor. Çünkü paylaştığı andan itibaren o zaman bizim ona şu soruyu soracağımızı biliyor. Neden daha önce söylemedin ve engellemedin? Bakın engelleyebilecek biri varsa o da Kervan'dı bu işi.
6: Evet belki de şu an Gülden Hanım yaşıyordu.
5: Ne bence diyorsun? O engellemedi.
6: Ben de katılıyorum. Şu an mesela Kervan elinde çok büyük bir delil var. Zaten o hastane kapanmış Esra Hanım, onu da söyleyeyim. Şu an Kervan
3: şikayet
6: zaman...
3: Şikayet edildi belki
6: evet,
3: de.
6: Evet evet. Kervan Bey o mesajları verseydi, o videoları falan... Şu an belki Güllü Hanım yaşıyordu.
3: Psikopat bir kızdan bahsediyoruz tabii, tabii ki. Yani sonuçta psikopat insanlar gerçekten... muhtaç durumda, hasta durumda insanlara eziyet ederler. Ki zaten burada da annesini öldürme durumunu da anlıyoruz. Sen ne diyeceksin Bircan?
4: Neden benim üzerime bu kadar oynuyorlar onu düşünüyorum şu an. Hı hı.

0: aslında içsel olarak bir kızın annesini öldürmesini kabullenemediği için bir sebep arıyor.
1: Doğru.
0: Çünkü
1: ama
0: insan,
1: o sebep ben değilim işte.
0: İnsan sebebini bilmediği şeyi içselleştiremez ve sürekli aslında şüphe içinde ve kaygılı kalır. Bizler hepimiz kaygılıyız. Çünkü hepimiz belki o kadar vahşi bir olay ki anne en kıymetimiz, yıllarca emek verdiğimiz çocuklarımız var. Bu olayı sindiremiyoruz ve sindiremediğimiz için sürekli sorgulamaya devam ediyoruz aslında. Bir kız çocuğu, her şeyini vererek baktığın kız çocuğu nasıl gelir bir gün senin katilin olur? Şimdi o zaman o mu yaptı, bu mu yaptı, o mu neden oldu diye birçok şeyi düşünebiliyoruz aslında. Tabii. Yalnız burada şu çok önemli. Tanıklar şimdi önemli bir rol oynadığı için çok da yıpratmadan tanıkları, çünkü verdikleri maddi deliller var. O şekilde eleştireceksek eleştirmek lazım. Çünkü onları çok yalancı konumuna sokmak diğer anlamda da yalancı konumuna sokabilir.
1: Evet.
0: Neyse ki deliller var.
1: İddianameyi bekliyorum Esra Hanım.
0: İddianamede
1: bekliyorum.
0: Zaten tüm kişiler hani neyle suçlandıklarını görecekler, ortaya çıkacak. Çok kısa bir zaman kaldı. Programın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere.
2: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Essay Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.

Tamam İnci. Belki dediğin gibi bahane ettim. Belki işin kolayına kaçtım. Ama o odadan her çıktığımda derim yanmış gibi hissediyordum. Benim için hiç kolay değil o günlere ışınlanmak. Çok zor, anlıyor musun? Sen bana babandan en fazla 3 dakika bahsedebiliyorsun. 3 dakika sonra canın yanıyor çünkü.

0: Dayanamıyorsun. Ben haftada 2 gün o odada başıma gelen her şeyi tekrar düşünmek, hatırlamak zorunda kalıyorum. İşkence gibi. Siz buna iyileşmek diyorsunuz. Ben iyileştiğimi hissetmiyorum Minci.
1: Önce hatırlayıp fark etmen gerekiyor. Sonra da vedalaşıp affetmen. Neyi affedeceğini bilmezsen nasıl olacak ki?
0: Ben onları affetmeyeceğim ki.
1: Kimleri? Annenden başka kim var?
0: Ben hayatımda kimseden gitmedim İnce. Kimseye önce kendimi sevdirip sonra da al şimdi bu sevgiyle ne yaparsan yap demedim.
1: Kadınlardan bahsediyorsun.
0: Beni iyileştirmeye çalışanlardan bahsediyorum. Hepsi çekip gitti. Sadece kadınlar değil. Yardım eli uzatanlar da aniden çektiler ellerini. Tekrar güvenmek çok zordu. Ama senin sayende başardım. Ve şimdi her tümsekten geçerken tekrar bir sınav veriyorum. Acaba İnce elini bırakacak mı? Yoksa benimle birlikte o tümsekten geçecek mi diye.
1: İşte ben bundan çok yoruldum. Hala bunu sorguluyor olman. Ne zaman elini çekeceksin nereden? Sürekli bir çekmeyeceğimi ispat etmeye çalışmaktan. Sırf sen gitmemden korkuyorsun diye artık senin hiçbir hatana, hiçbir şeyine tepki bile veremiyorum ben Han.
0: Pişman mısın benimle karşılaştın?
1: Al işte. Dönüp dönüp en başta arıyorsun sorunu. Sorun burada. Bugün ne yaptığında. Anladın mı?
0: Bunu sana anlattım. Daha ne diyeyim bilemiyorum.
1: Madem sordun. O zaman söyleyeyim. O apartmanı hiçbir zaman taşımamalıydım. O gece senle o hastanede kalmamalıydım. Ama o zaman da bütün ömrüm seni beklemekle geçecekti. Ve belki de hiç aşık olamadan ölecektim. Durum bu.

0: iki türlü aşk var. Biri sevgi, diğeri hastalık. Sence bizimki hangisi?
1: Çok net değil mi?
0: Hiç iyileşmeyelim o zaman.
1: Zaten uğraşsak da olmuyor. Görmüyor musun? Biz hep komadayız.

0: Abla, tedaviyi nasıl ikna edeceksin peki?
1: Vallahi bilmiyorum Gülben. Çok inatçı.
0: Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Şimdi babasını da görmüş ya. Adam iyileşememiş, ölmüş falan. Belki o yüzden umudunu kaybetmiş. Şey yok yok. Aa, ondan demedim ben. Şimdi tıp çok gelişti abla. Hiç mi düşünmüyor canım? Kaç yıl önceydi bu olaylar? Teknoloji gelişti yani. Onu düşünsün. Olmaz öyle şey. Ha, acaba parası yok diye mi? Canım benim. Parası olmayabilir. Ama onu da düşünmesin. Han ödeyiverir hemen.
1: Han deme bana. Han deme, sinirlerim zıplıyor.
0: Mektup olayı yüzünden değil mi? İnan ben hala affedemedim. Çok fena içime yer etti yani. Ayıp artık.
2: İyi akşamlar.
0: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Hadi İnci, biz çıkalım yukarı.
2: Dur ya, bir hal hatır soralım. Biz bayağıdır görüşemedik. Gelelim mi biz de yanınıza? Özel bir şey konuşmasanız.
1: Sen tek başına geliyorsan gel.
2: Siz yine Naci yüzünden mi gerginsiniz? Ben Han karışmıyor diye biliyorum artık. Yanılıyor muyum? Ha?
1: Ben yatıyorum.
0: Yat ablacığım, iyi geceler.
2: Ne oldu şimdi?
3: Hadi İnci, yatalım biz de.
0: Anlatmadın değil mi karına? Çünkü ablamı şeytan seni melek bilsin diye. Söylememiş olabilirsin, normal.
2: Sen anlat o zaman Gülbenciğim. Han? Ya ben aileden değil miyim ya? Ben yabancı mıyım? Anlatın artık şunu.
0: Senin bu melek kocan var ya, Naci'nin mektubunu yırttı, çöpe attı. Hadi bakalım.
2: Aa, neden?
3: Neden olduğunu biliyorsun İnci. Neyse ben çıkayım da sen rahat rahat kötüle beni karıma.
0: Ama artık aşıkların önünde durulamayacağını anlamışsındır. Değil mi? Anladın yani onu.
3: Anladım Gülben. Hı. Çok iyi anladım. Bundan sonra önünüzde durmayacağım. Ben kimim ki zaten?
0: Ay canım benim ya. İnci, ben çok mu ağır konuştum ya? Üzdün mü acaba onu? Böyle bir yüzü düştü, bir üzüldü. Sanki kıyamam ya.
2: Düzelir, o düzelir. Nasıl Esat'lar anız?
0: İnci. Ay. Bir otursana şuraya.
2: Otur, bir şey olmaz gitti abla. Nasıl aranız?
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bu ilişki çok fazla yürümez, ben sana diyeyim.
2: Aa. Neden öyle diyorsun ya? O kadar aşıksın, onca zaman onu beklemişsin.
0: İşte tam da sorun da bu zaten ya. Durduramıyorum ki şunu. Yanında bunu durduramıyorum. Küt. Bak, küt diye gidivereceğim ya kalp atmasından.
2: Ölmezsin, alışırsın.
0: Alışamam. Bu öyle alışabileceğim bir durum değil. Mümkün değil. Sizinki gibi rutine binmez yani. Bizimki çok değişik bir şey ya.
2: Nasıl ya? Bizimki rutine mi bindi?
0: Rutin? Aynen. Ağzımdan aldın lafı. Rutine binmiş. Yani şimdi sizin biraz heyecanınız sönmüş. Yani böyle bir ses. Yani gazınız kaçmış gibi yani bu ses. Hava kaçırıyor gibi yani, anlatabildim mi?
2: Ya aslında öyle değil gibi ya. Yani ya tam tersine, bizim her günümüz aksiyon. Hep heyecan, hep heyecan biz yani. Hep heyecan.
0: Bak, bir soru. Sen niye hiç cilve yapmıyorsun kocana?
2: Ben, tabii. Ya ben ne bileyim her şeyi, çok beceremem ben ya.
0: Bak, istersen ben sana gösterebilirim. Çekinme, ben sana göstereyim çünkü Esra bana acayip neler öğretti.
2: Allah Allah.
0: Evet.
2: Ne öğretti, göstersene.
0: Tamam, bak şimdi. Ne yapacaksın? Misal. Hı. Sen, dur. Misal. Yanına gideceksin. Tamam mı? Diyeceksin ki dün gece rüyamda seni gördüm. Diyeceksin.
2: Tamam.
0: Aa diyecek. Ne oldu, nasıl gördün falan diyecek tabii, o hemen heyecan yapacak. Hemen sen ne yapacaksın? Kıkırdayarak, kıkırdama şu. Gibi, anladın mı? Orası bana kalsın diyeceksin. Gizem yaratacaksın yani bir şeyler ama.
2: Başka?
0: Ha, bu çok önemli. Sus. Bu çok önemli. Cevabını bildiğin soruları bile ona soracaksın ki kendine böyle senin yanında kral gibi, kral gibi hissetsin yani. Anladın mı? Bunlar çok önemli. Şey olsun, egosu şey olsun. Ya anladın mı?
2: Anladım.
0: Yazayım mı?
2: Yok yazdım. Aklımda, aklımda yok.
0: Kıkırmayın. Sus, ablam bilmesi.
2: Tamam Mesut, aramızda.
0: Tamam. Yaparsın, biraz çalış.
2: Nasıl? Moralinin yüksek olması gerekiyordu. Ben ne yaptım? Gittim üzdüm adamı. Uf Safiye ya, uf. Bu da inat etmesin o zaman ya. Su bile içmiyor, hiç kendine bakmıyor, hiç dikkat etmiyor. Ben ne yapayım ya? Girmesin kimse içeri, çalmayın benim kapımı.
4: Benim. Girebilir miyim?
2: Anca oradan konuşabilirsin, işine geliyorsa.
4: Han söyledi. Öğrenmişsiniz Naci'nin durumunu. Benim de size itiraf etmem gereken bir şey var. Ben de biliyordum. Ama Naci istemedi söylememi. Han da Naci de sizin kaldıramayacağınızı düşündüler. Ama siz fena halde yanılttınız onları. Ben yine de kendi adıma özür dilemek istedim. Yani bana düşmez ama bence başından beri bilmeye hakkınız vardı.
2: Tabii ki hakkım vardı. Ben bilseydim ona ne kadar iyi bakardım. Hiç üzmezdim, hesap sormazdım.
4: Sizin bu kadar sağlam duruyor olmanız bile eminim ona güç veriyordur. Neyse ben sizi tutmayayım. İyi geceler.
2: Bir çaresi varmış. Yeni bir tedavi. Düşük bir ihtimal ama yeni bir tedaviymiş.
4: Bu harika bir haber. Çok sevindim.
2: O sevinmiyor ama. İnanmıyor hiç. İstemiyor, kabul etmiyor tedaviyi. İnat ediyor.
4: Bence Naci sizin için her şeyi yapar. Eninde sonunda onu ikna edersiniz.
2: Öyle mi diyorsun Kantoro?
4: O günlüklere bakılırsa?
2: Sen nereden biliyorsun? Sen okudun mu günlükleri?
4: Hayır, yok, hayır. Gülben öyle üstün körü bahsetmişti.
2: Bir şey daha var. Benim bir konuda ben sana benim sana
4: bana evet bana ihtiyacınız mı var?
2: Hadi canım sen de abartma. İşim düştü diyecektim.
4: Hangi konuda peki?
2: Benim bu hastalığı araştırmam gerekiyor. Öğrenmem gerekiyor neymiş ne değilmiş ama hani senin işte bana yani yardım edersen birlikte bakabilir miyiz?
4: Ben bilgisayarımı alıp hemen geliyorum.
2: Dur. Üstüne bir kat daha önlük giyersen şuraya bir sandalye çekerim, oturabilirsin istersen. İçeri girebilirsin. Şuraya ama.

0: Furkan, Naci'nin hastalığının belki bir tedavisi varmış. Yani şu anda deneyselmiş ama bayağı umut vaat ediyormuş. İnanamadım, çok sevindim.
1: Ben de çok sevindim.
0: Bir de sana başka bir güzel haberim var.
1: Hamile misin?
0: Ablamın da benim laptopumda araştırma yapacağız. Yalnız ikimiz beraber, düşünebiliyor musun?
1: Gerçekten mi?
0: Şey, laptopun nerede? Ben bilmiyorum ne zaman gelirim. Sen beni bekleme, tamam mı? Geç gelirim herhalde.

Sözüm meclisten dışarı dostlar. Bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum. Hani dilim dilim doğrasalar beni, Marmara, Ege, Karadeniz ve hatta Akdeniz cacık olur diyorum. Derdim öylesine büyük ki dostlar, kırka yarıp yine kırka bölseler ve kırk bostana gübre diye serpseler, 40.000 tane ot biter de 40.000 derde deva olur diyorum.

Ne oldu bana böyle durup dururken? Oğlan aldı başını gitti. Kız zaten lafımı dinlemezdi. Düğmem kopuk, paçam sökük. Oramda buramda çengelli iğneler. Bir de çengelli iğne nazar bozar derler. Hanımın çorabı kaçık, başında bigudiler. Karabaş bile, karabaş bile suratıma bakıp bakıp havlıyor. Övünmek gibi olmasın ama dostlar. Kendimi hıyar gibi hissediyorum.

Sözüm meclisten dışarı dostlar. Bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum. Hani dilim dilim doğrasalar beni, Marmara, Ege, Karadeniz ve hatta Akdeniz cacık olur diyorum. Ve hatta Atlas Okyanusu ve hatta Hint Okyanusu ve hatta Büyük Okyanus bile cacık olur diyorum. Çivi çiviyi söker derler, soğuktan donanı buzla ovarlar. Ben zaten yanmışım dostlar, peki beni fırına mı koysalar? Zeytin suyuna kuru ekmek, böyle gelmiş, böyle gidecek.

0: Sırf şu bebek alışverişine çıkmak için bile değer. Değmez mi annesi? Sen söyle.
1: Gerçekten ne kadar tatlış ya. Ama unuttuğum bir şey var. Tulumun içindeki bebek bir gün büyüyecek. Yetişkin bir birey olacak. Ve eğer iki gözünü açtığı ev huzurlu ve güvenli bir yer olmazsa hayatı boyunca kendini tehlikede hissedecek. Ve kimseye güvenemeyecek.
0: Benim gibi yani.
1: Çoğu insan gibi. Ben de öyleydim. Çok uğraştım, hala da uğraşıyorum.
0: Ben de uğraşıyorum. İnci, ben orta yaşlı bir adamım. Ne zaman baba olacağım? Deden yaşına gelince mi?
1: Dedem çok iyi babalık etti bize. Üstelik hayat tecrübesi de vardı.
0: Ben o kadar bekleyemem. Sen de bekleyemezsin. Menopoz diye bir şey var ayrıca. Nasıl olacak?
1: Yani evlat edinmek var. Gayet taşıyıcı gebelik var. Bir sürü bir şey var yani.
0: Ya iyi de taşıyıcı gebelikte falan sen emziremezsin. Hem yorulursun bak. Hazır genciz, enerjimiz var. Gel yapalım şimdi.
1: Nerede zeytinli? Zeytin açma, çok severim ben. Zeytin açma alsaydın ya.
0: Yarın beşik alacağım. Bir de onu deneyeceğim.
1: Ya reçel bile yok kahvaltıda. Vallahi aç kaldım ya.

0: La şimdi madem küssünüz, sen de resti çektin. Nasıl götüreceksin bunları ona?
1: Gülben, benim artık küs olmak gibi bir lüksüm yok. Onun psikolojisi hep iyi olmalıymış. Kesinlikle strese girmemeliymiş bu hastalıkta.
0: E tabi, evet orası öyle.
1: Sen nereden biliyorsun da sanki?
0: Ben de sordurttum. Araştırdım, Esat'a sordum.
1: Esat'a niye sordun Gülben?
0: Şimdi abla, şöyle bir şey var. Kadınlar erkekleri sorup danışmalıymış ki erkeklerin egosu toplasın, iyi olsun, iyi olsun.
1: Ay, kim verdi sana bu akılları? Ha? Feminist kantoron demez böyle şeyler.
0: Şeyden ya, televizyondan abla, uzman doktor, hoca, psikolog.
1: Hangi psikolog doktor? Ha? Uzun boylu, kıvırcık saçlı, herkese mavi boncuk dağıtan mı?
0: Yok vallahi ben hiç senin dediğini çıkaramadım biliyor musun? Benim dediğim bambaşka bir şey. Bambaşka biri, kısacık, kısa boylu zaten benim dediğim. Bu ne bu?
1: Ha, pekmez. Naci için. Ha. Kan yaparmış, çok faydalıymış.
0: Sen nereden öğrendin bunları abla?
1: Kantaron'la birlikte gece birazcık araştırma yaptık da.
0: Kantaron'la gece araştırıldı. Kantaron'la. Benle niye değil abla? Benim niye haberim yok bundan? Niye?
1: Öf Gülben. Bilgisayar kullanmayı mı biliyorsun sanki? Hayret bir şey. Sen hala fareyi hayvan sanıyorsun.
0: Hayvan zaten.
1: Hadi daha bir sürü işim var. Meyve suyu sıkacağım. Makineyi inşallah yukarı çok daireye kaldırmamışsındır.
0: Sen bana kaldır dedin ama ben kaldırmadım. Yani yat kalk, bana dua et abla. O kantoruna değil, bana. Gideyim de getireyim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten. Vefa bir semt adı olarak kalmış.
1: Hadi bir oradan bu da.
0: Çok yazık.
1: Hayır, bir şey.
0: Kalmış şey abla şimdi.
1: Hadi.
0: İlişkimiz böyleymiş demek ki.
1: Ay.
0: Ben artık ne diyeceğimi bilemiyorum abla. Semt.
2: Günaydın abla. Gülben'e söylememişsin.
1: Neyi söylememişim? Hı? Senin canavar olduğunu mu? Merhametsiz bir sadist olduğunu mu? Bu kadar karanlığı o kızcağızın dünyası kaldıramazdı. Evet, söylemedim.
2: Neyse. Ben sadece teşekkür etmek istedim.
1: İnci'ye de söylemem. Hani korkuyorsan eğer.
2: Ona söylemeyeceğini biliyorum zaten.
1: Sen yine de çok emin olma bence. Naci'ye de iyi davran. Yoksa bir bakmışsın, ağzından kaçırıvermişim İnci Hanım'a. Bu aralar aramız iyi. Sağ olsun. Naci'yi iyileştirmem için bana bayağı yardımcı oluyor.
2: Biliyorum. Mutlu oluyorum aranızın iyi olmasına. Sen ikna edebildin mi tedavi için? Doktor haber bekliyor çünkü.
1: Edemedim henüz. Ama edeceğim inşallah. Bundan sonra sen bir şeye karışma. Doktora ben götürürüm.
2: Doğru. Naci döndüğüne göre artık dışarı çıkarsın sen.
1: Dışarı da çıkarım. Yeri göğü de inletirim. Çünkü Naci bu dünyadaki en iyi insan. En merhametli insan. Mutluluğu en çok o hak ediyor. Anladın mı beni?
2: Anladım abla. Çok iyi anladım.
1: İyi.

0: Ne haber? Mesaj çektim sana çay içelim diye.
1: Ha.
0: Ha?
1: Gel yani geçelim de şey.
0: Ne?
1: Geç ya geç geç.
2: Günaydın. Gelsene bagel var seversin sen.
0: Bagel var. Günaydın. Şey size afiyet olsun ben habersiz geldim. Radyoda görüşürüz.
1: Saçmalama geç şöyle otur bizimle kahvaltı edecektin hadi.
0: Yok canım ben yedim. Konuşuruz sonra.
1: İnce. İnce. Ya saçmalama ne yapıyorsun? Gel şurada kahvaltı edelim 2 dakika.
0: Esra hani ağırdan alacaktın?
1: Ya ağırdan alıyorum zaten. Ne yapıyorum ben Allah aşkına?
0: Bu ağırdan almış halin mi?
1: Ya ne var? Sabah kahvaltı edelim dedik. Biz sonuçta iş arkadaşıyız.
0: Yani sabah mı geldin buraya?
1: Sen aşağıda kala kala iyice Safiye'ye benzedin ha.
0: Ben sadece senin iyiliğini istiyorum, üzülmemeni istiyorum. Yoksa nasıl yaşarsan yaşa hayatın tabii ki.
1: Ya ben kendime üzülecek bir şey yapmıyorum. Sen inanır mısın bana lütfen?
0: Tamam. Tamam o zaman endişelenecek bir şey yok. Kusura bakma ben evham yaptım biraz.
1: Tamam. Hadi görüşürüz.
0: Tamam. Geç kalma.
1: Tamam.

0: Buyurun.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Oda kahvaltısı vermiyormuşsunuz da iş başa düştü tabii. Arkadaşımızın aç kalmasına gönlümüz el vermedi.
0: Aslında anlaşmalı olduğumuz bir kafe var. İsteyen oradan temin ediyoruz.
1: Aman yok, istemez. Kim bilir nasıl yıkıyorlardır domatesi, peyniri. Naci Hoca odasında mı?
0: Yukarıda odasında. Her sabah simit alır kendisine.
1: Yok, artık yiyemez. Sağlığı için yememesi lazım. İzin vermeyin. Çıkarsa kapıyı tutun ha.

0: Naciye, benim. Biliyorum kızgınsın bana ama kahvaltını getirdim. İçim rahat etmedi. Naci. Uyuyor musun Naci? Naci! Naci aç kapıyı! Naci! Allah! Naci! Kimse yapma! Yardım edin! Yardım edin! Biri yok mu? İlaç milaç ne vereceğim ben? Neredesin be adam da? Allah! İnce!
1: Ne oldu?
0: İnce! Naci! Naci kapısını açmıyor. Kapısını açmıyor. Bir şey olmamış ona.
1: Belki uyuyordur ya da...
0: Hayır, adam dedi odasında dedi bana. Odasında dedi.

0: Panik yapmayın. Bir şey olmayacak.
1: Bir dakika. Naci Bey!
0: Allah'ım ne olur bir şey
1: olmasın. İyi misiniz?
0: Allah'ım ne olur ölmesin.
1: Bir saniye. Anahtar. Bir numara. Ben bizi soracağım.
0: Tamam.
1: Bir saniye.
0: Çabuk.
1: Panik yapmayın.
0: Çabuk.
1: Tamam. Kimse yok mu burada? Açacağız şimdi.
0: Aç şu kapıyı, kurban olayım. Allah'ım ne olur ya Rabbim. Allah'ım ne olur ya Rabbim.
1: Açtım. Naci Bey.
0: Yok.
1: Naci Bey.
0: Yok odasında.
2: Safiye hoş geldiniz.
0: Ay tüyese eyvahlar olsun. Tövbe estağfurullah.
1: Kusura bakmayın biz böyle odanıza daldık da Safiye Hanım çok panikmiş. Ben gidiyorum.
0: Dur. Kız nereye gidiyorsun? Bin yalnız mı? Tamam. İyi günler.
2: Safiye.
0: Açma.
2: Safiye dur bir giyineyim
0: tamam,
2: de.
0: Tamam kahvaltı getirmiştim.
2: Konuşalım.
0: Tamam kahvaltı getirdim. İyisi yap kahvaltını. Dinlen saatler olsun sana. Temizliğe geleceğiz zaten biz. O zaman şey yaparız. Saçını kurut. Kurandarda kaldın. Kapıyı kapat. Kurutma makinesi var mı burada? Nuh Nebi'den kalma otel bu.
2: Var.
0: Hah tamam. Tamam kahvaltını kurutma. Aman. Unutma. Hadi güle güle.
2: Sağ ol. Teşekkür ederim.
1: Ah ya. Ah rezil olduk. Adama duştan çıkmış yazık.
0: O da bu saatte duşa mı girilir? Girmeseymiş.
1: Hangi saatlerde girilir Safiye Hanım?
0: Ya sabah kalkınca girersin ya da ne bileyim gece yatmadan önce girersin. Öğlen vakti. Artık yok yani. Kelimeler kifayetsiz. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum artık. Yuh.
3: Ha İnci.
4: Merhaba.
3: Biz geçiyoruz. Barış'ta araba var. Sen de gel istiyorsan.
4: Tamam geliyorum.
3: Tamam.
0: Dur sen dur. Kim bu turunçki?
4: Radyodan bir arkadaşımız. Hadi kolay gelsin size.
0: Söyle asıl sıra kolay gelsin. Apartman koktu artık. Yeter. Bana bak ne biçim çalışansın sen. Ortalıkta yoksun. Biri ölse ruhun duymayacak. Mesai saatlerinde yoksun ortalıkta vallahi. Konuşacağım ama patronumla.
5: Patron da benim. Otel de benim otelim. Buyurun bana anlatın derdiniz.
0: Ha. Tamam başıboş bırakma. Naci Hoca'nın rahatsızlığı var. Sağlığı iyi değil. Gözün üstünde olsun.
5: Olur. Dikkat ederim.
0: Sen yine de bana bir anahtar yaptırıp ver. Ben sana güvenmiyorum. Hayır. Arkadaşımızı herhalde başıboş bırakacak değiliz yani. Aklına başka bir şey getirme.

0: Ne haber?
1: Kıvırcık oturdu.
0: Fazla vaktim yok. Ziyaretçi kabul etmiyorlarmış. O yüzden bir şey sorup gideceğim. Aklın yerinde değil mi? Elektroşok yaptılar mı sana? Hafızan yerinde mi?
1: Cahil. Hem kör hem kıvırcık hem cahil. Hak etmiyorsun. Çok fazla kadın var sende. Hak etmiyorsun onları, hak etmiyorsun.
0: Annemi de hak etmiyordum. Ama o da vardı. Kısmet işte.
1: Kısmet nispetle kardeştir.
0: Neden taktın bana kafayı? Sakın gül ben için deme, çünkü sen daha önce de dandın bana.
1: Çok fazla kıvırcıksın.
0: Tamam kıvırcığım, evet, sen de düz sayılmazsın.

0: Neden rahatsız oldun benden? Söyleyebilmek istiyorum.
1: Hak etmiyorsun.
0: Başa döndük.
2: Hak etmiyoruz, hak etmedin. Yağmur'u hak etmedin.
1: Safiye'yi, Gülben'i, İnci'yi, Esra'yı, Neriman'ı.
2: Okay, Esra da kıvırcık ama bak o 9 karış. Evet. 9 asal bir sayı ama asil de bir sayı. Asil de sayı tabii 9. Asil de bir sayı evet.
0: Ne diyorsun sen ya?
2: Gülben yazarsa dayanırım. Yoksa çok kalmam giderim. Dünya matat değil.
0: Ne yazarsa?
2: Mektup yazar. Mail sevmiyorum. Tuşlara alerjim var. Kalem iyidir. Kalem net. Parmak izini satmıyor.
0: Aşık olacak başka birini bulamadın mı sen?
2: Yeşil desem yeşil değil. Helal desem yeşil haksızlık. Gözleri derin mevzu.
0: Yeşil. Gülben'in gözleri yeşil. Bu net.
2: Kör. Hem kör hem kıvırcık. Körlü. Tabii. İngilizce bir sözcük tabii körlü ama Türkçe'de de var. Seni ne zaman koyacaklar buraya?
0: Ben delirecek kadar şanslı değilim.

0: Zeytin suyuna kuru ekmek, böyle gelmiş, böyle gidecek.
1: Ah, eyvahlar olsun. Baba, çabuk at onu, ağzına götürme.
2: Karışma, yiyeceğim. En güzel yerine geldin, sus.
1: Allah kahretmesin. Sen mi verdin onu?
3: Zehir vermedim ya. Ne bağırınıp duruyorsun be böğrü delinmiş gibi?
1: Ne yaptın, dışarıdan mı aldın? Sokaktan pis pis.
3: Ha yok canım, sokaktan olur mu? Tarladan topladım da getirdim. La havle.
1: Bana bak, doğru düzgün konuş benimle. Hadsiz.
4: Safiye Hanım, sütleri getirdim. Hepsi organikmiş.
5: İsteğiniz üzere yemin de ettirdim kadına.
3: Ay zahmet olmuş, sağ ol. Ben görüyorum çok koşturuyorsun onlar için. İnşallah kıymetin biliniyordur.
1: Cevap vermiş şuna. İnni veren kolunu kaptırıyor zaten.
3: Bayram yetişkin bir erkek. Kime ne yapacağını bilir o. Öyle mi Bayram?
4: Yani estağfurullah mı desem, demesem, ne desem bilemedim.
1: Hiçbir şey deme. Ver şu sütleri, ver.
3: Kız ne onlar öyle? Kaç litre? Ne yapacaksın sen bunlarla? Süt banyosu mu yapacaksın?
1: Ev yoğurdu yapacağım, var mı?
3: Kime yapacaksın? Mavişe mi yapacaksın?
2: Kız, Naciye yoğurt moğurt yapamazsın. Benim evimde onu ellerinle besleyemezsin. Ben senin babanım.
3: Haklı. Vallahi doğru. Gelmişsin 45 yaşına. Gelsin istesin artık seni babandan.
1: Bana bak. Şu sütleri kaynatayım. Sonra gideceğiz, temizlik yapacağız. Hazır ol.
3: Nereye gideceğiz kız? Gene Mavişe mi gideceğiz?
2: O adama temizliğe mi gideceksiniz bir de? Asla olmaz. İzin vermiyorum.
1: Ver şunu. Al.
2: Ne yapıyorsun? Şunu. Çabuk ver mısırımı geri.
1: Sakın. Bana bak, verirsen seni parçalarım. Öldürürüm seni. At çöpe.
3: Ay. Ay bu resmen cinnet hatun ha. Resmen bir cinnet hatun bu.
4: Başka bir isteğiniz yoksa ben gideyim.
3: Var. Gitme. Islak mendilin var mı Bayram?
2: Bende var.
3: Çok teşekkür ederim Hikmet amcacığım. Sağ ol, var ol. Eksik olma.
4: Ben gideyim o zaman.
3: Git.
1: Ne bunlar abla? Süt. Kaynatıp yoğurt yapacağız.
6: Aa, sen süt sokmazdın eve, ne oldu?
1: Dört herkes kaynatacağız. Ha. Protein yemesi lazım.
6: İyi, çok sevindim. Biz de yeriz ha. Oh.
1: Olmaz. Naciye'ye yapacağım hepsini. Bana bak, sen de babayı falan vermeye kalkma sakın. Zaten dışarıda mısır kemiriyor bekçiyle.
6: Bekçi kim?
1: Yok mu kız kapıda? Güllü bekçi oturuyor orada, yeri bellemiş kendisinin.
6: Güllü bekçi ne ya abla? Ay çok iyi buldun abla. Neyse bir şey diyeceğim. Naciye'ye mi kan hastalıklarını?
1: Ay sus. Sorma Gülben. Kapıyı açmayınca ben bir panik yaptım. İnci ile birlikte daldık içeri. Meğer adam duştaymış, rezil olduk.
6: İnci ile mi birlikte? Beraber yani İnci ile.
1: Ha, onu gördüm, yardım istedim. Ne var?
6: Kantoron değil yani, İnci.
1: Öf, ben de ne diyor bu diyorum be. Hayret bir şey. Çıkar tencereyi yıka. Al şu şişeleri de yıka. Üstümü değiştirip geliyorum. Çabuk.
6: Vallahi gelinin yıkasın o tencereyi, tencereni. İnci yıkasın tencereni.
7: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
8: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçaksa başka. Koçak.
9: İçim hayaller dolu.
10: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dardanel ton balığı 299 lira.
4: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Mesela bir çocuğu gülümsetmenin tadı hala aynı. Özlenmenin, şefkatin, vefanın tadı hala aynı.
5: Sen seversin diye aldım.
4: Onu duymanın tadı hala aynı. Bir şeyler elbet değişecek ama bizi biz yapan hisler hep aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
8: Sarık ola!
9: Fanta sarık ola canım o.
7: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden Fanta sarık ola hastasıyız.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Babalar Günü hediyesi Kiyılı'dan alınır. 2 ve üzeri

0: yan fiyatlarla Kia'lıda.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
4: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
5: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
6: Sadece durulada.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim duruyu?
9: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece durula.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Fidenin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hi Türkiye, welcome to America.
2: Çakır, bu abi kim oğlum?
3: Yetkili bir abiye benziyor ama.
1: Ben Reverend Is John. Benim, uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
4: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
1: What is turnuva saç?
5: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
6: Ispanaklı yaptı mı Melahat teyze?
5: Ispanaklı olmaz mı?
1: Oh, for me. Thank you.
7: Sen misafir servisin, buyur.
1: Siz Borak.
8: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
7: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
9: Titresin Amerika.
10: Titredi de.
11: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
12: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
13: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
14: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
15: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
16: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bank.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.

0: Hi Turkey. Welcome to America.
1: Bu abi kim oğlum?
2: Yetkili bir abiye benziyor ama.
0: Then Reverend is John. Bilim, uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
3: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
0: What is turnuva saç?
4: Oğullarım, börek yaptım size. İyi verin, sıcak sıcak.
5: Ispanaklı da yaptın mı Melah teyze?
4: Ispanaklı olmaz mı?
0: Oh, for me. Thank you.
1: Sen misafir servisin, buyur.
0: This is pork.
6: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
1: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
7: Titresin Amerika.
8: Titredi de.
9: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
11: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
12: Her anın Double Shot Ice Break.
13: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
14: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
15: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
14: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
16: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
17: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
18: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
19: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
20: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
21: Ne bunlar abla?
22: Süt. Kaynatıp yoğurt yapacağız.
21: Aa, sen süt sokmazdın eve, ne oldu?
22: Dörder kez kaynatacağız. Ha. Protein yemesi lazım.
21: İyi, çok sevindim. Biz de yeriz ha.
22: Oh, olmaz. Naciye'ye yapacağım hepsini. Aa. Bana bak, sen de babayı falan vermeye kalkma sakın. Zaten dışarıda mısır kemiriyor bekçiyle.
21: Bekçi kim?
22: Yok mu kız kapıda? Güllü bekçi oturuyor orada, yeri bellemiş kendisinin.
21: Güllü bekçi ne ya abla? Ay çok iyi buldun abla. Neyse bir şey diyeceğim. Naciye'nin mi kahvaltılıklarını?
22: Ay sus, sorma Gülben. Kapıyı açmayınca ben bir panik yaptım. İnci ile birlikte daldık içeri. Meğer adam duştaymış, rezil olduk.
21: İnci ile mi birlikte? Beraber yani İnci ile.
22: Ha, onu gördüm, yardım istedim. Ne var?
21: Kantoron değil yani, İnci.
22: Öf, ben de ne diyor bu diyorum be. Hayret bir şey. Çıkar tencereyi yıka. Al şu şişeleri de yıka, üstümü değiştirip geliyorum. Çabuk.
21: Vallahi gelinin yıkasın o tencereyi, tencereni. İnci yıkasın tencereni.
23: Evet, bu haftaki konumuz aldatılmak. O zaman hemen soralım. Hiç aldatıldın mı İnci?
6: Evli kadına sorduğu soruya bak. Hayvan herif.
24: Bildiğim kadarıyla hayır.
23: Peki hiç aldattın mı?
6: Ya densize bak ya. İnci gözünü seveyim, muhatap olma şununla, cevap verme şuna.
24: Yani ona aldatma denir mi bilmiyorum. Çünkü tam ayrılacağım gün başka birine aşık oldum. Ki aşık olduğum insan da zaten şu andaki eşim.
22: Yok, bu sayılmaz. Sen aynı gün ayrıldın zaten.
6: Dökün, dökün. Özel hayatımızı da ortalara dökün.
2: Alo.
6: Ne var Esat?
2: Yani ters bir zamanla mı aradın? Yoksa öyle genel mi nefret ediyorsun benden?
6: Yok, kafam bir şeye bozuldu da. Neyse, ne oldu?
2: Ya Gülben'e bir sürpriz yapacağım da. Yani emin olamadım ne tepki verir. Çok mu sevinir?

0: Yakın.
1: Ne yapacaksın Esat? Korkutma beni. Ne düşünüyorsun? Söyle bakayım.
2: Peki sen Barış'cığım, senin hiç aldatmadığın oldu mu?
3: Ha? Çok iyi sordun İnce.
4: İlk aşkımı aldatmadım. 10 yaşındaydım, sayılır mı?
2: Gerçekten. Peki neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsun? Yani düzgün bir şekilde ayrılmak varken neden böyle dolambaçlı, kirli yollara başvuruyorsun her seferinde?
4: Kadınları seviyorum diyebiliriz. Şaka, şaka. Sakın ama sakın inanmayın. Hemen linç girişimine de başlamayın. Ya gençliğimizde tabii ki oldu böyle şeyler ama sonrasında bitiyor. Bir de insan aşka yakaladığı zaman otomatikman kapanıyor. Sence Esra? Hı
3: hı. Bence de Barış'cığım. Bence de ama aşkı kim kaybetmiş gibisi bulalım. Değil mi?
5: Yazdın mı formülü?
6: Yazdım.
5: Ege. Yaz hadi.
1: Ege. Müdür seni odasına çağırıyormuş.
6: Beni mi? Niye?
1: Vallahi bilmiyorum. Hatta Neriman seni de çağırıyormuş.
5: Ne oluyor ya?
6: Bizi çağırmışsınız hocam.
7: Çocuklar siz kafayı mı yediniz? Bu yaşta ne evlenmesi? Delirdiniz mi siz ya?
6: Nereden çıktı hocam bu?
7: Arkadaşlarınızdan biri duymuş. İnanmadım. Gidip sınıftan birkaç kişiye sordum. Biz de duyduk dediler.
5: Hocam biz şaka yaptık. Eğlendik onlarla.
7: Bir otel işletecekmişsiniz. Reçeller yapacakmışsınız. Planlarınızın hepsi hazırmış. Neriman, kızım ne oldu sana? Sen böyle değildin. Kendi halinde bir kızdın. Önce benim arabamı çizdin. Sonra şimdi evlenmeye kalkışmak falan. Kızım ne oluyor? Evde bir sorun mu var?
5: Yok hocam. Bir problem yok. Yani benim hatam hepsi. Özür dilerim.
6: 18 yaşından sonra kimse karışamaz bize. Kanundan böyle bir hakkımız var.
5: Ege yapma.
7: Ha. Sen ciddi ciddi bu kızla evleneceksin. Üniversite, eğitim falan neyime diyorsun?
6: Bunu ben bilirim diyorum.
5: Ege.
7: Ben bir de ailelerinizle görüşeyim. Bakalım onlar ne düşünecek?
5: Hocam ne olur yapmayın.
6: Bizi bununla mı tehdit ediyorsunuz?
5: Sus diyorum. Sus.
6: Neriman iyi misin?
7: Kızım.
6: Neriman sakin ol, nefes al. Neriman hocam astımı tuttu. Hocam ilacı sınıfta.
7: Koş hemen getir koş.
6: Neriman.
7: Kızım kızım otur kızım. Neriman. İyisin değil mi? Neriman, kızım iyi misin?
5: Neriman?
8: Ay Gülben toz düştü bunun içine artık. Kapatsan mı altını? Abla zaten o kaynamaktan çıldırdı. 4 defa kaynattın ya. Onun öyle şeyi olmaz ki. Vitamini. Vitamini kalmamıştır ki onu.
2: Doğru dedin. O zaman ben artık tamam kapattım bunu.
8: Yani?
2: Şöyle dursun. İyice soğut sen bunu tamam mı? Bir güzel mayalarsın. Becerebilirsin değil mi?
8: Ya beceririm de sen nereye?
2: Naci'nin odasını temizleyeceğiz.
8: Temizleyeceğiz. Kimle? İnci'yle mi temizleyeceğiz?
2: Güllübekçi'yle ne incisi?
8: Ha tamam o zaman tamam git git.
2: Allah Esat'a sabır versin anam. Sen nasıl kıskanç çıktın böyle? Handan beter çıktın.
8: Abla, ne oldu? Neye üzüldü?
2: Yok bir şey.
8: Bir şey? Sizin Han'la aranızda başka kötü bir şey olmadı değil mi?
2: Dolapta organik yoğurt var. Her bir litreye bir yemek kaşığı koyacaksın tamam mı? Hadi, tülbenti de koydum yan tarafta o da.
8: Tamam tamam abla merak etme.
2: Gülben, yaparken dua edersin değil mi şifa olsun diye?
8: Ay abla, ben onun için hep dua ediyorum. İnşallah iyileşecek, hiçbir şey kalmayacak, merak etme sen.
2: O zaman tedavi olması için de dua eder misin? Ben duyuramadım sesimi. Belki seninkini duyar, senin kalbin temizdir kardeşim.
8: Ay canım benim, tabii ki ablacığım etmem mi?
2: Hadi eline sağlık.
8: Tamam, dikkatli ol.

0: hep dua edeyim ben. Hiç korkma.
1: Kızım, daha iyisin değil mi?
2: Daha iyiyim hocam. Ben bir hava almaya çıkabilir miyim?
1: Tamam.
3: Neriman. Gerçekten iyisin değil mi?
2: Ne yapıyorsun sen? Sırf sen kızdın diye. Geleceğimi elimden mi almak istiyorsun? Hayatımı mahvetmek mi istiyorsun? Ne istiyorsun?
3: Ben sadece kendi kararlarımızı kendimiz verebilelim istiyorum.
2: Onun için önce senin büyümen lazım. Sevdiğin insanı zor durumda bırakmayacak kadar akıllanman gerek.
4: Neriman, iyi misin? Çok korktum.
2: Sen yaptın değil mi? Sen ispiyonladın bizi müdüre. Çok övünürsün sen. Ben ispiyoncu değilim falan dersin ha?
4: Hayır, ben söylemedim.
2: Tam diyordum ki daha fazla gözümden düşemez. Ama sen çıtayı her seferinde yükseğe taşıyorsun ya Gamze. Şimdi müdür eğer ablamları ararsa senin dediğin olur işte. Ben de onlar gibi evde oturan uslu bir ev hanımı olurum. Sen de o zaman rahatlarsın belki.
5: Aa, hayret. Bugün yerinizdesiniz. Naci Hoca odasında mı?
6: Odasında, yukarıda.
5: Hah.
6: Pardon da onlar ne öyle?
5: Çamaşır suyu, kova, deterjan. Ne yapacaksın? Temizliğe yardım mı edeceksin?
6: Biz temizlik yaptırıyoruz her gün.
5: Belli belli. Maşallah yukarıda ekolojik hayat başlamış. Bilim adamlarının gözü bu oteldeymiş. Hadi tutma bizi, temizliğimiz var.
7: Yok artık ya. Seninle insan içine çıkılmaz. Mavi boncuk dağıtıyor. Ay ne var canım? Gözlem yapıyorum.

0: Geldik biz. Aldın mı sen her şeyini? Biz bir 4 saate herhalde bitiririz. Sen de hava almış olursun.
1: Safiye, ne gerek var Allah aşkına? 2 metrekarelik yer burası zaten.
0: Olmaz. Bağışıklığın düşüktür şimdi senin. Öyle virüsle, mikropla boğuşamaz.
2: Nasılsınız Naci Bey?
0: Cevap vermek zorunda değilsin.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Hadi hadi. Daha bir de odayı havalandırmamız lazım. 2 saatte olsun. Sen akşama doğru gel en iyisi. Yetmez bize 4 saat. Hadi geç sen de. Geç, başla hadi.
1: Safiye, lütfen o kadar yormayın kendinizi ama.
0: Merak etme. Yanına su içmen lan. Sakın! Ha. Allah Allah, çiçeğe dalıyor hemen. Bir sürü temizlik yapacak şey varken kovaya su koy. Naci.
1: Efendim Safiye.
0: Bir de şey soracağım sana. Sen ne zaman hani yukarıdaki üst kata asıl odana çıkacaksın?
1: Neden sordun?
0: Göremiyorum seni. Ha yani şey için dedim. İyi misin diye görebilmem için. Yoksa merak et, yani görmek istediğimden değil, yanlış anlama. Hani en azından bilirim oradan görürsem iyi misin diye.
1: Yani beni görmek istediğin için değil.
0: Yok, hayır.
1: Efendim Safiye.
0: Bak ben uğraşıyorum. Son nefesime kadar da uğraşmaya devam edeceğim. Tamam mı? Elimden ne geliyorsa yapacağım. Sen de şu Amerika'daki...
1: Safiye. Lütfen bu konuyu açmayalım. Kalbini kırmak istemiyorum. Kalbim benim için çok kıymetli.

0: Bugünkü konu bayağı tuttu yalnız. Bence devam edelim bunu.
1: E tabi senin aldatmakla ilgili daha anlatacak çok şeyim vardır.
0: Allah Allah. Yapma şu muhabbeti kızın yanında. İnanmıyor sonra bana.
2: Bu kız sana ince öyle söylüyor diye değil. Tecrübelerine dayanarak inanmıyor Barış'cığım.

0: Yemek yiyecektik hani.
1: Ben yeterince acıkmadım ya, kusura bakma. Hadi ben.
0: Öldürmez ama süründürür, o net.
1: Beter ol.
0: Niye?
1: Söylüyorum sana, kıza yapma şunu. Aa. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Ah, iyi oldu kocanın geldiği. Bir tek o gelince meleğe dönüyorsun çünkü.
1: Esra ona yüz vermedi de sinir yaptı, yazık.
2: Pes etme bence. Olur o iş.
1: Han?
2: Neden İnci ya? Hevesini kırmasana çocuğun.
1: Ben bir tuvalete gideyim, sonra çıkalım.
2: Tamam.
0: Ne diyorsun işte? Var mı şansım?
2: Yok. Çünkü çok fazla zorluyorsun. Ne biçim konuşuyorsun sen benim karımla? Ne biçim sorular soruyorsun öyle canlı yayında?
0: Hı? Ne sormuşum, pardon?
2: Yok hiç aldatmış mı? Yok aldatılmış mı? Sana ne? Millete ne benim özel hayatımdan?
0: Anlamadım ben ne olduğunu.
2: Bir daha benim karımla öyle yüz göz olup apuk sapuk sorular soracak olursan, bir bakmışsın başka bir radyoda ofis boy olmuşsun. Anladın mı?
0: Nasıl yapalım şimdi? Ben bunları hiç duymamış gibi mi davranayım? Nasıl yapalım? Sen söyle. Çünkü şu an senin adına biraz utanıyorum. Aklım durdu yani. Ne yapacağız?
1: Evet. Tamam, hazırım ben. Hadi. Ne oldu, bir şey mi oldu?
2: Yok. Hiçbir şey yok. Barış'ta kaç kişiyi aldattığını hesaplıyordu. Anlatıyordu bana. Hazır mısın sen?
1: Hazırım, hadi. Görüşürüz.

0: iyice bastır be. Hal hatır sorar gibi değil, iyice bastır bastır. Minnoş gibi siliyor.
1: Ay bastırıyorum zaten. Bileğim koptu kopacak. Safiye.
0: Heh.
1: İnsan sevgilisinin otel odasında da bunu yapmaz yani. Senin kafa biraz karışmış.
0: Sus kız, edepsiz.
1: Bana bak, senin annen genç yaşta mı vefat etmişti, neydi? Ha? Sinirsel bir rahatsızlığı vardı sanki.
0: Tövbe estağfurullah, tövbe.
1: Yani ırsi olabilir. Asabiyet diyorum, iyi bir şey değil. Gidiverirsin genç yaşta.
0: Vallahi cevap vermeyeceğim, hiç enerjimi harcamayacağım.
1: Aa. Ay kim bu? Yeğeni mi?
0: Sana ne be? Sana ne?
1: Ay merak ettim canım. Kim o? Ha? Pek de tatlı tontik bir şey.
2: Tatlıdır. Kızı.
1: Aman! Ay benim başıma gelen. Bir de çocuğu mu var? Yok anam, yok yok yok yok. Çocukla herif olmaz. Sen eyle gönlünü bas git. Mavi falan bir yere kadar canım.
2: Hakkı yok. Hiç hakkı yok.
1: Miras için dedin değil mi? Yok canım, bunun malı mülkü de yoktur. Sen bekleme boşuna.
0: Sus artık be. Boğazını sıkacağım yani. Çenem bir durmuyor ya. Bir sus artık.
1: Ay tamam canım. Ne yaparsan yap. Ne dedim sanki ben? Zaten ekmek aslanın ağzında.

0: konuşmuyorum, sustum. Daha sana hiçbir şey demem.
1: Ama
0: ben.
1: Sus artık.
0: Gerçekten demiyorum ya. Çektim fermuarımı. Konuşmam ben seninle bir daha ya. Aa, şuna bak. İyilikle bir şey söyledik. Hemen bağırıyor ya.
2: Allah'ım ne olur ya Rabbim, şifa olsun bu. İnşallah vitamin olsun Allah'ım, yüzümü kara çıkarma. Oh. Hadi ya Rabbim inşallah tedaviyi de kabul etsin. Ne olur bunu da eklemek isterim. Duy sesimi. Sen onu bize bağışla Allah'ım. Hadi ya Rabbim.
3: Ne yapıyorsun? Ah! Ne o?
2: Baba ya, ödümü kopardım vallahi. Kalbim incik bir gün. Yapma şunu diyorum. İlaç bu. Ne oldu? Ne var?
3: Sen yokken haber geldi. Neriman evleniyormuş.
2: Hayırlı olsun. Ne zamanmış düğünü? Elbise diktirelim.
3: Sordum ama bilmiyorum dedi.
2: Kime sordun?
3: Müdüre kime olacak?
2: Hangi müdür? Okul müdürü evi aramadı değil mi?
3: Aradı diyorum sana.
2: Baba. Ben de seni arıyordum. Bir işte edebiyatla ilgili soru soracaktım da sana. Bir gelebilir misin?
0: Bak baba ne diyor? Müdür falan aramış evi. Evlilik mevlilik bir şeyler diyor.
2: Duydum. Yani ben babaya alayım da sen rahat rahat yap işini.
0: Bana bak, okulda bir sorun falan yok değil mi?
2: Yok ablacığım, yok. Merak etme sen.
3: Neriman sen daha çok küçüksün. Asla izin vermem. Dönürümle konuşacağım bunu. Hem daha ablalarım var sırada. Onlara ayıp olur. Konuşacağım dönürümle.
2: Tamam baba, konuşursun. Gel ben sana şu soruyu bir sorayım önce. Geldik galiba.
4: Geldik.
2: Hadi bakalım. Dur ben açarım. Buyurun.
5: Ay çok heyecanlı. Şimdi siz bizi Esat'la yemeğe mi çıkarmak istediniz? Neresi peki burası? Esat nerede?
2: Yani şu ileride herhalde ama görünmüyor buradan.
5: Ne biçim yer ya burası? Allah Allah, niye buraya gel? Kim seçti burayı? Kesin han seçti değil mi? Kesin han seçti. Çünkü böyle cins yerleri hep han seçer.
4: Bilemedin canım. Esat seçti. Lahmacun yemeğe getirmiş seni.
5: Ne?
2: Ha.
5: Lahmacun?
2: Evet.
5: Han, ben dışarıda kıyma falan yemem. Niye uyarmadın onu?
4: Uyardım. Ama o da eğer benimle birlikte olacaksa bunlara alışması lazım dedi.
5: Ha. Ya alışman mı gerekiyormuş?
2: Tabii.
5: Ama yani ben dışarıda kıyma yenmez ki.
2: Ah ya.
5: İnci.
2: Nasıl olacak?
5: Söyleyeydi.
2: Denersin.
6: Gülben.
5: Esat.
6: Gidemediğim bütün o Luna Park'ların acısını çıkaralım bugün. Var mısın?
5: Ama kalabalıksa yani...
6: Bizden başka kimse yok.
5: Nasıl yani? Sen burayı bizim için mi kapattırdın?
6: Senin için kapattırdım.

0: Çok yüksekmiş bu.
1: Gülben, istemiyorsan binmek zorunda değilsin.
0: Ya dur bir kız bir denesin ya. Ben şey yapma öyle.
2: Şey sağlam mı ki bu? Yani şimdi beni oraya bineceğim, oradan bağırsam kim duyacak ki? Sanki duyulmazmış gibi geliyor.
3: Rahat etmeyeceksen boş ver.
2: Şeyse ya, pisse?
3: Yok, pis değil. Bizim şirketin özel temizlik ekibi geldi. Oturacağımız yerleri temizlediler. Örtü de hazır.
2: Ya. Ay, ne kadar çok zahmete girmişsin. Vallahi çok teşekkür ederim. Çok düşünmüşsün benim için. Sağ ol.

0: Biniyorum, bineceğim. Ama şey, bağırırsam hemen indirecekler değil mi?
1: Hem de hemen.
0: Tamam.
2: Gülben, bak sen hiç bu kadar yükseğe çıkmadın. İstersen binme.
0: Han, ben hep yükseklerdeydim de sen görmedin.
2: Ne demek istedim şimdi?
3: Aşk ayağımı yerden kesmişti çoktan. Zaten uçuyordum dedim. Hadi yürü hadi.
2: Yok buna binmem. Çarpışan araba falan olur ama bu olmaz.
3: İleride çocuğuna mı böyle yapacaksın?
2: Çocuğum olacaksa eğer buraya çıkarım oradan sarkarım bile.
3: Hadi yürü kızın hevesi kaçmadan yürü. Hadi yürü.
2: Allah ya.
3: Hadi hızlı gel. Geldik.
0: Gel. Arkamızdalar hemen. Hadi hadi.
2: Gülben dikkat et Gülben.

0: İstersen hemen sesleneyim Dursun.
1: Yok yok. Şey bir an böyle bir yükseldi ya. Hareket etti falan. İçim bir garip oldu. Geçti. Geçti.

0: Ya tamam. Ben iyiyim. Ben iyi, bir şey yok. Sen rahat ol.
1: İlk buluşmada kızı getirdiği yere bak. Sonra çocuk deyince bozuluyor.
0: Ya, lütfen zehir etme, tadını çıkar anın.
1: Sen şey yapma. Aşağı bakma, tamam mı? Başın falan dönmesin. Sen gel, sokul bana, gel. Gel, korkma, tamam mı? Bakma aşağı, başından ver.
0: Aynen, çok korkuyorum gerçekten. İyi ki varsın. Yani sen olmasaydın çok korkardım. İyi ki hiç korkmuyorsun sen.

0: Şey, benim içim çok fena hop hop ediyor da ama aşktan değil. Yani kelebekler var böyle, içim çok kötü oldum, başım da dönüyor biraz. Of. Burası kaç metre, 60 metre midir ki bu? Çok mu yüksek burası?
1: Bak nasıl düşün biliyor musun? Sanki biz şu anda dönme dolapta değilmişiz de Uçanalı'daymışız gibi düşün.
0: Uçanalı mı? Sen nereden biliyorsun onu?
1: Neyi?
0: Uçanalı. Yani benim hayallerimde senle ben hayallerimdeki masallarda. Neyse ya şey. Gerçeği çok daha güzel yani. Yani şu an burada seninle olmak çok güzel. Diyorum ki bazen acaba ben delirdim de bunların hepsi kafamın içinde mi oluyor?
1: İkimiz birden delirdik o zaman. İyi misin şimdi?

0: Esat ne oldu? Dur. Ne oluyor?
1: Korkma. Gel. Gel. Manzaranın tadını çıkaralım diye durdurdu. Ama sen rahatsız olduysan hemen seslenirim.
0: Manzara güzelmiş.
1: Çok.

0: Esad ne olur yavaş ol, gözünü seveyim. Ben zaten arabamı sor beni.
1: Tamam tamam, denerim denerim.
0: Bir de ani plan yapma, tamam mı?
1: Tamam, denerim onda.
0: Bir de hanım arabasına sakın çarpma.
1: Gülben ne yapayım, sağa çekip durayım mı?
0: Ama olmuyor işte öyle ya.
1: Ama sen yavaş çarpışan arabalar ya.
0: Git, ne
1: o yüzden mi? Allah!
0: Ay ne oluyor öyle be?
2: Ne oldu Esad, acıdı mı? Acıya götüreyim mi?
1: Sen kaşındın.
2: Acıyor mu kafa?
0: Ay Esad sana bakma, ne oluyor
1: sen kaşındın.
2: Sen de bana böyle bodoslama çarpmıştın, hatırlıyor musun?
3: Hatırlıyorum.
0: Bir şey. Dur dur. Ay, Allah. İnci. Ya dikkat et. Kulemiz gayet olmak çocuğun öyle değiştirdi ya. Bu neymiş ya?
1: İyi misin?
0: Evet, çok.
1: Süper.
0: İnci, bizi çeksene. Çek çek.
3: Tam bu iyi.
0: Hadi hadi.
3: Dur çekeyim. Dur dur dur dur dur.
0: Güzel çek ama.
3: Tamam. Çekiyorum. Gülümseyin. Yan çekeyim.
0: Evet.
3: Tamam. Çok güzel oluyor. Şöyle tamam.
1: Ver, ben de selfie yapayım.
3: Tamam, hadi siz de çekin.
0: Ay. Ay aman.
3: Evet. İyi.

0: Gülben, sen girme içeri bak. Kapalı alan. Boğulursun, korkarsın falan yapma. Gözünü seveyim.
1: Ya tamam ya, bir şey olmaz. Ben yanındayım ya.
0: Ondan korkuyorum ya zaten. Sen de tırsarsın o iskeletlerden. Ben biliyorum.
1: Ya yok, niye tırsayacağım?
2: Ya tamam, istemişler işte. Karışma.
0: İyi peki. Karışmıyorum ben. İstediğinizi yapın. Buyurun.
3: Üf, tamam tamam. Acaba içerisi çok pis midir ya? Çok eleşirler mi? Eleşmezler değil mi?
1: Yok yok, bunlar sadece görsel. Öyle ellemek falan yok.
3: Ben şimdi bir... Tamam. Ama çok korkarsam böyle elini kolunu falan tırmaklarsam... Hı. Sen sakın üzülme, tamam mı? Yani hiç üstüne alınma yani.
1: Tamam tamam, tırmala. Tamam.
3: Niye gülüyorsun? Çok gerginim.
1: Hadi gel.
2: Ben alırım.
3: Dur, içinden şeyimi alacağım.
1: Vallahi tamam ya.
0: Tamam.
2: Han.
3: Al şunu.
2: Tamam. Hadi bakalım. İyi eğlenceler.

0: Allah!
1: Ne oldu?
0: Niye beni buna bindirdiniz? İğrenç, çok kötü içerisi, berbat.
1: Ben sana demedim mi korkarsın diye?
0: Ne korkması ya? İçerisi toz, pis, leş gibi. Her yer örümcek ağlarıyla dolu, biliyor musunuz? Bir de yani o belli ki o iskeletlerin halini görseniz perişan. Mikrop yuvası. Belli ki burası yüzyıllardır temizlenmemiş yani. Midem kalktı, yemin ediyorum. İnşallah üstüm başım pislenmemiştir, leş gibi.
2: Ya Gülben, çok özür dilerim. Ben hiç onu düşünemedim ki.
0: Yok, sen değil zaten de ben bir daha buraya hayatta gelmem. Onu söyleyeyim. Bir de ne öyle ya? Kahkaha atan kurt adam, ayı. O ne ya? Goril, ayı da değil. Garip bir şey. Hiç korkmadım, çok korktuk. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buraya annemi getireceksin aslında. Bak o zaman nasıl korkup kaçıyor millet. Tabuttaki vampir dayanamaz, fiter, fıyır. Neyse işte.
1: O doğru işte.
0: Bu ne bu? Bu nedir ya? Ha, çok korktuk.
2: Ben korktum ya, biraz.
0: Ya.

0: Yapamayacağım.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Kritik dakikalar, İsmail şut ve gol! Maçı kazandırıyor İsmail. İsmail, İsmail nereye? A101'e giriyor. Kazanmaya alıştı bir kere. Cipsi, çerezi, poşet poşet alıyor.
4: İsmail'in gücünü kim 101 yaptı abi?
5: Nasıl ama?
6: Altın değerinde bir gol hocam.
4: Gücümüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
7: Maç keyfine Sarıyer şekersiz gazlı içecek çeşitleri 49 lira 50 kuruş. Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
8: Abi ne oluyor ya?
9: Açlık basıyor, bir şey yok.
8: Niye basıyor ki?
10: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
8: Nasıl duracak?
9: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
11: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
12: Ben Feyyaz, bu da Sarı Kola.
13: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
14: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
13: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
12: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
13: Değişemem ve değişebileceğime dair
14: inancım da yok.
13: Başka lezzet yok.
12: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
15: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
16: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
17: Her anın Double Shot Ice Break.
18: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
19: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
18: Yok mu bunun bir çaresi?
0: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
3: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim ya.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Hi Turkey, welcome to America.
10: Bu abi kim oğlum?
11: Yetkili bir abiye benziyor ama.
9: Then Reverend is John. Bilim, uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
12: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
9: What is turnuva saç?
13: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
14: Ispanaklı da yaptın mı Melah teyze?
13: Ispanaklı olmaz mı?
9: Oh, for me. Thank you.
15: Sen misafir servisin, buyur.
9: Siz Borak.
16: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
15: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
17: Titresin Amerika.
18: Titredi de.
19: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
20: Sadece duruladım.
21: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
22: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
23: Bravo vallahi.
22: Sen de sadece durula.
24: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
25: Aa, baloncuklu Lipton mu?
24: Çok lezzetli.
25: Ve ferah. İçim küpür küpür.
24: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
26: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
27: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
26: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Bakın.
4: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
3: Tam da leslik.
5: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
6: O zaman markete gidelim.
5: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
11: Ama bir mucizeye gerek var.
10: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
11: İşte bu Fairy mucizesi.
10: Fairy 30 dakikada mucize.
12: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
13: Her anın Double Shot Ice Break.
14: Olmaz ki öyle şey canım.
15: Bir biskrem versem.
16: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
17: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
18: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.

0: Tertemiz yaptım. Yıkadım. Burada.
1: Ne o, sen sizin eve mi bakıyorsun?
0: Buradan tam görünmüyor Safiye.
1: Neydi o kadının adı? Okşan. İnat etmeyip keşke alsan onu eve. Hem aklın babanda kalmaz hem biz rahat rahat gideriz.
2: Nereye?
1: Gitmek istediğimiz yer orası Safiye. Bugünden başlarız. Galata Köprüsü'ne gideriz. Galata Kulesi'ne çıkarız, balıkçılara bakarız. Bahar geldi, tam zamanı. Beklemeyelim artık. Ertelemeyelim hiçbir şeyi.
2: Ben bugün gelemem.
1: Neden?
2: Gelemem çünkü. Evde işim var. Bugün evde olmam lazım. Geç bile kaldım.
1: Tamam, yarın gideriz. Dur ben seni bırakayım.
2: Yok, sen burada kal. Ben kendim giderim. Naci, şunu sakın unutma. Ben senin için, sana rağmen, kendime rağmen, canım yansa bile her şeyi yaparım. Her şeyi. Beni sileceğini bilsem bile yaparım. Çünkü sen hiçbir şey yapmıyorsun. Hiçbir şey.
1: Ne demek hiç?
3: Ya ne kadar eğlendik dün gece ya. İyi ki gittik ha.
4: Evet. Esra gelmeyecek mi? Bekleyecek miyiz?
3: Yok, o geç gelecekmiş.
4: Tamam.

Ne demek silecek olsam bile ne yaparsın? Safiye dur bir şey söyle. Sana rağmen, kendime rağmen ne yaparsın? Dur bir dakika. Ne demek silecek olsam bile neyi yaparsın sen? Ne diyorsun Safiye?

Affet, yetemedim. Savaşacak gücü veremedim ben sana. Ama kızım verecek biliyorum.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Ne haber Cahit?
1: İyiyim abi.
2: Ne yapıyoruz abi?
3: Ben Cahit'le dönüyorum. Haşim evde. Basacaksanız şimdi basın. Ölmez sağ kalırsanız gidin Baran'ı dedesine teslim edin. Haşim'in cesedini de götürün yanınızda. Deyin ki senin torununu da biz öldürdük. Hasmını da, hasmının oğlunu da. İçeri girmezseniz Memduha'ya cenazesini verin öyle gidin. Her halükarda kararımın arkasındayım. Bir daha böyle bir şey yaparsanız dostluğumuz da baki değil. Ardınızda yüz yüze konuşabilecek kadar saygı, sevgi, dostluk bırakın bende. Bir şey yapmadan önce 2 dakika, fazla değil, 2 dakika neticesini düşünün öyle yapın, olur mu?

0: Var mı?
1: Yok.
0: İçki miçki aldığın haplardan?
1: Yok abi. Ne yapacağız?
0: İki soluklanayım. Eve girip Haşim'i indirelim.
1: Sen burada bekle. Ben bir keşif yapayım.

0: Abi eve şimdi girmeyelim. Hem etrafı kalabalık hem içerisi. Sabah ezanından önce girelim. Uyuyan uyusun. Biz de hazırlanalım. Silah milah alalım. Öyle gelelim. İstiyorsan arada gidip Memduha'ya haber de verebilirim.
1: Haşim'in kellesini almadan Memduh'un yüzüne bakamam.
0: Tamam, sonra sabah gideriz.
1: Şimdi gireceğiz.
0: Abi girersek ölürüz.
1: Ölelim lan. Ustayı duymadın mı? Geberin bir daha yüzünüzü görmek istemiyorum dedi.
0: Öyle demedi. İki dakika düşünün dedi.
1: O geberin demek.
0: Abi, Haşim ölsün, sonra biz ölelim. Haşim'i öldürmeden ölürsek kaçtı gitti derler. Ben demiyorum ki uzun seneler yaşayalım.
1: Benim bir dakika daha yaşayacak gücüm yok. Zaten Mamoş öldükten sonra daha yoktu ya takatim. Ersoy Şen'i öldürüp öyle öleyim diyordum. Belli ki Ersoy da elimize bir daha geçecek değil.
0: Abi seni anlıyorum. Ama kapıdan içeri girer girmez iki kurşun yiyip ölmenin ne manası var? Kötü bir şey mi diyorum? Sabah gün aydınlanmadan hazırlanıp gelelim.
1: Beni kandırmak için söylüyorsun.
0: Yemin ederim ki yok. İstiyorsan beraber bakalım.
1: Doğru söylüyorsun. Usta dedi ki iki dakika düşünün. Haşim'i gebertin öyle geberin. Tamam, gidip silah alalım.
0: Hadi abi.
1: Bu çocukcağız da arabanın içinde dolanıp durmasın. Bir yere bırakalım.
0: Tamam abi.

0: Sana yine borçlu kaldık Ulu Bey.
1: Abi kardeş arasında borç olmaz.
0: Eyvallah. Buyurun oturun.

0: Madem intikamını aldın, yarın oğlunun cenazesinden sonra konseyimizi toplayalım. Kardeşlerin de sana taziye versinler.
1: Memduh'u da öldüreyim öyle.
0: Memduh'u öldüreceksen de kardeşlerini buna ortak etmelisin. Böyle böyle birlik olacağız.
1: Polat Alemdar buraya geldi. Memduh'un yapmadığını söyledi.
0: Kim yapmış ya?
1: Bir şey söylemedi.
0: Bizi mi ima etti?
1: Yok. Kim yaptıysa mahkemeye çıkaracağım dedi.
0: Mahkeme mi? Dalga mı geçiyor bu adam? Ne mahkemesi? Mahkeme de zavallılar hakkını arar.
1: Sevdiği biri mi bunu yaptı diye düşündüm. Mahkeme deyince ama... Memduh'tan başka kim? Niye bize böyle bir şey yapsın? İnanmadım dediğine zaten.

0: Arabada el bombaları olacak. Bir baksana.
1: Ne yapacaksın?
0: Dediğin gibi mekan kalabalık. Tek yol var. Gidebildiğim kadar sessiz gideceğim. Ersoyların yanına geldiğimde bombaları çekeceğim.
1: İntihar edeceksin yani.
0: Hayır. Ben ölmeden Haşim Ersoy'u öldüreceğim. İstiyorsan ara arkadaşını çıksın mekandan.
1: Arkadaşım kim?
0: Hamidi diyorum.
1: Of abi. Nelerle uğraşıyorsun ya? Sen öldükten sonra yemişim Hamidi.
0: Arabaya baksana.

0: Alo?
1: Savcı hanım.
0: Polat'la konuştum Abdülay. Siz Memduhan'ın evinin orada mısınız?
1: Yok savcı hanım. Haşim Ağa'nın evine geldik. Ersoylar burada.
0: Ne yapıyorsunuz orada?
1: Aklıma başkası gelmedi. Eğer buraya acil gelmezsen Memati abi Ersoylar'la birlikte kendini patlatacak.
0: Polat'la konuştun mu?
1: Savcı hanım, beni işittin mi?

0: Ne yapıyorsun sen?
1: Abi bakıyorum, yok.
0: Ortalığa koyacak halimiz yok ya. Tut çocuğu.
2: Thank you.

0: Abi ne olursun müsaade et. Biz de gidip destek olalım Abdülle Memati abiye. İki kişi ne yapacaklar Haşim'e? Ölecekler.
1: Cahit.
0: Zaza dayılara da haber vereyim.
2: Efendim abi.
0: Abicim hiç mi hatırımız yok?
1: Cahit, Zülfikar'ın yanına götürelim itirafçının ailesini. Ne diyorsun?
0: Abi.
2: Sen bilirsin abi.
1: Hadi gidelim.
0: Bırakmam abi.
1: Haşim'in oğlunu vurduklarını da söyledin mi Cahit?
2: Yok abi.
0: Bana ne abi? Kim ölmüşse ölmüş. Baran'ı kurtaran da bunlar değil miydi? Ölmüşse Memduha yaşadığı günlere saysın.
1: Erhan, benim için mevzu kapandı.

0: İçeriye girebilmek için ilk başta sessiz hareket etmek lazım. Silah kullanmadan.
1: Herhalde. Ben içeri girdiğimde sen dışarıda kalacaksın. Olur ya, biri yaralı maralı kurtulur. Sıkıp öyle gideceksin Abdüley.
0: Peki abi.

0: Savcı, bize 2 dakika müsaade et. Konuşacağız. Mesele buysa giderken götür.
1: Giderken seni götürmeye geldim Memati.
0: Tamam. 2 dakika konuşayım. Nereye istiyorsan götür.
2: Savcı hanım, yabancımız değil Memati. Ne konuşacaksan yanında konuş. Ne yapacaksan yanında yap.
0: Tamam. Savcı hanım. Gidelim!
3: Ne yapıyorsun?
4: Ulu Bey!
1: Sen delirmişsin. Alın bunu.
0: Şimdi istersen as.

0: Ses bombası. Bir şey yok savcanım. Memati arada bir böyle şakalar yapar. Biz de kulağını çekeriz. Olur biter.
1: Alın arkadaşları.

0: Ne zaman biter bu iş?
1: Çok çabuk bitmez. Ama ne zaman tamamen deşifre ederiz ya da açığa çıkarsın, o zaman biter.
0: Ailemin nerede olduğunu öğrenirlerse...
1: Öğrenmeyecekler. Cahit'le irtibata geçeceksin. Benimle temas etmeyeceksin. Sen Hamit'le ne zaman tanıştın?
0: Hamit bizden önce itirafçı oldu. Örgütten bilmiyorum. Adını duyuyorduk sadece. Hain diye.
1: Seni kim itirafçı etti?
0: Emniyet müdürü.
1: Nasıl?
0: Şehirde eylem yapacaktık, yakalandık. Müdür bize iyi davrandı. İtirafçı olursak kolaylık göstereceğini, hapise yatmayacağımızı söyledi.
1: Kimlik vaat etti.
0: Vaat etmedi, verdi. Kimse bize dokunamıyordu. Bir yerde bir sıkıntıya düşsek bir telefonla bizi dışarı çıkarıyordu.
1: Bunun karşılığında siz de onun emrettiklerini öldürdünüz. Öldürdünüz, haraç kestiniz, kaçırdınız. Yapmadığınız bir şey kalmadı.
0: Yaptık. Her şeyi yaptık. Bitmedi. Emniyet müdürü bitti, İskender başladı. İskender bitti, başkası geldi. Hadi göreve. Kölelik bitti, bizim köleliğimiz bitmedi.
1: Bak, ben sana hiçbir şey vaat etmiyorum. Seni köle yapanlarla savaşmaktan başka.

0: Efendim Leyla.
1: Polat, ben Abdüley ile Memati'yi emniyete aldım.
0: Leyla'cığım, ben arkadaşların velisi değilim. Ne gerekiyorsa onu yap, beni ilgilendirmez.
1: Benim de velim değilsin. İkide bir bana posta koyup durma. Buraya gelmen gerektiği için arıyorum.
0: Niçin gerekiyormuş sorabilir miyim?
1: Memduh Bey'e cenazesini verecek başka kimse olmadığı için.
2: İstiyorsan polis yollayayım. Adam öyle öğrensin.
0: Tamam, geliyorum.

0: Ersoyları bıraktım.
1: Bıraktım ne demek? Memduh'un torununu öldürdü Haşim.
0: Leyla, soruşturmayı başlattık. Bunları burada tutmanın bir manası yok. Biz bırakmasak mahkeme bırakacak. Elde delil yok.
1: Peki, sen bilirsin.

0: Abdüley, Haşim'in oğlunu ben vurdum. Sen dışarıda kal, ben içeride yatarım.
1: Abi, görüntüler var.
0: Kırar atarsın CD'yi, olur biter.
1: Leyla'ya verdim.
0: İyi alt ettin. Usta seni kovmakta haklı, biliyor musun?
1: Seni de.
0: Beni boş boğazlıktan kovmadı. Beceriksizlikten kovdu. Yine beceremedik. Demek ki bizde de haklı.
2: Çıkmadan bir geçmiş olsun deseydik. Savcı hanım, sağ ol demem lazım. Biliyorum ama nasılsa gelmesen de Memati bir şey beceremezdi. Boşu boşuna tutmayın onları burada. İsteseler bile suç işleyemezler.
3: Niye tutuyoruz biliyor musunuz? Haşim Ağa'nın oğlunu öldürdükleri için.

0: Benim oğlumdan ne istemişler?
1: Oğlundan bir şey istememişler. Oğlun sıkmış, onlar da vurmuş.
2: El kadar çocuğu öldürüp ondan sonra bunu mu söylüyorlar?
1: En azından onlar cesaret edip söylüyor. Sizin var mı cesaretiniz? Memduh'un torununu kim öldürdü?
0: Yeğenim öldürdü. En kısa zamanda gelip teslim olacağım.

0: ağam.
1: Misafirleri yerleştirdin mi Zeynep?
0: Yerleştirdim ağam. Bacım ilgileniyor.
1: İyi tamam.
2: İlla kelpetenle verecek lafı. Polim yapayım yapmayayım elem daha.
3: Yapsa Haşim'in orada bırakıp gider mi?
0: Doğru söyle day. Polim molim yok. Elem daha çizmiş adamlarını.
2: Kalk yeğenim kalk. Sen de çok oturursan burada seni de siler defterden ha.
1: Selam söyleyeceğim Polat'a.
3: Baş üstüne.
2: Ne diyorsun Zülfika? Gidek şefaatçi olak mı? Can Polat'a bizimkiler için.
1: Benim buradan çıkacak halim yok Zaza.
2: Ya kardeş böyle söylesin ama düşmüşün halinden de ancak düşmüş olan anlar. Adamlar düşmüş. Bir el uzatmak lazım.
4: Dayı. Yeken de. Düşmüş de. El de.
3: Daha adamı ağlatacak ne varsa hepsini söyle.
1: Vallahi Zaza. Benim elimi kaldıracak halim yok.
2: Aha kendisi de geldi.
1: Cevher. Çağır kızımızı da türkümüzü dinleyelim.
0: Yahu daha demin dinledik Zülküfa.
1: Olsun bir daha dinleyelim.
2: Yok yok. Vallahi ben de şiştim. Artık türkü mürkü yok. Bak o memati rahmetli Özcan'ın ihanetini gördü. Sırf sağ muhabbetinden hani o ihaneti sinesine çekti. E şimdi adamın dar günü sen türkü peşine düşmüşsün.
1: Benim mematiye ne faydam olacak? Zararım olur Zaza. Halimi görmüyor musun?
2: E bir silke lan da. Bize diri diri mezar.

0: Bunlar yakışmaz. Mezara da gireceksek hakkıyla girecek. Sen kendini gömdükçe düşmanların sevini. Çaresiz kadınlar evde yas tutar. Baba yiğitler değil.
1: Dayı, ha. Dayı ha. Ölmemiş. Ha.
2: Lan biri ölmemişse sevin. Yüzünün hali ne?
0: Hele bir sor kim ölmemiş.
2: Kim ölmemiş?
1: Kemo ölmemiş.
0: Nasıl ölmemiş Kemo? Oğlum kafasına sıkıp dışarı attığın adam nasıl ölmemiş? Ölmüştür.
1: Hastanede yoğun bakımda yatıymış dayı.
2: Ulan millet bir kaşa su içi boğulu. Allah'ım biz kime ne ettik ya? Böyle felaketler bizim başımıza geldi.
3: Hayırdır? Ne felaket geldi başınıza? Kim ölmüş?
0: Ya ölmemiş ha, ölmemiş. Oy. Sen de taktın bir ölmeye. Herkes ölmüyor işte.
4: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
5: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
6: Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
11: A101'de haftanın yıldızları. Fairy sıvı sabunlar 79 lira.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
13: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Arkadaşlar bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
15: O zaman markete gidelim.
14: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
16: Hoş geldin.
17: Geceliği 4.200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
16: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Hi Turkey! Welcome to America!
6: Bu abi kim?
4: Yetkili bir abiye benziyor ama.
8: Ben Reverend is John! Benim! Uğra bana, turnuva saçı yapalım sana.
13: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
8: What is turnuva saç?
3: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
1: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
3: Ispanaklı olmaz mı?
8: Oh, for me, thank you.
17: Sen misafir servisin, buyur.
8: This pork.
7: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
17: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
11: Titredi de.
5: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.

0: bakın.
1: Tam da leslik.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Bizim aile böyle lanetli. Biz sevdik mi geberene kadar seviyoruz.
4: Hepiniz iyi olacaksınız. Ama ben öleceğim.
3: Gitme, kal. Kal. Tamam mı? Ödümüz kopuyor sevmekten, kaybetmekten, yaşamaktan, sevilmekten, yükselmekten, düşmekten.
5: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
8: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
9: O zaman markete gidelim.
8: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
10: Hoş geldin.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Ve Kia'da kalp programı fiyatı mı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
17: Carrefour'da da Payfor'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
18: Otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak geldi. Yiyelim şöyle.
23: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
22: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
10: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
11: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
17: Baloncuklu Lipton mu?
18: Çok lezzetli.
17: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
16: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
19: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabam nokta koma, değerinde Trink Sat. Obseso. Silver moon,
2: got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
10: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
11: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
12: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta ile hayat yolunda.
13: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
15: Çok lezzetli.
14: Ve ferah. İçim küpür küpür.
13: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
16: Otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Hi Turkey, welcome to America.
7: Bu abi kim lan?
9: Yetkili bir abiye benziyor ama.
19: Ben Red Bull'un is John. Bilim, uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
4: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
19: What is turnuva saç?
1: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
11: Ispanaklı yaptı mı Melahat teyze?
1: Ispanaklı olmaz mı?
19: Oh, for me. Thank you.
14: Sen misafir servisin, buyur.
19: Sus Borak.
0: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
14: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
3: Titresin Amerika.
2: Titredi de.
12: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
6: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
13: O zaman markete gidelim.
6: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
10: Hoş geldin.
17: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha iyi indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
18: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
12: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: Baba, yok mu bir haber?
1: Yok kızım.
0: Baba, nerede tutuyorlarsa baranımı, üstlerine gidelim.
2: Polat Alemdar, ben halledeceğim dedi.
0: Ses çıkmadığına kadar halledemedi demek baba.
2: Polat Alemdar, ben halledeceğim dediyse halleder kızım.
3: Madem çocuğun cesedini vermeyeceksin, beni niye çağırıyorsun buraya?
4: Polat, bütün öfkeni benden mi çıkaracaksın?
3: Senden öfke çıkardığım yok Tombik.

0: Sen benden daha iyi biliyorsun ki aile adli tıptan alacak cenazeyi.
1: O zaman ben niye buradayım?
0: Ne olacak seninkiler? Onu konuşmak için buradasın.
1: Savcı değil misin? Ne gerekiyorsa onu yapacaksın.
0: Görüntüleri seyrettireyim sana. Bir kabahatleri yok.
1: Ne güzel işte. Serbest bırakın. Beni hiç alakadar etmiyor.
0: Polat, ikisi de üzüntüden ölmek üzere.
1: İkisini üzüntüden ölmek üzereyken mi yakaladın Leyla?
0: Aman Polat, bir şey demedik ya.
1: Teşekkür ederim ilgilendiğin için. Hem gerçeği söylediğin için, hem arkadaşlarımla ilgilendiğin için. İstemeden seni kırdıysam da özür dilerim. Ama gerçekten usandım.
0: Yanından uzaklaştırmanın iyi bir fikir olup olmadığına sen karar vereceksin. Sonuçlar ortada.
1: Ben kararımı verdim. Sonuç ne olursa olsun.
2: Burada mıydınız?
0: Ferit Bey'le tanışmıştınız değil mi? Mematilerin soruşturmasını yürütüyor.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Teşekkür ederim. Siz?
1: Kötüyüm. Müsaadenizle babam Emdoğa gidip durumu anlatayım.

0: Kim o? Kim o?
1: Hamit.
0: Hayırdır Hamido?
2: Uyuyor muydun?
0: Yok. Gelsene kardeş.
2: Dursun orada. Yenge nerede?
0: Memlekete gitti.
2: Oğlun?
0: Onu da götürdü.
2: Okulu yok muydu oğlanın?
0: Biraz aramız bozuk.
2: İyi olmuş. Tam sırasında arayı bozmuşsun. Sana dediğim iş tamam. Toplanıyoruz.
0: Ben var mıyım?
2: Sensiz olur mu lan?
0: Nerede, ne zaman toplanacağız?
2: Sen toplantıya gelmeyeceksin.
0: Niye?
2: Başka işin var.
0: Kimi götüreceğiz?

0: Mehmet Fikret limanını satmaz. Gemilerini de satmaz. Bildiğim kadarıyla da liman işinde Polatlarla ortak.
1: Sen ona teklif ettiğinde koşa koşa ortaklarına gidecektir. Beni kurtarın diye. Polat'ın Memati'lerle arası yok. Zaten içeri girecekler.
0: Niye limanı istiyorsun?
1: İzzet ağa, sen bin bir zahmet getirtiyorsun. Yaşar bin bir zahmet toz getirtiyor. Eğer burası bizim olursa, gemileri bizim olursa, nakliye derdi çekmeyiz.
0: Sen gemilerde mal üreteceksin, değil mi Ulu Bey?
1: Eğer onu başarırsak, paramızı misli misli katlarız.

0: İzzet Bey. Nasılsınız?
1: Çıkaramadım.
0: Doğru, siz beni tanımıyorsunuz. Ben eşinizin doktoruyum.
1: Ha, öyle mi? Ne doktorusunuz?
0: Özel konuşabilir miyiz? Dicle Hanım geçen gün bana çocuk sahibi olup olamayacağını öğrenmek için geldi. Eşinizin hiçbir problemi yok. Eğer vaktiniz varsa size de bir tahlil yapalım. İmkanlarımız çok gelişti.
2: Karımla yatıyor musun lan?
0: Hayır efendim, olur mu öyle şey?
2: O zaman Dicle çocuk istiyorsa sana söylemeyecek, bana söyleyecek. Tamam mı lan?
0: Tamam.

0: Ne zaman geldin İzzet Bey? Duymadım.
1: Şimdi.
0: Karnın aç mı? Bir şey hazırlayayım mı?
1: Git yat.
0: Bir şey mi oldu? İyi geceler.

0: Yaptın yapacağını Abdüley.
1: Abi senin dışarıda olman iyi, benim içeride olman.
0: Ben bir başıma ne yapacağım?
1: Canın sıkılırsa yanıma gelirsin abi. Kendine iyi bak. Sen de asma suratını.
2: Sağlık durumumla ilgili mahkemeye rapor sunabiliriz.
1: Sağlığım gayet iyi. İçeride daha iyi olacağım.
2: Nasıl iyi olacaksın?
1: Beni bırak, Memati abiye ilaç ver.
2: Abdüley, sen ne biçim bir adamsın? İnsan en azından seni göremeyeceğim için üzgünüm der.
1: Seni göremeyeceğim için üzgünüm.

0: İtirafçı konuşmak istiyormuş abi.
1: Git konuş.
0: Önemliymiş abi. Seninle konuşmak istiyor.
2: Bir şey yemedin?
0: Halim yok.
2: Sıkma canını. En azından dışarıdasın.
0: Doğrudur.
2: Biraz zaman geçsin. Polat kararından vazgeçer.
0: Ne yapacak vazgeçip? Bizden ne köy olur, ne kasaba.
3: Savcanım, kalemde ifade için bekliyorlar.
2: Tamam İbrahim. Ben 2 dakikaya geliyorum. Sen çayını iç.

0: savcı hanım, bu ne sürpriz?
1: Yavşama lan.
0: Sen kimsin?
1: Memati Baş. Seninle görüşmem lazım.
2: Afiyet olsun.
3: Otur Dicle. Seni alırken demedim mi sana? Benden gizli bir iş yaparsan seni yaşatmam diye.
2: Dedin İzzet Bey.
3: Benden gizli doktora gitmişsin.
2: Gittim.
3: Sen benim şerefimle mi oynuyorsun lan?
2: Beni öldüreceksen öldür. Ama ben çocuk istiyorum. Doktor dedi ki eğer...
3: Kes lan! Evden çıkmayacaksın.

0: Mehmet Fikret Hazar Beyoğlu'nu öldüreceğim.
1: Niye sen?
0: Bir şeyden şüphelenmişler demek ki. Öldürmezsem beni öldürecekler.
1: Tek mi yapacaksın?
0: Benden başka iki kişi daha olacak.
1: Tanıyor musun diğerlerini?
0: Kim olduklarını henüz söylemediler.
1: Nerede sıkacaksın?
0: Bilmiyorum. Yeri ve zamanı söyleyecekler. Tanıyor musun Mehmet Fikret'i?
1: Tanıyorum.
0: Bu iş er ya da geç açığa çıkacak. Beni de ailemi de yurt dışına gönder.
1: İşim bitince gideceksin.
0: O zaman adam ölecek.
1: Ölmeyecek.
0: O zaman ben öleceğim.
1: Sen sıkacaksın ama adam ölmeyecek.
2: Bizim ne işimiz olur İzzet'le Mizzet'le İbrahim?
3: Kovayım mı Fikret Bey? Adam gelmiş.
2: Kov gitsin. Bu devirde randevusuz iş mi olur? Kayısı İbrahim.
3: İzzet Ağa karanlık bir adam Fikret Bey. Başımıza bela olur.
2: Hı. Bak yedin kayısıyı. Nasıl kafan çalışıyor? Baştan söylesene İbrahim. Buyursun gelsin.
3: Tamam Fikret Bey.
2: Ne iş yapıyor bu karanlık adam?
3: Türkiye'nin en büyük kaçakçısı.
2: Bizim niye haberimiz yok? Limanımız var. Gemilerimiz var. Türkiye'nin en büyük kaçakçısını tanımıyoruz.
3: 20 yıldır tanışıyorsunuz Fikret Bey.
2: Ne olacak benim bu hafızam? Kadınlardan başkasını hatırlamıyorum. Kırmamam gereken bir pot var mı İbrahim?
3: Adamın çocuğu olmuyor efendim. 4 kez evlenmiş. Hmm. Genç bir eşi var. Sakın bu konulara girmeyin.
2: Sen de iyice bunak yaptın.

0: Hoş geldiniz.
1: İbrahim'e de söyledim. İzzet Bey gelmiyor bize ne zamandır. Bizim ona gitmemiz lazım. Belli ki bir şeye alınmış. Demedim mi İbrahim?
0: Dediniz Fikret Bey.
2: Nasılsınız Fikret Bey?
1: Kayısı yedikçe iyi oluyorum İzzet Bey. Beni genç tutuyor. Buyurun. Sizi de genç tutsun.
2: İstemem, şekerim var.
1: Aman efendim. Şekere birebir kayısı. Her türlü şekere iyi gelir. Bilhassa şeker şeylere.
2: Fikret Bey, ben artık yaşlandım. İstiyorum ki bazı işlerimden vazgeçip tek bir iş yapayım. Eşimiz dostumuzla da konuştuk. Dediler ki Fikret Bey limanıyla, gemileriyle eskisi kadar alakadar olmuyor. Acaba satmayı düşünür müsünüz diye sormaya geldim.
1: Eşimle dostumla konuştum dediniz. Eşiniz genç bildiğim kadarıyla. Bu konulara nereden vakıf?
2: Söz misali dedim Fikret Bey.
1: Ben de öyle tahmin etmiştim. Bizim satmak gibi bir düşüncemiz yok. Ancak çok iyi bir teklif gelirse düşünebiliriz.
2: Büyük param yok. Ederi neyse onun üstünden konuşalım.
1: Hisse verelim size İzzet Ağa. Ticaretinizi bizim limandan yapın. Gemilerimizi kullanın.
2: Ortaklık işleri sevmiyorum Fikret Bey.
1: Ben de mal satmayı sevmiyorum İzzet Ağa.
2: Beni abinden bir yadigar dost olarak kabul et Fikret Bey. Hepimizin türlü türlü huyu var. İnsanız olacak tabii. Sana kardeş tavsiyesi.

0: Benim teklifimi kabul et. Sana nakit para vereyim. Parayı al, uçağına bin. Ömrünün sonuna kadar karıyla kızla ye.
1: Bilmediğimiz, duymadığımız bir şey mi var İzzet Ağa?
0: İbrahim, beni bilirsin. Boş konuşmayı sevmem. Fazla konuşmayı hiç sevmem. Ben diyeceğimi dedim. Gerisi size kalmış bir şey.
2: İzzet Ağa,

0: Geldiğine memnun oldum. Kayısımızı yedin. Bir gün biz de gelir, senin kayısını yeriz. Karıya kıza gücü yetmeyenler bizim gücümüzü çekemiyorlar. Ben ticaretimi de yaparım. Sporumu da yaparım. Kimseye de hesap vermem. Kimseden de korkmam.
1: Allah sağlıklı uzun ömürler versin Fikretciğim.
0: Hepimize, hepimize. Genç hanımefendiye de hürmetler ederim.

0: Bu iş sakat.
1: Sinirimi bozdu pis herif. Öğren bakayım. Bunun karısı neredeymiş? Ne yaparmış? Huyu suyu neymiş? Ben adamın kayısını yerim.

0: Beni sormuşsun İnci.
1: Pericim, bir konu var ama babam duysun istemiyorum.
0: Neyle ilgili?
1: Yarına kadar telefonum kapalı olacak.
0: Kim bu şanslı adam?
1: Öyle bir şey yok. Olsa onu rahatlıkla babama söyleyebilirim. Bir operasyon geçireceğim. Babamın duymasını istemiyorum.
0: Ciddi bir şey mi?
1: Ciddi bir şey değil.
0: Ne operasyonu İnci, söyler misin? Narkoz alacaksın neticede. Tamam, Davut'a söylemeyeyim. Ama en azından benim haberim olsun. Nerede olacaksın? Yanında kim olacak?
1: Canım, bunları babam bana sormasın diye senden saklamanı istedim. Sadece sen bil ki ciddi bir şey değil. Babam sorarsa da arkadaşlarıyla buluşacaktı. Şarjı yoktu. Ben konuştum, seni arayacak gibi şeyler söylersin.
0: Peki tamam, nasıl istersen. Kim bilir kiminle berabersin.
2: Al çayı sen götür.
3: Abi, Polat abiye sen götürüyordun çayı.
2: Tavır yapıyorum ona. Sorarsa kendisine de söylersin.

0: Buyurun. Polat Bey müsait mi? Kimsiniz?
1: Savcı Ferit.
0: Bir dakika oturun. Çay içer misiniz?
1: Yok sağ olun.

0: Abi, savcı geldi. Seni götürecek galiba.
1: Kim? Leyla mı?
0: Yok abi, erkek. İsmi Ferit'miş.
1: Ha, Leyla'nın arkadaşı. Al içeri.
0: Kaçmayacak mısın abi?
1: Niye kaçayım? Kafayı mı yedin sen?
0: Buyurun.
1: Hoş geldiniz. Hayırdır savcı bey?
2: Ziyaret etmek istedim.
1: İyi yaptınız. Ne ikram edelim?
2: Bir şey istemem. Teşekkür ederim. Sizin Leyla'yla özel bir hukukunuz var mı?
1: Var. Arkadaşımdır.
2: Var mı?
1: Çok yakın arkadaşımdır benim.
2: Kusura bakmayın. Gelip bunu sormasam içim içimi yiyecekti. Bilmem Leyla söyledi mi? Ben ona evlilik teklif ettim.
1: Söyledi.

0: içime kurt düştü. Bana henüz cevap vermediği için acaba sizle ilgili bir durum mu var diye.
1: Evlenmeyi düşündüğünüz kadına sormayıp bana soruyorsunuz. Bunları Leyla ile niye konuşmuyorsunuz?
0: Erkek erkeğe konuşmak istedim.
1: O zaman içinizdeki kurdun sizi yemesine engel olayım. Biz Leyla ile çok iyi iki arkadaşız.
0: Çok sevindim.
1: Savcı Bey, kadınlarla mücadele etmek suçlularla mücadele etmeye benzer. Her iki grupta kovaladıkça kaçar. Ancak birinde yakaladığınızda suçlu mahkum olur, diğerinde yakaladığınızda siz mahkum olursunuz. Bir ömür. O yüzden tavsiyem sükunetle beklemeniz.
0: Haklısınız.
1: Efendim Leyla.
2: Ne yapıyorsun?
1: Savcı Bey'le oturuyoruz. Sen ne yapıyorsun?
2: Hangi Savcı Bey'le?
1: Ferit Bey'le.
2: Ferit'in orada ne işi var?
1: Hazırlık soruşturması gizli değil mi Savcı Hanım?
2: Aman Polat.
1: Ya mematilerin durumunu sormuştum. O da sağ olsun ziyarete gelmiş.
2: İyi tamam. Konuşuruz sonra.
0: Teşekkür ederim. Gerçek ziyaret sebebimi söylemediğiniz için.
1: Rica ederim.

0: Ferit'e bak sen ya. Polat'ın yanına gitmiş.
1: Niye gitmiş?
0: Polat ziyaret miyaret diyor ama belli. Benim mevzu.
1: Adam haklı. Var mı aranızda bir şey diye gitmiş?
0: Bir şey olsa ben adama niye düşüneyim diyeyim?
1: Belli mi olur kadınların işi? Kıskandırmak için dersin. Polat harekete geçsin diye dersin. Savcı harekete geçsin diye dersin.
0: Ama çok anlarsın ya kadınlardan.
1: Kızım, kadınları tanımam. Ama erkeklerin ciğerini bilirim.
0: Hikmet abi sınavı nasıl geçti?
1: Ne sınavı?
0: Üniversite sınavına girmedin mi?
1: Nereden çıkarıyorsun kızım?
0: Hakime Hanım verdi gazı. Sen de gittin form doldurdun. Ayıp ayıp.
1: Fena da geçmedi ha Leyla. Alacağım mesleğinizi elinizden.
0: 52 yaşında alırsın.
1: Sen de Savcı Ferit'le çocuklarınızla ziyaretime gelirsiniz.
0: Öf!
1: Madem öf öf ediyorsun, adamın yüzünü parmağında ne diye taşıyorsun? Yoksa hakikaten var mı bir şey?
2: Kıyafetlerimi getir Oğuz.
3: Emredersiniz efendim.

0: Kime bakmıştın ana?
1: Benim oğlumun bir beyi varmış.
0: Kim senin oğlun?
1: Hamit.
0: Gel ana, benim.
1: Hamit duysa bana kızar.
0: Hiç analara kızılır mı?
1: Sağ ol, Allah razı olsun. Geçmiş olsun, neyin var?
0: Sağ olasın. Bir kaza geldi başımıza ana.
1: Allah şifa versin.
0: Buyur otur.
1: Sağ ol.
0: Senin burada olduğunu söylemedi Hamit.
1: Çekinmiştir. Cahalım, yanlış bir söz ederim diye.
0: Sen nerede kalıyorsun?
1: Burada kalıyorum. Zülfü oğluma gidiyorum. Bakıyorlar bana sağ olsunlar.
0: Buyur ana. Ben de oğlun sayılırım. Varsa bir şeyin ben yardımcı olayım.
1: Ben kocadım. Hamid'imden başka kimim kimsem yoktur. Hamid'i bilirsin.

0: Bu çocuk bahtsız bir çocuk. Evvelen örgütün eline düştü. Allah devletten razı olsun, çocuğumu kurtardı. Olmaz işlerin içindeymiş şimdi de Hamid'im, he mi? O sebepten elini kesmişler. Allah'ını seversen bana hakikati söyle, bileyim. Benim oğlumun kumandanısın sen. Siz ne iş yaparsınız? Hamid'im ne iş yapar?
1: Anne, kim senin oğlun yanlış işlerde diyorsa sana yalan söylüyor. Hamid vatanına, milletine hizmet etmekten başka bir şey yapmıyor. Oğlun örgütten kurtulduktan sonra da çok önemli vazifeler yaptı. Devletine yardımcı oldu. Teröristlerle gözünü kırpmadan çatışmalara girdi.
0: Örgüte gitti. Devlet kapımıza geldi, bize hakaret etti. Örgütten kurtuldu. Bu sefer örgütçüler başladı sövüp saymaya. Köyümüzden, yurdumuzdan olduk. Başka yere taşındık. Bu sefer de millet dedi ki, senin oğlun derinci. Adam öldürmekten ne vatana hizmeti?
1: Yalan ana, yalan. Bizim için de neler diyorlar. Sen içini ferah tut. Gün gelecek, Hamid'in en büyük şeref madalyalarını alacak. Torunların babalarıyla iftihar edecek.
0: Torun dedin ya oğul. Müsaade et, Hamid'imi bana ver. Alıp gideyim buralardan. Ömrü hayatımda bir gecede huzurlu uyku uyuyayım. Sana hizmet edecek Hamid mi yok? Biri gider, başkası gelir. Kurbanın olam. Bu anayı, oğlunu çok görme.
1: Tamam ana. Ben Hamit'le konuşurum.
0: Allah senden razı olsun.
2: Hakkını helal edeyim mi Hüseyin? Ne diyor ya bu?
3: Diye dayı.
4: Ne hesi dayı? Yok diye.
2: Oğlum kim o? Bak nasıl ki Allah sana bir fırsat daha verdi yaşaman için. Ben de sana vereyim. İyice bir düşün. Çek nefesi. Bir daha sorayım bak. Hakkını helal edeyim misin? Ne diyeyim?
3: Bu sefer tamam. İşitmişim. Diye.
4: Dayı gelmişken kulağın baktırak mı? Yok diye.
3: Ulan oğlum adam ölecek görmüşsün mü?
4: Kim ölürse ölsün. Ha ben ölmüşüm ha başkası. Ben doğru bildiğimi söylerim.
2: Kemalettin.
3: Hayat diyeyim. Kime diyeyim lan?
4: Dayı bir daha sorsan ya.
2: Kemalettin. Bak he değilsen sen bir parmağın gımıldat. Yok değilsen sen iki parmağın gımıldat. Sesten anlamayayım oğlum. Tek mi çit mi Cevher?
3: Tek day görmüşsün mü?
2: İmdat.
4: Şartlı tek sanki dayı.
2: Şartını şurtun nereden anlıyorsun oğlum? Oksijen bunu çarptı mı?

0: Bak, demek hakkını helal edesin. Ben de ettim gitti. Oğlum, dur. Öldür Kemalettin abini. Baksana haline, perişan oluyor, sürünü.
1: Ambele sanki yüreğimden bir yük kalktı Cevher. Ya kul hakkı ne kadar ağırmış kardeşim. Kuş gibi oldum bele, bıldırcın gibi oldum. Oy şimdi bele uçayım sanki ha.
2: Bu kulum hakkını ne zaman ödeyeceksin?
0: Ne hakkım varmış oğlum?
2: Kader beni eve almayayım.
0: Almış ya almasın. Tavşan mı yok? Başka havuç mu yok?
2: Ya öbür kıza üzüleyim ben.
3: Vallahi Zaza değil başka bir şey demeyeyim.
0: Demişse demesin. He.
2: He. Sen akşam ne yedin dayı? Yine yuradın üstünde.
0: Oğlum ben öyle Murat'la, Fırat'la, Turat'la uğraşamam. Git git. Şimdi ata bak Allah'ın seversense ya.

0: Ne duruyorsun dayı?
1: Hele bir odada bize ayarlayın. Gelmişken bir gün galak.
0: Hastanede neydi çıktı dayı?
1: Çekyat yaptıracağım.

0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
2: İçim hayaller dolu.
3: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerim.

0: mı ayırtıyorum?
1: Trivago'da o da var.
2: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
3: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
2: Otel mi? Trivago.
4: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
5: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.

0: Bir gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Red Bull kanatlandırır.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Arabanı arabamla.com'a değerinde Trinx sat.
5: Bizim aile böyle lanetli. Biz sevdik mi geberene kadar seviyoruz.
6: Hepiniz iyi olacaksınız. Ama ben... Ben öleceğim.
5: Gitme, kal. Kal. Tamam mı? Ödümüz kopuyor sevmekten, kaybetmekten, yaşamaktan, sevilmekten, yükselmekten, düşmekten.
7: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
8: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
9: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha iyidir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watch Fit 5.

0: Teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
3: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30.

0: 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Sen oyna, sen oyna. Canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna. Tatlıcığım sen oyna.
8: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin. Obseso. Yeah. Obseso. Let's go. Yeah.
2: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
10: Türkiye, welcome to America.
11: Çıkır. Bu abi kim
12: oğlum? Bir yetkili bir abiye benziyor ama.
10: Then Reverend is John. Bilim, uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
13: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
10: What is turnuva saç?
14: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
15: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
14: Ispanaklı olmaz mı?
10: Oh, for me. Thank you.
16: Sen misafir servisin, buyur.
10: Sus Borak.
17: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
16: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
18: Titresin Amerika.
19: Titredi de.
20: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
4: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
21: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
22: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Milli takımlar resmi.

0: mi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Ne var? Niye geldin?
2: Oğlumu öldürme emrini sen mi verdin?
1: Hesap sormaya mı geldin buraya, mevzuyu öğrenmeye mi?
2: Mevzuyu öğrenmeye.
1: Oğlunu öldürecektim, niye kurtardım? Hadi kurtardım. Oğlunu öldürecektim, seni niye yaşattım? Hadi yaşattım. Baran için niye sana gelip, güvenip, ağa deyip dil döktüm? Siz toprak ağasısınız. Gönül ağası değilsiniz. Terk et mekanımı.
2: Sen delikanlı adamsın. Doğru, oğlumu kurtardın. Seninle hiçbir meselem yok. Senin hatırın için de oğluma sıkan iki adamını sana bağışladım.
1: Memduh'un torunu için seni kim bağışlayacak?
2: O Memduh'la benim aramda. 100 senedir bir kan gidi. Varsın 1000 sene daha geçsin.
1: Senin oğlun kalmadı, Memduh'un torunu kalmadı. Kan davasını gidecekseniz de güdün. Ama benim karşıma ne sen, ne adamların çıkmasın. Senin benim üzerimde hiçbir hatırın yok. Söz bitti.

0: Söyle kızım.
1: Baran'ımın kanı yerde mi kalacak?
0: Kalmaz kızım. Kimsenin kanı yerde kalmaz.
1: Bu ciğersizin ciğerini bana ne zaman yedireceksin baba?
0: Git söyle arabamı çıkarsınlar.

0: Bu kadar düşman sahibisin. Bu dalgınlık ne?
1: Seni akıl ver diye çağırmadım.
0: Söyle, seni dinliyorum.
1: Bundan sonra senin için çalışacağım. İstediğini yaptırırsın. İster baba yaparsın, ister iş adamı, ister istihbaratçı.
0: Ama?
1: Aması maması yok. İki kişiyi öldürmeme yol vereceksin. Onlardan ötürü takibata uğramayacağım. Öldürürken de yardım edeceksin.
0: Biri Ersoy, öbürü kim?
1: Haşim.
0: Polat Alemdar.
1: Herkes kendi yolunda. O kendi yolunu çizmiş. Ben de kendiminkini.
0: Abdüley.
1: Ne yapacaksın Abdüley'i? Zaten içeride. Ne zaman çıkacağı da belli olmaz.
0: İçeriden çıkması 2 dakika. Abdüley de seninle birlikte emrime girecekse... teklifini kabul ediyorum.
1: Ünsal, senin kulağın duymuyor mu? Memati...

0: Baş emrine girecek diyorum. Ne Abdüleyi?
1: Sen bir şey söyledin, ben de bir şey söylüyorum. İkiniz birden olursa olur, yoksa olmaz. Git Abdüleyi ikna et, beni öyle arar.

0: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.
1: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 16 Haziran Salı. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber her akşam olduğu gibi başlıyor efendim. CHP'de yaşanan grup kürsüsü savaşlarında bu hafta hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu geri adım attı. CHP'nin grup toplantısı salonu boş kaldı. Gerginliğin tavan yaptığı partide Ekrem İmamoğlu krizi de patlak verdi. Kılıçdaroğlu ve ekibi İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını veto etti. İmamoğlu da sessizliğini bozdu. İşte CHP'deki son durum.
2: Bir ses duyacaklar. Ben Kemal, geliyorum.
3: Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
4: Bedeller ödeyeceğiz ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.
5: CHP'deki grup kürsüsü savaşı bugün yerini sessizliğe bıraktı. Hem Özel...
4: Kim gelecekti, kimin geleceğini gördük. Burası milli idrarenin tecelligahıdır. Burası seçilmişlerin yeridir.
5: Hem de Kılıçdaroğlu...
3: Ahlak ahlak, erdem erdem, temizlik temizlik...
5: Geri adım attılar.
6: Bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştı.
5: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni gerilimlere zemin oluşmasını engellemek için bu kararı aldığı açıklandı.
3: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız.
5: Özgür Özel'in de örgütlerin yorgunluğunu görerek bu adımı attığı söylendi.
7: Bu kadar büyük kötülük olur mu ya? Bu kadar büyük kötülük olur mu? Yani bunu mu yapmaya geldiniz?
5: Bugün sakinlik var ama kılıçlar yarın çekilecek.
3: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz. Başlıyoruz.
5: Kılıçdaroğlu A takımını toplayacak. MYK toplantısı yapılırken Özgür Özel'in ekibi kurultay için toplanan imzaları genel merkeze teslim edecek.
6: Kurultay talebimizi tekrarlıyoruz. 900 imzamızı genel merkeze çarşamba günü götüreceğiz.
5: İmamoğlu krizi de patlak verdi CHP'de. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını veto etti.
8: Cumhurbaşkanı adayı mı değil mi?
9: Hayır değil. Hayır,
8: değil mi?
9: Tabii canım, ofis de kapandı.
5: İmamoğlu da sessizliğini bozdu. Kurultay zorla engellenirse siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız dedi.
10: Değişmeyen tek şey değişimdir.
5: Hedef tahtasında Kılıçdaroğlu vardı İmamoğlu'nun. Dahili bedhah kayyımın ne düşündüğünü bilmem. Milletimize de huzurlarının kaçmaması adına bu kişiyi kale almamasını tavsiye ederim dedi. Yani dünün baba oğlu bugünün düşmanları oldu.
11: Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Baba oğul ilişkisi gibiyiz. Benim de evladımdır.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçimler için 16 Nisan 2028 tarihini işaret eden açıklaması MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de soruldu. MHP lideri seçimlerin zamanında yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız diyerek seçim tartışmalarına noktayı koydu.
12: Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur.
13: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim için 16 Nisan 2028'i işaret etmiş, erken seçim mesajı vermişti.
12: Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır.
13: O seçim tarihi tartışmaları MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de grup toplantısının ardından soruldu.
12: Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız.
1: ABD ile İran arasında ateşkes anlaşması dijital imzalarla tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan

0: Anlaşmanın tamamlandığını ve ikinci aşamaya geçildiğini söyledi. Ateşkesi sabote eden İsrail'e de tepkiliydi Trump. Ben olmasam İsrail olmazdı dedi.
1: ABD ile İran arasında verilen mutabakata ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Anlaşma dijital ortamda gerçekleşti. ABD tarafında Trump'la Başkan Yardımcısı Vance, İran tarafında ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf elektronik imza attı. Resmi imza töreni ise Cuma günü İsviçre'de gerçekleşecek. ABD Başkan Yardımcısı Vance, mutabakatın yalnızca geniş bir çerçeve sağladığını ve önemli ayrıntıların sonraki müzakerelerde belirleneceğini söyledi. ABD Başkanı Trump, anlaşma sonrası ilk kez kamera karşısına geçti. Hürmüz Boğazı Cuma günü komple açılacak dedi.
2: I don't believe the regime change. You know, I've watched regime changes for years. They never work. It has to just happen.
1: Trump konuşurken İsrail'de birçok kez ateşkesi sabote etti. Lübnan'a saldırılar sürdü. Lübnan'daki İsrail yıkımını dünyaya duyuran bir gazeteci, görev başındayken bir İsrail İHA'sının hedefi oldu.
3: The entire area.
1: Ve Trump'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Ankara'da İran-ABD anlaşmasını yakından takip ediyor.
4: Bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz.
1: Ve Trump yine konuştu. İran'la anlaşmamızı tamamladık. Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz. Bu daha kolay olacak. İran'a yaptırım uygulamıyoruz dedi.
0: ABD ve İran anlaşması altını yükseltti. Anlaşma sonrası %2,5 değer kazanan gram altın yeniden 6500 seviyesini gördü ama kritik bir eşik daha var. O da Amerika'dan çıkacak FED faiz kararı.
5: Üzülüyorum üzülüyorum.
6: Aldık mı düşmüşken?
7: Ya aldım tabii ki. O zamanları aldım.
8: Bugün petrol fiyatları tekrar geriledi. Altın, gümüş fiyatları ve borsalar tekrar toparlandı.
6: Savaş bitti. Altın, gümüş, değerli metal yerler yeniden değer kazandı. %2,5'luk bir değer artışı ile birlikte altın yatırımcısının da yeniden yüzü güldü.
9: Yükseldikçe de elimdekileri değerlendirebilirim. Bu benim için avantaj. Bence hiçbir zaman zarar etmeyeceğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum.
8: Yarın akşam küresel piyasalar için çok önemli. Çünkü Amerika Merkez Bankası FED faiz kararını açıklayacak.
6: 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından Amerika ve İran geçtiğimiz gün masaya oturdu ve anlaşmaya vardı. İşte o anlaşmanın hemen ardındansa altın yeniden yükselişe geçti ve gram altın şu anda 6450-6500 seviyesinde seyrediyor.
7: 7 olur, hatta 7-8 bile olur.
5: 8 falan görür diyorlar gram altın ama yani altın borcu olanlara Allah yardımcısı olsun.
6: Şimdi ise gözler Amerika'dan çıkacak FED faiz kararında.
8: Cuma gününe kadar bir sorun yaşanmazsa, FED faizlerde bir değişikliğe gitmezse gram altın TL fiyatında 7000 lira seviyesinin üzerinde yerleşmeler görebiliriz.
0: Ve Ece İrtem diyeceğiz. Zamansız ölümüyle herkesi yasa boğdu genç oyuncu. Son görüntüleri ortaya çıkan oyuncunun cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Aydın'a götürüldü.
10: Yeni gelinin afeti.
11: Kız, hani biz bir olacaktık, iri olacaktık, diri olacaktık.
10: Kızılcık şerbetinin ışılıydı Ece İrtem.
12: Nasıl hemen gideriz diyor.
10: 1991'de Sivas'ta doğmuştu. Yaşar Üniversitesi Opera Şan Bölümü mezunuydu. Pek çok başarılı işte yer almıştı. Daha gerçekleştirecek bir sürü hayali vardı.
11: Burada okudum, burada büyüdüm. Ergenliğimi burada geçirdim.
10: Zamansız ölümüyle herkesi yasa boğan genç oyuncu daha bir gün önce 35. yaşını kutlamıştı.
12: Ya ben güzel olmayı güçlü olmak zannediyorum.
10: Son görüntüleri ortaya çıktı Ece İrtem'in. Başına geleceklerden habersizdi. Annesiyle birlikte restorana geldi. Yiyip içip işte böyle keyifli vakit geçirdi. Oradan ayrılan anne kız daha sonra evlerine döndü. Apartman girişinde başladı her şey. Ece İrtem annesinin koluna girerek işte böyle yürüdü. Daha sonra evde fenalaştı genç oyuncu. Kalp krizi geçirdiği tahmin.

0: tahmin ediliyordu. Hemen müdahale edildi. Ancak yine de kurtarılamadı.
1: Ben doğum günümü kutlayacağım desem adetimiz değil falan dersin.
0: Olay anında yalnızca annesi vardı yanında. Kızının ölümüne şahit olan anne şoka girmişti. Hemen tıbbi gözetim altına alındı.
1: Aman bebeğim takıtıyorum.
0: Ve dakikalar sonra avukatı bu paylaşımla duyurdu acı haberi. Saat 12 sıralarında vefat etmiştir dedi. Kesin ölüm nedeninin otopsiyle netlik kazanacağını belirtti. Ve Ece'nin naaşı adli tıp kurumuna getirildi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Oyuncu arkadaşları da oradaydı. Ece Ertem'i işte böyle anlattılar.
2: İnanamıyoruz şu anda nerede olduğumuzun, kim için burada olduğumuzun idrakında bile değiliz.
3: Hepimiz çok üzgünüz, onu çok seviyorduk. Yeni gelindeyken de mesela çok sıkı fıkıydık.
0: Yaptığı son röportajda ortaya çıktı. Ondan geriye işte bu sözler kaldı.
4: Kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. O bizi bir deneyim. Şükretmeye ve sevgi için buraya gönderdi. Artık kendimi rahat bırakıyorum.
0: Genç oyuncunun cenazesi memleketi Aydın Kuşadası'na götürüldü. Yarın öğle namazında toprağa verilecek.
5: Oyuncu Ece İrtem'in ölümü sonrası kalp krizi uyarısı geldi uzmanlardan. İşte erken yaşta kalp krizini ele veren 7 gizli belirti.
6: Yani gerçekten o kadar çok duyuyoruz ki böyle şeyleri.
0: Oyuncu Ece İrtem ömrünün baharında kalbine yenik düştü. Uzmanlardan hayati uyarılar geldi. Gençler de alarm veriyor.
7: Genç yaşta kalp krizlerinde ya da ani ölümlerdeki en büyük faktör aslında genetik faktörler.
8: Bayramda ölümlere çok üzülüyorum. Ölüm bile güzel olmalı, büyük olmalı.
0: Kalp krizi riski genç yaşlara kadar düştü. Ölüm haberleri peş peşe geldi. Şarkıcı Volkan Konak... Yönetmen şarkıcı Metin Arolat.
9: Sevdiğin her şeyin kaybetme korkusu var.
0: Fatih Ürek.
10: Yaşanacak çok şeyler var dilerse.
0: Şimdi de oyuncu Ece İrtem kalp krizi yüzünden hayatını kaybetti.
6: Çok genç hayatını kaybetti.
11: Kalp krizine bağlı ölüm oranları genç yaşa kadar düştü. Peki belirtileri neler? İşte uzmanı yanıtladı.
7: Yanma, sıkıştırma tarzında, soğuk terleme ile beraber ağrı şeklinde görülebilir.
0: İşte adım adım kalp krizine götüren nedenler.
7: Obezitenin hareketsiz yaşamın artmasıyla beraber, işlenmiş gıdanın tüketiminin artmasıyla beraber, sosyal stresin artmış olmasıyla beraber, beslenme alışkanlıklarının bozulması, düzenli spor yapmama gibi durumlarla beraber daha erken yaşlarda kalp krizi görebiliyoruz biz.
6: Sağlığıma dikkat ediyorum. Kalple ilgili mesela kardiyolojiye gidiyorum.
5: Amasya'da Luna Park'ta kamikaze çarpan genç hayatını kaybetmişti. O facianın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
12: Henüz 20 yaşındaydı. Luna Park'ta çalışırken kamikaze çarptı, hayatını kaybetti. O korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Burak Kırıkçı, Luna Park'ta operatördü. Kamikaze adıyla tanınan oyun aletini çalıştırdıktan bir süre sonra kabininden çıktı. Girmemesi gereken hareket alanına girdi. Tam o anda aşağı doğru iniş yapan makine genci önüne katarak sürükledi. Korkunç kaza güvenlik kamera görüntülerine de böyle yansıdı. Ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Kazanın ardından işletme mühürlendi. İşletme sahibi ve müdürü tutuklandı.
5: Bolu'da otizmli bir çocuk Luna Park'ta oyuncağa binmek istedi. Ailesi izin vermeyince devreye çalışanlar girdi. Oyuncağın hızı düşürüldü. 3 günlük hayal gerçek oldu. İşte yürekleri ısıtan o anlar.
13: Kral, kral, adamsın.
14: 3 gün boyunca Luna Park'a geldi. Ailesinin endişesi yüzünden balerine binemedi. Onun için oyuncağın hızı düşürüldü. Otizmli çocuk balerine bindi. Yaşanan olay bir kez daha insanlığın güzel yüzünü gösterdi.
13: Evren baba adamsın adam. Helal.
14: Bolu'da kayda geçti yürekleri sımsıcak eden anlar. Görüntüdeki otizmli çocuk 3 gündür Luna Park'a geliyordu. Tek isteği balerin adı verilen oyuncağa binmekti. Ama oyuncağın hızı yüzünden ailesi endişeliydi. İzin vermedi. O da hüzün dolu bakışlarla oyuncağa binenleri izledi. Luna Park çalışanı duyarsız kalmadı. Yüreklere dokunan bir davranışa imza attı.

0: Oyuncağın hızını düşürdü.
1: Evren baba adamsın adam. Helal.
0: Çalışan 30 imli çocukla birlikte balerine bindi. Balerin yavaşça döndü. Mutluluk hızla yayıldı. 3 günlük hayal gerçek oldu.
1: Kral adamsın.
0: Sıra bekleyen vatandaşlar hiçbir şey demedi. Herkes sakince çocuğun yüzündeki mutluluğu izledi. Küçük bir jest büyük bir mutluluğa dönüştü.
1: Vallahi bravo. Vallahi tebrik vallahi. Ederiz.
2: Çok teşekkür ederiz.
3: Doğum günü pastası kana bulandı. Antalya'da doğum günü pastası alan bir adam pastaneden çıkar çıkmaz eşinin gözü önünde silahlı saldırıya uğradı.
4: Pastasını aldı. Pastaneden çıkar çıkmaz kurşunların hedefi oldu. Doğum günü pastasına kan bulaştı. Kan donduran saldırı Antalya Serik'te kayda geçti.
5: Doğum günü pastası alan Mehmet Kadir Ergenci takip edildiğinden haberdar değildi. Pastasını aldı, elindeki poşetle pastaneden çıktı. O sırada onu bekleyen saldırgan harekete geçti. Arkasından geldi, peş peşe tetiğe bastı.
4: O anda eşi de araçta bekliyordu. Bacağından vurulan talihsiz adam kanlar içinde yere yığıldı. Doğum günü pastası kana bulandı.
5: Kaçmaya hazırlanan saldırgan talihsiz adamın yere düştüğünü gördü. Arkasını dönüp tekrardan ateş açtı. Ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.
4: Ekipler çok geçmeden oradaydı. Ağır yaralanan Ergenci hastaneye kaldırıldı. Ekipler şimdi saldırganın peşinde.
3: Ankara'da fren yerine gaza basan şaşkın bir sürücü müzik kursuna camdan girdi. Kazada yaralanan olmazken aracın engelleri aşıp nasıl kursa girdiğine kimse bir anlam veremedi. İşte trajikomik o kaza anları geliyor ekranlarınıza.
6: Ben o sırada pazardaydım. Bam diye bir ses geldi, ben de şaşırdım.
7: Birden gürültü koptu. Deprem olduğunu düşünerekten kendimizi attık dışarı.
8: Deprem sandılar ama değildi. Sürücü fren yerine gaza bastı, müzik kursuna camdan girdi.
5: Bir garip kazanın adresi Ankara Keçiören. İddiaya göre sürücü frenle gazın yerini karıştırdı. Önce beton saksıya çarptı, ardından burada bulunan kamelyayı yıkıp müzik kursuna camdan daldı.
7: Genellikle müşterilerimizi kapıdan ağırlamayı tercih ediyoruz ama ne yazık ki camdan girdi.
6: Aracı içeride görünce ben de şaşırdım.
7: Beton saksıları da devirip geliyor. Biz orayı anlamış değiliz zaten. Büyük bir ihtimal aracın kanatları vardı.
5: O sırada çalışma ofisindeki çalışan ölümle burun buruna geldi. Facia kılpayı atlatıldı.
7: Bizim personelimiz de büyük ihtimal camide namaz kılıyordur diye umut ediyorum.
5: Müzik kursuna camdan giren sürücü olayın hala şokundaydı. İçeri girmesine rağmen gaza basmaya devam ediyordu.
7: Hanımefendi şoktaydı. Bizim personelimiz içeriden kurtuluyor, dışarı geliyor, kontağı kapatıyor.
8: Müzik kursunda maddi zarar meydana gelirken ölen ya da yaralananın olmaması yüreklere su serpti.
7: Maddi kaybımız var. Can kaybımız olmadığı için çok mutluyuz.
3: Aksaray'da kaza yapan sürücü alkol muayenesinde önce polise ardından da basın mensuplarına tepki gösterdi. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
9: Bende alkol yok, bende sinir hastalığı var.
4: Aracıyla kaza yaptı, bir de tepki gösterdi.
9: Sen de çekme beni.
4: 27 yaşındaki Ali E. Kavşak'ta kaza yaptı. Araç hasar aldı. Ekipler sürücüye alkol testi yapmak istedi ama o kadar kolay olmadı.
9: Bende alkol yok, bende sinir hastalığı var.
4: Adamın tepkisinden basın mensupları da nasibini aldı.
9: Sen de çekme beni.
4: Sürücü gerçekten dediği gibiydi. Alkollü değil, sinirliydi.
9: Bende alkol yok, bende sinir hastalığı var.
3: LGS sınavına giren kızının 5 yanlış yaptığını gören matematik öğretmeni bir anne çileden çıktı. Kızını dakikalarca azarladı, ağlattı. İşte o skandal görüntüler.
10: Kız beni de rezil. Keşke yazmasaydım. Kötü geçti dedi. 5 yanlış ne kızım? 5 yanlış ne? Bilmeyen, hiçbir eğitim almayan, hiçbir çaba göstermeyen çocuğun yapacağı şey de iş yanlış ya.
8: Sınavdan çıkan kızını motive edeceği yerde söylemediğini bırakmadı. Genç kız annesinin o sözlerinin ardından gözyaşlarına boğuldu.
10: İnşallah daha beter bir sonuç gelir. Bunu yürekten de diliyorum. İnşallah beter bir sonuç gelir.
8: LGS sınavına giren bir öğrenci sınav sonrası cevap anahtarını kontrol ettiğinde sayısalda 5 yanlış olduğunu gördü.
10: Anneninki fena geçmedi. Kız beni de rezil et. Keşke yazmasaydım, kötü geçti dese.

0: Bunu duyan matematik öğretmeni annesi çileden çıktı. Kızını dakikalarca azarladı, söylemediğini bırakmadı.
1: Yazıklar olsun ya. Bana yazıklar olsun. Ben ne iyi bir evlat yetiştirebildim, ne iyi bir öğrenci yetiştirebildim.
0: O anları kayda alan öğrenci gözyaşlarına boğuldu.
1: Sen ne yaptın sayısalda ya? İnsan boş otursa, rastgele işaretlese bu kadar tuttururdu.
0: Sanal medyada da o anneye tepki yağdı.
1: İnşallah daha beter bir sonuç gelir. Bunu yürekten de diliyorum. İnşallah beter bir sonuç gelir.
2: Bursa'da iki husumetlinin kanlı hesaplaşması kameralara yansıdı. Ağır yaralanan gencin ilk kurşunu kendisinin sıktığı ortaya çıktı.
3: Sokakta husumetlisini gördü, takip edip ateş açtı. Amacı intikam almaktı ama planladığı gibi olmadı. O çatışmada kendisi ağır yaralandı. 26 yaşındaki Oğulcan Dinç yolda husumetlisi Fırat Demirkıran'ı gördü. Bir süre takip etti, sokağa girince silahını çıkarıp ateş açtı. Can havliyle dönen Demirkıran da kendisini korumak için Dinç'in üzerine kurşun yağdırdı. Ardından da olay yerinden kaçtı. Oğulcan Dinç intikam almak isterken kanlar içinde yere yığıldı. Kanlı hesap an be an kameralara yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde bir tabanca ve çok sayıda kovan vardı. Ekipler firari şüpheliyi yakalamak için iş sürdü. Firari Fırat Demirkıran çok geçmeden yakalandı. Çıkarıldığı mahkeme kararıyla da tutuklandı.
2: Adana'da 12. kattan düşerek yaralanan 14 yaşındaki Edrin Deniz Karaca 11 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Edrin kazanın yaşandığı binanın önünde pasta ve balonlarla karşılandı.
4: Yapılan iyilikler bana kanat olmuş.
3: 12. kattan düştü. Mucize eseri hayatta kaldı. İyilikler sayesinde hayatta kaldım dedi.
4: Melek babamın yardım ettiği bir ailenin kızı. Ben ilk düştüğümde onun bana sarıldığını gördüm.
3: Adana'da 12. kattan düşerek yaralanan 14 yaşındaki Ecrin 11 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.
5: Şu an sağlık durumu çok iyi.
3: İlkokul öğrencisi Ecrin Deniz Karaca oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynayan kardeşine bakmak istedi. 12. kattaydı Ecrin. Merdiven boşluğundaki pencereye çıktı ve sonra da bu felaket yaşandı. Bacağında kırık ve çatlaklar oluşan Karaca ameliyat oldu. 12 günlük tedavinin ardından taburcu edildi. Ecrin ambulansla getirildiği ve kazanın yaşandığı binanın önünde pasta ve balonlarla karşılandı.
4: Komşularıma teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim.
3: Ecrin babasının iyilik yaptığı küçük bir kızı anlattı. İyilikler bana kanat oldu dedi.
4: Melek babamın yardım ettiği bir ailenin kızı. Ben ilk düştüğümde onun bana sarıldığını gördüm. Onların duaları sayesinde hayatta kaldığımı düşünüyorum. Yapılan iyilikler bana kanat olmuş. İyi ki varlar.
3: Ve bundan sonra
4: hayatımın artık bu son kalan evresinde de vakfa başlamaya karar verdim babam gibi.
3: Baba Hakan Harput, El Ele İyilik Kanatları Derneği Başkanı. Şimdi baba kız tıpkı melek gibi yardıma ihtiyacı olan çocuklar için birlikte mücadele edecek.
5: İyiliğin gücü diyorum.
2: İstanbul'da bir aracın kaputunun altından kuş, başka bir aracın direksiyonunun altındansa oluklu kertenkele çıktı. Sürücüler gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.
6: Kaputtan başka, direksiyonun altından başka hayvan çıktı. Sürücüler neye uğradığını şaşırdı. Bir sürücü aracına binecekti. Önce aküyü kontrol etmek istedi. Kaputu açınca gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Bir kuşla karşılaştı. Kuş hızla uçarak uzaklaştı. Şoförse baka kaldı. Bir başka olaydaysa servis şoförü aracına binecekti. Direksiyonun altında bir hayvan olduğunu fark etti. Yılan sandı. Gerçek başkaydı. Yılanlara benzerliğiyle bilinen oluklu kertenkele vardı. Direksiyonun altından çıkarıldı. Doğal

0: yaşam alanına bırakıldı.
1: İstanbul Fatih'te hırsızlar otomobilin içinde eşini bekleyen Rumen turistin çantasını çaldı. İçindeki paraları ve altınları aldıktan sonra boş çantayı bırakıp gittiler.
2: Kapıyı kapattı, çantayı verdi gitti. Çantayı boşalttılar, çantayı bıraktı.
3: İstanbul'un göbeğinde Laleli'de böyle bir şey yaşanması çok kötü.
0: Biri dikkatini

0: Alışveriş yapmak için Laleli'deki bir mağazanın önünde durdu. Hırsızlar eşi araçtan indikten sonra harekete geçti.
1: Yol yorgunuyken arkadan gelip kapıyı açıyorlar.
0: Biri turiste bir şeyler sorup dikkatini dağıttı. Diğeri ise parmak izi bırakmamak için elindeki bezle arka kapıyı açtı. Çantayı aldıktan sonra uzaklaştı.
2: Dünden beri kadın yani çok üzgün bir durumda.
0: Kendi araçlarına giden şüpheliler çantanın içini boşalttı. Yeniden turistin otomobiline yaklaştılar. Aynı yöntemle sürücünün dikkatini dağıttıktan sonra boş çantayı yerine bırakıp kaçtılar.
3: Bu sefer parmak izi bıraktı.
0: Alessandro Florin Elvis, 6000 sterlin, 1000 euro ve altın dolu çantanın çalındığını bir saat sonra fark etti.
1: Fark etmemesi normal çünkü çanta yerinde ya. Otelden görüntüleri alıp polis arkadaşlara verip yardımcı olduk.
0: Ekipler şimdi şüphelilerin peşinde.
4: Kahramanmaraş'ta 67 yıldır evli ve 11 çocuğu olan İsbir çiftini ölüm bile ayıramadı. Çift 6 saat arayla hayatını kaybetti, yan yana toprağa verildi.
0: Tam 67 yıl boyunca aynı yastığa baş koydular. 11 çocuk büyütüp aynı hayatı paylaştılar. İspir çiftini ölüm bile ayıramadı. 6 saat arayla hayata gözlerini yumdular. Yan yana defnedildiler. Önce döne İspir rahatsızlandı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermeye başladı. Birkaç gün sonra ise eşi Abdullah İspir hastaneye kaldırıldı. İkisi de yaşam mücadelesini kaybetti. Önce döne İspir, 6 saat sonra da Abdullah İspir yaşamını yitirdi. 67 yıllık hayat arkadaşları son yolculuklarına da birlikte uğurlandı. Gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildiler.
4: Bir sanal medya kullanıcısı dedesine kargo geleceğini söyleyip görüntülü aradı. Dışarıya çıkmasını istediği dedesine bakın nasıl sürpriz yaptı.
5: Gelmedi.
6: Sürpriz!
7: Torunları kargo gelecek diyerek görüntülü aradı. Kapıya çıkmasını söyledi.
5: Gelmedi.
6: Sürpriz!
5: Ayada!
7: Merakla kapıya çıktı ama kapıda ne kargocu ne de kurye vardı. Bu defa gelen bir kargo değildi.
5: Gelmedi.
6: Sürpriz!
5: Ayada!
7: Torunlarının sürpriz diye bağırmasının ardından o da hemen oyuna dahil oldu.
8: Kargo geldi, kargo.
7: Belli ki uzaktan gelmişlerdi. Hemen sarılıp hasret giderdiler.
8: Aman aman. İnanamıyorum.
7: O anları sanal medyada paylaşan torun da bu kez gelen paketten biraz farklıydı notunu düştü.
5: Daha gelmedi.
6: Sürpriz!
5: Ayada!
4: Bursa'da çocuklarının gözü önünde öldürülen Müjde Güngör'ün abisi, 3 çocuğun katil zanlısının ailesine teslim edilmesine tepki gösterdi. Velayet davası için hukuk mücadelesi başlattı.
9: El birliğiyle bir katil yarattılar. Davamızı başlattık. İyi bir insan olmaları için elimden geleni yapacağım. Onlar benim kız kardeşimin bana olan emanetidir.
0: Eniştesi kız kardeşini çocuklarının gözü önünde öldürdü. O yeğenlerine sahip çıkmak için hukuk mücadelesi başlattı.
9: Kardeşlerim Bursa'ya gittiler. Bursa'da kendi yeğenlerini almaya çalıştılar. Polisler bu çocukları kalkıp bu katilin ailesine teslim etmişler.
0: 29 yaşındaki Müjde Güngör, 3 Haziran'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Ama ailenin acısı bununla da bitmedi. Müjde Güngör'ün 3 çocuğu, katil zanlısı Zafer Güngör'ün ailesine teslim edildi.
9: Polisler bu çocukları kalkıp bu katilin ailesine teslim etmişler. Zaten bu aile bir katil yarattı.
0: Sabır Şahin cinayetin bir günde yaşanan bir olay olmadığını savundu.
9: 4-5 yıldır süren bir meseleden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bu kişilerin evliliklerine müdahale ettiler.
0: Abi şimdi çocukların kendisine teslim edilmesini istiyor.
9: Davamızı başlattık. Dayısı olarak çocukların bakımına, yetiştirilmesine, iyi bir insan olmaları için elimden geleni yapacağım. Onlar benim kız kardeşimin bana olan emanetidir.
4: Filipinler 7.8 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. Deprem anında engelli bir kadının geride bırakıldığı görüntüler ortaya çıktı. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
7: Ev beşik gibi sallandı. Engelli kadın deprem anında kaderine terk edildi. O anlar yürekleri sızlattı. Filipinler 7.

0: 7.8 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. Kimi sokakta, kimi de okulda depreme yakalanmıştı. Deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir aile evindeydi, yemek yapan da vardı, başka işle uğraşan da. Engelli bir kadın da oturuyordu. Bir anda büyük bir gürültü koptu. Ardından ev sallanmaya başladı. Herkes kendini kurtarma derdindeydi. Kimse engelli kadını düşünmedi. Kadın öylece evin ortasında kaderine terk edildi. Ev beşik gibi sallandı. Kadın bir oraya bir buraya gitti. Sonunda da yere düştü. Çaresizce depremin bitmesini bekledi. Neyse ki ev yıkılmadı. Depremin ardından eve girenler engelli kadının yanına koştu.
1: Amilli futbol takımımız Dünya Kupası'na özel imaj değişikliği yapmıştı. Eren Elmalı saçlarını örgü modeli yaparken bozkurt işaretiyle dünya gündemine oturan Melih Demiral ise bıyık bırakmıştı. Futbolcular ilk maçtaki mağlubiyetin ardından gelen eleştiriler sonrası imaj değişikliğine gitti. Paraguay maçı hazırlıkları devam ederken İtalya Ligi'nin yıldızı Kenan Yıldız ise antrenmana dua ederek başladı. Paraguay maçımız cumartesi günü milli takımımız için kader maçı olacak.
2: Bizde de bir şeyler var biliyorsun da. Saç değil de bir şeyler yapacağız kardeşim.
0: Dünya Kupası'na özel imaj değişikliği yapmışlardı. Futbolcular ilk mağlubiyetin ardından eski hallerine geri döndü. Amilli futbol takımımız 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkmıştı. Maç öncesi futbolcularımız da turnuvaya özel imaj tazelemişti. Eren Elmalı örgü saç modeliyle dikkat çekerken yaptığı bozkurt işaretiyle dünya gündemine oturan Melih Demiral da bıyık bırakmıştı.
2: Bir şeyler var biliyorsun da. Saç değil de bir şeyler yapacağız kardeşim.
0: Ancak turnuva milli takım için iyi başlamadı. Milli takımımız Avustralya'ya 2-0 yenildi. Birçok futbolcumuz da yenilginin ardından eleştiri yağmuruna tutuldu. Paraguay maçı hazırlıkları da devam ediyor. Milli takımımız için bu maç kader maçı olacak. Cumartesi günü Türkiye saatiyle sabah 6'da oynanacak maçta olası bir mağlubiyette gruptan çıkma şansı neredeyse kalmayacak. Milli takım bu maça tamamen odaklanmış durumda. Antrenmanlar devam ediyor. İtalya Ligi'nin yıldızı Kenan Yıldız da antrenmana dua ederek başladı. Her antrenmanda olduğu gibi sahaya çıkmadan önce duasını etti. Ardından da antrenmana başladı.
1: Dünya Kupası gündemiyle devam ediyoruz. Birkaç gün öncesine kadar ismini kimse bilmiyordu. Yeşilburun Adaları kalecisi Vozinha, sanal medyadaki 50 bin takipçisiyle gündem olmuştu. Kaleci Dünya Kupası'ndaki İspanya maçında tarih yazdı. Kalenin önüne duvar ören kaleci tam 7 kurtarışla kalesini gole kapattı. Dünya gündemine oturan kaleci sanal medyada milyonlarca takipçi kazandı. Başarısının ardındaki hikaye ise hüzne boğdu.
3: Onun ismini kimse bilmiyordu. Şimdi ise dünyanın en ünlü kalecileri arasına girdi. Yeşilburun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha, sanal medyada sadece 50 bin takipçisi olmasıyla gündem olmuştu. Haberin sanal medyada viral olmasıyla kaleci bir anda milyonlarca takipçi kazandı. İspanya maçındaysa adeta kalenin önüne duvar ördü. Tam 7 kurtarış yaptı, kalesini gole kapattı. Turnuvanın favorisinden alınan bir puanın baş mimarı oldu.

0: kurtarışlarıyla dünya gündemine de oturdu. Sanal medyada takipçi sayısı katlandıkça katlandı. Ancak bu başarısının ardında yaşadığı zorluklar hüzne boğdu. Vize masrafları için yeterli parası yoktu. Annesini Dünya Kupası için ABD'ye getirememişti. Annesi bu kurtarışlarını izleyemediği için gözyaşlarına boğuldu.
1: Ankara'da bir yokuş sürücülerin adeta cüzdanını ve sabrını test ediyor. Sanayi esnafının yeni favorisi haline gelen yokuştan çıkmaksa hem sağlam bir çekiş gücü hem de usta bir şoförlük istiyor. İşte sanal medyada viral olan o yokuş geliyor ekranlarınıza.
2: Ben daha buradan çıkan taksi görmedim. Dayı Allah canını aldı arabanınla. Niye öyle bir şey yaptın ki? İstop mu etti? Yok.
3: Havalar ısındı. Kamp sandalyesini kapan açık hava sinemalarına koşuyor. Ancak bu mahallede eline çayını kahvesini alan bu yoldan geçen araçları seyretmeye başlıyor.
2: Hadi. Allah kahretsin ya. Az kalsın çıkıyor adam. Git geri git ya. Zorlama arabayı.
3: Tek seferde çıkabildim.
4: Evet ama yağmurlu havada aynı performansı göstermeyebilirim.
5: Nasıl çıktım ama abi?
3: Vallahi ben bu kadar güzel çıkanı görmedim.
5: Çok teşekkürler.
3: İnenin çıkamadığı, çıkanın inemediği seyran bağlarındaki bu yokuş sanal medyada viral oldu.
2: Şuraya geldiğiniz zaman şunu yapmasanız bu araba çıkacak zaten.
3: Biz de bugün bu yokuşu test etmek için buraya geldik. Bakalım çıkabilecek miyiz?
6: Hadi Görkem, hadi Görkem. Rezil etme bizi.
3: Efendim rahat inip çıkabiliyor muyuz?
7: İnmiyoruz, çıkmıyoruz.
8: Yağmurda biraz gazı fazla veriyorlar, arabayı patiye düşürüyorlar. Arkadaşlar biraz daha düzgün şoförlük yaparsa çıkabilirler.
2: Kaza yapacağım, dur.
9: Valla yağmur yağdığı zaman tren seslerinden kafamız kalmıyor. Kesinlikle buradan hiçbir araba çıkamıyor.
2: Çıkamaz. Zorlama boşuna.
9: Merdivenler de yoruyor bizi. Biz aşağıda otostop yapıyoruz.
3: Ben de buraya gelirken otostop çektim.
9: Öyle mi?
3: 119, 120, 121, 122 ve 123. Efendim araçların inip çıkmakta zorlandığı bu yokuş yayalar içinde oldukça zahmetli. Tamı tamına 123 basamak bulunuyor.
10: Endişeyi de yok çıkması çok zor oluyor. Yok aşağı gidiyor.
3: Çok teşekkür ederim. Sizi uğurlayayım o zaman. Daha yolunuz var çünkü.
10: Var var.
1: Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren iki kişi dehşeti yaşadı. Boğulma tehlikesi geçirenler bakın nasıl kurtarıldı.
11: Ambulansı çağır, ambulans.
12: Senin kardeşin mi?
3: Serinlemek için girdiler, canlarını zor kurtardılar.
11: Oğlum atlamayın, atlamayın.
3: Adana'nın kavurucu sıcaklarından kaçan gençler soluğu bu sulama kanalında aldı. Dakikalar sonra da felaket yaşandı. Boğulma tehlikesi geçirdiler. Suda çırpınıyorlardı, görenler yardıma koştu. İki kişi canı pahasına suya girdi. Köprüden tutunarak işte böyle kurtardılar.
1: Şanlıurfa'da 5 yaşındaki çocuklarından haber alamayan aile otomobille sokak sokak çocuklarını aradı ama kayıp sandıkları çocukları aracın bagajından çıktı.
3: Kayıp çocuklarını otomobille aradılar, sokak sokak dolaştılar. Ama kayıp zannettikleri çocukları yanı başlarındaydı.
13: Yavaş yavaş alayım bana. At ya. Ver beraber. Tamam bir şeyse yok.
3: Sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk babasının yeni aldığı otomobilin bagajına girip kapağı üzerine kapattı. 2 saat boyunca çocuktan haber alamayan aile büyük panik yaşadı. Otomobile binip sokak sokak çocuklarını aradı. Aile o anda bagajdan gelen sesler üzerine çocuğun kilitli kaldığı

0: olmadığını fark etti. Hemen itfaiyeyi çağırdılar. Ekipler otomobilin arka koltuğunu sökerek çocuğu kurtardı.
1: Yavaş, acele etme lan. Az ya. Ver beraber. Tamam, bir şey sıra yok.
2: Aile sorunlarıyla magazin gündeminden düşmek bilmeyen Özcan Deniz, abisi hakkında ilk kez konuştu. Kendisini 1 milyar lira dolandırdığını söyledi. Yaşadıklarına tepki gösterdi.
3: Abisi hakkında ilk kez konuştu. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Ünlü şarkıcı demediğini bırakmadı.
4: Seni henüz tanıdım.
3: Aile içi kavgalar, gerilimler, itibar davası, mal mülk paylaşımı. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve ailesinde sular durulmuyor.
5: Annenin bir sağlık durumunu da sorsaydık hemen. Görüşüyor musun?
3: Ünlü sanatçı 22 yıl boyunca menajerliğini yapan abi Sercan Deniz hakkında ilk kez konuştu.
6: Belki de bu son geceniz olabilir. Maalesef hayat beni hiç istemedi.
3: 1 milyar lira mı aldı dedi. 35 yıllık kalıntırının gittiğini söyleyip tepki gösterdi. Bugüne kadar çaldığı ne varsa hepsini geri alacağını ifade etti.
7: Benim bütün gelir kaynaklarımı kapattı. Benim bütün mallarımı çaldılar. Hırsız parasıyla ekmek yiyorlar. Gerçekleri insanlar öğrenene kadar susmayacağım.
3: Abisinin 30 milyon liralık icra bıraktığını da söyledi. Destek çıkan ailesine tepki gösterdi. Onlar aile değil şebeke dedi. Dava açacağını açıkladı.
2: Hizmetleriyle değil, skandallarıyla anılan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mansur Yavaş yeni bir vurgunla gündemde. Mamak kentsel dönüşümü üzerine kurulan kirli çarkı AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek anlattı. Osman Gökçek, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Sürmanşet programında Duygu Çuadar'ın sorularını yanıtladı. Çarpıcı açıklamalara imza attı.
8: Bakın, 100 yılın vurgunu diyorum size.
9: AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in söylediği gibi yine 100 yılın vurgunu, yine Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mansur Yavaş.
8: Mansur Yavaş, meclis üyeleri ve bu müteahhit firma bence çok ama çok yanlış bir şeyin içine girdi. Ve bu iş hakikaten onların başına büyük işler açacak diye düşünüyorum.
9: Bu seferki vurgun Mamak kentsel dönüşümü üzerinden. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kirli çarkını Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Sürmanşet programında anlattı.
8: Müteahhit kendine kalan alanla ilgili 1.786.495 metrekare bir yer alıyor. Burasını minimum 100 metrekareyle yapacak. Yani 100 metrekareden daire yapmaya kalkarsa minimumda evet 17.865 konut yapılmış olacak. Meclis kararı olmadan, şartnamede olmadan bunları metrekarelerini küçülterek satmaya başlamış. Bunu 20 metrekare üstünden hesaplayınca 89.324 konuta çıkıyor. Kaçtan? 17.865 konuttan bir anda 89.000 konuta çıktı.
9: Gökçek skandalı işte böyle deşifre etti.
8: Bu vurgunda 1.490.000 liradan bu daireler şu anda satılıyor Duygu Hanım. 89.000 konutu bununla çarptığımız zaman 133 milyar TL'ye çıkıyor para. Yani 80 milyar ciro yapması gerekirken bir anda 133 milyar lira yaptı. Arada fark ne kadar biliyor musunuz? 53 milyar TL.
9: İşte vurgunun anatomisi. Osman Gökçek detaylı anlattı.
8: Şimdi ihale yapıldı aziz milletimiz. İhalede 1.786.000 metrekarelik yeri minimum dedi ki ihale şartnamesi. 100 metrekarenin altında daire yapamazsın. Aradan bir ay geçtikten sonra bu kişi bir lansman yaptı. Bu lansmanda dairelerini 20 metrekare, 40 metrekare, 60 metrekare olarak sattı. Ama şartnamede bu yok. Şartnamede olmayan bu işi bu Haziran ayında meclise getirdiler. Cumhuriyet Halk Partisi bunu meclisten geçirdi. Ya biri bana şunu anlatsın. 6 ay sonra meclisten geçecek kararı bu müteahhit nasıl biliyordu?
9: Mansur Yavaş'a tepkiliydi AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek.
8: Şimdi Sayın Mansur Yavaş, Allah aşkına bana bu ihaleyi bir izah et. Bir kalem oynatıp 53 milyar lira fark çıkartabilecek niteliğe getiremezsiniz bu işi. Bu işin hesabı sorulur. Ben Ankaralı'nın hakkını size yedirmem. Bu 100 yılın vurgunudur.
2: Geçtiğimiz günlerde yüz germe ameliyatı yaptırdığını açıklayan Ebru Gündeş'ten bu kez de yapay zeka sürprizi geldi. Videoyu gören Gündeş hayranları ise

0: aşkına döndü.
1: Söz verdim kendime, niye hala yok, hala yok, çağırın gelsin.
2: Bir süredir yaptırdığı yüz gerdirme işlemiyle gündemdeydi.
3: Yarın yüz gerdirme yaptırdım da sizler için. Ben bunun için bir şey istemiyorum, sadece sizler için.
4: Güzel olmuş.
2: Bu defa da yapay zeka sürpriziyle çıktı sevenlerinin karşısına. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş konserinde beklenmedik bir çıkış yapmış, yüz germe ameliyatı olduğunu paylaşmıştı.
3: Beni beğendiniz mi bugün? Çok mutluyum.
2: Son halini sürekli sevenleriyle paylaşan Gündeş, bu defa da yapay zeka ile hazırladığı nostaljik görünümlü bir videoyu paylaştı takipçileriyle. Paylaşımına bu yapay zeka eski fotoğraflarımıza saç savurtuyormuş notunu düştü. O video beğeni yağmuruna tutuldu.
0: Şimdi de dünyadan ilginç görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza.
2: Ukrayna'da inzibatlar seferberlik kapsamında bir gencin babasını askere almak için geldi. Gencin babasını askerlere teslim etmeye hiç niyeti yoktu. Bir anda askerlere saldırdı. Tek başına hepsini yere serdi. Yere düşen askerlere defalarca vurdu. Kavga dakikalarca devam etti. İki kişi mangal keyfine yeni bir boyut kazandırdı. Aracın ön koltuğuna mangalı koydular, üzerine de şişe taktıkları etleri dizdiler. Hareket halindeyken işte böyle keyif yaptılar. Bir dağ aslanı çiftliğe girdi, keçileri kovalamaya başladı. Bir keçiyi yakaladı, çiftlik sahibi tam zamanında yetişti. Dağ aslanına işte böyle tekme attı. Tekmeyle korkan dağ aslanı kaçtı. Macaristan ve Kazakistan karşılaşması vardı. Heyecan doruktaydı. Tam o anda çekim yapan bir kamera işte böyle düştü. Şans eseri yaralanan olmadı. Bir kameraman kıl payı kurtuldu. Bir bombardıman uçağı eğitim uçuşundaydı. İniş için alçalmaya başladığında büyük bir kaza yaşandı. Uçak işte böyle düştü. Neyse ki mürettebat zamanında uçaktan atladı, ölümden döndü. Durumları iyi. İran'a yönelik savaşta da kullanılmıştı. ABD'ye ait B-52 bombardıman uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Yükselen siyah duman gökyüzünü kapladı. 8 mürettebatta hayatını kaybetti. 3 genç suda eğleniyordu. Biri iple akrobatik hareketler yapmak istedi. Sallandı, suya atladı. Ancak yanlış yere atladı. Sudaki taşa işte böyle çarptı. Arkadaşları yardımına koştu. O anlar sanal medyada gündem oldu. Bir müşteri kargo firmasına geldi, çalışanla tartıştı. Tartışma bir süre devam etti. Öfkeli adam bir anda etrafı dağıtmaya başladı, masaya saldırdı. Bilgisayarı kablosundan kopardı. Duvara fırlattı, yetmedi. Güvenlik kamerasını kırdı. Çalışan kadın korkudan donup kaldı. Podyumda bu defa insanlar yerine robotlar boy gösterdi. Mac 33 fiziksel yapay zeka moda şovu adlı gösteri düzenlendi. Tasarımcılar tarafından hazırlanan kıyafetler robotlara giydirildi. Manken robotlar podyuma çıktı, diğer mankenlerle birlikte yürüdü. Robotlarla insanlar dans gösterisi de yaptı. Otel görevlisi işe

0: yeni başlamıştı. Valiz taşıyordu. Havuzu su birikintisi zannetti. Adım attı. İşte böyle havuza düştü. Çevredekiler yardıma koştu. Ancak adamı kurtarmak yerine valizleri kurtardılar. O anlar sanal medyada gündem oldu.
1: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: İçim hayaller dolu.
4: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte, birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte. Sonra da coşkuyla kendinden geçişte, gururla kırmızı beyaz giyişte. Sevinçle bir araya gelişte. Birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
3: İsmail, A101'e giriyor. Cipsi, çerezi, poşet poşet alıyor.
4: İsmail'in gücünü kim 101 yaptı abi?
5: Nasıl ama?
6: Altın değerinde bir gol hocam.
4: Gücümüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
9: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
10: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Hi Türkiye, welcome to America.
3: Çakır, bu abi kim oğlum?
4: Yetkili bir abiye benziyor ama.
2: Then Reverend is John. Bilim, uğra bana, turnuva saçı yapalım sana.
5: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
2: What is turnuva saç?
6: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin, sıcak sıcak.
7: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
6: Ispanaklı olmaz mı?
2: Oh, for me. Thank you.
8: Sen misafir servisin, buyur.
2: Sus Burak.
9: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
8: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
10: Titresin Amerika.
11: Titredi de.
12: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
13: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
14: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
13: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
14: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
15: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
16: Bu çarşamba 1 litre Anadolu Riviera zeytinyağı 229 lira. 830 gram tarım kredi domates salçası, KOP'ta sadece 49

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: A101'de haftanın yıldızları. Fairy sıvı sabunlar 79 lira.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: biftek aromalı cips 47 lira 50 kuruş. Cheetos pizza aromalı mısır çerezi 32 lira 50 kuruş. Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
1: Bakalım şöyle rahat bir nefes almak isteyenler için ne var sırada?
2: Haluk Bey.
3: Ama sıra bende. Artık tablet alacaktık.
2: Tablet var.
3: Baba kursu da unutma.
2: O da var.
4: Ay biz de baş başa bir yere kaçsak.
2: Görüyorsunuz babalara hiç sıra gelmiyor.
1: Hemen MobilDeniz'den Denizbank'la olun. Dakikalar içinde faizsiz nakit fırsatından faydalanın. Şimdi MobilDeniz'de 100 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatı sizi bekliyor. Tüm ihtiyaçları hallettiysek bakalım sırada ne var?
5: Ne var sırada Denizbank burada.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Express içelim.
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
10: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
11: Kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti.
12: Teşekkürler çocuklar. Teşekkürler.
11: Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
13: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
11: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: İsmail'in gücünü kim 101 yaptı abi?
6: Nasıl ama?
7: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
8: Koçak'la bir karar tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
9: Beyaz Ana Haber devam ediyor efendim. Bursa'da bir sürücünün direksiyon başındayken boğazına kek takıldı. Kendini araçtan atan talihsiz sürücü polislerin hemlik manevrasıyla ölümden döndü.
10: Yediği kek nefes borusuna kaçtı. Nefessiz kalınca kendini araçtan attı. Polisin hemlik manevrasıyla hayata tutundu. Direksiyon başındaydı talihsiz sürücü. Yediği kek boğazına takıldı, nefes alamadı. Polisleri görünce aracı durdurdu. Ekiplere güvendi, kendini can havliyle dışarıya attı. Ekipler soğukkanlıydı, hemlik manevrası uyguladı. Ve nefes borusunu tıkayan kek çıkarıldı. Sürücü rahat bir nefes aldı.
9: Günün en keyifli görüntüsü Kahramanmaraş'tan geldi. Bir çiftçinin eşeğiyle kurduğu samimi diyalog. Yüzleri bakın nasıl tebessüm ettirdi.
11: Gülüm! Ben susadım ben. Gel.
12: Eşeğiyle kurduğu diyalog viral oldu. O anları izleyenler tebessüm etti.
11: Gel kızım bir su içeyim. Koş. Gel kızım.
12: Ersan Yılmaz Güllü adını verdiği eşeğinden su istedi. Güllü koşarak işte böyle geldi.
11: Eşek diler ya, sana hakaret ediler kızım, gel susadım. Çocuklarından isteseler of baba dedi değil mi? Sen getireyim bana suyu.
12: Güllü'ye iltifat etmek istedi. Ancak onun da anlatacakları vardı.
11: Konuşma. Tamam. Sakin ol. Bir dakika alabilir miyim?
12: Güllü'yü susturmak kolay olmadı.
11: Bir dakika. Lafımı bitirin. Kızarım ha bak.
12: Yılmaz sonunda Güllüsü'ne işte böyle övgüler yağdırdı. İkili izlenme rekorları kırdı.
11: Çocuklarına eşek değiller ya. Sana hakaret ediler o zaman değil mi?
9: Efendim bu haberi biz de ana haberi bu akşamlık tamamladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda tekrar buluşmak dileğiyle. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.

0: Diğer tarafta kalmak istediğinize emin misiniz? Pazartesi duvarları daraltacaklar. Ay sonunda da polis ve okul sezonu açılacak. Yüzüne bakılırsa pek de mutlu değil gibisin.
1: Umarım işler düzelir ve verdikleri sözleri tutarlar.
0: Dinle, benim gibi ahmaklar yasalar ve kanunların eksiksiz işlemesi için var.
2: 3 yıl sonra hükümet değişti. Gerisi aynı.

0: İşte orada. Tam orada. Lanet olsun.
1: Ne oldu?
2: Bu tarafa.
3: Ey adam, polisi neden buraya getirdin ha?
4: Üzgünüm.
3: Üzgünüm mü? Bu yeterli değil. Kendini silahşör mü sanıyorsun?
4: Evet, ben D'Artagnan'ım.
3: Alay mı ediyorsun benimle?
5: Dudu, bu kadar yeter.
4: Dudu, seni hiç anlamıyorum. Neden bir şey öğrenmiyorsun artık?
5: Dinle. Çocuk gibi davranıyorsun.
4: Zaten çocuğum.
5: Sen diğerleriyle ilgilen. Benimle gel.
1: Kaçalım. Gidelim.
5: Otur. Söyle bakalım şimdi ne yapacaksın? Bu şehir bir otel değil.
4: Üzgünüm. Aynı konumda değiliz. Bu beni yoruyor artık.
5: Sen özgürsün. Bu şehir seni ezemez, tamam mı?
4: Bize doğduğumuz günden beri hayvan gibi davranıyorlar. 3 yıl önce değişeceğine söz verdiler.
5: Verdiği sözleri tutmayan bir hükümet mi? Ne kadar da şaşırtıcı.
4: Bak, eğer hemen bir şey yapmazsak bizi yok saymaya devam edecekler. Ve ne yazık ki bir şey yapamıyor ve olanları sadece kabulleniyoruz.
5: Bu sizin dünyanız değil dostum. Duvar bizi bir kale gibi koruyor. Onların bizden rahatsız olması umurumuzda bile değil. Biz istediğimize sahibiz. En iyisi de bu zaten. Açıkçası dışarıda bir piyon olmaktansa bu küçük krallığın kralı olmayı tercih ederim. Bu yüzden kibar bir olup duvarları bombalamayı bırakacaksın. Eğer bırakmazsan biz seni vuracağız. Anlaşıldı mı?
1: Tamam, işte mal burada.

0: Al bunu. Hediye.
1: Evet patron. Tamam patron. Devam edin. Bırakın geçsin.

0: Mallar geldi. Hmm. İlk müşteriye göndereyim mi?
1: Çok kabasın. Rahatlamama izin ver. Onları dışarı çıkar.
0: Tamam.
1: Hadi.
0: Tamam. Herkes dışarı. Sen değil. Patronun yanına git.
1: Benim için dans et.
2: Şerefe. Harikasın.
0: Bay O birazdan sizi görecek.
3: Oturmaktan çok sıkıldığımı söyle ona.
0: Kendiniz söylersiniz efendim.
1: Tamam, şimdi diz çök. Daha çok para istiyorsan istekli görünmelisin.
4: Ellerini başının üstüne koy. Ve hemen diz çök.
1: Hırsız mısın?
4: Daha kötüsü polisim. Hakim karşısına çıkacağın güne kadar sessiz kalma hakkına sahipsin, anladın mı?
1: Düşünüyordum da.
4: Bu benim dilimde kapa çeneni demek.

0: 12. yüzyıldan kalma bir mink vazon.
1: Korkma sahte, seni buradaki monitörden izliyordum. Ha?
0: Yakalanı hepsi sahte mi?
1: Çoğu. Fango hariç.
2: Merkez, sabunu aldım.
1: Tekrarlıyorum, sabunu aldım. Sabunu aldım.
2: Sabunu aldım.
3: Anlaşıldı, yerinizi bildirin.
0: Sabun ben miyim?
1: Ben de şampuan gibi hissediyorum. Balık tutmak bana daha uygundu sanki.
0: Balık tutuyorum da ne demek?
1: İlgişelenme. Anlamak zorunda değilsin.
4: Sakin olun çocuklar. Sıradan bir kontrol sadece. Patronunuzu görmek istiyoruz.
5: Efendim, kapıda memurlar var. İki polis ya da gizli sigorta memuru.
1: Biri zaten burada. Yürü. Hadi.
0: Aşağılık herif.
1: Nasıl olsa bayılacaktı değil mi?
0: Buradan asla çıkamayacaksın. Binanın her tarafı izleniyor.
1: Kolay olsaydı beni göndermezlerdi.
0: Nedir bu?
1: Çok basit. Konuşursan yanakların patlayacak. Denemek ister misin? Güzel. İşbirliği yaptığını raporumda yazacağım. Merkez balık avlamaya gidiyorum şu anda.
6: Bay U sizi bekliyor. Yalnızca sizi.
7: Sen burada bekle. Bay U, sizi görmek büyük zevk.
1: Kımıldama. Ellerini kaldır. Yürü.

0: Bayım, sıra sizde.
1: Neden bizi en sona bıraktılar ki?
2: Öyle işte, onlar ilk sırada.
3: Biri tanıyor musun?
4: Evet, odamın her yerinde fotoğrafların var.
3: Lanet olsun. Çabuk.
4: Kaldır başını.
3: Nedir bu?
4: Hatırlasana, bunu sen icat ettin.
0: Beyefendi, beni takip edin.
1: Burnunun ucunda duruyoruz ama...
2: O gidip başkalarını çağırıyor.
1: Daha bir hafta önce bu şişko bana...
2: Hey, dostum sakin olsana biraz. İçkini iç ve gevşemene bak. Hadi.
1: O zaman içkilerinizi alın gidin

0: buradan.
1: Beni hasta ediyorsunuz.
2: Hey galiba dışarıda bir olay var.
3: Bay Sam, ben de sizi aramaya geliyordum.
0: Beni deniyor musun sen, en iyi müşterini? Ne zamandan beri beni sona bırakıyorsun?
3: Adiler hep en sona kalır. Kaldır ellerini.
0: Ne yapıyorsun sen? Bu ucubeyle mi birliktesin? Bu da ne böyle?
3: Sana bir şey yapmıyor mu yani?
0: Bak ben bunu çocukken kullanırdım.
3: Biz de ona göre ayarlarız. Bir şey yok, vazoyu düşürdüm de. Merkez balık avı bitti şu anda.
2: Diğerlerini yolda.
4: Tamam ya, harika. Onları çoktan yolladık.
5: Hadi toparlanın, acele edin. Hadi
0: kıpırdamayın. Ellerinizi kaldırın.
5: Sakın kıpırdamayın, ellerini kaldırın.
4: Tamam, sakin olun. Hadi.
5: Yere yap. Hadi toparlanın.
0: Girin, acele edin. İçeri giriyorum.
5: Sakin ol. Panik yapma. Tarafa
6: doğru. Buradan canlı çıkamazsın. Polisin girmesi imkansız, hiç şansın
3: bundan
6: yok.
3: Bundan emin misin?
6: Bırak beni. Bunun bedelini çok pahalı ödeyeceksin. Sana beni çöz dedim. Hadi.
3: Galiba şifreyi vermeyeceksin.
6: Canın cehenneme.
3: Sorun değil, anahtarlarım var.
5: Efendim?
0: Tamam. Girin.
3: Ben güneye gidiyorum.
2: Güneye mi?
4: Diğerlerini gönder.
5: Ayağınla kırk. Acele et.
7: Hadi buradan. Buradan. Kapandı. Geri dönün, çıkın. Lanet olsun, çıkın dışarı. Tamam, buldum onu.
3: Size her yerde tuzaklar olduğunu söylemiştim.
7: Çıkıyoruz hadi. Bu taraftan gidiyoruz.
0: Ne oldu? Öldüreceğim seni. Öldüreceğim.
5: Kapıyı açın. Kırın şunu. Hadi. Kırın. Acele edin. Kırın.

0: İyi misin?
1: Evet iyiyim ama içeri girmek üzereler.
2: Hadi!
1: Hadi! Kıpırdamayın.
2: Aç hadi!
1: Bu resim 200 milyon euro değerinde. Bir fango. Çizik ya da başka bir şey değerini kaybettirir.

0: Tamam. Monitörü gördüm.
1: Dur, oraya giremezsin. Hey!
2: Merhaba. Sizinle tanışmak benim için büyük bir zevk. Burada bir bomba var.
3: Bomba mı?
2: Bir fikriniz var mı?
1: Tam olarak nerede?
2: Bodrumdaki mutfakta.
1: Tamam, sana gerekenleri göndereceğim.
4: Dikkat et.
1: Tamam, ihtiyacın olanı gönderdik.
2: Harika.

0: Sizi görmek ne güzel.
1: Hasar var mı?
0: Hayır, hiç sanmıyorum. Seni kastetmiştim demin.
1: İyiyim kumandan, teşekkür ederim. Sadece bunlar değil ama. Şimdi git dinlen, raporu yarına yazarsın.
0: Çalışmaya devam etmeyi tercih ederim.
1: Sakıncası yoksa yarın geç gelmek istiyorum oğlum. Yarın öğlene kadar seni görmeyeceğim. Bu bir emirdir.
0: Teşekkür ederim.
2: İyi işte.
0: Teşekkür ederim.

0: Her şey yolunda.
1: Temiz.
2: Getir onları.
1: Baylar.

0: Nasıl gidiyor?
1: Harika. Bunun gibi bir kule ne kadar zamanda yapılır?
2: Bu tamamen konuma bağlı ama hemen hemen 8 yıl sürer.
1: Güzel.
2: Evet, alabilirsiniz.

0: Her şey için teşekkür ederim.
1: Hoşça kal Demir.
0: Anahtarların nerede? Lanet olsun.

0: Demian. Beni unuttun mu yoksa?
1: Hayır. Dinlenmen için biraz zaman verdim, o kadar.
0: Son 8 saattir dinleniyorum ve şimdi harikayım.
1: Ya bekle, bekle, sakin ol, sakin ol. Aa, bütün vücudum ağrıyor.
0: Tüm vücudun mu?
1: Hemen hemen.
0: Makyaj mı yaptın sen?
1: Hı-hı, iş için işte, evet.
0: İş için mi? Bana günlerini resim aramakla geçirdiğini söyledin.
1: Sana bir işim olduğunu söylemiştim.
0: O zaman seni boşuna beklemediğimi göster bana bakalım.
1: Bir bakalım.
2: Mavi araç, tekrar ediyorum.
3: 54, yakındayız.
2: Anlaşıldı 54. Pekala, şimdi de diğer bir dinleyicimize geçiyoruz. Selim de değil mi? Evet, merhaba. Evde misin Selim?
4: Aa, yok canım, yanlış. Eyfel Kulesi'ne bakan bir saraydayım.
2: Nerede peki bu saray? Tam anlayamadım.
5: Şanzelize.
2: Güzel görünüyor. Pekala, ne dinlemek istersin?
4: Bunu Sofia için istiyorum. Push the Air. Bu şarkıyı gerçekten çok severim.
2: Pekala, çok güzel bir parça seçtin. Hemen onun için geliyor. Evet.
6: Olamaz.
0: Ne? Polis geliyor. Hayır, lanet olsun.
6: Bir şey olmayacak, güven bana.
5: Sami.
4: Ne var?
5: Polis.
3: Ne o? İndirilmiş
0: bu
3: parça
0: mı? Bu bizim şarkımız. Hiç fena değil.
3: Buna ben karar veririm. Kimliklerinizi çıkarın.
6: Tamam, işte burada.
0: Alın.
3: Araba kimin?
6: Babamın.
3: Ehliyet.
6: Ehliyetim yanımda değil.
3: Sana ehliyetini ver dedim, hadi.
6: 17 yaşındayım ve ehliyetim yok. Bir şey yapmıyoruz. Bu sadece müzik dinlemek. Ne zamandan beri yasak? Kimseyi rahatsız etmiyoruz biz.
3: Pekala, hemen arabadan inin.
6: Hayır.
3: İnin hemen.
6: Hayır.

0: Lanet olsun, yine bozuldu bu. Neyse, gidip ne olduğuna bak hadi.
1: Tamam.
2: Bu da ne böyle?
3: Bilmiyorum ki. Şunu çeksene.

0: Ne oldu memur bey?
1: Rutin kontroller.
0: Müzik dinleyen kızlar genelde tehlikeli olmazlar.
1: Neden aramayalım? Onlar bu mahalleye uyuşturucu taşıyor olabilirler.
0: Bu gecelik onlara güven oyu veriyoruz. Kullanabilecek misin?
2: Evet.

0: Git buradan.
1: Ama ehliyetim Defol. Yok.
2: Lanet olsun, gittiler ama ehliyeti yok.
3: Ne yapacağız? Takip edelim mi?
2: Yo, dur şimdi.
3: Tamam.
2: Çekmeye devam et.
3: Hangi bölümdesin peki?
0: Gizli servis. Hemen arabana bin.
1: Kahretsin.
2: Kıpırdama, çek hadi.
3: Hey, ne oluyor böyle?
2: Çekmeye tamam. Devam etsene sen.
3: Hadi. Neler oluyor?
2: Yakın plan, çekmeye devam et. Oynatma şunu.
4: Tamam kahretsin, bunun yapılacağını bilmiyorum.
2: Tamam, bana ver, ben yapayım işte. Bir şey beceremedim.
3: Samir.
2: Ne var?
3: Polisi öldürdüm. Bu bomba bir olay.
2: Kesinlikle. Asıl bunu kanıtladığımızda patlayacak bombayı düşünsen.
3: Evet, bunu yapacağız.

0: Ne? Polis mi geldi?
1: Sen neden bahsediyorsun? Çıldırdın mı sen?
0: Sen de görmüyor musun?
1: Bir hata olduğuna eminim.
0: Hey sen! Yolunu mu kaybettin?
1: Burası otopark değil.
0: Buna emin olabilirsin.
2: Başka gidecek yeriniz yok mu?
3: Görüş açımda mı?
1: Gidecek yeriniz yok mu sizin?
3: Harika.
4: Gördün mü?
1: Evet, söyle hadi. Evet, tamam, hadi. Defolun.
4: Ne bu?
2: Ateş! Ateş!
4: Tamam sakin ol.
2: Ateş!
4: Hadi!
3: Hadi ama. Bunlar normal çalışmalar. Saati iyi yerleştirdin.
2: Evet yerleştirdim.
3: Kanıtları topla ve biz de eve gidelim.
5: D.I.S.S. D.I.S.S.

0: kımıldama. Eller yukarı.
1: Bakın bir hata yapıyorsunuz. Ben polisim.
0: Yere at.
2: Demiyen. Neler oluyor?
1: Bu departmanın sorumlusu kim? Onunla konuşmak istiyorum.
3: Benim.
1: Yanlış adamı tutukluyorsunuz.
3: Damien Tomasso, 31 yaşında, poliste özel birlikte çalışıyor.
1: Peki bunun sebebi tam olarak nedir?
4: Efendim, bunu mutfakta buldum.
3: Sebep burada işte. Hadi, kanıtları toplayın, gidiyoruz.

0: Bu inanılmaz. George, açıkla. Altay bize bu sonucu verdi.
1: Bay Başkan, her noktayı, her köşeyi denetleme gibi bir şansımız kesinlikle yok.
0: Bu araçların hikayesini anlatın. 500 milyon euro ödenek ayırdık. Bu yüzden daha ciddi bir plan yapılmalıydı, değil mi? Bana bu katliamın nasıl yapıldığını açıklamak zorundasınız.
1: Biraz daha beklersek çabalarımızın sonuç vereceğine lütfen inanın.
0: Ne zaman o?
1: Bu bağımsız bir olay. Bu kadar basit.

0: Umarım. Bu olay çok önemli. O yüzden ciddi ve güçlü biri ilgilenmeli. Mesela Tommaso. Bu tam ona göre bir iş, öyle değil mi?
1: Bu sabah yasaklı madde kaçakçılığından tutuklandı.
0: He? Tommaso mu? Emin misin?
1: Kesinlikle.
0: Gelecek hafta saldırmayı düşünüyordum.
1: Dis'in patronu Gazman o bölgeyi çok iyi tanıyan biri.
0: Anlaşıldı, tamam.

0: Sayın Başkan.
1: Efendim. Ne? Sanırım bu durum önceden tahmin edildi.
2: Bilgilendirmek için vakit vardı.
1: Pekala. Eğer video yayınlanırsa güvenilirliğimizi kaybederiz. İç savaş olasılığı ortaya çıkar. 48 saatimiz var. Meseleyi çözmek için bize gereken şey zaman. Kısıtlı zamanımız var. Bunu unutmayın. En kısa sürede harekete geçelim.
0: Başaracağız Bay Başkan. Hemen şunu al ve ortalığı karıştırmak için bu görüntüleri internete ver.
3: Özel röportaj. Önceki gece 13. bölgede çeteler ve polisler arasında çatışma yaşandı. Çete üyeleri polis aracı içindeki memurları acımasızca katlettiler. Duruma müdahale ediliyor. Çetenin nerede olduğu hala bulunamadı. Olay yeri inceleme takipte.
4: Evet! İşte bu!
5: Vay canına, bu da ne?
6: Bak, bu gizli bir kayıt.
7: Hey hey! Bu bir saçmalık. Bu kadar tesadüf olmaz.
6: Öyle mi?
7: Görmüyor musunuz? Bu tam anlamıyla komplo. Adamlar hareket ediyor.
6: Söyler misin? Neden buradasın sen?
7: Tüm dünya gibi ben de yanlış yerdeyim. Bizi nedensiz yere burada tutuyorsunuz. Benim haklarım var, tamam mı?
8: Tamam, çık dışarı o zaman.
7: Kapa çeneni.
8: Hakların var demek. Al sen. Defol.
6: Sakin ol.
8: Bırak, ne yapıyorsun? Kendine gel. Bundan sonra dikkatli olmalarını söyle. Git hadi. Git hadi.
6: Sakin ol dostum, yapma.
7: Beni bırak.
8: Defol. Defol git. Defol git buradan. Bir daha da buraya gelme, tamam mı?
6: Tamam, sakin ol. Sakin ol, sakin ol.
8: Defol git. Defol git.
9: Hadi, acele.
0: Hangi bölge?
10: 13.
0: Mükemmel.
11: Patron, size bir şey gösterebilir miyim? Bunu bize gönderdiler. Dünkü kamera kayıtları. Ama şuna bir bakın. Sanırım ekip onları görememiş. Muhtemelen kızları tavlamaya çalışan oğlanlar orada hiç hareket etmeden duruyorlardı. Ben de sonuç olarak şüphelendim ve sonrasında yakın plana geldim. Daha da yaklaştım. Ve bunu gördüm.
0: Kahretsin, çekmişler.
11: Evet.
0: Hemen plakayı araştırın.
11: Çabuk ol.
12: Hey Leto. Beni arıyorlar. Al işte. Her şey filme çektim, şimdi de beni arıyorlar.
13: Neden bahsediyorsun?
12: Televizyondaki araba var ya. Lanet olsun.
7: Orada. Dur.

0: Samir. Durun, bırakın onu. Bırakın. Arkadaşımı rahat bırak. Bırak. Ne yaptı o? Suçu ne?
1: Sakin
0: bırakın
1: ol yoksa seni de götürürüz.
0: Nereye götürüyorsunuz? Bırakın. Arkadaşımı bırakın dedim. Hey, size söylüyorum. Arkadaşımı bırakın. Hey, onu bırakın.
2: On dördüncü kapıyı açın. Gir içeri.

0: Cep telefonunu alabilir miyim? Cep telefonu. Sağ ol. Aç hadi.
1: Alo?
0: Leto, ben Demian. Avlandım ortak, yardımına ihtiyacım var.
1: Hey, şu an evde değilim. Yüzüme karşı konuşacak cesaretiniz yoksa mesaj bırakın.
0: Bu olamaz. Bu harika. Ben Demian. Yardımın gerekiyor, polis merkezinin babam katındayım. Bana tuzak kurdular. Buradan çıkmak zorundayım. Sana güvenebileceğimi biliyorum. Bak, hemen bir şeyler planlayıp beni buradan çıkarmalısın.
2: Telefonu bırak.
3: Merhaba çocuklar.
4: Polisler her yerde.
3: Biliyorum.
5: Çıldırdın mı sen ha?
3: Polisler her yerde dost.
4: Tamam.
6: Dediğim gibi bu işin sonu.
7: Dışarıda bekleyin. Alo.
5: Tutuklu birini aramış.
7: Kiminle görüşmüş?
5: 13. bölgeden biriyle.
7: Önceden haberdar olan biri mi?
8: Evet.
5: Uzun zamandır arkadaşlar.
7: Onu hemen bulun, risk alamayız.

yeni mesajınız var. Leto, beni bir daha asla arama. Sana bu yüzden ulaşıyorum. Lütfen artık beni rahatsız etme.

0: Yere yatın. Hemen yere yat. Bizde işimiz yok. Hadi toplan hadi.
1: Hadi hadi.
0: Sana söylüyorum kımılda.
1: Arkaya dolan.
2: Dur geçemezsin.
3: Buradan geçiş yok dostum.
4: Biraz düşünmeni istiyorum. İyi düşün, tetiğe basarsanız yaşama şansınız hiç yok.
5: Ciddi konuşun. Birileri ölmek zorunda. Ve bu siz olacaksınız.

0: lanet olsun. Gittiler ama ehliyeti yok.
1: Ne yapacağız? Takip edelim mi?
0: Hadi. Yo dur şimdi. Çekmeye devam et.
2: Tamam.
0: Kıpırdamadan çeker misin?
1: Orada neler oluyor? Ha? Ne oluyor?
0: Çek sen yine.
1: Lanet olsun. Lanet olsun.
0: Kıpırdama.
1: Ne oluyor orada?
0: Tamam kahretsin, bunu yapacağını bilmiyorum. Devam etsene sen.
1: Tamam.
0: Yakın plan. Çekmeye devam et. Oynatma şunu.
1: Hadi.
0: Çek. Olsun. Tamam bana ver, ben
1: yakın plan çek. Hadi.
3: Acele edin. Ah, bu olamaz. Bu harika. Ben Demian. Yardımın gerekiyor. Polis merkezinin bodrum katındayım. Bana tuzak kurdular. Buradan çıkmak zorundayım.

çıkmak zorundayım. Sana güvenebileceğimi biliyorum. Polis merkezinin bodrum katındayım. Tuzağa düşürüldüm.

0: Ne yapıyorsunuz orada? Adamı yakalayın çabuk.
1: Ortadan yok oldu. Şimdi etrafa bakacağım.
2: Hadi hadi hadi hadi hadi hadi. Hadi acele, hadi. Hadi. Yukarı. Oldu. Hadi çabuk ol. Hadi. Hadi koş acele, hadi.
3: Hadi yakalayın.
2: Hadi yakalayın.
3: Hadi.
2: Elimiz hadi, düş peşine hadi.
3: Hadi, hadi, hadi, hadi.
2: Hadi.

0: geçeceğiz.
1: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: İçim hayaller dolu.
4: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Bu çarşamba 1 litre Anadolu Riviera zeytinyağı 229 lira. 830 gram tarım kredi domates salçası KOP'ta sadece 49 lira 90 kuruş.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Pozisyon ekranda. Arzu. Canım.

0: karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçtiği kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
2: Bebekler hep bebekle büyürler.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
3: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te. Obseso.
5: Silvermoon. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Uyandıralım. Üstün

0: Kano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: geldin.
1: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta'yla hayat yolunda.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Yakıt alacağız, yine yandık.
4: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
5: Kredi

0: platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
2: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
4: Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte, birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte. Sonra da coşkuyla kendinden geçişte, gururla kırmızı beyaz giyişte. Sevinçle bir araya gelişte, birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
5: Vurdun mu ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
6: Biz orada. Gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
7: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
6: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
8: Atı canım artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
6: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
9: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
10: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
11: Hadi! Elimiz
12: hadi!
11: Düş peşine hadi!
12: Hadi! Hadi! Hadi!
11: Hadi!

0: başına lanet olsun, çabuk! Çabuk kahretsin!
1: Alo, alışverişi yaptınız mı?
2: Hayır efendim.
1: Elinizdeki 3 ekibe rağmen onu yakalayamadınız mı?
2: Çok zeki biri. Daha önce böyle birini görmemiştim.
1: Bir dahaki sefere dersini verin.
2: Şimdi geri dönüp
1: bay başkanı göreceğim.
2: Tamam efendim.
1: Orada işler nasıl?
2: Tepki vereceklerini sanmıyorum.

0: Dinle. Çocuğu kasten öldürmediğimizi garanti ediyorum. Kaçmaya çalıştı. Elimizde değildi. Ne yapacaktık yani?
1: Bunu annesine anlatırsınız.
0: Kaçın! Kaçın!
1: Hadi gidelim.

0: Yardım edebilir miyim?
1: Başkanı görebilir miyim?
0: Şef, sizinle görüşmek isteyen bir genç var.
2: Gelsin.
0: İçeri gel.
2: Ne var?
1: Odanızda görüşelim.
2: Alay mı ediyorsun? Burası otel değil.
1: Dışarıda polis oteli yazıyor.
2: Beni kızdırmadan git buradan. Defol hadi.
1: Dinle, beni tutuklamalısın çünkü ben gerçek bir suçluyum ve dışarıda kalmaya devam edersem saçmalayabilirim.
2: Herhangi bir suç işledin mi?
1: Hayır.
2: Bak dinle, sen suç işlediğin zaman bize gel. Sana en iyi hücreyi vereceğim, tamam mı?
1: Tamam.
0: Yere yat, yere yat, kıpırdama. Kıpırdama, yere yat. Sakın kıpırdama.
3: 14. kapıyı açın. Şanslısın, tek bir oda kalmış. Ama örtü ya da yiyecek yok.
1: Peki ne yapacağımı?
3: Ne bekliyordun ha? Lüks otel mi?
1: Hayır.
0: Bırak onu. Sana bırakmanı söyledim. Güvenlik. Güvenlik, bütün kapıları kapatın.
4: Çok geç kaldın.
1: Keyfinin yerine gelmesini beklemek ister misin?
4: Hayır, istemem. Seni gördüğüme çok sevindim.
1: Ben de öyle. Dışarı çıkmak istediğinden emin misin?
4: Düzeltmem gereken işler var.
1: Peki bir planın var mı?
4: Hayır. Sanırım bu kadar kolay kurtulacağımı düşünmedim. İşaret çok zor değildi.
5: Onları gördüm.
1: Çıkış biraz daha zor olacak. İyi eğitilmişsin.
5: Evet, sayılır. Gel, kestirme bir yol biliyorum.
1: Kestirme bu mu?
6: Thomas hücresinden kaçtı.
7: Dışarı çıktı mı peki?
6: Hayır, hala içeride.
7: Bulun onu.
6: Tamam.
7: Hemen.
8: 13. bölgede işler tamamen kontrolden çıkmaya
9: Baylar.
8: Başladı. Kanun uygulayıcılar ve
9: Başladı
8: insanlar
9: mı?
8: Arasındaki çatışmalar gittikçe artıyor. Yaralılar arasında birçok asker ve polis var. Olaylar yakın zamanda dinecekmiş gibi görünmüyor. Durumun daha da kötüye gitmesinden endişe ediliyor.
9: Söyleyin komutan.
8: Ülke tamamen...
9: Ne durumda?

0: Kaosa sürüklenmiş.
1: 13. bölge kontrolden çıktı. Önümüzdeki birkaç saat içinde olaylar diğer bölgelere de sıçrayacak. Tüm ülke 24 saat içinde olağanüstü hale geçebilir.
2: General, askeri bir müdahale hala tavsiye edilebilir mi?
3: Mümkün ama ordu henüz yaşanacak bir iç savaşa hazırlıklı değil.
2: Ne yazık ki zaman harcayacak lüksümüz yok. Bay Gazman, öneriniz nedir?
4: Kangren yayılmadan hasta organı kesmek gerekir.
2: Hadi ama. Mecazlara karşı hoşgörüm yoktur ve burada ciddi bir olayla karşı karşıya kaldığımızı hatırlatayım. Birinden öneri istediğimde kesin konuşulmasını isterim.
4: Tamam Bay Başkan, açık konuşacağım. 12 saat içinde 13. bölgeyi boşaltın. Yarın sabah oraya gittiğimizde orada kimse bulunmamalı. Bunun avantajları da var. Yeni iş sahaları yaratmış olacağız. Kenar mahallelerde orta sınıf için yeni binalar inşa etmek size yaklaşan seçimlerde büyük oy kazandırır.
2: Daha açık olamazdınız. Baylar, bu şeyler size ilham verdi mi?
5: Siyasi açıdan bu çözümün sonuçları çok ciddi olacaktır.
2: Senin çözüm yolun ne? İyi. Hiçbiriniz demokrasimizi koruyacak somut bir çözüm öneremiyorsunuz. Çok ilginç. Ve birinci görevimizin Fransızları ve onların çıkarlarını korumak olduğunu unutmayın. Bu ülkede hala özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerine saygı duyulur. Nasıl derler, bu cumhuriyetimizin temel taşıdır. Ve tek öneri de bunları istismar etmek, öyle mi? Tamam, peki o zaman. Teşekkür ederim.
4: Bay Başkan, fikrim korkunç görünebilir. Ama önceliklerimiz var. Belki de olaylar 2 saat içinde kontrol edilemez bir hale gelecek. Belki mükemmel bir fikir değil. Ama inanın bana, kötü de değil.
2: General, 12 saatte 1 milyondan fazla sivili tahliye edebilir miyiz?
3: Şimdi emir verirseniz mümkün olabilir.
2: Sanırım bazı çeteler kolayca tahliye edilemeyecek, öyle görünüyor.
4: Kim yas tutacak ki?

0: General, tahliye başlasın. Biz de burada yarın sabah için bir plan geliştireceğiz. Bay Gazman, bölgede oturan halka son derece saygın şekilde davranılsın istiyorum. Anlaşıldı mı?
1: Emri şahsen vereceğim efendim.
0: Gidebilirsiniz.
2: Oraya gidin. Aramaya devam edin.
3: İşte sonunda geldik.
4: Sen polis değil miydin ha?
3: Mutfağımda uyuşturucu buldular.
4: Eşyalarını saklaman gerektiğini bilmiyor musun?
3: Benim değildi. Sadece saklamıştım, klasik durumlar. Bilirsin.
4: Polisler diğer polislere tuzak kuruyor.
3: Evet, evet. Genelde bu olmaz ama.
4: Ben daha çok neden olduğuyla ilgileniyorum. Seni engellemek için olabilir.
3: Bilmiyorum ki.
4: Kesin olan şey ortalıkta olmanı istemedikleri için dostum. Süper polisler bile her şeyi iyi yapamaz.
3: Tatile gönderebilir ya da düşünmemi sağlayabilir.
4: Peki söyle, sen tatile gider miydin?
3: Hayır, elbette gitmezdim.
4: Dışarıda ne olduğunu biliyor musun?
3: Söyle, ne oldu?
4: 13. bölgedeki devriyeyi kimin vurduğunu gösteren bir video kaydı var. Ayrıca başka bir kayıtta devriyeyi gerçekte hangi polisin vurduğu da görülüyor.
3: 13. bölgede ne oldu?
4: Belki de araç taşındı.
3: Yani?
4: Ben ikinci kaydı izlemeye başlamışken polis kapımı patlayıcıyla havaya uçurdu. Bunu polis yaptı. Polisleri öldürenlerle aynı adamlar. Ama kaçmayı başardım.
3: Onlar polis değil. Onlar polis gibi davranan teröristler.
4: Peki neden? Zevk için mi? Bu 13. bölgeyi yok etmek için bir plan. İstediklerini inşa edebilmek için.
3: Bundan emin misin peki? Söyle.
4: Evet, öyle.
3: Plakayı hatırlıyor musun? Belki bu işimize yarayabilir.
4: Hepsi aynıydı. Hepsinde DISS yazıyordu.
3: DISS olamaz.
4: Nedir o?
3: DISS, Fransız Gizli Servis'in kısaltması.
4: Evet, bu olmaz.

0: Emirleri Cumhurbaşkanı'ndan alırlar, başka kimseye hesap vermezler. DSS Başkanı Gazman Mülter iyi biridir.
1: Tanıyor musun?
0: Hayır, pek sayılmaz. 6 ay önce oraya transfer olmak istediğimde beni reddettiler.
1: O zaman senin suçun sadece orada olmakta.
0: Önce kanıtlamalıyız.
1: Bu kanıt nasıl?
0: Görüntüler yetmeyecektir. Akıllıca davranmak zorundayız.
1: Ne yapıyorsun?
0: Yansıtma.
1: Düşündüğün zaman senden hoşlanmıyorum.
0: Walter'in ofisine gitmeliyiz.
1: Bundan korkuyordum. Nerede?
0: Birinci kat, oda 17. Eskisi gibi mi yapacağız?
1: Evet, eskisi gibi.

0: Dikkatli olmanın bir sakıncası yok.
1: Şimdi ne yapıyorsun?
0: Biraz düşünmeliyim.
2: İşte oradalar.
1: Bundan hoşlanmadığımı söylemiştim.

0: Herhangi bir fikrin var mı?
1: Onları oyalayacağım. Sen de Walter'in ofisine git. 1. kat 17 numara. Bana mutlaka bir kanıt getirmelisin.
0: Tekrar görüşecek miyiz?
1: Uzun süreceğini pek sanmam. Buradan uzaklaş hemen.

0: Eğer sessiz olursan bir şey yapmayacağıma söz veriyorum, tamam mı? Bay Garzon'un bilgisayarı hangisi? Şifreyi biliyor musun? Günaydın. Acaba burada taşınabilir bir bilgisayar var mı?
1: Evet, benim var.
0: Sonuçları yükleyecek olan teknik servis elemanıyım. Rahatsız ettiğim için çok üzgünüm. Tamam, buldum. Teşekkürler beyler.

0: Damian. Makul davran ve adaletin görevini yapmasına izin ver.
1: Beni dinle. Masum olduğumu sen de biliyorsun.
0: Evet, biliyorum. Hapishaneler masum insanlarla dolu. Morglar da öyle.
2: Hey, gidelim mi?

0: Senin için ne yapabilirim?
1: Borcumu mutlaka ödeyeceğim.
2: Boş ver şimdi bunu. Hadi
1: bu
2: gidelim buradan.
1: Kurtulmalıyım.
2: Kaçmayın. Durun dedim size.
0: Lanet olsun. Lanet olsun. Koşarak da kaçabiliriz değil mi?
1: Kemerini taktım.

0: İzninizle. Alo.
1: Damian kaçtı.
0: Nasıl kaçtı?
1: Letto onu kaçırmak için gelmiş. Onu buldu ve kaçırdı.
0: Bana nasıl kaçtığını anlatır mısın?
1: Ofisinize girdiler.
2: Ne yapalım?
1: Takip edelim mi?
2: Hayır hayır, her yerde
0: askerler var.
2: Daha dikkatli olun.
0: Orduyla başımızın derde girmesini istemiyorum.
1: Anlıyorum.
3: Size verilen talimatları izleyin.
4: Hakkımızı alırız.
5: Hakkımızı istiyoruz.
4: Bilmiyorum, bakacağım.
6: Arkaya geçebilir miyiz?
4: Tamam geç ama sırada durma.
7: Bizi nereye götürüyorsun? Bari bir açıklama yaptırma yapın bari.
6: Bizi buradan götürün. Evet. Lütfen geçeyim. Küçük çocuklar. Beyefendi nereye gidiyorsunuz?
4: Tamam. Çadırı bitirin.
5: Galiba.
4: Ne yapacağımızı bilmiyoruz.
5: Ben de bilmiyorum.

0: Oh. Yasalarda her zaman şüpheli durum vardır.
1: Evet, bunun değişeceğini söylememiş miydin? Onlara güvenen senin gibi ahmaklar hep vardır.
0: Kötü olan yasalar değil, onları elinde tutan insanlar.
1: Evet, tıpkı din gibi. Sen hangi dindensin?
0: Her çocuk gibi ben de vaftiz edildim. Ama şimdi tek amacım özgürlüğümü kazanmak.
1: Bir mormondan daha kötüsün. Bu din sayılmaz. Ben de özgür olmak istiyorum ama ibadet etmiyorum.
0: Gidip ne yapacaklarını öğrenelim.

0: Ne istiyorsunuz?
1: Tao ile konuşmak.
0: Ne hakkında? 13. bölge ve halka hakkında.
1: Dalga geçiyor. Tabii ki iş.

0: Burada ne yapıyorsunuz siz?
1: Size Fransa'nın resmi sırlarının ve iç güvenlik bilgilerinin olduğu bir disk getirdik.
0: İyi.
2: Demek iyi. Bizimle ilgili bazı şeyleri elde edebilirsen onları sana veririz.
0: Nedir bu?
1: Katektizm. Sen hep buradaydın. Peki burayı yerle bir ettiklerinde nerede yaşayacaksın?
2: Ve bunu kesinlikle önlemek zorundayız.

0: Öğretmenleri yaparım hadi.
1: Nerede öğrendin?
2: Kitaplardan. Hadi yap bakalım.
3: Bu beni de ilgilendiriyor.
0: Şimdi İran'dayız.
3: Beni de ilgilendiriyor.
2: İşte 13. bölge.
0: Evet işte bu. Hedeflerinde şu 5 kule var. Burada başka bir şey olmalı. Vater birini kızdırmak istiyor. Başkan yakın emri verecek. Onlar da hepsini yeniden yapacak.
2: Irak'ta olduğu gibi.

0: Şu anda tepemizde 3 helikopter var.
1: Lazer silahlarıyla vuracaklar, füzeleri yollayacağım.
2: Nasıl?
1: Muhtemelen bir karargâhtan yapacaklar. Böyle bir emri sadece devlet başkanları verir.
2: Engellemek için ne yapabiliriz?
1: El kitapçığını okuyacağız. Lider sensin, biraz terlemeye başla bakalım.
2: Sizi rahatsız edecek şeyler yaptım değil mi? Özür dilerim. Sana baykuş dememin bir sakıncası var mı?
1: Bana adımla seslenirsen daha iyi.
2: Tamam. Adın ne senin?
1: Damien Tomaso. Fransız ordusu askerlerinden. Görev gerektirdiğinde bir polis. Ön yargılarımızı kırmamız gerektiğine inanıyorum. Ve sana elimi uzatıyorum.

0: Sağ ol. Memnun oldum.
1: Ben de öyle.
0: Şimdi planın nedir, Baykuş?

0: Alika silahları sağlayacak. Mark bıçak uzmanı dostum. Carlos King arabalar üzerinde uzman. Montana ise bomba uzmanı.
1: Affedersin. Ha, buyurun işte.
2: Sence bunu başarabilir miyiz?
0: Bırak yeteneklerini göstersinler dostum.
3: Baylar, geldiğiniz için teşekkür ederim. 19 saatte 13. bölge boşaltıldı. Amaçları her yeri havaya uçurmak.
1: Neyse ki istedikleri her şey bizde var.
3: Bu amacı engellemek zorundayız. Kabul edenler...

0: Tamam. Şimdi söz sırası Damien'di. Bize planını anlatacak.
1: Sadece 5 saatimiz kaldığını kabul etmeliyiz. Dövüş sanatları ve silahlar hakkında bir şeyler bilen 30 adam lazım. Biz avlamayacağız, savunmalarını sessizce kırıp kontrol merkezine saldıracağız. Bu derin bir operasyon. Sorusu olan?
2: Kontrol merkezi neresi?
1: İşte burada, Paris'te.

0: Tamam, işaret ver.
1: Hedefe bir dakika kaldı.
2: Günaydın baylar. Oturun, oturun. Pekala general, durum nedir?
3: Jaguarlar hedeflerin üzerinde uçuyor sayın başkan.
2: Yıkımdan çok tahliyeyi konuşmuştuk. Önceliğimiz bu, değil mi?
3: Evet efendim.
4: Efendim?
2: Rahatına bak.
3: 2 saat içinde tahliye operasyonuyla 1.087.310 insanı tahliye ettik. Fakat yanaşmayan insanlar da var. Hedefler burada. Denedik ama yaralananlar var. Bu yüzden gecikme yaşanabilir.
2: Tahliye edilemeyen kaç kişi var burada?
3: Bölgede uzun zamandır nüfus sayımı yapılmadı ama sanırım birkaç bin.
2: Bu çok fazla. Boşaltmaya devam edin.
5: Buraya bizi gönderdiler.
6: Bizi de.

Buradan Bay Başkan. Bina etrafındaki güvenliği artır.

Tamam. Anahtarları aynı anda çevirin sistemi devreye sokmuş oluyoruz. 5 füze aynı anda hedefe kilitlenecek.

0: baylar, doğrusunu isterseniz bunu yapmaktan hiç memnun değilim.
1: Sayın Başkan, bazı tavsiyelerde bulunabilir miyim?
0: Lütfen, dinliyorum.
1: Bu tip adamları bilirim. Ne insanlara ne de kanunlara saygıları vardır. Sadece öldürür ve çalarlar. Ve bunun sorumlusu siz değilsiniz. Oraya onlardan önce varmalıyız. Onlarla ne yapacağız? Konuşacak mıyız? Hayır. Onlardan kurtulmanın tek yolu onları imha etmek, bana inanın.

0: Alarm!
1: Bay Gazman, sizin olumsuzluğunuz terör yüzünden.
2: Hayır Bay Başkan, ben sadece pragmatik davranmaya çalışıyorum. Ekonomideki durgunluğumuzun sebeplerinden biri bu adamlar yüzünden kaybettiğimiz milyonlar. Böyle bir yıkımla kaybettiğimiz paraları kazanacak inşaatlar yapabiliriz. İnşaatları yapın ve dertlerden kurtulun.
1: Bölgeyi yıkmak bir çözüm mü? Sen buna inanıyor musun?
2: Her sorunun bir çözümü vardır.

0: General, elimizdeki helikopterler bölgeye saldırı için havalandı mı?
1: Evet efendim.
0: Hemen geri dönsünler. Sokaklardaki her sivil bölgeden tahliye edilene kadar anahtarlar bende kalacak, anlaşıldı mı? Çok önemli.
1: Anlaşıldı.

0: Generalim, şu anda silahlı bir grup binaya girdi.
1: Etkisiz hale getirin.
0: Ama çoğu silahsız.
2: Devam et, ben bakarım. Gidip ne olduğuna bak.
3: Geldim tatlım.

0: Montana kimse yaralamayacak dedi.
1: Bu sadece kişisel güvenlik için.
2: Ne oluyor burada?
3: Endişelenmeyin. Bina oldukça güvenli. Sakin olun.
4: Bırakın. Onu ben alacağım.

0: Merhaba. Bu nasıl karşılama?
1: Dinle. Sen...
0: Kurallar uyumak içindir. Ama senin gibiler için uyulmaz.
2: Biz senin gibileri çok severiz, biliyor musun?
3: Bunlar tavşan kulak mı?
4: İyi misin?
2: Cevap yok.
5: Görüşürüz.
6: Sayın Başkan, bölgenin tamamıyla boşaltıldığı bildirildi.
5: Anlamıyorum. Tahliyenin riskli olduğunu söylemiştiniz.
6: Bilemiyorum Sayın Başkan. Belki de mesaj herkese ulaşmamıştı. Her neyse, şimdi bölgenin temizlendiği garanti edildi.
5: Pekala.
6: Herkes pozisyon alsın.
7: İşaret verildi. Bir dakika içinde saldırın.
6: Sıra sizde Sayın Başkan.
3: Kımıldamayın! Hepiniz!
6: Söyler misiniz? Bu da ne demek oluyor böyle? Buraya öylece...
2: Eğer çeneni kapatmazsan ellerin boğazını kavrayacak, tamam mı?
5: Ben Fransa Cumhurbaşkanıyım.
4: Sadece televizyonda.
3: Ben internette gördüm.
5: Yüzbaşı Tomasso, açıklar mısınız?
0: Görüntüler gayet açık Bay Başkan.
8: Çekmeye devam et.
9: Bu da ne böyle?
8: Kıpırdamadan çeker misin şunu lütfen? Çek
9: hadi
8: sen.
9: Ama hadi.
5: Bu da ne böyle?
0: DİSS'nin eylemleri, yasa dışı, polis inşaatları yapabilmek için bölgeyi yok etmek istedi. Komisyonunu alacağı kesindi. Görüntüleri izlerseniz... Bunun özel DİSS operasyonları olduğunu görebilirsiniz efendim. Değil mi Walter? Bu yüzden beni tatile göndermek istedin.
10: Şimdi ne diyeceksin?
11: Kimse kıpırdamasın.
5: Ne yapıyorsun?

0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İçim hayaller dolu.
3: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Bu çarşamba 1 litre Anadolu Riviera zeytinyağı 229 lira. 830 gram tarım kredi domates salçası KOP'ta sadece 49 lira 90 kuruş.
2: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Türkiye, welcome to America.
5: Çakır, bu abi
6: kim oğlum? Yetkili bir abiye benziyor ama.
4: Ben Reverend is John. Bilim, uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
7: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
4: What is turnuva saç?
8: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
9: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
8: Ispanaklı olmaz mı?
4: Oh, for me. Thank you.
10: Sen misafirsin, buyur.
4: Sus Borak.
11: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
10: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
12: Titresin Amerika.
13: Titredi de.
14: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
15: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
16: Bizim aile böyle lanetli. Biz sevdik mi geberene kadar seviyoruz.
17: Hepiniz iyi olacaksınız. Ama ben... Ben öleceğim.
16: Gitme, kal. Kal. Tamam mı? Ödümüz kopuyor sevmekten, kaybetmekten, yaşamaktan, sevilmekten, yükselmekten, düşmekten.
18: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
19: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini

Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her

0: Sözün ötesinde haydi Türkiye.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yves Rocher.
3: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
4: Abi hocam affetmez.
3: Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil,
6: dondurma. Ben Feyyaz. Bu da sarı kola.
7: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
8: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
7: Hastasıyım bu sarı kolanın.
6: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
7: Değişemem ve değişebileceğime dair
8: inancım da yok.
7: Başka lezzet yok.
6: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
1: Sevgili Dimes Kulay Mix sevenler, very delicious, very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
2: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
1: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi alın, aldığınızdan daha fazlası.
3: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
4: Uyandıralım.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Günde böyle. Otobit'te.
3: Sırada ne varsa Deniz Bank burada demiştik. Şimdi bakalım emeklilerimiz için sırada ne var?
4: Ya hanım, şöyle bir Ege sahillerini mi turlasak?
5: Güzel olur da şimdi sırası mı o kadar masrafın?
3: Aslında tam sırası. Gelin emekli maaşımızı Deniz Bank'a taşıyalım. Promosyonumuzu alalım, gönlümüzce harcayalım. İşlemlerimizi de ister şubeden, ister mobil denizden kolayca gerçekleştirelim. Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar 30.000 TL'ye varan nakit promosyonundan yararlanıyor. O zaman sizin için sırada torunlara bol bol fotoğraf göndermek var. Ne var sırada
6: Denizbank burada. Pozisyon ekranda, can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü, resmi ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye sıra sende. İşte bu Google Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
9: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
10: Peki şu eve ne dersin?
11: Çok yüksek. Bu çok alçak.
10: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
11: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde.
12: Kredi de yok, faiz de yok.
10: Peki ne var?
12: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
13: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
14: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
15: Kımıldamayın! Hepiniz!
16: Söyler misiniz? Bu da ne demek oluyor böyle? Buraya öylece...
17: Eğer çeneni kapatmazsan ellerin boğazını kavrayacak, tamam mı?
18: Ben Fransa Cumhurbaşkanıyım.
19: Aa, sadece televizyonda.
15: Ben internette gördüm.
18: Yüzbaşı Thomasson, açıklar mısınız?
20: Görüntüler gayet açık Bay Başkan.
21: Çek, çekmeye devam et.
22: Bu da ne böyle?
21: Kıpırdamadan çeker misin şunu lütfen? Çek
22: ama
21: sen.
22: Hadi.
18: Bu da ne böyle?
20: DİSS'nin eylemleri, yasa dışı, polis inşaatları yapabilmek için bölgeyi yok etmek istedi. Komisyonunu alacağı kesindi. Görüntüleri izlerseniz. Bunun özel DİSS operasyonları olduğunu görebilirsiniz efendim. Değil mi Walter? Bu yüzden beni tatile göndermek istedin.
23: Şimdi ne diyeceksin?
24: Kimse kıpırdamasın.
18: Ne yapıyorsun?
24: Anahtarı çıkar. Anahtarı çıkar, hemen çabuk ol. Anahtarı çıkar. Sana anahtarı çıkarmanı söyledim. Çabuk ol. Hadi.
0: Neler oluyor?
19: Yeni seçimlerin yaklaştığını düşünüyorum.
24: Hadi ama füzelerin anahtarlarını istiyorum. Tomaso yaklaşma. Hareket edersen ölür. Anahtarları çevir hemen.
1: Sinyal alındı. Hedefi vurun.
24: Çabuk.
18: Gazman, sen hiçbir yere kaçamazsın.
24: Bir asker görevi sona erene kadar bekler. Hayatına mal olsa bile. Anladınız mı? Bu ancak onur verir. Sizin gibilere tuhaf geliyor değil mi?
17: Haklısın. Bir başka düşünceleri tercih ederiz. Mesela aile.
19: Bizi birleştirir.
2: Bizi korur.
0: Bize inanır.
24: Size katılıyorum. Yasınızı tutacağım. Çünkü birlikte öleceksiniz. Lanet olsun, dur. Nereye gidiyorsun?
2: Sakin ol. Sadece kafamı dağıtacağım. Burada bir şeyler olduğuna eminim.
24: Bırak onu.
18: Tomaso.
19: Koleksiyonum için.

0: Ja.
1: Harika bir poster olacak Sayın Başkan. Hediyemiz.
2: Baylar ve hanımefendi, özür dilerim. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Size borçluyum. Fransa'nın da size borçlu olduğunu düşünüyorum. Sanırım politikacılara inanmıyorsunuz ama önümüzdeki 48 saat içinde sizin bölgenizde ilgili yasayı çıkaracağım ve hak ettiğiniz saygıyla itibarı geri vereceğim. Bana güvenebilirsiniz. Size bütün kalbimle söz veriyorum. Teşekkür ederim.
3: Bir sorun var Bay Başkan.
2: Tabii sor.
3: İtibarlarını geri vermek için servet harcamak yerine neden yeniden yapmıyorsunuz?
2: Ne demek istiyorsun?
3: Gerçek mahalleler, gerçek şehirler, yeşil alan ve çalışmak için iş.
2: Doğru söylüyorsun. Damian, bu projenin bütün sorumluluğu sende olacak.
4: Emredersiniz Bay Başkan.
2: Bu benim sözüm ve hükümetin sözü.
3: Erkek sözüm.
2: Erkek sözü.
3: Baylar.
5: Bana uyar.
1: Bana da.
6: Bana da.
7: Bana da.
5: Tamam.
4: Tamam.

0: Evet. Bu benim bölge olmalı.
1: Her şey daha iyi olacak.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.
3: Sana tatlı yok, tamam mı?
4: Onu rahat bırak.
3: Bütün oyunumu mahvettin.

0: Yo. Sen kalacaksın. Köpeği bırakamazsın.
1: Destek beklemeliyiz.
0: Ne? Hayır. Bir dinozor olduğuna inanıyor olman seni daha az çaylak yapmaz, tamam mı? Burada kal.
1: Merkez yedek kuvvet ne zaman gelir? Trotman Caddesi 18:22.
2: Yaklaşık varış süresi 15 dakika.
1: Anne otursana.

0: Tamam. Hey, sen mi ihbarda bulundun?
1: Evet.
0: Üzerinde silah var mı? Üzerinde silah
1: hayır,
0: var
1: silah
0: mı?
1: Silah yok, silah yok. Koridordan koşarak gitti.
0: Işıklar nerede?
1: Işık yok. Esar keşler ampulleri patlatıp duruyor. O yüzden kimse önünü göremiyor.
0: Tamam. Arka çıkış nerede?
1: Koridorun sonunda.
0: Tamam, kapını kapat. İçeride kal.

0: Şu anda hızı saatte 260 km'ye ulaşan bir fırtına var. Hızı 305 km'ye bulan ani rüzgarlar görülüyor. Yani bu alan, bu bölge şüphesiz büyük tehlike altında. Porto Rico'nun bazı bölgelerinde yağmurun 40 santimi bulması mümkün. Ölümcül çamur kaymaları ve daha fazla ani su baskını bekleniyor. Fırtınanın en şiddetli olacağı yer burası. Rüzgar fırtınaları görülecek, hasar bırakacağı kesin.
1: San Juan

0: ihtiyacım olan horoz bu. Bana kazandıracak horoz bu işte, evet.
1: Şişt. Gel buraya dostum. Gel. Yaklaş bana.
2: Ne? Ne dedin?
1: Yaklaş bana.
2: Dokunma bana.
1: Sakin ol.
2: Bana bir daha dokunmaya kalkışırsan yeminle...
3: Tamam. Tamam, doğru. İşte orada. Servis girişinden geçmeni, motoru çalışır halde tutmanı istiyorum.
2: Tamam.
3: Tamam mı? Baby, git kontrol et.

0: Senden istediğimiz bir şey var. Yüzüğü ver.
1: Ne yüzüğü?
0: Parmağındaki 20 karattı.
1: Ben.
0: Dün sendeydi.
1: Bu sabah sattım.

0: Senin bankan mı? Bu senin bankan mı? Plan değişikliği. Evet, normal yürü. Normal yürü. Eğer bir şey söylersen seni ve yanındaki kişiyi vururum. Şimdi lütfen gülümse. Tamam mı?
1: Aa, Dona Consuelo.
2: Nasılsınız?
1: Size nasıl yardım edebilirim?
2: Evet, yeğenlerim ve ben banka kasama bakmak istiyoruz. Evet. Yeğenlerim benimle geliyor. Evet, teşekkürler. Evet, gracias amigo. Yeğenlerim de evet, kasayı görmek istediler. Bilgi sahibi buyurun, olsunlar. Teşekkürler.
1: Siz veya yeğenlerinizden biri yardıma ihtiyaç duyarsanız çekinmeden söyleyin.
0: Teşekkür ederiz.
3: Teşekkürler teyze.
0: Bunu nereden aldın?
2: Bilmiyorum.
0: Saçmalamayı kes, tamam mı? Kes şunu. Sana soru soruyorum. Bunu nereden aldın?
2: Yaşlı bir adam. Bana adını bile söylemedi. Üçüncü bir şahıs tarafından ayarlandı.
0: Sakin ol,
2: hiçbir şey bilmiyorum.
0: Sorun değil, sorun değil. Onun evine mi gittin? Evine mi gittin onun? Neler gördün orada?
2: Evet. Hı?
0: Daha fazlası var mıydı? Öyle mi? Evet. Adresi ne?
4: Burası Puerto Rico. Burada 3,5 milyon Amerikalı yaşıyor. İşte geliyor. Kıyı boyunca. Ama sen o anda hızı saatte 210-220 kilometreye bulan rüzgarlar olacak. Haftalar boyu elektrik verilemeyecek. Hatta haftalarca susuzluk yaşanabilir.
2: Oturmalıyım
3: John.
2: Benim.
3: Tamam,
2: lütfen.
3: Tamam. John.
2: Benim.
3: John.

0: Hadi gidelim.
1: Baby nerede?
0: İhtiyar budala panikledi. Baby iptal oldu. Hadi, hadi gidelim.
2: San Juan sakinleri için tahliye zorunlu. Kasırga Kare'ye 3 saate kadar ulaşacak. Tekrar hatırlatıyoruz. Eğer evinizi boşaltmadıysanız lütfen bir an önce acil eşyalarınızı alarak evinizi boşaltmanızı ve güvenli bir yere geçmenizi önemli duyuruyoruz. Lütfen görevlilerin bildirilerini dinleyin. Gelişmelerle sizlerle olacağız.

San Juan sakinleri için tahliye zorunlu. Kasırga karaya 3 saate kadar ulaşacak. Tekrar hatırlatıyoruz. Eğer evinizi boşaltmadıysanız lütfen bir an önce acil eşyalarınızı alarak evinizi boşaltmanızı ve güvenli bir yere geçmenizi öneriyoruz. Görevlilerin bildirilerini dikkatle dinleyin. Şiddetli bir şekilde yaklaşmakta olan bir hortum tehlikesi nedeniyle evlerinizi acilen boşaltmanız gerekmektedir. Ayrıntılarla sizlerle birlikte olacağız.

0: Merhaba Pete.
1: Merhaba.
0: Cordio, nezarethanenin anahtarlarına ihtiyacım var.
2: Tabii efendim, buyurun.
0: Sağ ol.
2: Kefalethanesi mi ödedi?
3: Cordio. Vay canına.
2: Evet.
3: Bu memur Pena, tahliyeye yardım edecek.
4: Merhaba.
2: Tebrikler.
3: İkiniz minibüsü alacaksınız. Her bir santimetre kareyi arayıp kimse kalıp kalmadığına bakacaksınız.
2: Ne?
3: Onları bulup sığınağa götüreceksiniz.
4: Birlikte çalışmayı dört
2: gözlü... Bu benim işim değil.
3: Bu senin işin. Hadi hemen çık. İyi şanslar.

0: Tamam. Seni dışarıda bekleyeceğim.
1: Ürünlerinizi almadan önce lütfen son kullanma tarihlerini kontrol ediniz.
2: Sana o burgerlerden alacağız, tamam mı?
3: Teşekkür ederim.
2: Hey dostum, acaba bize de biraz bırakır mısın?
3: Anlamadım.
2: Bütün eti aldın. Tanrım. Yapma dostum, sadece çocuğum için biraz ete ihtiyacım var.
3: Ne yapmak istiyorsun dostum? Çocuğun önünde kavga mı edelim?
2: Affedersiniz, affedersiniz. Bu adam az önce oğlumun elinden bir paket kıyma kaptı.
3: Ne? Sen neden bahsediyorsun?
2: Çocuğumun elinden paketi aldı.
3: Ne?
2: Öyle işte.
4: Bayım, arabanızı almak ve sizden ayrılmanızı istemek zorundayım.
5: Hey! Dur!

0: Bir tavsiyen var mı?
1: Ne konuda?
0: Bu hapishane, sakinleri.
1: Onlara güvenme ama bu her yerde geçer. Sadece dilini bilmediğin yerlerde değil.
0: Öyle mi? Aslında ben buraya tayin olmaya çalışıyorum. Bilmiyorum ya da başka daha hareketli bir yere.
1: Evet.
0: İkinci bölgede hayat çok yavaş. Bu yüzden bugün gönüllü oldum.
1: Tamam.
0: Tamam. Peki, bunu nasıl oynayacağız?
1: Ne oyunu?
0: İnsanlar evden ayrılmayı reddederse?
1: O zaman korkunç şekilde ölürler. Ama iyi olan bunun bizim hatamız olmaması. Kimseyi almayacağız.
0: Öyleyse ne yapıyoruz?
1: Arabada oturacağız ve belki sonra da biraz dolaşırız. Aşağı yukarı bu kadar.
0: Evet ama Teğmen Cunningham dedi ki biz...
1: Tamam. Diyelim ki çıktık ve bir adamı yakaladık, tamam mı? Ama adam ayrılmak istemiyor. Şikayette bulunmak için adını istiyor ve tabii ki de rozet numara.
0: Evet, bırak etsin. Ben işimi yapıyorum.
1: Sanki bir önemi var da. Tayin ya da terfi istiyorsan eğer, patronlar senin siciline bakar, değil mi? Bir bakmışsın, şikayet almışsın. Saçma olabilir, önemli değil. Ellerini lavaboda yıkadığında üstüne su sıçrarsa altına pislemiş gibi görünürsün.
0: Tamam. Yani hiçbir şey yapmıyoruz.
1: Amacımız da bu. Belki sonra birkaç çörek alırız.
0: Ne oldu sana?
2: Merkez 10-12. Beni duyabiliyor musunuz? Cevap verin.
1: Yapma.
0: Merkez 10-12. Adam Boyd çağrısına Charlie yanıt veriyor.
1: Peki. Madem bu kadar ısrarcısın. Pekala. Tamam. Ne oldu?
0: Ne oldu? İspanyolca bilmiyorum.
3: Él estaba tratando de comprar toda la carne y peleó con otro cliente.
0: Et reyonunu boşaltmaya çalışıyormuş. Bir müşteriyle kavga etmiş.
1: Et reyonunu mu? Ne? Tamamını mı?
4: Ne kadar et alabileceğimi söyleyen bir yasa mı var?
1: Elbet yok ama sadece kayıtlara geçsin diye soruyorum. Ne kadar et almaya çalıştın?
4: 50 kilogram.
0: Vay canına.
1: Büyük bir parti olmalı.
0: Evet, çok fazla et.
1: Evet.
0: Evet.
1: Mağdur nerede? El victimo.
0: Hayır, la victima. Müşteriye ne oldu?
5: Adam gitti. Şikayetçi olmak istemedi. Tek istediği çocuğuna hamburger yapmaktı.
1: Ne hoş.
4: Adam suç duyurusunda bulunmak istemedi. Gitmeme izin vereceksiniz değil mi?
1: Tabii. O kadar ete neden ihtiyacın olduğunu söylersen bunu bir düşüneceğim. Bu biraz şüphe uyandırıcı yani.
0: Hadi yürü.
1: Gidelim.
0: Yürüsene. Ayağa kalk. Hadi.
4: Beni tutukluyor musunuz?
0: Hayır. Sığınağa giden bir otobüse bindiriyoruz.
4: Bir dakika. Bunu yapamazsınız.
1: Öyle mi? Bence yaparız.
4: Evimin oradan geçerken durmalıyım.
1: Yok ya.
4: Memur bey, ciddiyim. Bu çok önemli.
1: Hayır.
4: Bana tek kelimelik cevaplar mı vereceksin?
1: Belki.
0: Tamam. Hadi
4: biliyor
0: gidelim.
4: Musun? Canın cehennem.
0: Hayır.
4: Senin de canın cehennem.
0: Öyle mi?
1: Vay.
4: Senin de.
1: Olay çok hızlı büyüdü.
4: Memur bey, binamda evini boşaltmayı reddeden kişiler var.
0: Öyle mi?
4: Evet. Hiç evden çıkmayan yaşlı bir adam var. Ve bir polis, sizden biri.
0: Ayrılmak istemediklerini nasıl anladın?
4: Yaşlı adam evden hiç çıkmaz. Polis memur da hiçbir yere gitmeyeceğim diye övünüyordu. Bak, evcil hayvanım var. O yüzden burada...
1: Evcil hayvanın mı var?
4: Evet.
1: Ne tür bir hayvanmış?
4: Karnı aç bir hayvan.
1: Adı ne?
4: Onun adı Janet.
1: Evet, bak bundan hoşlanmadım.
4: Janet polisleri sevmez. Bakın çocuklar. Beni tutuklayabilirsiniz. Ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Ama fırtınadan önce onu beslemem lazım. Lütfen.
1: evden ayrılmayan bir polis olduğunu mu söyledin?
4: Evet.
1: Tamam, hadi gidip şu kedini besleyelim.

0: Bu bina yöneticisi mi?
1: Evet. Evet bu.
0: Affedersiniz efendim. Adınız nedir?
2: Luigi'yo.
0: Tamam Luigi'yo, bu adam evlerini boşaltmayı reddeden sakinler olduğunu söylüyor.
2: Evet doğru.
0: Emekli bir polisle yaşlı bir adam dedi.
2: 15E'deki yaşlı adam. Size bol şans.
3: Ya polis?
2: Barrett 53B'de. Evi tahliye etmesi için kafasına silah dayamanız lazım.
1: Uzun sürecek mi?
0: Hayır.
2: Şunları bitirip sonra buradan defolup gitmek istiyorum.
0: Tamam, Barrett'ı alalım, sonra dönüp yaşlı adamı alırız, tamam mı?
3: Tamam.
1: Peki Janet'ın beslenmesi?
0: Hangi dairedesin?
1: 33B.
0: Bu doğru mu?
2: Elbette. 33B, evet.
0: Tamam, çabuk besle. 5 dakika içinde seni
1: tamam.
0: Alırız, hadi.
1: Teşekkürler.
2: Yürü. Hadi, yürü.
0: Burada bozuk mu yazıyor?
3: Evet, öyle.
0: Ne dedin?
3: Si.
0: Si,
3: mükemmel.
0: Ha. Peki.
3: Biraz İspanyolca öğrenmelisin.
0: Tabii canım.
3: Evet, Puerto Rico'dasın.
0: Evet.

0: Defol git.
1: Binayı tahliye ediyoruz. Binayı tahliye ediyoruz.
2: Tanrı'ya şükür yardıma ihtiyacım var. Polisler bile bunu ciddiye alıyor.
0: Evet, şu an emniyet teşkilatı taahhüt ve siyaseti daha çok önemseyen ödleklerle dolu. Burada kalacağım. Bir yere gitmeyeyim.
2: Bu riski alacak mısın?
0: Evet. Iron kasırgası da böyle başladı. Sonunda hiçbir şey olmadı. Beni 3. sınıf bok çukuru Central Medico'ya götürmek istiyor. Demek istediğim orası ölüm deposu. Aşırı doz vakalarını oraya götürürdük. Onları bir daha gördüğümü hatırlamıyorum.
1: Ya maalesef efendim, ya orası ya da tahliye otobüsü.
0: Affedersiniz hanımefendi. Orada iyi misiniz?
3: Burada mı çalıştınız?
0: Evet, orayı ben yönetirdim. Seni tanıyor muyum? Seni tanıyorum.
3: Daha yeni oraya tayinimi istedim.
0: Öyle mi? Seni nereden hatırlıyorum? Seni tanıyorum. Seni tanıyorum.
1: Bu tahliyedendir. Bayım, eşyalarınızı alabilir miyiz?
0: Sen Kor diyorsun. Evet, evet, Kor diyor. Bir yıl kadar önce o olay oldu, değil mi? Değil mi? Nasıl sonuçlandı?
1: Sonuç buradaymış de. Endişelenme.
0: Ben endişelenmiyorum. O aramayı yapan kişiyi yakaladın mı?
1: Sonunda, evet.
0: Öyle mi? Onu benzettin mi?
1: Ne?
0: Benim zamanımda Willy Basker adında bir gerzek vardı. Tecavüz ya da hırsızlık ihbarında bulunmak için emniyeti arardı. Hepimiz oraya koşardık. Adam havalı tüfekle çatıda olur bizi ateş ederdi. 3. gidişimizde onu yakaladık. Birkaç parmağını kırdık.
2: Güzel baba, gerçekten güzel.
0: Durmasını sağladı, tamam mı?
2: Evet.
0: Evet, diğer polis ortağın kız arkadaşındı, değil mi? Troy hayatım, burada şansımı daha yüksek görüyorum. Ben inatçı bir pisliğim, o da bana çekmiş.
2: Burada duruyorum, beni anlıyor musun?
0: Hey, ne sanıyorsun, Alzheimer hastası
2: oldu. Dışarıda 5 şiddetinde bir kasırga var ama onu unuttun.
0: Şimdiden 5 oldu mu? Hey, bana açıklasana, nasıl sonuçlandı, bana söyle.
1: Tamam, ben gidip diğer yaşlı adamı alacağım. Efendim, diğer size tavsiyem adam. Kızınızla gitmeniz, tamam mı?
2: Evet, teşekkür ederim.
1: Bu durumda o sizin vasiniz.
0: O tam bir komedi.
1: Ve sizi 51-50'den tutuklamıyor oluşumuz, yere yatırıp sizi kelepçelemiyor oluşumuz, rozetinize duyduğumuz saygıdan
0: dolayı.
1: Bak, beni polis dinliyor katil, musun? Senin kaçık ihtiyar.
0: Hey,
1: kapa çeneni.
0: Nereye gidiyorsun lan? Nereye?
2: Hey!
0: O adamla gitme. Kurşun sen geçirmez tam... yelek olmadan asla gitme.
2: Gerçekten çok inatçı birisin.
0: Bu adam senin ortağın mı?
2: Evet.
0: Sen çok cesur bir kızsın.
2: Hey! Hey! Ne yapıyorsun? Öylece gidecek misin?
1: Babanız gitmek istemiyor hanımefendi. Onu zorlayamam.
2: Bunun için burada değil misin?
1: Benden ne yapmamı istiyorsun? Onu aşağı mı taşın?
2: Biliyor musun? Ne yaptığın umurumda değil. Diyaliz makinesine ihtiyacı var. Fırtına yüzünden bu binadaki elektrik kesildiğinde hiçbir şey çalışmayacak. Hiçbir makine çalışmayacak. Hastanede onun için ayrılmış bir yatak var ama bir an önce oraya gitmezsek yatağı kaybedecek.
1: Gerçekten doktor musun?
2: Hayır, sadece pijama giymeyi seviyorum. Bak, senden tek istediğim şey benimle oraya gelip onu bu binadan çıkarmama yardım etmen.
1: Memur Penny onunla birlikte ve onu aşağı indirir, tamam mı?
2: Kadınların sözünü asla dinlemez.
1: Peki. Yaşlı adamı tanıyorsun, değil mi?
2: Evet, onu buralarda görmüştüm.
1: Tamam, bina yöneticisi Luigi'ye tam bir baş belası olduğunu söylüyor. Tamam mı? Şimdi bana bir iyilik yap, yardım et ve onu... Dışarı çıkardıktan sonra geri gelip babanı alalım, tamam mı?

0: Bu adamın güvenlik önlemleri hep böyle sıkı mıydı?
1: Hatırladığım kadarıyla değildi. Bayım, merhaba. Ben Troy Barrett. Babamı tanıyorsunuz değil mi? Merhaba.
2: Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Bizimle gelmelisiniz bayım.
2: Hayır hayır, buradan ayrılamam.
1: Kalırsanız burada su altında kalacaksınız. Birinci kattasınız, bu çok tehlikeli.
2: Baban gitti mi peki?
1: Sizden hemen sonra onu binadan çıkaracağız.
0: Cordio'dan Penny.
1: Benimle ne kadar çabuk gelirseniz onu ve diğer herkesi bu binadan o kadar çabuk çıkaracağız.
0: Penny, orada mısın?
3: 14 merkez. Cordio, duyuyor musun?
4: Parazit işte. Bu lanet şey yüzünden telsizler çalışmıyor. Hey dinle tatlım. Bana bakıcılık yapmana gerek yok.
3: Demek orayı yönettiniz, ha?
4: Bir yere gitmiyorsun, tamam. Laftan anlamıyorsun, değil mi? Daha net olacağım. Şimdi gidebilirsin. Teşekkür ederim.

0: Bakın burada kalmanın daha güvenli geldiğini biliyorum ama gitmeliyiz.
1: Üzgünüm. Başka yere git. Burada daha güvendeyim. Burası daha güvenli. Bir yere gitmiyorum. Evimden ayrılamam ben.
2: Hey! Oraya park edemezsin. Hey! Devam et! Devam et! Yürüsene! Oraya park edemezsin. Devam et. Devam et.
3: Onunla ben ilgilenirim.
2: Polis!
0: Bu binadaki inatçı adamların derdi ne böyle? Bizimle gelmeyiz.
1: Üzgünüm, gelmiyorum.
2: Memur bey.
3: Bir saniye hemen döneceğim, tamam mı?
0: Tamam.
1: Artık gidebilirsin.
0: Bakın tahliye zorunlu, tamam mı?
2: Kapalıyız. Yolları kapatıyorlar. Lütfen devam edin. Hadi dostum, sakin ol, sakin ol. Büyütülecek bir şey değil.

0: Hadi gidelim, gidelim dedim, gidelim. Gitmeliyiz.
1: Lider.
0: Hemen, şimdi, hemen. Hadi, hadi. Hadi buradan, hadi. İşte, hadi. Tamam, yukarı, hadi. Hadi, hadi, hadi, çabuk. Çabuk, hadi.
1: Hadi.
0: Hadi, hadi, hadi.
2: Ernesto, Ernesto. Solda.
3: İşte kahrolası polis.
2: Hayır hayır, ateş etmeyin. İhtiyarı vurabilirsin. Mix, onlara yetişmelisin. Üst kat.
1: O adamlar da kimdi?
0: Hiçbir fikrim yok.
1: Tamam, babama dönebiliriz.
0: Hayır, şu an çok uzak, başaramayız, bizi görürler.
1: O zaman nereye gidiyoruz?
0: Yukarı.
1: Hadi hadi hadi hadi gel.
3: Peki şu lanet polisi ne yapacağız?
2: Heyecanlanma. Kapana sıkıştılar. Bu merdivenler sadece yukarı çıkar. Ve tek çıkış bu katta, tamam mı? Dylan, yukarı çıkışı bul ve aşağı in. Pride ve Ernesto, siz ikiniz ön kapıyı koruyun hemen. Kimse içeri girmiyor. Kimse dışarı çıkmıyor. Tamam mı? Git. Ne yapacaksın?
4: Ya yaşlı adam?
2: Yaşlı adam olmadan içeri girebilir misin?
4: Zaman alabilir ama evet.
2: Yap.

0: Hadi, hadi gel.
1: Cennet, üzgünüm bebeğim, geliyorum. Süpermarkette yakalandım. Tamam, hadi bakalım. Biliyorum.
2: Griffin, hemen kapıyı aç. Kapıyı aç dedim. Griffin, kapıyı aç.
1: Aşağıda buluşuruz.
2: Griffin, kapıyı açsana. Hemen bizi içeri almalısın.
1: Boş versene. Tuzak olmadığını nereden bileceğim?
2: Vay, böyle işin. Saklan. Tuzak olduğunu mu düşünüyorsun? Daha önce gitmene izin verdim. Dinle, Troy ve alt komşu burada. Hemen içeri girmemize izin vermezse beynimizi uçuracaklar. Aç şu kapıyı. Aç dedim sana.
1: Lanet olsun. Aynı tarafta mıyız?
2: Hey, bana bir iyilik yap olur mu? Kulağını kapıya koy. Sana bir şey söyleyeceğim. Kulağını kapıya koy.
3: Kulağım lanet kapıda.
2: Tamam, dikkat et, tamam. Aç şu içine ettiğimin kapısını. Tamam. Merkez 10-13. Ateş edildi.
3: Kim kimi öldürüyor?
2: Sessiz ol, sessiz dedim.
3: Hayır,
2: sessiz.
3: Sen sessiz ol. Benim evimdesin.
2: Ateş edildi. Buranın adresi nedir?
0: 65.
3: 658.
2: 658
0: Mermont.
2: 658 Mermont. Olamaz. Sabit at. Sabit atla ihtiyacım var. Sabit attın var mı?
1: Üzgünüm dostum, paket almadım. Kimin sabit attı var ki?
2: Hayır, ben senin.
3: Düşüncesizce evime dalıyorsunuz. Kimin kimi vurduğu umurumda değil. Olup biten hiçbir şey.
2: Bina yöneticisi Luigi'yi öldü gitti artık, tamam mı?
3: Lanet olsun. Bana şu yemeği ver.
0: Ne?
3: Bana şu lanet yemeği ver.
0: Hangi yemeği?

0: Ateş etme.
1: Ne?
0: Ateş etme.
1: Ateş etme mi?
0: Bana yemeği getir. Tam arkanda.
1: Ne?
0: Bana o yemeği ver. Hadi arkanda işte. Orada.
2: Sana yardım
1: tamam,
2: edeceğim.
1: Tamam tamam. Bu da ne böyle?
3: Dur.
0: Dur.
1: Ne var?
3: Üniformanı çıkar.
1: Üniformamı mı çıkarayım? Ne diyorsun sen?
3: Evet. Polislerden nefret ediyor. Onu ben eğittim. Poponu ısırmanı istemiyorsan üniformanı çıkar.

0: Tamam. Bana hikayeni anlat.
1: Ne demek istiyorsun? Ne hikayesi?
0: Disney hikayesi. Sence ne hikayesi? Kendi hikayen. En başarılı tutuklaman gibi. Referans istiyorsan bana bir şey vermelisin.
1: Bir cinayet şüphelisi için yaklaşık 5 ay önce arama emri çıkmıştı. Devriye geziyor ve Avenida Ashford'daki hamburgerciden geçiyordum. Otoparkta bir adam gördüm. 1.85 boylarında, 70 kilo civarında, uzun saçlı. Park edip yaklaştık. Yaklaştıkça o adam olmadığını anladım.
2: Yavaş, acele etme.
1: Aman tanrım.
2: Tamam, şimdi elimi tutmalısın. Tamam.
3: Tamam.
2: Söylediğimde beni elinden geldiğince hızlı çek.
3: Evet, evet.
2: Tamam, tamam. Başlıyoruz.
1: Tamam.
2: Tamam, hadi.
1: Tamam.
2: Hadi.
1: Ne?
3: Kapıyı kapat, kapıyı kapat.
1: Bu da ne böyle tanrım? Lanet olsun.
4: Onları kaybettim.
5: Onları kayıp mı ettin?
4: Binada başka bir yerde olmalılar. Başka çıkış yolu yok.
5: Kapa çeneni. Tamam mı? Mazeret istemem. Mazeret istemiyorum. O yüzden sana iki dilde söylüyorum. Git bul onları. Hemen yürü. Yaklaştın mı?
6: Hayır. Kilit dili olsa açabilirim ama elektronik kilit tam baş belası.
3: Evcil hayvanın bu mu yani? Bu bir evcil hayvan değil ki, bir ölüm makinesi.
1: Tamam, bir sorunumuz var.
2: Bu nasıl rahatlatıcı konuşma? Alıştırarak söylesen olmaz mı?
1: Bir testere çok iyi olur. Burası amputasyon için en uygun yer, tamam mı?
2: Hayır, bacağımı kesmiyorsun.
1: Alıştırmaya vaktimiz yok.
3: Neye ihtiyacın var?
1: Uyluk kemiğini sabitlemek için bir atel, antiseptik, penisilin, gazlı bez ve dikiş malzemesi.
7: Tanıdığım bir doktor var.
3: Aman ne güzel.
7: Burada, binada. Doktor Benz.
3: Evet ama neresinde, nerede?
7: 63B'de, evet evet.
3: Tüh ya. Tamam, gidip onları getireceğim.
1: Ben de seninle geliyorum.
3: Hayır, burada onunla kalmalısın.
1: Hayır, bunu ne kadar çabuk halledersem o kadar çabuk babamın yanına dönebilirim.
3: Peki.
1: Hey, buraya gel, buraya gel. Yardımına ihtiyacım var. İki elinle birden bu yaraya basınç uygulamanı istiyorum, tamam mı? Bastır. Onunla konuş, onu uyanık tutmaya çalış, tamam mı? Basınç uygulaman
7: tamam,
1: önemli, anladın mı?
3: Griffin, arkada merdiven var mı ya da yukarı için bir yol?
2: Sadece bir merdiven var. Bir daha asansör ama asansör çalışmıyor.
3: Evet, tabii ki öyle.
2: Ama başka bir yol var. İskele.
1: İskele. Yani evet, aradığımız adamın dövmeleri var. Bu adamda dövme yok. Ama bir şey vardı. Gergin görünüyordu. Radarım ötmeye başladı. Ve işte o zaman gördüm.
0: Neyi?
1: Şeyinde kocaman bir şişkinlik. Anlarsın.
0: Ne, kasığında mı?
1: Hayır, poposunda. Pantolonunun yukarısından dışarı çıkmış plastik bir torbanın ucunu gördüm. Ona ne olduğunu sordum. Adam çıldırdı. Onu kelepçeledim ve merkeze götürdüm. Onu soyup aradığımızda tam 93 torba uyuşturucu madde bulduk. O ayın en önemli narkotik tutuklamasıydı. En büyüğü.
0: Vercan, yani bana Gerzeğin Tekin'in poposunda çıkan bir torba olduğu için önemli bir suçluyu tesadüfen tutukladığını mı söylüyorsun? En iyi tutuklaman bu mu? Geçerli sebebin bile yokmuş.
1: Boş ver.
0: Hayır, sadece söylüyorum.
1: Evet evet, şimdiye bitirmiş olmalılar. Onları kontrol edeceğim.
0: Tamam.
1: Sen de şey yapabilirsin. Her ne yapıyorsan işte.
0: Ben tam bir pisliğim.
5: Hadi açılacak. Başardın. Başardın dostum. Elektriği kes.
6: Hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Varsayılan olarak programlanmıştır. Başka bir yol var.
5: Yoldan çekil.
6: C4.
5: Tamam, lanet şeyi havaya uçur.
1: Tamam mı?
4: Evet.

0: Yani iki kat yukarı ve üç blok ileri.
1: Evet. İyi bir nişancı mısın?
0: Evet, neden?
1: Bana bir iyilik yap. Düşersen vur beni. Beyin kanamasından ölmek için 4,5 saat beklemek istemiyorum.
0: Ya ben düşersem?
1: Sen taş kafalısın. Sana bir şey olmaz.
2: Hazır mısın?
3: Patlat.

0: Dikkat et tatlım. Elini silahından yavaşça çek. Eller havaya. Neredeler?
1: Kim nerede?
0: Ortağım ve yaşlı adam.
1: Beni takip et. Sana göstereceğim.
0: Yürü. Beni kandırmasan iyi edersin. Hadi.
1: Hey! O silahı başka bir yere doğrultabilir misin?
0: Burası mı?
1: Burası.
0: İlk sen gir. Bu lanet bir tuzaksa yemin ederim seni öldüreceğim.
2: He pislik! İşte buradasın. Hadi onu içeri sürüklememe yardım et. Aa, ağırmış pislik. Hadi.
3: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Vurdurmayın ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
6: Biz orada. Gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
7: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
6: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
8: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
6: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Bu çarşamba 1 litre Anadolu Riviera zeytinyağı 229 lira. 830 gram tarım kredi domates salçası KOP'ta sadece 49 lira 90 kuruş.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
9: Hi Türkiye! Welcome to America! Çakır,
10: bu abi kim oğlum?
11: Yetkili bir abiye benziyor ama.
9: Then Reverend is John! Bilim! Uğra bana, turnuva saçı yapalım sana!
12: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
9: What is turnuva saç?
13: Oğullarım! Börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak!
14: Ispanaklı yaptın mı Melahat teyze?
13: Ispanaklı olmaz mı?
9: Oh, for me! Thank you.
15: Sen misafir servisin, buyur.
9: Sus Borak.
16: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
15: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
17: Titresin Amerika.
18: Titredi de.
19: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
20: Aracını Twix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
21: Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trinksat.
22: Bizim aile böyle lanetli. Biz sevdik mi, geberene kadar seviyoruz.
23: Hepiniz iyi olacaksınız. Ama ben öleceğim.
22: Gitme kal. Ödümüz kopuyor sevmekten, kaybetmekten, yaşamaktan, sevilmekten, yükselmekten, düşmekten.
24: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
25: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
26: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
27: İçim hayaller dolu.
28: Fedadırım.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
3: 16-18 Haziran arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 125 lira yerine 79 lira 90 kuruş.
4: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Sütaş hayran, Sütaş hayran.
2: Çiğ köfteyi gördüğün an
3: Sütaş hayran.
2: Gelsin Sütaş hayran.
1: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.

kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
3: Dimes Cool Lime Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme, kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
4: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
5: Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yves Rocher.
6: Hi Turkey! Welcome to America!
7: Çakır, bu abi kim oğlum?
8: Yetkili bir abiye benziyor ama.
6: Then Reverend is John! Uğra bana, turnuva saçı yapalım sana.
9: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
6: What is turnuva saç?
10: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin, sıcak sıcak.
11: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
10: Ispanaklı olmaz mı?
6: Oh, for me, thank you.
12: Sen misafirsin, buyur.
6: Sus Burak.
13: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
12: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
14: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
15: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
16: Hadi.
17: Spor araba.
18: Az kaçar.
17: Elektrikli araba.
18: Çok yakar. Park etmesi zor.
19: Yok artık.
20: Hiçbirini beğenmedin mi?
18: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
21: Kredi de yok, faiz de yok.
16: Aa, peki ne var?
21: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi...

0: Sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Patron!

0: Sen aşağı in, ben transferi kontrol edeceğim.
1: Merak etme, kapıyı kırmayacak. Adın ne?
2: Paul.
1: Paul. Bu ne at sana? Alman mısın?
2: Alman, evet.
1: Ben Jason. Tokalaşmayı isterdim ama yaramı bastırmana ihtiyacım var.
2: Elbette.

silah bana.

0: İyi misin? Tamam.
1: Dördüncü kattalar, yukarı çıkıyorlar.
2: Ernesto nerede?
1: Ölü. Bize daha çok para düşecek.
3: He. O ismi tanıyor musun?
4: Alexander Duane. Hayır. Tanımalı mıyım?
3: İyi davalarda çalışmak istiyorsan oyuncuları tanımalısın.
4: Kim o?
3: Yüksek getirili soygunlar yapan bir ekipten. Mücevher, müzde zırhlı kamyonlar. Çetenin başındaki tam bir psikopattır. Kendisine vaftizci diyor. Merkezde bir arkadaşım var. Yetiştirdiğim bir teğmen 3. büyük suç bölgesinde. Bu soytarıların tam bir aydır peşinde.
4: İyi misin?
3: Evet. Bana bir iyilik yapıp haplarımı ver hadi. Oksi. Hadi. Adı artık her neyse, telaffuz edemiyorum. O da değil, yandaki kapı. Orası işimin resim stüdyosu. Sonraki kapı da banyoya açılıyor. Gazeteyi okudun mu?
4: Bugün mü? Hayır, okumadım. Neden?
3: Ekip ihtiyar bir kadını hedef almış. Ama ihtiyar, onlar işi bitirmeden önce nalları dikmiş. Aç gözlü pislikler.
4: Dilin denen adam mıydı? Bu boş bu arada.
3: Evet, teşekkür ederim. Bu adam, evet. Arkadaşım onlardan biri olduğunu düşünüyor, evet. 15 yıldır bunu giymedim. Hala üstüme oluyor mu merak ediyorum.
4: Sence bu adamlar ne istiyor?
3: Evet. İyi bir tahminim olabilir. Ama iyi bir izlenim bırakmak istiyorsan şimdi tam zamanı. Hadi gidelim.
0: Bu hangi daire?
4: 44B.
0: Tamam, yani bir yukarı ve iki ileri.
4: Şu kadın hastaneye birçok kez geldi. Polislerin onu yere yatırıp gözlerine fare kanı enjekte ettiğini iddia ediyor.
0: Ne? Roberta Gradisher mı?
4: Onu tanıyor musun?
0: Aa, tabii.
4: Bir dakika. Sendin. Değil mi? Sendin. Babamın aşağıda diye bahsettiği buydu.
0: Kısmen evet.
4: Aman tanrım, iki polis diyordu. Smith.
0: Hayır, Smite.
4: Smith ve Smite. Kesinlikle.
0: Onu tedavi mi ettin?
4: 4 defa geldikten sonra göz damlası vermek zorunda kaldım. İçinde kutsal su olduğunu söyledim.
0: Bu komikmiş çünkü aslına bakarsan onu laboratuvara götürdü. Fare zehri testi yapmamızı istedi.
4: Gördün mü? Bana da güvenmemiş.
0: Polise şikayet etmek istediğini söyledi.
4: Beni mi? Bekle. Şuna bir bakayım.
0: Ya, önemli bir şey değil. Sorun yok, sorun yok. Sorun yok. Kendiliğinden çıkar.
4: Yüzeysel bir yere.
0: Önemli değil. Hayır, o emniyet müdürünü şikayet etmek istiyordu. Evet, ve onun düşündüğü şey emniyet müdürünün kuponlarını çaldıymış.
4: Hayır, olamaz. Kaçın peki.

0: Bir şey sormamın sakıncası var mı?
1: İzin istemenin sakıncası var. Bir şey sormak istiyorsan sor.
0: Neden burada kaldın? Yani kasırganın şiddetleneceğini biliyordun.
1: Evet. Dışkı nakli ne biliyor musun?
0: Ne nakli?
1: Dışkı nakli. Aynen duyduğun gibi. Doktor başkasının dışkısını alır ve onu senin içine koyar.
0: Ne diye?
1: Kolit ya da onun gibi bir şeye iyi geliyor. Troy onu yapmamı istiyor. Başka saçma sorunlarım da var. Böbrek, akciğerler falan mahvolmuşlar. Er ya da geç beni öldürecek. 1 milyon tane hap kullanıyorum. Beni hastaneye götürürse bu iş biter. Tam isabet.
0: Yani bir pislik misin, değil misin?
1: Kapa çeneni. Reçeteli ilacım bitti.
0: Bu da ne?
1: Ah, oksimoron. Harika iyi gelir. Bir tane ister misin?
0: Gerek yok.
1: Ah, tamam. Gidelim ukala.
0: Tamam. Bekle, bekle, bekle.
1: Ne?
0: Nereye gidiyoruz?
1: Daire 44. Hı hı. Orada eski narkotik ajanı yaşıyor. Tepeden tırnağa silahlı. Hayatta kalma ustası. Bak, ancak bulabileceğimiz her silahı alırsak bir şansımız olur. Unutma. Öldürmek için ateş et evlat. Seni kolluyorum, sen de beni kolluyorsun, tamam mı? İşte başlıyoruz.

0: Bırak. Bırak. Bırak dedim.
1: Yavaş.
0: Şimdi bana doğru it. Hadi. Kıpırdama, yoksa beynini patlatırım. Yaşlı adam nerede?
2: Kaçtı, bakmak ister misin?
0: Evet, lütfen. Aşk gurura galip gelir.

Oh!

Yeah.

0: Ben... Ah, yürü yürü.
1: Beni vurdun.
2: Gel hadi. Hadi. Elimde değildi, önündeydin.
0: Hangi cehenneme gittiler? Gördün mü?
2: Dalga mı geçiyorsun? Hiçbir şey göremiyorum.
0: Benim gözlerim olman gerekiyor evlat.
2: Tamam, dikkat et.
0: Hey hey, hayır, anahtarım var.
2: Benimle alay mı ediyorsun?
0: Ha, bu adam arkadaş canlısıdır galiba. İşte oldu. Sana söylediğim her şey var değil mi? Tek noktadan alışveriş, bayanlar ve baylar.
2: Vay be.
0: Silahını seç. İstediğini al.

0: cenaze misin? Benim gibileri sevmiyorsun.
1: Hayır, ben öyle hissetmiyorum. Bu gibi duygularım yok.
0: Bence artık nazik kalmadı. Herhalde kalanlar vardır ama şu an senin kadar yaşlı olmalılar.

0: Bunu tutabilir misin? Mermi doğrudan baldırdan geçmiş. Tibia, fibia temiz.
1: Ah, şanslıyım desene.
0: Hayır. İyi nişancıyım.
1: Ne tabii.
0: Bir şükran gününde babam dışarı çıkmış. Birçok dondurulmuş hindi almış. Onları yemek için değil. Onları eve getirdi. Hepsini teker teker vurmak için. O kuşları kurşunla doldurdum. Bam bam bam bam. Atış talim. Çok heyecanlandım çünkü hep doktor olmak istiyordum. Çok hoşuma gitti çünkü kuşlardaki tüm kurşunları çıkarıp sonra dikiş atma fırsatım olmuştu.
1: Vay be.
0: Babamla aşağıda neden söz ediyordunuz?
1: Şey...
0: Doğruyu söyle.

0: Ben eskiden New York'ta bir dedektiftim. Çok yoğun çalışıyordum. Sıkıcı, bir an bile olmazdı. İşimi severdim. Bir gece silahıyla kaçan biri olduğu çağrısı geldi ve ben de oraya yakındım. Sadece 4 sokak ilerideydim.
1: Anladım.
0: Jasmine de polisti. Ama ona arabada kalmasını söyledim ve destek çağırmasını. Ben hallederim dedim. Oraya gittim. Köşede doğrultulmuş bir namlu gördüm. Cesaretimi topladım, tetiği çektim ve... Ve ben...
1: Jasmine miydi?
0: Evet.
1: Silahlı adam neredeydi?
0: Silah yoktu. Hey, sen mi ihbar ettin?
2: Evet.
0: Üzerinde hiç silah var mı? Söyle hadi.
3: Pislik herif gürültü için şikayette bulunmuş. Çok geç cevap verdiğimiz için silahla kaçan biri var diye uydurma ihbarda bulunmuş.
1: Senin suçun değil, bunu biliyorsun.
3: Biliyorum. Ama benim başıma geldi. Onu o duruma ben soktum.
1: Hep bir polisle çıkmam derdim.
0: Nedenmiş? Baban yüzünden mi?
1: Evet, babamı öpmek pek ilgimi çekmiyor.
0: Vay be. Baba sorunları ha?
1: Hep bir erkek çocuk istemiş. Troy.
3: Buna gerçekten inanıyor musun?
1: Onunla tanıştın.
0: Tanıştım. Evet.
3: O tam bir pislik ama seninle de tanıştım. Ve onun öyle düşünmediğine eminim.
0: Bravo sana.
1: Neden daha önce hiç vurulmamış gibi davranıyorsun?
0: Oo tanrım, elin hafifmiş doktor. Ah.
1: Bir şeyin yok. İyisin.
3: Teşekkür ederim. Biz buradan çıktığımızda acaba sen bu dikişleri almaya, yani şey işte almaya yardımcı olur musun? Onlara gerçekten ihtiyacım var. Hayır bak, ciddiyim çünkü ben dikişlerimin alınması gibi konularda çok seçici davranırım.
1: Öyle mi?
3: Evet, iğneler falan.
1: Onda özellikle çok iyiyim.
3: Buna minnettar.
1: Her zaman.
0: Of be.

0: Patron, bunu görmelisin.
1: Güzel görünüyor. Güzel Uzi, iyiymiş. Şunlardan birini al. Kullanışlı olabilir. Bu küçük bebeği seviyor. Vay anasını, M4 istemez misin?
2: Sakın
1: belki bir pompalı tüfek. Oo, tamam.
2: Demek yer burası.
1: Soruyor musun, söylüyor musun?
2: Soruyorum Muşmula Surat.
1: Sadece netleştirmek istemiştim.
3: Evet. Burası.
2: Silahlarınızı yere bırakın.
1: Tamam, yavaş yavaş. Adamı mutlu et tatlım.
2: Git.
1: Silahları yere.

0: hayat bu kadar. Sakin ol tatlım.
1: Silahını da.
2: Tamam. Yavaş yavaş çıkaracağım. Tamam mı?

0: Tanrı! Seni lanet olsun!
1: Hey! İyi çıkardın evlat!
0: Evet, sanırım burada bir delik var. Evet, kahretsin.
1: Eski bildik yanma ismi.
0: Evet, kalkmama yardım et. Eğer uzanırsan ölürsün, kalkmama yardım et. Tamam. Tamam. Tamam.
2: Boş işte. Kalk,
3: boş olduğunu boş. Biliyorum. Kapa boş çeneni diyor. Tamam mı? İhtiyar tabloların yerini biliyor. Yaşlı adamı bulursak resimleri de buluruz. Hadi gidelim.
2: Gidelim.
4: Janet'ı polise saldırması için mi eğitiyorsun? Neden?
5: İşten eve yürüyordum. İki polis beni durdurdu. Bir soygun şüphelisine benzediğimi söylediler. İşgalin ne olduğunu biliyordum. Siyah erkek, 18-40 yaş arasında, 1.70 ile 2 metre boyunda. Belki 20 kez durduruldum. Soygun falan yapmamıştım. Bundan bıkmıştım. Ben de yürümeye devam ettim. Bana küfretti. İçlerinden birini ittim. Sonra hastanede uyandığımı hatırlıyorum. Hasar ihbarında bulundum. Emniyete dava açtım. Yüklü tazminat aldım. Sonra buraya taşındım. Janet'ı kurtardım. Kirli para gibi geliyor. Sanki bana ait olmayan bir şeyi aldım. Anlatabiliyor muyum?
4: Evet. Evet.
6: Tamam, bekle. Bu bir delik. İçeriği görebiliyorum. Çok üzgünüm. Benim hatam. Çok üzgünüm. Ateş etmek için açı bulmaya çalışıyorum.
0: Kapa çeneni lütfen. Yapman gerekeni yaptın ve iyi yaptın, sahiplen.
6: Çok üzgünüm.
0: Buradan kurtulunca seni istediğim birime tavsiye edeceğim. Mahkeme emri çıkarma hariç onu boş ver.
7: Tamam al.
8: Vay canına. Bu acıttı.
6: İyi misin?
8: İyiyim. Hadi gidelim.
3: Onları bulana kadar tüm katlara bakacağız.
2: Ona ne oldu?
3: Kestirmediği kesin.
6: Peki. Hazır mısın?
0: Pek değil ama elimizden başka ne gelir? Yereyim nerede ha?
6: Tamam.
0: Çok faydası oldu sanki değil mi? Yeterince büyük yapmıyorlar. Teşekkür ederim tatlım.
6: Tamam.
0: Hadi gidelim.
6: Peki.
0: Teşekkür ederim. Teşekkürler evladım.
6: Bekle!
3: Kalk! Hemen kalk!
9: Beynini uçuracağım şimdi.
3: Kalk!

0: Cruz! Silah al. Tamam mı? Hadi.
1: Evet, hadi gidelim.
0: Hadi sallanma. Gidelim. Hadi. Şuraya git. Şuraya.

0: Tatlım.
1: Tamam, seni iyileştireceğim. Tamam.
0: Her yerde ikinizi aradım. Neredeydiniz? Ev kordu. O soytarılarda epi ağır silahlar var. Dikkatli ol, tamam mı? O namussuzların birkaçını indir.
1: İyileşeceksin, tamam mı?
0: Tatlım, yapma. Hayır tatlım, dur. İçimde çok fazla delik var. Otur yanıma biraz. Bir saniye benimle otur. Otur sadece. Evet, işte böyle. İyi atıştı seni aşağıda, gördüm. Tebrik ederim. Elimi tut. Elimi tut tatlım, elimi tut. Evet.

0: Hey, bana nasıl hissettirdiğini söyler misin? Bir merminin derinden geçip beynine girmesi nasıldır?
1: Neden gidip kendini pislik?

0: Ortağının nerede olduğunu biliyor musun? Ya yaşlı adamın? Denemeye değerdim.
1: Charlie, duyuyor musun beni? Charlie...

0: Bitti mi yani?
1: Fırtınanın tam ortasındayız.
2: Açın. Güvenli. Peki. Silahlara ihtiyacım.

0: ihtiyacımız var. Silah bıçak öldüren herhangi bir şey. Artık aynı gemideyiz değil mi Griff?
1: Evet. Ya baban?
2: Burası bir an çok karanlık oldu. İyi misin?
3: Buradan çıkmalıyız patron. Gelincikler tablosu. Vincent Van Gogh, 55 milyon dolar. Burada, bu binada.
4: Memur Cordio.
0: Ben Cordio.
4: Ortağın memur Pena yanımda, tamam mı?
0: O iyi mi?
3: Merhaba de.
5: İyiyim. Ben iyiyim Cordio.
3: Fırtınanın dindiğini eminim görüyorsundur değil mi?
4: Bu bize işimizi bitirmek ve sağ salim çıkmak için
3: 15 dakika verir. Memur Pena'nın iyiliği için destek çağırmaktan kaçınmanı öneririm kesinlikle.
4: Memur Cordio?
0: Destek istemedim.
4: O zaman bunu basit tutacağım, tamam mı? Seni, yaşlı adamı ve tabloyu istiyorum.
5: Tedavisini burada bitiremem.
0: Onun nesi var?
5: Kanaması var. Onu hemen hastaneye götürmeliyim.
4: Memur bey...
0: Beni ve tabloyu alabilirsin.
6: Ama memur Pena'yı serbest bırakmalısın.
3: Çok klişe, çok klişe. Zeki olanın sen olduğunu anlamıştım.
0: Aa.
3: Daire 44 A'ya gel hemen.
4: Silahlarını bırak ama.
3: 5 dakika içinde burada olmazsan ortağını infaz eder camdan atarım.
4: New York'ta yaptığın hatayı yapma sakın.
0: Bunu nereden biliyorsun?
3: Ben her şeyi bilirim. Ben vaftizci Yahya'yım.

0: Neredeler? Sana neredeler dedim.
1: Ben bilmiyorum mu?
0: Bana yalan söyleyeyim deme. Buraya senin için geldiler. Ne yapacağını duydun mu acaba? Penya'yı öldürecekler. Sonra da bizi avlayacaklar. Fırtına yeniden başlayacak ve burada sıkışıp kalacağız. Onlar için tam bir çantada çeklik olacağız.
1: Savaştan bu yana ailemdeler.
0: Sen Nazi misin?
1: Hayır. Babam öyleydi. O tabloları bana miras olarak bıraktı.
0: Bu kanlı para. Binadalar mı? Söyle hadi, binadalar mı?
2: Söyle ona.
1: Dairelerde saklılar. Duvarlarda asılılar.
0: Vay be. Sen zeki bir pisliksin.
3: İki dakika.
0: Al bunu. Al hadi.
2: Neden?
0: İhtiyacın olacak.
2: Peki ya sen?
0: Dışarı çıkıp bu işi bitireceğiz.
2: Tamam.
0: Ateş.

0: çizmeyi bildiğini biliyorum. Fırsatınız var, dışarı çıkın. İkiniz de.
1: Hey. İskeleden gitme.

0: Yapamam. Gel. Yapamam.
1: Gel hadi. Tamam hadi.
2: Bir dakika.

0: Sola dön. Hadi yürü. Kapıyı yavaşça aç, yavaşça. Yavaşça.
1: Hepsini buraya taşıdın ha?
2: Evet ha. Güvendiğim tek kişi kendimim. Bu taraftan.
0: Önden git. Kapının arkasında tablo dışında bir şey varsa eğer...
1: Evet, biliyorum.
0: İçeri gir.

0: Vay canına. Orada kal.
1: Yapma!
0: Lütfen. Resimleri indirin. Kamyonetinin anahtarlarını bana ver.
2: Hayır, kamyonetim olmaz.
0: Anahtarları bana ver.
2: Al bakalım John.
0: Üniformanı çıkar.
2: Daha yeni tanıştık ama.
0: Evet, şimdi daha da yakınlaşacağız.
3: Hey, anladın mı? Özür dilerim.
0: Hadi özel bir an yaşayalım. Fırtına tekrar başladı.
2: Tatmin oldun mu?
0: Hey, kapa çeneni.
2: Bilemiyorum. Ördek odasını sevdim. Sahte, değil mi? Sahteler.

0: istiyorsun?
1: İhtiyar Nazi onları başkalarının dairelerine saklamış. Onları tam göz önünde saklamış.
2: Gidip onları bulalım.
1: Kelimeleri iyi kullanıyorsun. Sana ipucu verebilir.
2: Onu takip et. Hadi yürü, merak etme, onu vurmana izin vereceğim.
1: Tamam.
3: Tamam, iyileşeceksin, tamam mı? Geçecek.

0: Bunlar sahte mi?
1: Oradan bakınca başyapıtı mı benziyorlar acaba? Orijinallerini mi?

0: Lanet olsun.
1: Lanet olsun.
0: İçeri su geliyorsa bir çıkış yolu var demektir. Ne? Hadi. Hadi çıkalım buradan.
1: Nasıl yapacağım ki? Lanet olsun.
2: İhtiyar tüm bu dairelerde oturanları ikna etmiş mi?
3: Evet, binanın sahibi oydu.
2: Artık değil. Kımıldasana.
0: Yürüyorum, sakin ol.

0: Aman tanrım. Bu en değerlisi. Konser tablosu. Johannes Vermeer. Isabella Stewart Gardner 1892'de Paris'te bir müzayedede 5000 dolara satın aldı bunu. Şimdi tahmini değeri 200 milyon dolar civarında. Berbat. İndirin.
1: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
2: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçaksa başka. Koçak.
3: Hadi.
4: Spor araba.
5: Az kaçar.
4: Elektrikli araba.
5: Çok yakar. Park etmesi zor.
6: Yok artık.
7: Hiçbirini beğenmedin mi?
5: Hani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
3: Aa, peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hi Turkey! Welcome to
5: Türker.
4: America!
5: Bu abi kim?
6: Yetkili bir abiye benziyor ama.
4: Ben Reverend is John!

0: turnuva saçı yapalım sana.
1: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
2: What is turnuva saç?
3: Oğullarım, börek yaptım size. İyi verin, sıcak sıcak.
4: Ispanaklı yaptı mı Melahat teyze?
3: Ispanaklı olmaz mı?
2: Oh, for me. Thank you.
5: Sen misafir servisin, buyur.
2: Sus Borç.
6: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
5: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
7: Titresin Amerika.
8: Titredi de.
9: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
10: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne?
13: Gördüğün her şey gerçek mi? Yoksa sana gösterilmek istenen mi? Şifreyi çözüyor, perdeyi aralıyoruz. Gerçeğin izini fenomen program Ne Var Ne Yok'ta sürüyoruz.
14: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünün

0: Mehmet abi.
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
3: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
2: Ne yapalım?
1: Sabah ilk iş miyim?
2: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Dime School Line Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i. Dimes Cool Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.

0: fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: 13-19 Haziran arasında Bim'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23.

0: cheesecake'i nasıl yaptınız?
1: Stash labneyi.
2: Stash labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
3: Japandi Legno'yla zamansız çıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
4: 16-18 Haziran arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 125 lira yerine 79 lira 90 kuruş.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydum.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Ne yapalım?
3: Sabah ilk iş miyim?
4: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda. Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
6: Babalar Günü hediyelerinin Media Markt'la tam zamanı. Huawei Watch Fit

0: keşfedin. MediaMarkt. Obseso.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: İbroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İbroşe'den Hydra BB. İbroşe.
4: Hi Turkey, welcome to America.
5: Çıktır. Bu abi kim oğlum?
6: Yetkili bir abiye benziyor ama.
4: Ben Reverend is John. Bilim, uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
7: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
4: What is turnuva saç?
8: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
9: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
8: Ispanaklı olmaz mı?
4: Oh, for me. Thank you.
10: Sen misafir servisin, buyur.
4: This is pork.
11: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
10: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
12: Titresin Amerika.
13: Titredi de.
14: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
15: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
16: Bir de böyle Otobit'te.
17: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
18: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
19: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Lanet olsun.
7: Lanet olsun.
2: İçeri su geliyorsa bir çıkış yolu var demektir. Ne? Hadi. Hadi çıkalım buradan.
7: Nasıl yapacağım ki? Lanet olsun.
12: İhtiyar tüm bu dairelerde oturanları ikna etmiş mi? Evet, binanın sahibi oydu. Artık değil. Kımıldasana.
2: Yürüyorum, sakin ol.

Aman tanrım. Bu en değerlisi. Konser tablosu. Johannes Vermeer. Isabella Stewart Gardner 1892'de Paris'te bir müzayedede 5000 dolara satın aldı bunu. Şimdi tahmini değeri 200 milyon dolar civarında. Berbat. İndirin. Hey, dikkat et.

0: Bana bak, bana bak. İyi olacağız.
1: Tamam.
0: Ölmeyeceğiz. Ölmeyeceğiz, merak etme. Tamam. Hey, al şunu. Feneri al.
1: Ne yapıyorsun?
0: Aşağı iniyorum. Feneri aşağı tut, tamam mı? Bir çıkış yolu bulacağım. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Hadi.
1: Lanet olsun.

0: Orada ne var?
1: Aa,
0: hiçbir şey. Bu kadar kilit boşuna mı yani? Aç kapıyı.

0: Bir şey var mı?
1: Lanet olsun.
0: Seni tuttum. Tamam. Tamam. Tuttum.
1: Buldum. Bana tamam. Elini ver.
0: Tamam. Hadi.
1: Buradan çıkacağız. Tamam mı? Güven bana. Bir, iki, üç.

0: Bunu yapmak istediğine emin misin?
1: Aç şunu.
0: Neyi? Keyfin bilir.
2: Porto Rico'daki Contessa kasırgası sona erdi. San Juan'daki maddi hasar gözle görülebiliyor. Kurtarma grupları hayatta kalanları arıyor. Eğer sevdiklerinizden biri kayıpsa görevlilere kayıp bildirisinde bulunun.
3: Tak tak. Nasılsınız bugün? İyi misin?
4: Hayatta olduğum için minnettarım. Sağ ol doktor.
0: Affedersiniz bayım. Buradan çok uzak olmayan bir binada yaşanan olayla ilgili ifadenizi almaya gelmiştik de.
4: Kapıdan polis girince bu kadar sevineceğim kimin aklına gelirdi? Nasıl çıktınız?
0: Sen yokken kedini besledim.
5: 10:31 oldu.

0: olayı yaşanıyor.
1: Bizi çağırıyorlar.
2: Yola çıkıyoruz.
1: Evet. Hey doktor, bacağıma bakmak ister misin?
2: Zaten doktorculuk oynadık sanıyordum.
1: Dikişlerimi alacak mısın?
2: Beni dışarı çıkaracak mısın?
1: Üstüne bahse girebilirsin. Abi, öyle demek istemedim tabii, elbette yani. Sana saygı duyuyorum. Burası senin iş yerin yani. Baskı yok.
2: Baskı
1: yok. Ama tabii eğer bu o anlardan biri...
2: Bu bekleyebilir.
1: Evet tabii, ben asla çizgiyi aşacak değilim.
2: Biliyorum. Biliyorum.
1: Peki. Ama sana yalvarırsam eğer...
2: Tamamdır. Hadi gidelim. Beni kasırga gibi salla.
1: Hey, sana bir şey getirdim.
3: Tamam.

0: Vay be. Bunu nasıl satacağımı düşünmem gerek.
1: Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.
2: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Ne var ne yok başladı. Yine sıcak gelişmeler var. Savaş sona erdi. Amerika ve İran anlaştı. Cuma günü de imzalar atılacak. Atılacak mı, atılmayacak mı? Murat Akan ve Haluk Özdil bizlerle beraber. Hocalarım hoş geldiniz. Murat Akan, imzalar merhaba. Atılır mı? Yoksa artık 3 gün kadar bir şey çıkar mı?
1: Şimdi yok, atılacak. İmzalar biliyorsunuz şey imzası, ıslak imza değil de elektronik imzalar atıldı. Şimdi Cuma günü Cenevre'de, yani İsviçre'de ıslak sonra imza mi? Yapılacağı söyleniyor. Ama tabii bu imzaların atılması demek biri anlaşmanın mi? Tam anlamıyla uygulanacak demek değil. Büyük ihtimalle yani iki aylık bir süre var. Bu süre içerisinde İsrail büyük sabotajlar yapacaklar. Bunu herkes konuşuyor. Yani ben bu anlaşmanın alelacele yapıldığına biraz şaşırıyorum, onu söyleyeyim. Yani İsrail'in
0: karşılığı... Ne oldu da olmuş olabilir bu kadar hocam?
1: Şunun için yapıyorlar. Şimdi Donald Trump ABD kamuoyu nezdinde zor durumda kaldı. 3 Kasım'da ara seçimler var biliyorsunuz. Dolayısıyla yapılan anketler, geçen hafta da konuştuk. Yapılan anketlerde ciddi anlamda bir düşüş var. Yani Donald Trump'ın seçimleri kazanmasına dönük çok ciddi düşüş var. ABD kamuoyu, Avrupa kamuoyu çok ciddi tepkiler gösterdi. İslam dünyası tepkiler gösterdi. O yüzden de Donald Trump zor durumda kaldığı için alelacele böyle muallakta bir anlaşma çerçevesi çizdiler. Bu anlaşma değil, onu söyleyeyim öncelikle. Yani nihai anlaşmanın efendim ön şeyi, görüşmesi. Aha. Onu söyleyeyim. Yani
0: iyi niyet
1: beyannamesi derler ya. Gibi, İyi evet. niyet beyanı. Bu şimdi müzakereler yapılacak. 2 ay özellikle süre verdi. Seçimlere kadar uzatacak yani. Böyle hani uyutacak konuyu. İsrail boş durmayacak. İsrail de tabii ki burada provokasyon yapacak. Yani bu anlaşma biraz da dediğim gibi Donald Trump'ın imaj düzeltme çalışması yapması. Onun dışında ben nihai bir anlaşma olduğunu düşünmüyorum.
0: Şimdi birazdan kene alarmı var İstanbul'da. Çekirge çalmaya çalışanlar var. Egzotik hayvanlar görülmeye başlandı. Biyolojik bir saldırı mı var konuşacağız. Ağrı Dağı'nda Nuh'un gemisiyle ilgili gelişmeler var.

0: ve bor mineralleri ile ilgili sıcak gelişmeler var. Özellikle Haluk Hocam'a soracağız. Evet. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Haluk Hocam imzalanır mı?
1: Şimdi son 72 imzalanır, saat imzalanır ama bu savaş durmayacak. Bakın şimdi jeopolitik bir güç kavgasının tam odağında İran var. Bugün New York Times'ta çok önemli bir yazı çıktı. Ve Amerika'yı, Trump'ı yerden yere vurdu. Ne diyor biliyor musun? Resmen diyor Amerika yenilgisini ilan etti. Trump yüzünden Amerika'nın dünya çapında itibarı kalmadı. Bundan sonra orta güçteki ülkeler Amerika'ya karşı direnmenin yolunu bulmuş oldular diye çok ağır bir yazı çıktı. New York Times'a bakın çok net konuşuyorum. Ve dolayısıyla Amerika için gerçekten kötü günlerin başlangıcı oldu. İran aslında kimseye örnek olmak için yapmadı. Canını kurtarmak için yaptı ama birçok devlete de artık Amerika'ya nasıl karşı konacağını gösterdi. Şimdi bu koşullar altında yapılan anlaşma Trump'ın canını kurtarmak için yapılan bir anlaşma. Çünkü Kasım seçimleri var. Trump'a verilen destek %30'un altına düşmüş. Daha dün New York Times'te okudum %29'a kadar inmiş. Trump'ı görevden alma ihtimalleri bile var. Bakın çok açık söylüyorum.
0: Hala büyük bu ihtimal kayıp var diyorsun.
1: Olursa %2'lerde de olsa şansı hani %2 ihtimal var.
0: Şimdi Beyaz Saray'ın bacasından beyaz duman yükseldi anlaşma yapıldığına dair.
2: Papa seçimlerinden esinlemişler galiba.
0: Evet yani bu ilginç. Daha önce Beyaz Saray'da böyle bir şey görmüş müydük ben hatırlamıyorum. Nereden hatırlıyoruz? Verin Vatikan'ın bacasından beyaz dumanlar yükseliyorsa bu demektir papa ki seçildi. Papa seçildi. Evet bakın. Bu işte papa seçildi. Herkes alkışlar. Sevinirler. Beyaz Saray'da da buna benzer ya bir dinsel bir acaba vurgu mu var hocam orada?
2: Ya, Türker yani başından beri söylüyoruz. Şu anda Donald Trump'ın etrafında biriken çembere bakmak lazım. Yani tamamen evangelist bir çete Donald Trump'ın etrafını kuşatmış. Siyonist çeteyle birlikte Orta Doğu'da bir takım planlar yapıyorlar. Dolayısıyla yani gerçekten söylediğin gibi Beyaz Saray'ı tam böyle bir ritüellerin yapıldığı, dini törenlerin yapıldığı bir mekan haline getirdiler. Evet. Yeni değil yani. İki kez ayin yaptılar biliyorsun.
1: Şeytana tapınma töreni.
2: Donald Trump'ı Hazreti İsa'ya benzettiler. Kendisi de aynı şeyi söyledi. Yani bu kadar bir sapkın bir düşünce tarzı var. Dolayısıyla papadan, papalıktan, Vatikan'dan esinlenerek böyle bir şey yaptıklarını düşünüyorum ben. Değil yani mi? Gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'da bu dini ritüellerin yeri her geçen gün artıyor.
0: Artıyor.
2: Bunu bazı insanlar hafife alıyor. Ama burada gerçekten de Amerika'nın Hristiyan şeriatına doğru gittiğini savunanlar bile var. Yani bu evangelistler aslında etkili öyle sanıldığı kadar basit bir şey değil. Mesela hani Tanrı'yı kıyamete zorlama vesaire bazıları bunu araştırmadığı için zannediyor ki ya bu işte bir ezoterik söylem ya da işte tırnak içerisinde komplo teorisi öyle değil. Ya buna inanan gerçekten de Trump'ın Tanrı tarafından görevlendirildiğine inanan bir kesim var. Ve ciddi anlamda da Trump'ı destekliyorlar. O yüzden ben bunu normal karşılıyorum yani.
0: Değil mi? Onu verelim. Haluk Hocam bu İran'ın zaferi midir?
1: Ya şöyle İran'ın zaferi olmasa bile evet İran'ın direnişinin bir şekilde hani öne çıkması diyelim. Hani yumuşatıyorum olayı. Bu bir zafer değil. Asla zafer olamaz ama şöyle bir şey var. Çünkü senin ülkeni vurmuşlar, harap etmişler. 140 tane çocuğu öldürmüşler, 5000 insanını öldürmüşler. Ha İran direndi mi? Evet direndi. İran bir tek şeyi gösterdi Türker. O da şu. Amerika'ya karşı durulabilir. Dünyanın süper değil devleti mi? Ve bitik bir devlet. Bak bitik diyorum yani bu kadar. Hava savunman yok, deniz savunman yok ama çok dik durdu.
0: Haluk Hocam bu görüntü Beyrut'tan ateşkese rağmen İsrail evet. vurdu. Trump da diyor ki 11'i verin. Ben olmasaydım bugün İsrail olmazdı.
1: O konuşmanın bir yerinde de İran Türkiye'ye saldıracaktı. Bu şimdi daha mantıklı kişilerle konuşuyorum evet. diye ekleme yaptı. Şimdi evet doğru. Gerçekten de Trump demeyelim de Amerika olmasaydı İsrail olmazdı. Yani bugün Müslüman bir hani İslam coğrafyasının ortasına sonradan gelip İngilizler tarafından yerleştirilmiş bir küçücük ülkenin tabii ki bu kadar etkili olması beklenemez ama İsrail'in şımarıklığı arkasındaki Amerikan desteği, Avrupa desteği. Bak şu anda İsrail'in içinde büyük bir korku var. İsrail şunu düşünüyor. Amerika buradan çekilirse ki Trump çekecek ama ben askerleri çekmeyecek söyleyeyim. Tam tersine Körfez'de yerin altına yuvalama yaptılar o yedikleri bombalardan sonra. Tıpkı İran gibi bütün silahları yer altına çekiyorlar.

0: Dolayısıyla Kasım sonrasına hazırlık var. Aksi takdirde İran İsrail'i yok eder.
1: Çok açık ve net. Netanyahu da rest çekiyor. Lübnan'dan çıkmayacağız. Murat Hocam, Haluk Hoca diyor yani Kasım sonrasına hazırlık var.
2: Şimdi bu savaş bitmez. Ben de aynı görüşteyim. Şöyle bitmez. Şimdi bu sorunu uyuttu. Donald Trump uyuttu. Çünkü böyle işine geliyor. Hı hı. Ve hep şunu söylüyorlar. İşte Netanyahu ile Donald Trump arasında kavga var. Ben her zaman buna gülüyorum. Bu iddiaya gülüyorum. İşte Donald Trump annesine küfretti, bilmem neye küfretti falan. Her seferinde böyle evet, kavgadan küfür, bahsederler. Evet, evet. Ama işin tuhaf yanı şu, biliyorsunuz Netanyahu ülkesinde yargılanıyor. Yolsuzluktan yargılanıyor. Ve bu yargılama sırasında Cumhurbaşkanı'na, İsrail Cumhurbaşkanı'na onu affetmesi için yalvaran ya da mektup yazan kim? Yine Donald Trump. Şimdi yine söylüyorum, eğer İsrail bu anlaşma aşamasında İran'a saldırırsa ve İran da İsrail'i vurmaya başlarsa göreceksiniz ki Donald Trump tekrar İsrail'in yanında kayıtsız şartsız yer alacak. Yani ne diyor şey Donald Trump? Lübnan'a saldırma diyor. İsrail yapmıyor ki, dinlemiyor ki, saldırıyor. Yani anlaşmanın yapıldığı, imzalandığı gün Lübnan'a en büyük saldırıyı gerçekleşti. Litani Nehri'nin ötesine geçti. Yani şunu kimse söylemesin. Hani hep tartışılıyor ya. ABD mi İsrail'i yönetiyor, İsrail mi ABD'yi yönetiyor? Birçok insan ya da uzman şöyle diyor. Ya İsrail çok küçük bir devlet. Amerika Birleşik Devletleri isterse tokatı vurur, işte tamam bitirir. Öyle değil. İsrail küçük devlet olabilir. İsrail'i büyütmüyorum. Askeri gücü yoktur ama küresel alanda kurmuş olduğu sistem, finansal sistem, lobi sistemi, teknolojik sistem. Ya bunları kullanarak güçlü oluyor, baskı yapıyor. O yüzden de Amerika'daki Yahudi lobisini, Siyonist lobiyi asla hafife almamak lazım. Bunlarla ciddi baskı yapıyorlar. O yüzden göreve kim gelirse gelsin, başkan kim olursa olsun, ABD'deki Yahudi lobilerinin, kongredekileri, yani senatörlerin hepsini o Yahudi lobisi finanse ediyor. Yani paralarını veriyor ve bunlar ABD'de serbest yani. O yüzden de ben Donald Trump'ın böyle kavgalıyız görüntüsü, imajı çizmesine pek şey vermiyorum, ihtimal vermiyorum.
1: Şimdi bu hafta enteresan bir hafta oldu. Bir hafta içerisinde uçaklar düştü. 7 ayrı uçak kazası oldu hocam. Evet. 229 kişi hayatını kaybetti. Şimdi Amerika'da B-52 bombardıman uçağı rutin test uçuşunda kaza yaptı. 8 mürettebat hayatını kaybetti. 94'te yine o B-52 uçağı düşmüştü. O kazanın videosu bu. Ve kayıtlara pilotaj hatası olarak geçmişti. Uçaklar peş peşe düşüyor. Hemen arkasından 13'ü verelim. Rusya'da da stratejik bombardıman uçağı düştü. Görüntüler bunlar.
2: Ve ikisinin aynı günde olması ilginç.
1: Aynı günde oldu. Bakın buraya, yani bu konular ne var ne yoktan başka bir yerde konuşulmaz. O yüzden bizde kalın. Birazdan boru konuşacağız, boru. Bor mineralleriyle ilgili bir gelişme var. Birazdan anlatacağız onu. Ve 14'ü verin. İşte dünya genelinde 229 kişi hayatını kaybetti. 7 günde 7 uçak düştü. 15'i verelim. Pakistan'ı görelim. Peş peşe bu uçak kazalarını görelim. Sonra arkadaşlar bunları peş peşe versinler yine. Burası Pakistan. Hindistan'ı görelim. Hindistan'da da yine uçak kazası yaşandı. Yani tabii bakın, evet. Bu da askeri uçak değil mi?
0: Askeri uçak, evet.
1: Of. Nakliye. Aslında hiçbir şey de olmadan yanıyor ya. Brezilya'yı verin bir de. Bir de Brezilya'yı görelim. Brezilya'da da uçak düştü. Bakın. Helikopter, özür dilerim.
2: İki helikopter çarpıştı.
1: İki tane helikopter çarpışıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar o görüntüleri peş peşe versinler. Haluk Hocam, rastlantı mı?
0: Ya şimdi şöyle, ben Amerikan medyasına girdiğimde tuhaf bir iddiayla karşılaştım. Yani Amerikan sosyal medyasında aslında o mavi tıklı bir takım şeyler var. Hani bu konularda fikir yürütenler. Bir tanesi ne iddia ediyor biliyor musunuz? Bir cisim Amerikan uçağı düşmeden evvel üzerinde daire çizerek uzaklaşmış Türker. Yani bir cisimden bahsediliyor. Bunun yine UFO'lara bağlı bir fikrimiz yok. Ama bir cisim olduğu söyleniyor ama tabii değildir. Yani bu B-52'ler 1950 yılından beri kullanılıyor. Amerika bunu başka ülkelere satmıyor. 14 bin kilometre menzili var. Şimdi bunlar yakıtsız İran'ı rahatlıkla, hani hiç ilave yakıt almadan vuran uçaklar. Ama çok eski model oldukları için Boeing zaten bu konuda yeni bir çalışma başlatmış. Hani arızayı bulmaya çalışıyor.
1: Verin, Amerika'ya verin.
0: Ama aynı zamanda da Amerika, diğer bunun rakip bir firma var ya, onunla anlaşmış, yeni uçaklar geliyor.

0: Yani bunların miadı doldu gibi bir açıklama var. Rusya'daki için bir şey söylenemez. Yani teknik arıza oluyor maalesef.
1: Ama aynı gün hem Rus uçağı hem Amerikan uçağı düşüyorsa Murat Hocam düşmanı dünya dışında mı aramak lazım?
2: Şimdi tabii Haluk Hoca hemen ABD uçağı ABD uçağı düşünce hemen UFO'ları işin içerisine kattı ama Rusya'da da benzer uçak yani ABD'deki uçağa eşdeğer bir uçak. Stratejik bombardıman uçağı. O düşünce o teknik arızaya soktu onu hemen. Yani Amerika'da UFO'lar orada
0: evet,
2: teknik.
0: Şimdi şöyle, Putin'den taraf ağırlık
2: ben
0: koydum.
2: Ben diğerleriyle ilgili bir şey söylemiyorum ama gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu B-52 bombardıman uçağı
1: o 10 yılda arkadaşlar
2: nükleer karşıya. Başlıkla taşıyor bunlar biliyorsunuz. Dediği gibi Haluk Hoca'nın söylediği gibi 14 saat uçabiliyorlar. Aynı zamanda bunun fiyatı 4 milyar dolar. Yani çok ciddi bir rakam ve büyük bir şey uçak aslında. 1950'lerden beri kullanılıyor ama bunlar her yıl modernizasyon yapılıyor bunlar üzerinde. Yani bunlar yenileniyor. Teknolojisi vesaire filan.
1: Şey bakalım söylüyorlar. Uçak, Rusya'daki.
2: Pilotların uyuduğunu söylüyorlar. Söyleyenler.
1: Allah Allah.
2: Yani 14 saat uçuş yapmışlar. Test uçuşu filan. Sonra uyuduğunu söylüyorlar. Teknik arıza da olabilir. Ayrı bir şey ama aynı gün iki tane büyük bombardıman uçağının düşmesi biraz tuhaf.
1: Harp burada, devreye girmiş olabilir mi?
2: Şimdi burada harp devreye girseydi zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde de harp vardı. Yani Alaska'da var ama burada hani komplo teorisi yapmak lazım açık söylüyorum. Şimdi
1: bizi zorluyorlar buna.
2: Zorluyor yani. Şimdi burada
1: yani 7 günde bu kadar uçak düşüyorsa
2: diğerleri söylüyorum. Normalde işte C-130'lar falan bunlar düşebilir. Teknik arıza olabilir. Ama iki tane büyük ülkenin süper güç diyelim. Hadi bu iki süper gücün iki tane süper uçağının düşmesi biraz tesadüfün ötesine geçiyor.
0: O zaman?
2: Ha burada o zaman şöyle bir şey mi var acaba? Gerçekten de bakın burada İsrail'in elinde çok ciddi kullanabilecekleri elektronik harp da var. Bunu söylüyorlar. Yani ha buraya bağlamak da istemiyorum ama aklıma şu geliyor. Yani Amerika'nın İran'la yapmış olduğu anlaşma. Yani İsrail'in istemediği halde yaptığı anlaşma. Sonra o anlaşmanın yapıldığı gün böyle bir uçağın düşmesi. Biraz garip geliyor bir. Rusya'da ne oldu? Hadi Amerika'da İsrail buna tepki olsun diye belki böyle bir şeye girişmiş olabilir. Yapabilir, gücü de var. Bunu yapabilir. Ama Rusya'nın uçağını kim düşürdü? Burada bir yorum yürütemiyorum. Yani teknik arıza mıdır? Gerçekten işin içerisinde başka bir şey mi var? Yani elektromanyetik dalgaların arttığı bir dönem midir? Ne bileyim yani bir şekilde
1: her şey olabilir.
2: Spiritüel konuya bağlamak gerekiyor da benim uzmanlık alanım değil.
0: Doğru.
2: Yani.
0: Dünyanın rezonansıyla da ilgili olabilir. Manyetik alanda çünkü ciddi kaymalar meydana geliyor bu aralar gerçek anlamda. Ya olabilir. Bütün olasılıklar var. Yani İsrail parmağı bilemiyorum yani içeriden mi sabotaj da olabilir. Ama pilotların uyuması çok tuhaf. Yani
1: çok.
0: Şöyle bir şey anlatayım Türker, bak bu pilotlara bir madde verirler, adını söylemiyorum buradan. Bu şey değil, bir ilaçta kullanılan, yaşlılar için kullanılan ilacın içindeki bir madde. Pilotları yaklaşık 20 saat yemek yemeden ayakta tutuyor. Ben bunu şeyde yazmıştım. Dijital Tapınak isimli kitabımda da yazdım, araştırma sonucudur bu. Büyük olasılıkla hani 20 saat hiçbir şey yemeden, içmeden çok diri biçimde ayakta kalıyorsan bir çeşit doping ilacı çünkü büyük ihtimal demek ki bunlar artık şeyi aşmış, sınırı aşmış. Uyumak
1: peki,
0: ne demek yani?
1: Şimdi bir de 18'i verin, 10 yılda 2214 uçak kazası olmuş yani. Bu rakam da acayipmiş ya. Yani ben bu kadar bir rakam bilsem uçağa binmezdim diye.
0: Türkiye'de o zaman insanlar
1: yani
0: uçağa binmez, en tabii güvenli yolculuk uçak diyorlar.
2: Evet yani normalde uçaklar biliyorsunuz en güvenli yolculuk olarak evet tarif edilir ama
1: bakar mısın 2026-217 kaza, 230 hep 200'ün üzerinde. İnanılmaz rakamlar. Şimdi birazdan İstanbul'da, Anadolu'da biyolojik bir şeyler oluyor, onu konuşacağız. Ağrı Dağı'na Amerikalılar gitti, Nuh'un gemisini mi buldu ve bor mineralleriyle ilgili bir gelişme var.
0: Çok
1: biraz
0: önemli.
1: Biraz daha.
0: Çok önemli.
1: Çok önemli. Peki şimdi hemen şunu yapalım. 19'u verelim. G7 zirvesinde Macron'la Trump arasında soğuk sular. Trump G7 zirvesine geldi. Macron el sıkıştı ama Trump bakmadı adeta. Zordan, yani bizim Trakya'da öyle derler. Zordan el sıkıştı.
2: Evet. Ve elini de yine üste çıkardı. Dikkat ederseniz burada neden dilini... Ya Trump'ın bu klasik hareketleri yani üstünlük sağlama, beden diliyle üstün olduğunu gösterme faaliyeti. Bakın hemen elin üzerine çıkarıyor. Ve biliyorsunuz daha önce de Macron'la bir ağız dalaşına girdi tabiri caizse. Yani karşılıklı söylemlerde bulundular. Macron Fransa ile birlikte Avrupa'yı toparlamaya çalışıyor. Yani Avrupa'nın liderliğine oynamaya çalışıyor. Aynı zamanda da bu Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili Avrupa Birliği ile Donald Trump arasında, Amerikan arasında bir soğuk savaş var. Görünmeyen bir savaş var esasında. Böyle bir ortamda G7 zirvesine katılmak için Paris'e geldiğinde bakın bir de havaalanında karşılamadı. Yani o da şey zoruna gitti. Hani şaşalı bir tören olmadı. Bunu bilerek evet. yaptılar onu söyleyeyim. Yani Avrupa ile ABD'nin son yıllarda özellikle görülmemiş bir kavgasına şahitlik ediyoruz Türker. Yani ciddi bir mücadele var bunu görmek lazım. O da şundan kaynaklanıyor. Donald Trump geçen hafta söyledi yani Avrupa'dan bazı kuvvetlerini çekiyor.
1: Duralım
2: 50
1: burada.
2: Tane, 50 tane F-16 savaş uçağını çekiyor. Deniz unsurlarını çekiyor. Şimdi NATO'yu dağıtmak üzere. Bak
1: ya. Hocam bu surat ifadesi nedir ya? Haluk hocam ne diyorsun bu surat
2: dövecek
1: ifadesine?
2: Yani, Macron'u dövecek gibi.
0: Ya şimdi şöyle Trump'ın her zamanki huyu ve özellikle Macron'u...
1: Macron şaşırmış mıdır?
0: Ya defalarca açıkladı, aşağıladı biliyorsunuz. Yani hem eşinden dolayı biliyorsun öteki gözüne de yumruk yedimsi kaldı. Yani neler söyledi? Söylemedik bir şey bırakmadı. Normalde Macron yerinde başka biri olsa Trump'la hiç konuşmaz.
1: Konuşmaz.
0: Muhatap da olmaz, karşılamaya da gitmez. Ayrıca ben Macron'un Türkiye'ye karşı yaptığı saygısızlıkları da biliyorum. Hatırlar mısın Ankara'ya uçağa geldi...
1: Evet.
0: O zamanki belediye başkanımız Sayın Gökçek onu karşıladığında o tarihe geçmişti.
1: Sakız'la.
0: Evet Sakız Çiğniyor.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı o dönem.
0: Ha, yani
1: Sayın Melih Gökçek Sakız'la
0: yaptı.
1: Karşılamıştı.
0: Sakız'la
1: ona
0: karşıladı.
1: Bir ders vermişti adeta.
0: Bir de 2-3 tane muhtar vardı. Yani Macron hakarete doymuyor ama buna rağmen de maalesef her türlü işin ardından gene çıkmaya devam ediyor.
1: Bir
0: en
1: de
0: başta da
1: Zelenski ile olanı verin. Zelenski de görmezden geldi Trump. Onu da versin arkadaşlar evet. Trump geliyor. Her zamanki kırmızı kravatıyla. Sesi var mı? Zelenski yanından geçti. Bildiğin arkasına döndü. Zelenski'nin suratı değişiyor burada. Acayip, acayip suratı düşüyor. Acayip. Oo. Şimdi tam onu durduralım Zelenski'ye. Evet bak, bak burada.
2: Bilerek yapıyor tabii. Yani.
1: Devam edin. Devam edin.
0: Tabii ki.
1: Şurada durun. Zelenski'nin yüzüne bir gelsenize yakın. Murat Hocam.
2: Şimdi Zelenski zaten çok zor durumda. Bir kere son günlerde Rusya'nın yapmış olduğu ciddi saldırılar var. Büyük saldırılar var. Şu anda Ukrayna-Rusya savaşının finalindeyiz. Zelenski zaten ayakta zor duran bir kişi. Şimdi Donald Trump biliyorsunuz Beyaz Saray'da ciddi anlamda tabiri caizse haşladı yani. Yerden yere vurdu.
1: Evet.
2: Bir de şimdi burada görmezden geliyor ki bana göre görüyor Donald Trump ama hala kızgınlığının olduğunu görüyorum.
1: Macron'a çünkü, uyguladığı tarifi uyguluyor
2: çünkü
1: galiba.
2: Çünkü Donald Trump bu savaşın bitmesini istiyor ama son günlerde dronlarla Ukrayna Rusya'nın mesela Moskova'yı vuruyor. Çok kritik tesisleri vurdu. Daha yeni bugün Rusya'da Moskova'da çok ciddi bir petrol tesisini vurdu. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin Zelenski'ye verdiği desteğin de farkında biliyor Donald Trump. Ve Zelenski'yi sevmiyor kısacası.
1: Sevmiyor. Yani 21'i verelim.
2: Hani denir ya süt olan sen hiç sevmedin.
1: Evet.
2: Böyle bir
1: şimdi
2: şaban
1: bu da
2: filmi
1: Trump
2: vardı.
1: 80. yaş gününü kutladı. Beyaz Saray'ın bahçesinde UFC mi diyorlar ona işte dövüşçüleri izleyerek uyuyakaldı o sırada. Uyuyor burada bayağı.
0: Biden'ın alay ediyordu hatırlarsan. Uykucu Joe diyordu.
1: Başına geldi.
0: Kendisi aynı duruma düşüyor. Yani demek ki ne söylersen aynısını yaşarmışsın. Yani Trump bak bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'ne en büyük hasarı veren başkan olarak anılacak. Yani Trump Amerika'nın çöküşünü hızlandıran, Amerika'nın parçalanmasına sebep olan kişi olarak tarihe geçti. Çok net konuşabilirim bu konuda. Ya bundan sonrasını bilmiyorum. Yani dediğim gibi Kasım sonrası Amerika'ya büyük sürprizler olabilir. Eğer Trump kalırsa bundan sonra bölgemizde tekrar bir ateş topuna da hazır olalım. Dünya bu kadarına hazır mı? Veya Amerika bu kadarını kaldırabilir mi? Bakın bunların hepsini zaman içinde göreceğiz. Ancak artık geri dönüşü olmayan yeni bir dünya düzenine giderken ne yazık ki eskiyi temsil eden Trump ve ekibi de çöp olacak. Bu kadar net konuşuyorum. Tabii ki Amerika'ya da geçmiş olsun diyorum şimdiden. Artık yeni bir dünya düzenine hazır olalım.
1: Hazır olun diyorsunuz. Tabii. Peki. Şimdi 22 verelim. New York'ta enteresan bir şey yaşandı. Bir Yahudi okulunun kız okulu burası. 71 öğrenci girdikleri yeraltı tünelinde önce kayboldu, sonra da bulundu. Tabii bu saatlerce haber alınamadı. Okul yönetimi de kaçamak cevap verdi. Bu okullara 2024'te Brooklyn'de sinagogun altındaki gizli tünellerdeki korkunç görüntüleri akıllara getirdi. Kız öğrenciler, bunlar o yeraltı tünellerini verin daha önce verilen 23. Haluk Hocam tabii komplo teorileri de peş peşe geldi. Ya evet, Türkiye, bunları hatırlıyoruz.
0: Şimdi bak, bu
1: tünellerde
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin bir açıklama yapması lazım. Bu sinagogların altında Amerika'da bu kadar büyük yeraltı geçitleri ya da yeraltı tünelleri ne için yapıldı? Yani bunun akla mantığı, hani şimdi aklıma direkt olarak Epstein geliyor. Yani o dönem çok sayıda çocuğun kaybolduğunu biliyoruz. Hani Epstein'i de bırakın, bir takım çocukların kurban edildiğini de biliyoruz. Bu olduğu gibi orayı çağrıştırıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı hayır dedi, böyle yerler yok dedi, yer altında geçitler yok derken, eski Biden'ı hatırlıyorum açıklamalarını. Ne oldu, ardı ardına bu tür yerler çıkıyor. Garip şeyler var Amerika'da. Yani gerçekten de hani tuhaf, böyle komple teorisini aşan şeyler, artık komple teorisi dediğimiz her şey gerçek oluyor.
3: Tabii.
0: Binlerce, on binlerce çocuk kayıp, o göçmen çocukları kayıp. Yani bunlar demek ki buralarda bir şeyler oldu. Yani bilmiyorum. Hani Amerikan medyasında okuduklarımı anlatamıyorum, sosyal medyada çok korkunç şeyler gördüm. Ha dedim, bunlar kurgudur, ama
1: Murat Hocam,
0: kurgu mu değil mi?
2: Ama ben sadece şu soruyu soruyorum. Acaba bunlar bir camide olsaydı ne olurdu? Yani şu görüntüler bir caminin altında böyle şeyler yaşansaydı ya da çıksaydı ne olurdu?
0: Terörist derlerdi.
2: Dünya artık tamamen İslam düşmanlığına soyunur. Gazetelerde çarşaf çarşaf, bakın işte bunlar böyle derdi. Ama söz konusu Yahudiler olunca bu kapanıp gitti. Yani o gün konuşuldu, kapanıp gitti. Şimdi aynı şekilde kız çocuklarının işte tünellerde bulunması vesaire. Ya bunlar orada gerçekten de bu sinagoglarda, sinagogların altındaki gizli dehlizlerde neler yaşandığını biz bilmiyoruz yani gerçekten.
1: Çok.
2: Dolayısıyla burada kaybolmuş, bak hiçbir açıklama da yok.
1: Ben yok.
2: Takip ettim. Öyle kapandı gitti. Niye? Çünkü basın onların elinde. Teknoloji onların elinde. Yani onunla ilgili bir şey yok. Bu arada şunu söyleyeyim. Sosyal medyada çok ciddi şekilde, mesela şu anda hani hep deriz ya, yerli ve milli hesaplara dönük çok ciddi bir şey var. Hamle
1: sürekli
2: var.
1: Takipçim azalıyor hocam.
2: Değil mi? Yani bak bu şikayetler herkeste var artık. Ben mesela kendimden şey veriyorum. Yani son günde 3000 kişi, ki ben de tek bir tane bot hesap olmaz, 3000 kişi tamamen siliniyor, durmadan siliniyor. Sabitledi, sürekli. Sabitlediği yetmiyor. Bu şikayetler birçok insanda var. Haluk Hoca'da var aynısı.
0: Ve 2000'de benden gitti işte.
2: Şimdi bunu niye yapıyorlar? İşte bu teknolojiyi artık İsrail tamamen ele geçirdi. Netanyahu boşuna şu elinizdeki telefon var ya demedi.
1: Demedi.
2: Boşuna demedi bunlar. Yani bu anlamda bir dijital istihbarat ağı, dijital baskı, kuşatma. Elon Musk şeye gitti, İsrail'e gitti, geldiler, kulağını çekti. Şimdi bakıyorum, Filistin yanlısı hesapları tamamen zaten kapatıyor. O yüzden de bunlar gündeme gelmez Türker. Yani bunlar basın ellerinde, güç ellerinde. O yüzden ben diyorum ki İsrail'in gücü askeri gücünden gelmiyor. Yani İsrail 9 milyonluk bir devlet, gücü yok. Ama kime güveniyor? Amerika'yı kendi askeri gibi kullanıyor. Teknolojik ve lobicilik, aynı zamanda finansal sistemi ele geçirmesiyle ve uluslararası alanda kurduğu istihbarat ağıyla, işte Epstein dosyasını biliyoruz yani, adasını biliyoruz.
1: Tabii.
2: Bunun için etkili oluyorlar. Bunu gösterir mi medya? Göstermez.
1: Bill Gates Amerikan Kongresi'ne Epstein'le ilgili ifade verdi. Onunla görüşmek büyük hataydı dedi mesela.
0: Böyle günah bir çıkarıyor.
1: Evet.
0: Günah çıkarıyor aklınca. Şey,
1: 26'yı verelim. Rusya'nın Buryetya bölgesinde turistler devasa sivrisinek nedeniyle arabalarda mahsur kaldı. Bu bildiğin film gibi ya. Bu bir filmde göstermiştik bunu. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Peş peşe görüntüler vereceğim. Bu devasa sivrisinekleri gördük. Antalya'yı verelim. Antalya'da sivrisinek ve haşerler nedeniyle vatandaşlar pencerelerini açamıyor. İzmir'de Afrika kökenli yeni bir sivrisinek türü görüldü. Afrika kökenliymiş, evet, bu sivrisinek türü. 30'u verelim. İstanbul'da da kene alarmı var. Sarıyer'de vatandaşlar 500'den fazla kene topladıklarını açıkladı. Konya'da vücuduna kene yapışan 65 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti. Sivas'ta

0: vücuduna kene yapışan 52 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti. Bu durumda Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Garip şeyler oluyor. Adıyaman'da 3 yabancı çekirge hırsızlığı yaparken yakalandı.
1: Bir ilave de evet, Almanya'da zehirli tırtıl, adı da tam meşe tırtılı paniği nedeniyle parklar, okullar kapatıldı. Ya dünyada gerçekten Allah de Allah. Ve aynı zamanda geçen hafta İran'da çekirge istilası yaşandı, hala var. İnanılmaz derecede mücadele ediyorlar. Yani hani dedin ya, bir hafta içerisinde 7 garip tane uçak düştü vesaire filan. Evet. Asıl bundan daha önemlisi 34. Son günlerde dünyada gerçekten bu böcekler, sivrisinekler, efendim çekirgeler, bunlar
0: çekirge konusunda... hırsızlığı hiç duymamıştık mesela.
1: Şimdi onun perde arkasına girelim mi yoksa?
0: Girelim hocam bunu.
1: Bak şimdi Türker, bu çekirge hırsızlığını ben ilk okuduğumda maalesef ve maalesef burada milli parklar el koydu, tamam 2 milyon bir küsür ceza yazmışlar da bu iş ceza ile kapatılamayacak kadar önemli bir iş. Ben şahsen naçizane tavsiyem, belki de yaptılar yani Milli İstihbarat Teşkilatı belki soruşturuyordur, inceliyordur. Yani bu bir güvenlik meselesi, biyo güvenlik meselesiydi. Yani düşünün siz, dışarıdan 3 tane yabancı geliyor Adıyaman'da, efendim Nemrut Dağı eteklerinde işte çekirge topluyorlar. Ki 23 tane topladıkları ifade ediliyor. Poşetlere doldurup bunu yurt dışına kaçırmak için hazırlık yapıyorlar. Şimdi düşünün, ya dağın çekirgesini, bir ülkenin çekirgesini niye götürürler? Biz neyi yaşadık Türkiye? Burada bir kişinin efendim ilik kanseri adı altında Türk insanının kanının dışarıya götürülmesini.
0: Adnan Oktarcılar.
1: Değil
0: evet, mi? Şimdi, Oktar Babuna.
1: Bak aynı benzer şey. Çok net söylüyorum. Bir ülkenin endemik bitkileri, bir ülkenin efendim böceği, hayvan, yani doğadaki ekolojik sistemdeki canlıları o ülkeye özgüdür. Ve dolayısıyla siz o ülkeyle savaştığınızda sadece topla, tüfekle, uçakla savaşmazsınız. Son yıllarda bakın bunu bas bas bağırıyoruz. Savaşların şekli değişti.
0: 37,
1: savaşlar
0: pardon.
1: Artık sadece uçaklarla, topla, tüfekle yapılmıyor. Biyolojik silahlar çok çok önemli hale geliyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü çok ucuz. Yani 100 bin dolara, 200 bin dolara, 300 bin dolara inanılmaz derecede etkili biyolojik silah yapabiliyorsunuz, üretebiliyorsunuz laboratuvarlarda. Birazdan ABD Ulusal Direktörü istifa eden Tulsi Gabbard'ın açıklamasını göreceğiz.
0: Birazdan vereceğiz.
1: Belgeyi vereceğiz. Şimdi dolayısıyla bu çekirgelerle ilgili ben olsam Milli İstihbarat Teşkilatı'nı bunun üzerine salarım.
0: Durumu o kadar acil diyorsun hocam.
1: Bence acil. Niye yaptılar bunu biliyor musunuz? Bana göre genleriyle oynamak için yurt dışına bunu çıkartmak istediler.
0: Ha.
1: Genleriyle oynamak için. Niye yapıyorlar genleriyle? Şimdi bakın bunlar üzerinde yapılan deneyler, laboratuvarda yapılan deneyler şunu gösteriyor. Ülkelerin bitkilerini, ülkelerin işte ekolojik sistemdeki canlılarını alıyorlar, inceliyorlar. O ülkenin kendine özgü çekirgelerini, genetiğini değiştirerek getirip aynı bölgeye salıyorlar. Sonra bu çekirgeler yarın öbür gün bir zarar verdiğinde ya da yakın, bu çekirgeleri yakın başka amaçlar için kullandıklarında şöyle diyorlar. Ya birisi farklı bir şey söylüyor. Ya bu komplo teorisi. Evet. Ama işte bunu önlemek için diyor ki kardeşim yıllardır bu buranın yerli çekirgesi. Oysa genetiğini değiştirip oraya getirdiler.
0: Mesela bu görüntüler işte Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüntüleri. Adıyaman'da Nemrut Dağı bölgesi kırsalında yasa dışı yollarla 135 çekirge toplayan 3 yabancı uyruklu kişiye 2 milyon lira ceza kesilmiş.
1: İşte sadece ceza
0: bu nedir ya? 135 çekirge toplamışlar bunları. Bak gelsenize, bir de kocaman kocaman çekirgeler.
1: İşte özgü oraya özgü çekirgeler.
0: Bakar mısın?
1: Bunları götürüp inceleyecekler şey Türker. Bunların genetiğiyle oynayacaklar. Ne yapabiliriz? Nasıl değiştirebiliriz? Nasıl kullanabiliriz? Bak bu sıradan bir olay değil. Tekrar söylüyorum. Eğer bunları bırakmadıysalar, bunları ciddi anlamda bir güvenlik soruşturmasına tabi tutmaları gerekir.
0: Kesinlikle.
1: 2 kesinlikle milyon cezayla bunlar bırakılmaması lazım. Şu anda bilmiyoruz tabii. O kapandı. Yani bir haber geçti, kapandı. Belki de devletimiz ilgili birimleri bunun peşine düşmüş
0: mesela
1: olabilir.
0: Haluk hocam, Kadıköy'de de bir dairede yasa dışı yollarla elde edildiği belirlenen 228 egzotik hayvan ele geçirildi. Neler ya varmış? Verin o listeyi. O egzotik hayvanları görelim.
2: O büyük
0: tarantula, bullfrog kurbağa, mısır yılanı, iguana, imparator akrep, boğa yılanı, fire skin kertenkele, ölü sarı akrep, Afrika dev salyangozu 200 adetmiş o bak. Bu ne ya? İki lori papağan türü. Verin o Kadıköy'deki operasyonu. Bunlar da normal değil Haluk hocam.

Ya bu işte büyük para döndüğünü biliyorum. Çünkü bunu bazı varlıklı kişilerin, yılanlar dahil, timsahlar dahil, alıp evlerinde, daha doğrusu bahçelerinde ya da cam mekanlarının içinde besliyorlar. Köpek balıkları da dahil. Dolayısıyla bu çok karlı bir sektör haline geldi. Ve kaçakçılığı yapılıyor, uzun süredir de yapılıyor, yeni de değil. Ama eskiden kanunlar yetersiz.

0: Akrepler, yılanlar çok çok önemli.
1: Normal
0: neden?
1: Değil.
0: Yılan tıp sektöründe kullanıyor. Bakın bu yılan zehri özellikle siyanür o kadar değerli ki. Ve dolayısıyla hani Türkiye'deki yılanları da birileri topluyor mu diye çok merak ediyorum.
1: Allah Allah.
0: Yani ya tıpta olmazsa olmaz.
1: 35'i
0: yani,
1: mi?
0: Siyanür elmas değerinde. O kadar pahalı bir şey. Ya elde edilmesi de zor bir şey. Ağzını sıkarak elde ediyorsun. Yani o yüzden işler tabii çok ki başka bir yöne doğru gidiyor.
1: Yani işte biyolojik saldırı mı diye soruyoruz. Tam az önce Murat Hocam dedi ya, Tulsi Gabbard, Amerikan Ulusal Direktörü. Bir verin bakalım ne demiş. Bir gelsin bakalım. Evet, dinleyelim. İstihbarat topluluğu önce Ukrayna'da bir Amerika destekli biyoloji laboratuvarını tehlikeli patojenler barındırdığını ve Rus saldırısı ele geçirmesi ve hasar görmesi gibi uzun süredir devam eden tehditlere karşı savunmasız kaldığını uyarmıştı. Şimdiye kadar bu laboratuvarların tam varlığı ve finansmanı ile ilgili kanıtlar siz Amerikan halkından bilinçli olarak saklanmıştı. Laboratuvarların birçoğu şu anda Amerikan destekli Amerikan hükümetiyle bulaşıcı... Bir geri gelin, tam orayı görelim. Çok hızlı gitti. Bu Amerikan hükümeti destekli biyolojik bulaşıcı patojenlerle araştırma yapıyor.
2: Allah Allah.
1: İstihbarat topluluğu daha önce Ukrayna'daki bir Amerikan destekli laboratuvarın... Evet. Murat Hocam diyor ki Ukrayna'da laboratuvarlar var, biyolojik saldırılar için yapılıyor. Bunu kimler saldırıyor, kimler bulmak istiyor?
3: Şimdi uzun süreden beri biz diyoruz ki yani bunu kullanıyor. Pentagon'un asker böcekler projesi var. Evet. 1950'li yıllardan itibaren bunun üzerinde çalışıyorlar. Ama bu işin içerisine girmeyen, bu işle uğraşmayan, kafasını bununla yormayanlar sürekli buna komplo teorisi dedi. İşte ABD Ulusal İstihbarat Direktörü ki istifa etti biliyorsunuz. Şimdi 16 istihbarat örgütü var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu 16 istihbarat örgütünün başındaki kişi istifa ediyor. İşte elimde de belgesi var. Yani bunu gönderdim reji ekrana yansıtırsa. Belgesini de verdi. Yani
2: öyle
3: kendisi
2: mi?
3: Reji verdi.
2: Bakıyor şimdi.
3: Gabbard verdi. Dedi ki Amerikan halkından dünyadan saklıyorlar. 30 ülkede 120 laboratuvar var diyor. Bu 120 laboratuvarda genetiği değiştirmiş böcekler, biyolojik silahlar üretiyor diyor. Ve eskiden beri diyor işte bilinen çiçek hastalığıydı, virüsüydü bilmem Ebola. Bu, bakın Ebola tartışıyoruz değil mi? Ebola üzerinde çalışıyorlar. Şimdi diyor ki bunlar yapılıyor diyor. Bunlar bir yerlerde tutuluyor. Üzerinde çalışıyor. İşlev kazanımı diyorlar şimdi Türkiye. Bak her zaman küreselcilerin vazgeçmedikleri bir taktiği var. Bir tane doğrunun yanına dört tane yanlışı ekliyorlar. Bütün propagandayı o bir doğru üzerinden yapıyorlar. Yani insanlık hizmetine yapıyoruz. Virüsler üzerinde çalışıyorlar diyorlar ki ya gelecekte bu bir salgın oluşturur mu oluşturmaz mı, insana ne kadar zarar veriyor, bunu araştırıyoruz kardeşim, ne var bunda? Ama bunu araştırırken esasında teknolojiyi şeytanlaştırıyorlar ve orada biyolojik silah üretiyorlar. Bunu itiraf ediyor. Belgesini de veriyor zaten. Bu belgeyi de onun sayfasından aldım ben. Nerede kaç tane şey var, biyolojik laboratuvar var, nerelerde biyolojik silahlar üretiyorlar. Ukrayna'da, başka bölgelerde. Ya tek tek isimlerini
0: var.
3: Vermişler.
0: Maalesef
3: ya, vermiş.
0: Pakistan'da da var.
3: Pakistan'da mesela işte Çin'e karşı kullandıkları Afganistan'a karşı kullandıkları şeyleri, biyolojik silahı orada üretiyorlarmış. Şimdi eskiden. Ya dolayısıyla bunlar çok ciddi konular. Yani ya, yeni kullanılmıyor. Biyolojik silahlar 1860'lı yıllardan itibaren kullanılıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda yoğun kullanıldı. Almanya kullandı, Çin kullandı, Çin'e karşı kullandılar. Japonya kullandı. Bunlar kullanıldı yani. Dolayısıyla bu birimle ilgili şimdi biz neyi tartışıyoruz? Küresel bir pandemi oldu mu, olacak mı?
1: Olacak.
3: Bir soruyorum şu anda, yeri gelmişken. Ebola ne oldu?
1: Evet.
3: Nereye gitti yani?
0: Hatta Murat'a bir ekleme yapayım.
1: Neydi diğer? Hantavirüs nerede?
3: Hantavirüs nerede? Norovirüs nerede?
1: Onlar karantinadan çıktı mı hocam ya? Ruhi Çenet bizi izliyorsan.
3: Ya unutuldu. Gitti.
1: Üç kere tıklat.
3: Ne karantinası?
1: Karantinadan çıktın mı?
3: Bak, eğer kamuoyu, dünya kamuoyunu ikna edemezsen bu projeyi hayata geçiremezsin. İkna edemiyorlar artık. Mesele o. Yahu bir kişi ölmüş. Bakın bir kişi ölmüş Uganda'da. Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti. Küresel acil durum ilan etti. Eğer dünya kamuoyu bunu satın alsaydı, korksaydı emin olun üzerine gideceklerdi. Başka şeyden ölen insanları Ebola'dan ölmüş gibi gösterip bunu köpürtecekler. Ama satın almadı. Kimse inanmadı. Dolayısıyla
1: şimdi
3: vazgeçtiler.
1: Bana 2 gündür 3 gündür bunu atıyorlar. Aleyna Tilki'nin konser görüntüsüymüş. Hoca da Haluk Hocam

0: bu işin uzmanı. Önce sesini de açın bunun. Başa alın. Yumurtadan çıkıyor hocam. Tabii sahne şovu olarak da değerlendirebilirsin belki.
1: Evet.
0: Ya da ne olabilir? Şimdi göreceğiz.
1: Seyrettikten sonra mı konuşayım?
0: Evet, bir izleyelim bakalım. Yani mevzu bahis Aleyna Tilki olunca insanlar biraz bu konuda şey uyanık. Neredeymiş bu konser arkadaşlar? Bilseydik giderdik. Yumurtadan çıktı. Yeniden doğuş anlamına gelmez mi? Bir de 44'ü verin o zaman, devamını görelim. O Sen Olsan Bari şarkısıyla. Şimdi diyorlar ki konserin her yeri mesajlı diyorlar. Bana atan herkes. Vatandaşlar atmış. İşte yarasalar uçuşuyor. Ezoterik mesajlar var diyorlar. Sahne kurulumu ona göre diyorlar. Bilmiyorum, mantarlar var. İşte bir ormanın içerisinde herhalde. Ne diyorsun Haluk Hocam? Hem 43'ü hem 44'ü verin peş peşe.
1: Sevgili Türker, biz 3 yıl önce, 4 yıl önce bunun tekrar bir şeyini yaptık. Hatırlıyor musun sen? Yine üçümüz buradaydık. Orada dedik ki bak, burada tek gözden boynuza kadar bütün mesajlar var. Şimdi olay şu. Buradaki sorun, Aleyna Tilki mi yapıyor bunları? Arkasındaki kişiler mi yapıyor? Aleyna Tilki'nin arkasında kim var ya da bu sahnede bu
0: niye
1: mesajı...
0: Niye yumurtadan çıkamaz mı hocam ya sahnede?
1: Ya şöyle, şimdi hani kreatör dediğimiz olaylar var, tamam, onlar asıl kreatör kim? Yani burada Aleyna Tilki'nin sadece uyduğu ve buna şunu anlatılmış. Sansasyon yaratacaksın, aynı zamanda ses getireceksin yaptıklarında. Aleyna Tilki zaten şu ara hani biraz şöhret kaybına uğradığı için...
0: Öyle
1: şu
0: mi, şöhret kaybına mı uğradı?
1: Tabii ki.
0: Yani Murat Hocam, Haluk Hocam magazinde takip ediyor.
1: Ama şu olay var.
2: Haluk Hocanın Aleyna Tilki ile arası iyidir.
1: Hayır bak, şöyle bir şey var arkadaşlar.
0: Versenize Aleyna Tilki'nin diğer
1: kriterini. Bazı sanatçıların arkasındaki isimlere bakacaksınız. Yani orada onları oraya lanse eden, onları oraya hazırlayanlara bakacaksınız. Burada başka bir plan dönüyor. Ve dolayısıyla sanatçılar aslında çok derinliğine de inmiyorlar. Çünkü bir şöhret kaygısı var, bunu anlayabiliyorum. Ve ses getirme adına bunu yapıyorlar. Aleyna Tilki çıktığı günden beri tek gözün reklamını yapan kişidir. Yani o zaman daha gençti yaşı, unutmayalım. Tek gözden boynuza, boynuzdan işte bir takım ne diyelim, hani böyle ritüelimsi dansları sergileyen bir sanatçı. Ve dolayısıyla buradan prim yapıyor. Bak, bıraktıktan sonra normal çekimlere videolar çekti. Daha doğrusu klipler işi yapmadı. Ama şimdi tekrar eski çizgisine döndü. Olay şu.
0: Kliplerinde de sorun mu var diyorsun hocam?
1: Ya klipleri iş yapmayınca buna döndü. Yani şimdi Aleyna Tilki gerçekten hani bundan 5 yıl önce bir yıldız, dünya
0: ekranlarını
1: yıldızı gözüyle
0: bakılıyordu. Ekranlarını yeni açanlar varsa şaşırmayın. Aleyna Tilki İstanbul'da bir konser vermiş, ezoterik mesajlar var diyorlar. Vereceğiz şimdi tekrar. Ve birazdan bor mineralleriyle ilgili önemli bir gelişme var, anlatacağız. Ve birazdan Ağrı Dağı'nda Amerikan televizyonu canlı yayın yaptı. Ne bulundu onu konuşacağız. Ve bir oyuncu hayatını kaybetti kalp krizinden. Onu konuşacağız. Hazır mı klip gelsin? Murat Hocam ne diyorsun?
2: Tabii ben bu ezoterik konuları Haluk Hoca kadar bilmem. Ama burada
0: yumurtadan çıkışı tekrar verin.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz.
0: Değil mi hocam?
2: Şimdi,
0: ama tabii çok ezoterik.
2: Şöyle yani, normal bir klip çektiğinde ilgi görmediğini biliyor. Dolayısıyla bunu ezoterizme bağlayarak ilgi çekmek istiyor. Orada işte yarasalardı, efendim yumurtadan çıkmalardı, çıplaklık haliyle tabii ilgi çeken şeyler. Dolayısıyla bunlar hani reklam kokan hareketler diyorlar ya.
0: Tam da öyle.
2: Ya öyle. Şimdi o yüzden de ben...
0: Mesela şu klibin Epstein Adası'nı örnek alınarak yaptığı iddia edilir.
1: Evet, çağrıştırıyor. Açıkçası çağrıştırıyor yani bu. Ama çok da kabul edilebilir
0: küçük
1: bir şey değil.
0: Küçük bir kız
1: değil.
0: Adada kırmızı şeytan figürlü, bakar mısınız? Tam ekran verin oğlum. Oo, bak bir şey söyleyeyim mi? Bu klibin her yeri mesaj zaten,
1: evet,
0: canım.
1: Evet.
0: Normal bir klip değil mi?
1: Maalesef.
0: Bu direkt Epstein hocam.
1: Evet, Epstein'in odasını direkt çağrıştırıyor.

0: Evet hocam, ne diyorsun Haluk hocam?
1: Valla şu an güzel dinliyoruz. Yani söyleyecek bak.
0: Daldık klibi hocam. Bildiğin Epstein adası çekmiş ya, hocam ya.
2: Deminleri
0: gözünüzü önüne bakarak Epstein adası çekmişler.
2: Şimdi hayır, hayranlıkla izliyor
1: hayır,
2: ya.
1: Hayır bak dehşetli hayranlıkla izliyor.
0: Bir her yeri mesela.
1: Epstein'in malikanesine kadar adeta çağrıştıran
2: bir çekim yapıyor. Biraz önce sesin çıkmıyordu ya.
1: Abi, Murat bak şimdi bu çok kötü bir olay. Niye biliyor musun? Buradaki hedef biz değiliz. Yani burada 30 yaş hatta 30 yaş üstü 40 yaş demeyeyim de hedef almıyorlar bizi. Bak burada hedef alınan hatta Z kuşağı artık orta yaşa geldi. Z kuşağı ve sonraki kuşakları hedef alıyor. Daha küçük kuşakları hedef alıyor. Şu anda bak kullanılan renkler.
0: Tabii insanlar bayılıyor çocuklar.
1: Bak kullanılan bu renkler pembe, kırmızı özellikle çocukları çok fazla etkiliyor. Yani burada her şey çok bilinçli kullanılmış. Çok açık ve net. Yani sarı renkin çekiciliği o kadar ağır basıyor ki.
0: Öyle mi?
1: Pembe o kadar ağır basıyor ki pembe başka şeyi de çağrıştırıyor.
0: 46'ya yani, verelim.
1: Bunlar tehlikeli klipler.
0: Bunu artık Alena Tekin'in kendisine bakıyoruz. Gençler siz de izlemeyin o zaman. Diyeceğiz yapacak bir şey yok evet. Yani. Şimdi önce yok arkadaşlar şu arşivini verin. Arşivini verin. Ece İrtem isimli bir oyuncu Kızılcık Şerbeti dizisinde oynuyordu. Yok mu o diziden görüntü arkadaşlar? Kalp krizi sonucu daha 35 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da ikamet ediyordu. Ve tabii evet hanımefendi buydu. Allah rahmet eylesin. Murat hocam akıllara önce aşılar geldi. Ne diyorsunuz hocam?
3: Ya ben
0: 35 çok erken tabii yaş.
3: Allah rahmet eylesin. Yani ölenin arkasından konuşulmaz. Şimdi bu kaçıncı diyorum? Tabii her şeye bir kulp buluyorlar. Açık söylüyorum.
0: Bu son görüntüleri bu arada Ece'nin.
3: Bilmiyorum. Hani aşı oldu mu olmadı mı?
0: Diziden de verin.
3: Tabii ki bunlar aslında kendisinin sağlıkla ilgili.
0: İlaç da kullanıyormuş hocam.
3: Yani büyük bir ihtimalle hani bu sanat dünyasındaki kişilerin çoğu biliyorsunuz aşı oldu. Ama bu hanımefendinin aşı olup olmadığını net olarak bilmiyorum. Yani son yıllarda bu 2021 yılından sonra ki aşıların olduğu dönem hatta 20. Şimdi aşılardan sonra bu tür kalp krizleri çok oldu kardeşim.
0: Çok.
3: Yani bununla ilgili yapılan patır patır bilimsel anda. Çalışmalar var. Japonya'da yapıldı bu. Amerika'da da yapıldı. Ama dediğim gibi basın, küresel basın bu konuları gündeme getirmiyor, taşımıyor. Niye? Çünkü geçen haftalarda burada söyledik. Yani sağlık sektöründe dönen para, silah sektöründe dönen parayı geçmiş. Dünyada yıllık dönen para 8.9 trilyon dolar. Sadece Amerika'da 5.3 trilyon dolar. Bu korkunç paralar. O yüzden de yani o koronavirüs döneminde tabii mRNA aşılarının ciddi yan etkileri oldu. Bunu hala tartışıyorlar. Ben hala ABD diğer
0: hakikaten
3: yabancı
0: ya.
3: Ülkelerde tartışıyorlar. Ve Almanya'da çok ciddi davalar açıldı. Şu anda görülüyor. Ama bu tamamen küresel medya bunu dile getirmediği için, bunun üzerini örttüğü için ya ölen insanlar long covid diyorlar, uzun covid dönemi deyip geçiyorlar.
0: Evet.
3: Bilmiyoruz. Ya şunun mesela şu hanımefendinin otopsi raporlarını gerçekten bir görebilsek biz yani. Nedir? Niye ölmüş? Niye
0: yani annesi şey demiş işte ağır depresyonlar geçiriyordu. Bu yüzden çok da ilaç kullanıyordu. Alkol sağlığa zararlıdır. Alkol de çok kullanıyordu demiş. Ama tabii covid aşılarından dolayı biz o kadar çok genç ölümler görüyoruz ki İlaçlar da olabilir yan etkileri.
1: Aklıma şeyi
0: aşı
1: getirdi.
0: Da olabilir. Dediğiniz gibi keşke otopsi görebilsek.
3: Yani biz o otopsileri özellikle
0: olsa bile gösterirler mi onu da bilmiyorum.
3: Göstermezler. Başka şey diyorlar. Yani bizimkiler kesinlikle kabul etmiyor. Yok öyle bir şey olmaz diyor.
1: Evet Türkiye'de Amerika'dan evet. Daha çok savunucuları var ama şu var. Aklıma Bruce Lee geldi. Hatırlamazlar yeni kuşaklar. Benim dönemimin en böyle önde gelen uzak doğulu ama Amerikan filmlerindeydi. Onun ölümü de böyle oldu. Adam
0: daha 91 doğumlu bir kız.
1: Çelik gibi şeye sahipti aşırı bu işte ilaç tüketiminden ağrılarına karşı kullandığı için tıpkı Michael Jackson'ın ölümü gibi hani bir öyle bir şey var ama dediğim gibi bakmak lazım. O malum mRNA'dan oldu mu olmadı mı buna bakmak lazım ama bu kadar
0: aşı
1: çok...
0: olanlar sürekli yazıyor. Bu arada işte bu annesiyle beraber son görüntülerinden biri bir kafeteryaya geliyorlar. Annesi diyor ki önceki gün doğum gününü zaten kutlamıştık. Doğum bak, günden bir gün sonra hayatını
3: şurada
0: kaybediyor.
3: Var. Yani
1: görüyor musun?
3: Kendini çok iyi hissetmediği halde eve gitmesi de enteresan. Yani orada bir ambulans çağırabilirlerdi mesela. Ya da hastaneye gidebilirlerdi. Tabii şimdi hani derler evet. Ya ecel geldikten sonra.
0: Bak,

0: şu görüntü son görüntüyse burada Ece iyi yürüyemiyor. Yani acaba alkollü mü orada bilmiyorum. Bak tekrar geri gelin.
1: Evet.
0: Çok kısa geçiyor ama hani.
2: Rahatsız oldukları için çıkıp gitmişler. He. Yani rahatsızlığını annesine söylemiş.
0: Bakın burada annesi tutuyor zaten.
2: Tabii rahatsızlığını söylemiş. Durumunun iyi olmadığını söylemiş. Ama orada keşke eve gitmek yerine oraya bir ambulans çağırsalardı ya da hastaneye gitselerdi. Bilmiyorum dediğim gibi yani kalp krizi tabii zamanında müdahale edilmediği takdirde kötü bir şey kalp krizi. Yani evet. Bir anda gidiyorsunuz.
0: Bir de aslında kalp krizi biraz kendini belli ediyor.
2: Büyük bir geliyorum şey diyor. Vardır. Ön hani artçılar dediğimiz evet, artçılar evet. Olmuştur. Onu iyi takip etmek
1: şu
2: lazım.
1: Şu olabilir Murat. Aşırı ilaç tüketimine bağlı kalp krizi olduğunda bu kalp krizi değil. O ilacın yan etkisi olarak kalbe vuruyor. Maalesef o ben bir dönem çünkü böyle bir olay yaşadım. Çok aşırı ağrı kesici tükettiğim bir gece kalp atışım 200'e kadar çıkmıştı. Kendi başıma doktora gittim. Orada beni hemen şeye aldılar. Ta 2002 yılında oldu bu. Ve adam sebebini açıkladı. O gün çok fazla ağrı kesici almıştım üst üste. Yani öyle ikişer saat arayla, 1,5 saat arayla. Öyle bir olayla karşılaşmış olabilir.
0: Şimdi bunu izleyen herkes şunu soruyor. Covid aşıları bu tip ölümlere yol açıyor mu? Aşı olanlar korkuyor elbette. Bu dakikadan sonra insanların yapacağı ne var? Ne olabilir?
1: Vallahi şu anda bazı bizim işte Murat da biliyor konuştuğumuz doktor dostlarımız var, profesörler, doktorlar. Ve şu etapta hani bir iki tanesi temizlenebilir diyor. Yani bazı şeyler söyledi. Ama genelde maalesef vücutta kalıyor. Bunu da şuradan anlıyoruz Türker. Rockefeller'ın 2019, Rockefeller Üniversitesi'nin 2019'da aldığı bir patent var. O da şu var, insanların vücudundaki nanoteknoloji, daha doğrusu nano parçaları harekete geçirerek vücuttaki hastalıklı bölgeyi tedavi etme yöntemiyle ilgili bir rapor. Aklıma şu geliyor, bu insanlara o nanoteknoloji parçacıkları nasıl yerleştirdin? Demek ki yerleşmiş. Yani
0: ya nereden? Aşıyla mı yerleşir
1: evet,
0: diyorsunuz?
1: Evet öyle görünüyor. Çünkü Rockefeller durup dururken Rockefeller Üniversitesi belgesi var yani bu çok açık bir belge. Amerika'da yayınlandı, kıyamet koptu. Nanoteknolojik parçaları harekete geçirerek vücudu iyileştireceğiz diyor. Demek ki çoktan yerleşmiş. Bu kadar net konuşuyor.
2: Ya bu konuyla ilgili dediğim gibi Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da çok tartışma var Türkiye'de. Mesela CDC, ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nde çok ciddi tartışmalar var. Geçtiğimiz günlerde okuduğum makalede bu ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nde bazı kişilerin bu COVID şeyinin aşılarının, mRNA aşılarının yan etkilerini gizledikleri nedeniyle yargılandıkları ortaya çıktı.
1: Kendi yani, zaten iddia etti biliyor yani, musun?
2: Evet,
1: Sağlık
2: şimdi
1: Bakanı.
2: Sağlık Bakanı bunu söylüyor. Dolayısıyla ama şöyle bir algı var. Ne derseniz deyin, ne kadar bilimsel çalışma önlerine koyarsanız koyun. Dediğim gibi bir ön şeyi var. İlaç sektörü inanılmaz derecede bunun önünü kesiyor. Ya insanlar eğer bu gerçeği öğrenirlerse bir daha aşı olmazlar. Bu korku var. Bu nedenle de bu aşının özellikle mRNA aşılarının yan etkilerini böyle şey yapmak, gündeme getirmek istemiyorlar. Robert Mellon denen bir adam var. Bu Robert Mellon esasında bu mRNA teknolojisinin mucitlerinden birisi. Geçtiğimiz günlerde yine konuştu. Aynı zamanda dedi ki keneleri şu anda genetiğini değiştirerek ki bizzat belgelerini gördüm dedi. Keneleri kullanıyorlar dedi dünya.
1: O da mRNA aşı.
2: Şimdi
1: aynı.
2: Evet, mRNA şeyiyle, teknolojisiyle. Dolayısıyla bu aşılar kardeşim sorgulanmalıdır. Bakın bunu gizlemenin, saklamanın bir anlamı yok.
0: Kimseye faydası yok.
2: Kimseye faydası yok. Ha burada gerçekten de bu işi yani nasıl döndürdüler? Kim kimi fonladı? Ne oldu? Bunun ortaya çıkması lazım. Almanya'da çok ciddi tazminatlar ödüyorlar. Ya burada Almanya'da yaşayanlar biliyor yani. Var. Ama bunun yayılmasını istemiyorlar. Çok zorluklar çıkarıyorlar. Yargılama hukuksal anlamda bir takım engeller çıkarıyorlar, oluşturuyorlar. O yüzden de medyada gündeme getirmediği için biz bu ölümleri kalp krizi tamam olabilir. Normalde de kalp krizleri vardı doğru. Ama bunun zaten aşının yan etkilerinde kalp iltihabı yaptığı zaten söylüyordu. Emboli dedi de birisi diyordu ya mini pırtılar.
1: Mini
2: onu küçültmek için bakın Türkiye'de
0: mini diyorlar ha.
2: Çok
0: mini.
2: Önemli bir profesör söyledi bunu. Ya tamam da mini şeyler pırtılar.
0: Reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra Türkiye'de en çok olan madem bor mineralleri hakkında önemli bir gelişme açıklayacağız.
1: Çok çarpıcı bir gelişme. Gerçek anlamda duyduğunuzda çok şaşıracaksınız.

0: Haklısınız çünkü hem Amerika'yı hem Çin'i çok korkutan bir gelişme ama tabii ki kötü değil, iyi.
1: Reklamlar ve Ağrı Dağı'nda Nuh'un gemisine dair Amerikan televizyonları en azından bir iz buldu. Reklamlardan sonra buradayız.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
4: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
5: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
6: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
5: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
7: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım artık?
5: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
11: Buyur Hasan.
10: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
12: Olmadı mı Hasan'ım?
10: Oluyor oluyor anne.
13: Seni koydum.
12: Hasan uyku vakti.
10: Daha işim var anne.
12: Şşş. Ne yapalım?
13: Sabah ilk iş mi?
12: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
10: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
14: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
15: Servis geldi. Çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Boş Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan.

0: 16-18 Haziran arasında BİM'de Tazem bütün poşet piliç 125 lira yerine 79 lira 90 kuruş.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Sadece durunladım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece durula.

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
3: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
4: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir biskrem varsa? Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Doritos'tan yılın twist'i. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın kişisel bakım ürünlerinde bir alana bir bedava. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
7: Sadece duruladım.
8: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
9: Sen de sadece durula.
11: Patron, gel oğlum buraya.
9: Ya.
12: Hemen döneceğim tatlım.
11: Aferin oğluma, gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
12: Patron, dur.
11: Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedim sana. Patron çıldırdın mı? Aa, iyice söz dinlemez oldun.
12: Pardon canım, nerede kalmıştık?
13: Sen var ya sen.
0: Red Bull kanatlandırır.
14: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
15: O zaman markete gidelim.
14: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
16: Hoş geldin.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
7: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
8: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
9: O zaman markete gidelim.
8: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
10: Hoş geldin.
11: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
12: Buyur Hasan.
13: Hadi oğlum.
11: Anne, bir şeye bakıyorum.
13: Olmadı mı Hasan'ım?
11: Oluyor, oluyor anne.
14: Seni koydum.
13: Hasan, uyku vakti.
11: Daha işim var anne.
13: Şşş. Ne yapalım?
14: Sabah ilk iş mi?
13: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
11: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
15: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
16: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
17: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
18: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
19: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X Large veya XX Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
20: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
21: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
22: Saniyeler sonra ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz.

0: Ne var ne yok soru cevaptayız. Haluk Özdeğil, Murat Akan birlikteyiz. Bu arada ne var ne yokun bu yayından sonra son 3 yayını, yani sezon finali için son 3 yayını. Sonrasında 2 Temmuz Perşembe'den itibaren de Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin İzinde programı sizlerle yine yaz boyu yolculuğuna devam edecek efendim. Şimdi gelelim Ağrı Dağı dosyamıza. Tabii haftalardır Tarsus kazısını ve Bolu kazısını konuşuyoruz. Bu arada Perşembe günü de Koray Kamacı ve Hakan Demir konuğumuz olacaklar. Bolu kazısıyla ilgili bir dosya açacağız. Hiç duymadığınız gerçeklerle karşınıza geleceğiz. Onu da hatırlatalım. Ağrı Dağı tabii sırrı aralanıyor. Amerikan televizyonu Fox News bir yayın yapmıştı. Onu da ekrana getirelim. Ve birazdan bor mineralleri. Arkadaşlar özellikle KJ'ye yazsınlar. Bor mineralleriyle ilgili gelişmeler var. Türkiye en çok biliyorsunuz sahip olduğu dünyadaki ülke. Bakın Amerikan kanalı Ağrı Dağı'yla ilgili ne söylemiş? İzleyelim.
1: Tell us about your findings that could prove the real-life existence of Noah's Ark.
2: Yes, greetings from the mountains of Ararat, where the Bible

0: as the arc landed. I'm about 1 mile from the Iranian border, and in this remote area, this boat formation was discovered in 1959. But our new research has shown that there are tunnels about 4 meters down and about 2 meters high going down the center of the boat and on the inside edge of the hull shape. And so we really believe that...
1: Bir dakika duralım burada. Duralım. Haluk Hocam, Ağrı Dağı'na doğru inen tüneller.
2: Evet, bir yeraltı tünellerinden bahsediyorlar. Aslında bunu daha önce de dillendirdiler bölgede araştırma yapanlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Devletin tahsis ettiği İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ve Ağrı Çeçen Üniversitesi'nden hocalarımız orada yaklaşık 3 yıl önce bir araştırmaya başladılar zaten. Onun üzerine teknik edevat, hani bir takım şeyler de gerekiyordu, gelişmiş aletler. Hani ortak olarak Amerikalı bir grubu da oraya çağırdılar. Şimdi hepsi birlikte orada araştırma yapıyorlar. Olay çok ciddi boyutta. Neden? Çünkü eski CIA belgelerinde ortaya çıkardık. Bunları yayınlamıştım ben daha önce kendi YouTube kanalımda. Sen de yayınladın, sana da göndermiştim. Orada şöyle bir iddia var. 1959 yılından beri zaten CIA U-2 casus uçaklarıyla orayı gözetliyor sürekli. Ağrı Dağı'nda ne var? Ağrı Dağı bildiğimiz dağ ama orada başka bir şeyler var. Özellikle bu dediğimiz gemi şeklinde olan, ki gerçekten yukarıda baktığımızda gemi şeklinde. Ancak tartışma farklı boyutta.
1: Şimdi, o zaman bu devamını izleyelim mi?
2: Tabii.
1: Amerikan televizyonu bizzat Ağrı Dağı'na gitti. Nagihan Alçı da gitmiş. Onu da hazır, onu da bir hazırlasanız arkadaşlar sonra. Oynatın.
2: Adam.
3: Also, yeah, many geologists disagree with that. They say, look, this is just a natural formation. But gosh, Andrew, what's your response to those geologists?
0: That is exactly 300 cubits long, which is the length given in the book of Genesis, in the Bible. And so we have the exact length, we have the ship shape, and we're in the right location. And now we're also seeing that the soil inside is different from right outside the formation. So we have three times more organic matter found inside versus right outside. So it's a distinct object and not just part of the mountainside.
1: Görüntü dönsün. Ya Murat Hocam, bildiğiniz sanki gemi ama Kur'an-ı Kerim'de Cudi daha Cudi özellikle, yani geçiyor. Cudi diye geçer. Cudi dağ değil de geçiyor. Cudi kelimesi geçer. Ya
2: Cudi, ama bugünkü Cudi dağı mı başka bir yer mi? Ağrı evet. Dağı mı?
1: Bunu Cudi'nin anlamı sanki şey değil miydi? Hafif oyuk bir yer. Şimdi oyuk. Bakacağım. Cudi'nin anlamı, tam kelime anlamına bakacağım. Buyurun Murat Hocam.
4: Burayla ilgili zaten CIA'nin belgeleri sanırım 2018 yılında CIA'nin üzerinden gizli kaldırılmış belgelerinde burada araştırma yaptıkları ortaya çıkmıştı.
2: Evet.
1: Yani esasında... Çok ilginç bir şey ya. Bakın şimdi bunu hiçbir televizyonda, Türk televizyonda izleyemezsiniz. CIA Ağrı Dağı'na geldi, Nuh'un gemisini araştırdı.
4: Araştırdıklarını ve tabii buldukları sonuçları da elbette tam olarak kimseyle paylaşmıyorlar. Yani gizliliği kaldırılmış belge demek her şeyi açıkladığı belge anlamına gelmez. Yani o bir takım yine oraya karalama, yani üstünü çizme faaliyetleri var. Ne kadar gizli belge açıklansa da istenmeyen yerleri çiziyorlar. Ya da gerçekten hazırladıkları dosyayı, ne bulduklarını, yani o belgelerde açıklamıyorlar ki. Belli ki burada bir arama yapmışlar ama ne buldular? Gerçekten Nuh'un gemisinin orada olup olmadığını kanıtladılar mı? Fakat bilinen şu var ki, bir şey elde ettiler ki o kadar zaman ayırıp burada araştırma yaptılar. Ve nitekim de yani ABD'deki o kanalların gelip burada
1: gemi
4: canlı yayın yapması.
1: Bakar mısınız şu görüntüye mesela?
4: Mesela bunu onlar Allah çekti Allah. Ya. Onların getirdiği ekip çekti. Belgesel ekibi çekti. Aynı şekilde bu tür aramalar Van Gölü'nde de yapıldı. Ben bir ara onun videosunu yapmıştım kendi YouTube kanalımda. Mesela Van'dan arayanlar oldu. Yani bunlar film ekibi olarak geliyor. Belgesel ekibi olarak geliyor. Güya işte dağda ya da belirledikleri hedef yerlerde belgesel çekme adına geliyorlar. Evet. Aslında bunların her birisinin içerisinde, bu ekiplerin içerisinde ajanlar var.
1: Ajanlar
4: CIA'ler,
1: var.
4: CIA ajanları var. Yani coğrafyayı çok iyi bilen jeologlar var. Ya da ne derler ona?
1: Antropolog.
4: Antropologlardan tutun. Kazı çalışmaları yapanlara ne diyorlar? Unuttum yani.
2: Arkeolog
4: mu? Arkeolog. Arkeologlar var ama tabii bunlar gerçekten arkeolog değil. Esasında uzman ve istihbaratçı. Böyle yerleri tespit edip buralarda araştırma yapıyor.
1: Mesela şunu, cümleleri çok özür dilerim hocam. Oynatsanıza. Mesela sona doğru diyor ya.
2: İncil bak.
1: İncil'e göre.
2: İncil'e götürüyor olayı.
1: Gemi şekli var ve doğru konumdayız diyor. Bak oynat, devam edin. Ayrıca şu an geminin içindeki toprağı organik madde miktarı, ha bak burası önemli. Organik madde miktarı dışarıdakinden 3 kat fazla. Yani tam o geminin olduğu yerin organik madde miktarı yamaçtan 3 kat fazla.
2: Deniz kabukları bulduğunu da iddia ettiler. Bildiğin deniz kabukları. Ya şimdi şöyle bir şey var Türker. Şimdi bu gerçekten o zaman tartışılması gereken şu. Nuh'un gemisi anladığımız anlamda bunların söylediği gibi tahtadan yapılmış bir gemi mi? Yoksa başka bir gemi mi?
1: Ama bu mesela yani, tahtadan gemi gibi bu oturduğu yer. Ben daha teknolojik küre bir gemi bekliyordum.
2: Yani şimdi biz Amerikan çizgi filmlerine bilmem neye baktığın zaman tahtadan Nuh'un gemisi. Yani insanlara bir algı yerleştiriliyor. Ama gerçek anlamda Nuh'un gemisi böyle miydi? Yoksa düşün, bütün dünyadaki canlılardan bir çift alıyorsun. Bu dehşet bir şey. Yani gemi taşıyabilir mi? 150 metrelik.
1: Borun az sonrası da herhalde.
2: 150 metrelik bir gemiyle taşıma imkanı yok. O zaman ne geliyor geriye? Demek ki orada genetik bir takım örneklerin yüklendiği bir gemi. Çünkü hani Kur'an-ı Kerim de bu şekilde İncil ya da Tevrat'taki gibi net bir şey belirtilmiyor. Hani geminin şekli konusunda ya da içeriği konusunda. Yani onu söyleyebiliriz. Hani o dönemin şartlarına göre belki böyle bir anlatı da gerekiyordu. Yani insanlara tutup da hani farklı bir teknoloji anlatamazsınız. Hatırlıyor musun? Bir ilahiyatçı, benim de sevdiğim bir insandı profesör. Böyle konuştuğu için linç yedi. Evet, ve adam bir daha ekranlarda yok. Ama doğru söyledi. Hatta eksik söyledi, yanlış söyledi. Cep telefonundan bahsetti. Hayır, cep telefonu falan o teknolojinin yanında. Hayır, o teknolojinin yanında hikaye. Cep telefonunun da daha ilerisindeki bir teknolojiden söz edebiliriz. Yani bugün hani gene aynı yere getireceğim. Bak gidiyor geliyor olay, sadece burayla da sınırlı değil. Göbekli Tepe'yi de bağlıyoruz olayı.
1: Bu tünellerde ne var yani, ben onu anlamadım.
2: Ya şimdi büyük olasılıkla hani bu yer altındaki tünellerde belki de saklanmış olan gerçek gemiye ait olan kalıntılar olabilir. Bu da tahta değil, başka bir şey olabilir. O zaman hemen Mersin'deki kazıya gidiyor insanın aklı. Benim iddiam bu. Tarsus'taki. Tabii diğer taraftan da Göbekli Tepe'ye doğru da gidiyor olay. Yani Göbekli Tepe tapınak mı Türker? Beraber kaç kere gittik.
1: Değil mi hocam?
2: Değil tabii ki Türker. Sen de gördün.
1: Nedir hocam?
2: Yani o bölge uçsuz bucaksız bir araziydi, hatırla.
1: Defalarca
2: hepsinde gittik. T şekli var. Akıllarını yemiş olması lazım o insanların oraya T dikip tapınmaları için. Onlar nasıl farklı bir şeyse burada da farklı bir şey var. Farklı bir teknoloji var.
1: Ne kadar çok
2: var.
1: Anadolu toprakları sırra sahip değil mi?
2: Yani Anadolu'nun içi gerçek anlamda fışkırıyor ama biz ne görüyoruz? Hep Roma kalıntılarından yani
1: mesela
2: bahsediyoruz.
1: Mesela ben daha önce de bunu ekrana geçirdim. Anadolu'da, Ağrı'dan neden biz gitmiyoruz?
4: Anadolu'da tek bir millet yaşamadı ki. Yani çok milletler gelişmişti. Yani çok kavimler gelişmiştiği için. Yani gerçekten de bir hazine.
2: Kim bilir ne kadar uygarlıklar geldi.
4: Yani uygarlıklar bunlar kolay bir şey değil yani. Anadolu coğrafyası çok zor bir coğrafya aynı zamanda. Medeniyetleri ev sahipliği yapmış. Uygarlıklara ev sahipliği yapmış. Yani yüzyıllara dayanan bir şey var. Burada bir medeniyet var, bir yaşam var. O her bir medeniyet, her bir uygarlık oraya bir şey koymuş. Bir kalıntı bırakmış. Şimdi yani tabii bunu Ağrı Dağı'ndaki meseleyi iyi araştırmak lazım. Belki bizim devletimiz de bunu araştırıyor.
2: Araştırıyor yani, dedi mi? Görevli gönderdiler oraya zaten.
4: Yani mutlaka o ABD'den gelen ekibin içerisinde Türk ekip de vardı.
2: Nitekim, beraber çalışıyoruz.
4: Tabii beraber. Nitekim o Van'daki Van Gölü'nün altında yapılan çalışmada da Türk ekibin olduğu ifade ediliyor.
1: Van fakat, Gölü'nde ne varmış hocam?
4: Van Gölü'nde uzun süre araştırma yapmışlar. Ama ne aradıklarını bir türlü söylememişler. Ben çünkü o dönemde ben çok araştırdım onu. Van Gölü'nün altında da büyük ihtimalle yine hani böyle eski medeniyetlere ait bir ipucu aradılar. Ya da orada artık doğalgaz ya da işte petrol. Ben onun olduğunu zannetmiyorum ama belli ki böyle tarihi tarihi anlamda bir şey ifade eden
1: bir şu depremle ilgili bizim Hüseyin Yüksek Hoca vardı, profesör doktor. Evet. O bizim yayınımızda ne demişti Hasan Bey? Depremle ilgili suni deprem oluşturmuşlar. Van'da denemiş bunu Amerika i̇şte, demişti yani yayında
4: o,
1: bizim.
4: Coğrafyaya girdi o yayın. Evet, coğrafyayı keşfetme ya da öyle bir şey bilemiyoruz. Yani oradaki durum bayağı bir dikkat çekmişti. Günlerce orada kimseyi de aynı zamanda da orada bir güvenlik oluşturarak özel güvenlik kimseyi de bırakmamışlar.
2: Bir de şeyden bahsedeyim. Ağrı Dağı'nın stratejik önemi çok fazla. Neden? Çünkü orada Amerika'nın Rusya'yı dinlemek için kullandığı eski dönemde 60'larda falan yerleştirdiği aletler var. Yani dolayısıyla şu an İran'ın Körfez ülkelerindeki radarları vurduğunu düşünürsek Türker, şöyle düşün. Sen oraya bir radar koyduğun zaman her yeri, İran dahil her yeri çok rahat izlersin bir de vurulmaz. Yani biraz da böyle bir sıkıntım var.
1: Tabii Ağrı'da Ermeniler için de çok kritik. Ararat diyorlar.
2: Evet
1: ya
2: onlar. Ararat onlar için kutsal bir dağda ama vazgeçtiler şimdi.
4: Paraların üzerinde kaldırdılar galiba. Kaldırdılar. Paşinyan biliyorsun yani Paşinyan artık tamamen Paşinyan Türk oldu.
2: Yine de yaranamıyor.
4: yani evet seçimleri de kazandı. İyi
1: evet,
4: de oldu.
1: Veriyor musunuz yoksa Bora geçeceğim arkadaşlar. Haydi şeyde bilgisayardan verin. Olsun olsun yoktur bir şey. Verin verin YouTube'un günahı olmaz. Bir şey olmaz arkadaşlar. Yani bütün ne televizyonlar, diziler ne reklamları yanlışlıkla geçiyorlar. Bizim reji kadar hassas olamaz. Evet sesi açın. Nagihan Alça gitti geçtiğimiz günlerde bakın. Evet şimdi gelecek sesi de. O geminin olduğu yermiş burası hocam. Geliyor mu seste?
2: Bura.
1: Evet burası. Yani o Amerikan televizyonunun yukarıdan drone'dan çektiği yer burası. Ve bizzat gitmiş tebrik ediyorum. Yani bizim gitmemiz lazım.
4: Senin gitmen lazımdı buraya. Senin gitmen lazımdı.
1: Biz gitmedik.
4: Yani Urfa'ya gidiyorsun buraya mutlaka
1: uğra. Kendimizi eleştiriyorum yani. Sesi yok herhalde arkadaşlar. Veremiyorsunuz herhalde.
2: Ya muhteşem bir doğası var. Yalnız enerjisi çok yüksek bir bölge bak. Yani çok eski yanardağ olduğu için zaten o enerji fışkırıyor. Muhteşem bir
4: ama
2: enerji
4: bu görüntüler
2: var.
4: Almak zor. Bu tabii çok ciddi bir çaba sarf, emek sarf etmek gerekiyor.
2: Ulaşımı
4: mesela
2: çok zordu. Şimdi yol açmışlar.
4: Yok yok şu görüntüler belli ki çok yüksekten almışlar.
2: Drone'la almışlar.
4: Drone'la almışlar.
1: Ha, şimdi gelecek tekrar evet. Gelecek şimdi. Tabii yani buna ciddi emek isteyen şeyler dediğim gibi hocam.
2: Zaman, emek her şey.
1: Zaman, emek gitmemiz. Tamam arkadaşlar veremiyorsunuz. Bora geçiyorum sonra verin. Gelelim bor minerallerine. Bor minerallerinde Haluk hocam önemli bir gelişme vardı.
2: Evet.
1: Birazdan veririz Ağrı'dan. Evet. Nedir hocam o?
2: Şimdi biz hep borla ilgili konuşurken işte Türkiye'de çok bor çıkıyor. Dünyanın en çok ürettiği hani üreten
1: bor
2: ülkesi.
1: Bor mineralleri
2: doğru
1: Türkiye'de
2: mudur?
1: En çok üretilen ha, tamam. Yani bulunan maden.
2: Halk bu kadarını biliyor ama bu işin detayını bilmiyor. Bu işin detayına şöyle dedi. Türkiye bugün ben bor satmıyorum derse Çin'den aldığımız çipler, uzay sanayi, uzay sanayi ile ilgili her türlü yan sanayi durur. Bir, sadece Çin'de durmaz. Aynı zamanda Amerika'da da durur. Çünkü dünyanın en kaliteli boru Türkiye'de Eskişehir, Beylikova'da yani o bölge var ya, o bölge inanılmaz ölçüde altın fışkırıyor ama maden anlamında altın ve bunlar çok değerli. Şimdi Türkiye'nin borunun bu kadar değerli olmasından dolayı geçen gün bir analiz çıktı yabancı bir gazetede. Yani Çin menşeili bir şeydi. Türkiye boru keserse ne olur diye. Çin'in endüstrisine vurulabilecek en büyük darbe olur. Çünkü Çin kendi ihtiyacının %72'sini Türkiye'den alıyor. Yani Türkiye hayır derse Çin deve vurur. Amerika Birleşik Devletleri'nde bor çok çıkıyor. Hatta Amerikan seviciler, Türkiye'dekiler Amerika'yı birinci sıraya koyup Türkiye'yi 8-9'a indirdiler ya Google'da. Tabii o artık patladı. Şimdi Türkiye'den neden Amerika almak zorunda? Çünkü Amerika'da...
1: Bir dakika, yani iddian şu mu?
2: İddia değil, gerçek olanlar.
1: Bunlar. Nedir gerçek?
2: Kanıtlıyorum şimdi. 1986 yılına geri gidelim. Orada bir Challenger faciası yaşandı. Reagan'ın başkan olduğu dönem. Ronald Reagan. Ronald Reagan başkan, Challenger büyük bir zafer konuşması eşliğinde havaya fırlatıldı. 72 saniye sonra havada patladı. 28 Aralık 1986 olması lazım tarihin, yanlış hatırlamıyorsam. Peki ne oldu? Hepsi öldü. Fakat o Challenger okyanusa düştüğünde bir kabin kurtuldu. Daha doğrusu onlar tek parça kabindir. 3 ayrı bölüm. Oradan tek sağlam çıkan Türk boruyla imal edilen en alt bölümüydü. Türk boru. Çünkü bor en yüksek ısıya dayanan element. Yani bugün titanyum diyorlar. Titanyum 1600 dereceye dayanır. Bor 2300'e dayanır. Peki. Dolayısıyla Altay tankları da borla kaplanıyor.
1: Evet. Ya şimdi borun bor kullanılmadığı yer yok.
2: Şimdi neden Türkiye'ninki...
1: TR Bor firması var mesela. Bunları çok iyi yapıyor.
2: Evet. Mesela Türkiye'ninki neden parçalanmadı? Amerika'nın borları parçalandı. Çünkü kalite farkı var. Türkiye birinci sınıf. Türkiye'deki bu toprakların değeri ölçülemez. Yani muhteşem. Nadir toprak elementlerinde de aynıyız. Şimdi gelelim olaya. Ronald Reagan büyük bir üzüntü yaşaması gerekirken ertesi gün Özal'ı aradı. Bakın bunlar gerçek olaylar. Ve Özal'dan şu istendi. Soyadı Öcal, adını unuttum. Dönemin eti maden genel müdürü devletin. Ve Öyle bir hamle yapmıştı ki bu kişi, bir numara ve fiyatı belirleyen Türkiye'ydi dünyada. Onun görevden alınmasını istedi. Aksi takdirde ambargo ile tehdit etti. Ve Özal da görevden aldı.
1: Bugün ne Öcalı. Oldu? Bugün
2: şimdi, ne oldu? Oradan bugüne geldiğimizde Türkiye elindeki gücü daha da genişletti ama dediğin gibi firmalar ardı ardına geliyor. Ardı ardına geldiği için Türkiye'de şöyle bir tedirginlik oluştu. Hem Amerika'da hem Çin'de, aynı zamanda Brezilya'da, Avustralya'da ve Hindistan'da. Hindistan'da bor çıkıyor. Ama Türkiye'den bor alıyor. Hindistan'ın %30'u. Ya inanılmaz bir şey. Yani bütün dünyayı besliyoruz. Düşünebiliyor musun? Bu borun kalitesi tartışılmaz. Çiplerde kullanılıyor, uzay sanayinde. Özellikle bu yeni kullanılan silahlar var ya, dijital, hepsinde kullanılıyor. Ve dolayısıyla Türk boru olmadan hiçbir şey yapamazlar. Amerika da buna ihtiyaç duyuyor. O kaliteli malzemeleri üretebilmek için. Uzay mekikleri, füzeler için Çin de buna ihtiyaç duyuyor. Korku şu, Türkiye bunun tamamını işlerse ya da Türkiye bunu bir zaman, hani o OPEC ülkeleri değil mi? OPEC gibi yasaklıyorum, yurt dışına çıkartmıyorum derse tehdidi gün geçtikçe büyüyor onlar için. Büyük ihtimal Trump geldiğinde bu işi tekrar bir konuşacak Türkiye'yle.
1: Ankara'daki zirvede NATO zirvesinde diyorsun.
4: Olay çok bor tehlikeli deyince aklıma. Haluk Hoca, tamam dünyaya satıyoruz şöyle böyle de. Hatırlan işte borun diye biz deterjan.
2: Evet, evet, o ne oldu?
4: Eti maden. Ne işte soruyorum yani geldi. Madem ki bunu bu kadar üret, bak burada.
2: Ben sebebini biliyorum, burada
4: sebebini
2: konuşamıyorum.
4: Ben de biliyorum. Şimdi söyleyeceğim onu. Yani. Yok, konuşmaya yani, konuşamıyoruz değil, konuşamam. Bak,
2: hayır, konuşmak
4: şöyle
2: istemiyorum.
4: Şimdi temizlikçiler, ben aldım da doğal bu biliyorsun. Yani kimyasal madde
2: ben
4: yok.
2: Ben kullanıyordum
4: yani. Ha tabii bunu yani, bilinçsiz kişiler bunu alıyor. Efendim falanca deterjan çok daha iyi çıkarıyor falan. Oysa kimyasal olduğu için çıkarıyor.
2: Hayır.
4: Ve gerçekten çok de çok kaliteli ve alerji yapmayan çok yerli bir şeydi. Peki ne oldu biliyor musun? Bak büyük marketlerde o diğer şeyler, temizlik biliyorum, ürünleri baskı yaptı. Bunu raflardan aldılar.
2: Biliyorum.
4: Ben bu konunun üzerinde çok gittim. Maalesef ve maalesef buna sahip çıkamadık. Etimaden yani yerli bir şirketimiz üretti bunu. Yerli.
2: Muhteşemdir.
4: Çok önemli, muhteşem. Şimdi bunu diğer ürünler, yani temizlik ürünleri, adını söylemeye gerek yok. Büyük firmaların ürünleri ya da büyük firmalar dedi ki marketlere, büyük marketlere, sen dedi bunu raf altı yap. Ben sana raf parası vereyim. Yani ürünü sana daha ucuz vereyim, kendi ürünümü. Bir de sana raf parası vereyim.
2: Havadan. Sattırmamak için.
4: Sattırmamak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ve maalesef buna direnemedik. Yani kimse kusura bakmasın.
2: Merkezi de Amerika'dan kaynaklandı. Gene aynı şekilde Amerikan firmaları bağlantılı. Çünkü engelleyenler veya o deterjan firmaları. Peki ne oldu? İstese hani Türkiye yurt dışına açılma korkusu vardı. Yani bak inanılmaz bir tehdit var başlarında. Ve bunu engellemek isteyen Trump elinden gelen her türlü yani Türkiye'ye şeyi yapıyor, iltifatı yapıyor. Çünkü nadir toprak elementleri de bu işin içinde.
1: Peki. Verin şimdi Nagihan Alçı'ya. Gelsin Nagihan Alçı'yı görelim o ağrıdan.
5: Evet. Geçen yıl yaklaşık 10-11 bin kişi çıktı buraya, şu alana.
6: Evet.
5: Bu merasime. Ve her yıl Temmuz ayında yüzyıllardır yapılan bir merasim.
6: 2022'nin öncesinde yasak mıydı Cüriye çıktı?
5: Öncesinde de işte tabii güvenlik sıkıntılarımız
6: vardı. Yani PKK'da da çok burada şey oldu. Evet. Cüvenlik sıkıntısı.
2: Merdiven de yapmışlar.
5: Yani 1980...
2: Niye Judy dedi?
1: Bakacağız şimdi hocam. Benim bildiğim Ağrı'ya gitmişti. Judy mi acaba?
6: Evet, Judy daha mı?
1: Judy'ye gitmiş.
6: Nuh'un gemisinin olduğuna inanılan bölge tam
2: değil
6: da burası.
1: Hayda.
6: Şimdi buranın ibadethane olduğunu.
1: Ne diyorsunuz?
6: Ve bakın görüyorsunuz zaten.
2: Ya ona şaşırdım.
1: Şimdi o Amerikalılar Ağrı diyordu. Ben bunu Ağrı zannediyordum daha genel. Yok, çünkü o da Judy'ymiş bakın. Yayında şimdi aklımıza geldi.
6: Ev ibadet etmeye geliyorlar. Ve buranın işte bu bölgenin, şu gördüğümüz bölgenin detaylarını birazdan Şırnak Kültür ve İl Turizm Müdürü Celal Baz'a soracağım. Fakat size şu kadarını göstereyim. Hemen ilerisi Irak, onun yan tarafı Suriye ve arkam Türkiye. Böyle üç ülkeyi
1: bir CIA burayı da araştırmış mıdır? Murat Hocam.
4: Zaten tek bir yeri değil. Ağrı Dağı'nı araştırdılar. Ben doğru yani. Biz yanlış yeri karıştırdık.
2: Belgeleri yayınladık.
4: Yani Ağrı Dağı ile ilgili.
1: Amerikalılar Ağrı'ya gitmiş.
4: Ağrı'ya gitti. Ağrı'da aradılar. Ama şimdi Nuh'un gemisinin kesin Arda olduğuna dair bir şey yok yani. Yani bir kanıt yok. O yüzden Judy Dağı'nda da yok. Judy Dağı'nda da yok ama yani oradaki Judy ve Arı'yı birlikte araştırmış da olabilirler.
2: Ya Kur'an'da

0: Cudi geçiyor ama.
1: Cudi geçiyor Kur'an'da.
0: Ama o Cudi bu Cudi değil. Yani o zamandan bu zamana isimler değişmiştir. Başka bir şeyler olmuş. Öyle bir durum var. Yani Cudi...
1: Şu anda burada... Mesela kültür müdürü ne demiş? Bir dinleyelim bir dakika.
2: Bize işaret edebilir misiniz? Oradan başlayalım.
3: Öncelikle Nuh'un, Hazreti Nuh'un...
2: Şimdi evet, onu dinleriz. Peki.
0: Ne oldu?
2: Geminin olduğu başa dönmüş. Edilen...
1: Bugün anlaşamadık biz.
4: Neyse sağlık olsun.
1: Sağlık olsun.
4: Haluk Hoca mutlaka oraya gidecek.
1: Haluk Hoca'yı Ağrı'ya, Cudi'ye götürmemiz lazım.
4: Drone'u alıyorsunuz Haluk Hoca ile birlikte doğru Ağrı'ya.
0: Ya biz oradan çok keyif aldık.
4: Bak. Göbekli Tepe'yi sadece görmekle bu iş olmuyor. Bak işte gitmesen Nagihan Hanım'dan dinleriz.
0: Orayı dinlemek önemli değil. Daha Göbekli Tepe'nin hiçbir şeyi çözülmedik. İşte Türkiye'de de biliyor.
4: Önce yani... Ağrı Dağı'nı çöz de sonra
1: Göbekli Tepe'ye gittiğimizde yanımıza biri geldi. Anlatmayacağım. Bir şey söyledi. Haluk Hocam dedi ki doğru. Gittik baktık. Gerçekten öyle. Neyi kastediyorum? Yani dünya dışı bir şeyi kastediyorum. Evet. Haluk Hoca gözleriyle gördü ama bir toprakta farklı bir şey vardı.
0: Orada bir yer işareti. Ya orası çok enteresan kişiler var. Hatta bak şöyle söyleyeyim. Orada
1: hoca, hocam bir de eliyle koymuş gibi buluyor yani. Adamlar gelip onu buluyor. Ben şahit
0: sevgili
1: oldum.
0: Türker zaten biliyorsun bir kişi de Diyarbakır'dan uçakla geldi bir şeyler söyledi gitti. Yani... Çok enteresan bir yer. Orada görevli bir değerli polis memurumuz vardı bayan. Ben devamlı haberleşiyor bazen mesaj atar. Oradan nakli çıktığı için çok çok dedi üzüntü duyuyorum. Niye dedim hani yıllardır orada bekliyorsun zaten. Ya dedi burası dedi öyle bir bağladı ki öyle bir enerji var ki dedi. Ayrılmak istemiyorum dedi. Bak çok ilginç bir yer yani Ora Murat. Oraya bak bir git gör böyle... Film sahnesi gibi değişik bir yer. Yani bu dünyanın dışında bir yer. Urfa ile alakası yok. Ama Urfa'da maalesef...
1: Müthiş canım.
0: Yani. Hayır şöyle. Hani Urfa'dan çok bağımsız farklı. Bir yer. Yani orası sanki bir film platosu ama hiçbir şey çözülemedi. Ya da...
1: Hocalarım çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederiz.
1: Yayının sonuna geldik. Herhalde ne var ne yok da bu sezonki sizlerle yaptığımız yayının da sonu oluyor.
0: İnşallah
1: üç program kaldı sezon finaline. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni sezonda yine... Bir ama gündeminizin de gelirsiniz zaten siz.
0: Geliriz tabii. İnşallah. Sevgili yani Tuğba ile evet. Eyvallah. Ona da hayırlı olsun diyoruz tekrar.
1: Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Murat hocam çok teşekkür ederiz.
4: Biz teşekkür ederiz. İyi geceler diliyoruz.
1: Murat Akan ve Haluk Özdil YouTube kanallarını takip edin efendim. Mutlaka takip edin. Çünkü her gün video çekiyorlar. Hatta bazen iki video çekiyorsunuz.
0: Üç de oluyor.
1: İlgilendiriyorsunuz. Üç de mi oluyorsunuz? Maşallah hocam. Takip edin mutlaka. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Diğer tarafta kalmak istediğinize emin misiniz? Pazartesi duvarları daraltacaklar. Ay sonunda da polis ve okul sezonu açılacak. Yüzüne bakılırsa pek de mutlu değil gibisin.
1: Umarım işler düzelir ve verdikleri sözleri tutarlar.
0: Dinle, benim gibi ahmaklar yasalar ve kanunların eksiksiz işlemesi için var.
2: 3 yıl sonra hükümet değişti. Gerisi aynı.

0: İşte orada. Tam orada. Lanet olsun.
1: Ne oldu?
2: Bu tarafa.
3: Hey adam, polisi neden buraya getirdin ha?
4: Üzgünüm.
3: Üzgünüm mü? Bu yeterli değil. Kendini silahşör mü sanıyorsun?
4: Evet, ben D'Artagnan'ım.
3: Alay mı ediyorsun benimle?
5: Dudu, bu kadar yeter.
4: Dudu, seni hiç anlamıyorum. Neden bir şey öğrenmiyorsun artık?
5: Dinle. Çocuk gibi davranıyorsun.
4: Zaten çocuğum.
5: Sen diğerleriyle ilgilen. Benimle gel.
1: Kaçalım. Gidelim.
5: Otur. Söyle bakalım şimdi ne yapacaksın? Bu şehir bir otel değil.
4: Üzgünüm. Aynı konumda değiliz. Bu beni yoruyor artık.
5: Sen özgürsün. Bu şehir seni ezemez, tamam mı?
4: Bize doğduğumuz günden beri hayvan gibi davranıyorlar. 3 yıl önce değişeceğine söz verdiler.
5: Verdiği sözleri tutmayan bir hükümet mi? Ne kadar da şaşırtıcı.
4: Bak, eğer hemen bir şey yapmazsak bizi yok saymaya devam edecekler. Ve ne yazık ki bir şey yapamıyor ve olanları sadece kabulleniyoruz.
5: Bu sizin dünyanız değil dostum. Duvar bizi bir kale gibi koruyor. Onların bizden rahatsız olması umurumuzda bile değil. Biz istediğimize sahibiz. En iyisi de bu zaten. Açıkçası dışarıda bir piyon olmaktansa bu küçük krallığın kralı olmayı tercih ederim. Bu yüzden kibar biri olup duvarları bombalamayı bırakacaksın. Eğer bırakmazsan biz seni vuracağız. Anlaşıldı mı?
1: Tamam, işte mal burada.

0: Al bunu. Hediye.
1: Evet patron. Tamam patron. Devam edin. Bırakın geçsin.

0: Mallar geldi. Hmm. İlk müşteriye göndereyim mi?
1: Çok kabasın. Rahatlamama izin ver. Onları dışarı çıkar.
0: Tamam.
1: Hadi.
0: Tamam. Herkes dışarı. Sen değil. Patronun yanına git.
1: Benim için dans et.
2: Şerefe. Harikasın.
0: Bay O birazdan sizi görecek.
3: Oturmaktan çok sıkıldığımı söyle ona.
0: Kendiniz söylersiniz efendim.
1: Tamam şimdi diz çök. Daha çok para istiyorsan istekli görünmelisin.
4: Elini başının üstüne koy. Ve hemen diz çök.
1: Hırsız mısın?
4: Daha kötüsü polisim. Hakim karşısına çıkacağın güne kadar sessiz kalma hakkına sahipsin, anladın mı?
1: Düşünüyordum da.
4: Bu benim dilimde kapa çeneni demek.

0: 12. yüzyıldan kalma bir mink vazon.
1: Korkma sahte, seni buradaki monitörden izliyordum. Ha?
0: Yakalanı hepsi sahte mi?
1: Çoğu. Fango hariç.
2: Merkez, sabunu aldım.
1: Tekrarlıyorum, sabunu aldım. Sabunu aldım.
2: Sabunu aldım.
3: Anlaşıldı, yerinizi bildirin.
0: Sabun ben miyim?
1: Ben de şampuan gibi hissediyorum. Balık tutmak bana daha uygundu sanki.
0: Balık tutuyorum da ne demek?
1: İlgilenme. Anlamak zorunda değilsin.
4: Sakin olun çocuklar. Sıradan bir kontrol sadece. Patronunuzu görmek istiyoruz.
5: Efendim, kapıda memurlar var. İki polis ya da gizli sigorta memuru.
1: Biri zaten burada. Yürü. Hadi.
0: Aşağılık herif.
1: Nasıl olsa bayılacaktı değil mi?
0: Buradan asla çıkamayacaksın. Binanın her tarafı izleniyor.
1: Kolay olsaydı beni göndermezlerdi.
0: Nedir bu?
1: Çok basit. Konuşursan yanakların patlayacak. Denemek ister misin? Güzel. İşbirliği yaptığını raporumda yazacağım. Merkez balık avlamaya gidiyorum şu anda.
6: Bay U sizi bekliyor. Yalnızca sizi.
7: Sen burada bekle. Bay U, sizi görmek büyük zevk.
1: Kımıldama. Ellerini kaldır. Yürü.

0: Bayım, sıra sizde.
1: Neden bizi en sona bıraktılar ki?
2: Öyle işte, onlar ilk sırada.
3: Biri tanıyor musun?
4: Evet, odamın her yerinde fotoğrafların var.
3: Lanet olsun. Çabuk.
4: Kaldır başını.
3: Neden o?
4: Hatırlasana, bunu sen icat ettin.
0: Beyefendi, beni takip edin.
1: Burnunun ucunda duruyoruz ama...
2: O gidip başkalarını çağırıyor.
1: Daha bir hafta önce bu şişko bana...
2: Hey, dostum sakin olsana biraz. İçkini iç ve gevşemene bak. Hadi.
1: O zaman içkilerinizi alın gidin buradan. Beni hasta ediyorsunuz.
5: Hey, galiba dışarıda bir olay var.
0: Bay Sam, ben de sizi aramaya geliyordum.
1: Beni deniyor musun sen, en iyi müşterini? Ne zamandan beri beni sona bırakıyorsun?
4: Adiler hep en sona kalır. Kaldır ellerini.
1: Ne yapıyorsun sen? Bu ucubeyle mi birliktesin? Bu da ne böyle?
4: Sana bir şey yapmıyor mu yani?
1: Bak, ben bunu çocukken kullanırdım.
4: Biz de ona göre ayarlarız.
0: Bir şey yok, vazoyu düşürdüm de.
4: Merkez balık avı bitti şu anda. Diğerlerini yollayacağım.
5: Tamam, harika. Onları çoktan yolladık.
6: Hadi toparlanın, acele edin. Hadi
1: kıpırdamayın. Ellerinizi kaldırın.
6: Sakın kıpırdama, ellerini
5: tamam,
6: kaldırın.
5: Tamam, sakin olun. Hadi.
6: Yere yap. Hadi toparlanın.
5: Sakin ol.
6: Hadi çıkalım. Hadi.
1: Girin, acele edin.
7: İçeri giriyorum.
8: Buradan canlı çıkamazsın. Polisin girmesi imkansız, hiç şansın
4: bundan
8: yok.
4: Bundan emin misin?
8: Bırak beni. Bunun bedelini çok pahalı ödeyeceksin. Sana beni çöz dedim. Hadi.
4: Galiba şifreyi vermeyeceksin.
8: Canın cehenneme.
4: Sorun değil, anahtarlarım var.
6: Efendim?
1: Tamam. Girin.
4: Ben güneye gidiyorum.
5: Güneye mi? Diğerlerini gönder.
6: Ayağınla kırk. Acele et.
2: Hadi buradan. Buradan. Kapandı. Geri dönün, çıkın. Lanet olsun, çıkın dışarı. Tamam, buldum onu.
4: Size her yerde tuzaklar olduğunu söylemiştim.
2: Çıkıyoruz, hadi. Bu taraftan gidiyoruz.
1: Ne oldu? Öldüreceğim seni. Öldüreceğim.

Kapıyı açın!

0: İyi misin?
1: Evet iyiyim ama içeri girmek üzereler.
2: Hadi. Hadi.
1: Kıpırdamayın.
2: Aç hadi.
1: Bu resim 200 milyon euro değerinde. Bir fango. Çizik ya da başka bir şey değerini kaybettirir.

0: Tamam, monitörü gördüm.
1: Dur, oraya giremezsin. Hey!
2: Merhaba. Sizinle tanışmak benim için büyük bir zevk. Burada bir bomba var.
3: Bomba mı?
2: Bir fikriniz var mı?
1: Tam olarak nerede?
2: Bodrum'daki mutfakta.
1: Tamam, sana gerekenleri göndereceğim.
0: Dikkat et.
1: Tamam, ihtiyacın olanı gönderdik.
2: Harika.

0: Sizi görmek ne güzel.
1: Hasar var mı?
0: Hayır, hiç sanmıyorum.
1: Seni kastetmiştim demin.
0: İyiyim kumandan, teşekkür ederim. Sadece bunlar değil ama.
1: Şimdi git dinlen, raporu yarına yazarsın.
0: Çalışmaya devam etmeyi tercih ederim.
1: Sakıncası yoksa yarın geç gelmek istiyorum, olur mu? Yarın öğlene kadar seni görmeyeceğim. Bu bir emirdir.
0: Teşekkür ederim.
2: İyi işte.
0: Teşekkür ederim.

0: Nasıl gidiyor?
1: Harika. Bunun gibi bir kule ne kadar zamanda yapılır?
2: Bu tamamen konuma bağlı ama hemen hemen 8 yıl sürer.
1: Güzel.
2: Evet, alabilirsiniz. Şantiye çevresinde şimdiden 2 inşaatı garantiledik bile.
1: Operasyon bu gece başlayacak.
2: Mükemmel.

0: Her şey için teşekkür ederim.
1: Hoşça kal Demir.
0: Anahtarların nerede? Lanet olsun.

0: Demian? Beni unuttun mu yoksa?
1: Hayır. Dinlenmen için biraz zaman verdim, o kadar.
0: Son 8 saattir dinleniyorum ve şimdi harikayım.
1: Ya bekle, bekle, sakin ol, sakin ol. Aa, bütün vücudum ağrıyor.
0: Tüm vücudun mu?
1: Hemen hemen.
0: Makyaj mı yaptın sen?
1: Hı-hı, iş için işte, evet.
0: İş için mi? Bana günlerini resim aramakla geçirdiğini söyledin.
1: Sana bir işim olduğunu söylemiştim.
0: O zaman seni boşuna beklemediğimi göster bana bakalım.
1: Bir bakalım.
2: Mavi araç, tekrar ediyorum.
3: 54, yakındayız.
2: Anlaşıldı 54. Pekala, şimdi de diğer bir dinleyicimize geçiyoruz. Selim de değil mi?
4: Dinle.
2: Evet, merhaba. Evde misin Selim?
5: Aa, yok canım, yanlış. Eyfel Kulesi'ne bakan bir saraydayım.
2: Nerede peki bu saray? Tam anlayamadım.
6: Şanzelize.
2: Güzel görünüyor. Pekala, ne dinlemek istersin?
5: Bunu Sofia için istiyorum. Push the Air. Bu şarkıyı gerçekten çok sever o.
2: Pekala, çok güzel bir parça seçtin. Hemen onun için geliyor. Evet.
4: Olamaz. Ne? Polis geliyor.
0: Hayır, lanet olsun. Bir şey olmayacak, güven bana.
6: Sami.
5: Ne var?
6: Polis.
3: Ne o? İndirilmiş
0: bu
3: parça
0: mı? Bu bizim şarkımız. Hiç fena değil.
3: Buna ben karar veririm. Kimliklerinizi çıkarın.
0: Tamam, işte burada. Alın.
3: Araba kimin?
0: Babamın.
3: Ehliyet.
0: Ehliyetim yanımda değil.
3: Sana ehliyetini ver dedim, hadi.
0: 17 yaşındayım ve ehliyetim yok. Bir şey yapmıyoruz. Bu sadece müzik dinlemek. Ne zamandan beri yasak? Kimseyi rahatsız etmiyoruz biz.
3: Pekala, hemen arabadan inin.
0: Hayır.
3: İnin hemen.
0: Hayır.

0: Lanet olsun, yine bozuldu bu. Neyse, gidip ne olduğuna bak hadi.
1: Tamam.
2: Bu da ne böyle?
3: Bilmiyorum ki. Şunu çeksene.

0: Ne oldu memur bey?
1: Rutin kontroller.
0: Müzik dinleyen kızlar genelde tehlikeli olmazlar.
1: Neden aramayalım? Onlar bu mali uyuşturucu taşıyor olabilirler.
0: Bu gecelik onlara güven oyu veriyoruz. Kullanabilecek misin?
2: Evet.
0: Git buradan.
2: Ama ehliyetim Defol. Yok.
3: Lanet olsun, gittiler ama ehliyeti yok.
4: Ne yapacağız? Takip edelim mi?
3: Yo, dur şimdi.
4: Tamam.
3: Çekmeye devam et.
1: Hangi bölümdesin peki?
0: Gizli servis. Hemen arabana bin.
5: Kahretsin.
3: Kıpırdama, çek hadi.
4: Hey, ne oluyor böyle?
3: Çekmeye tamam. Devam etsene sen.
4: Hadi. Neler oluyor?
3: Yakın plan, çekmeye devam et. Oynatma şunu.
5: Tamam kahretsin, bunun yapılacağını bilmiyorum.
3: Tamam, bana ver, ben yapayım işte. Bir şey beceremedim.
4: Samir.
3: Ne var?
4: Polisi öldürdü. Bu bomba bir olay.
3: Kesinlikle. Asıl bunu kanıtladığımızda patlayacak bombayı düşün sen.
4: Evet, bunu yapacağız.

0: Ne? Polis mi geldi?
1: Sen neden bahsediyorsun? Çıldırdın mı sen?
0: Sen de görmüyor musun?
1: Bir hata olduğuna eminim.
0: Hey sen! Yolunu mu kaybettin?
1: Burası otopark değil.
0: Buna emin olabilirsin.
1: Başka gidecek yeriniz yok mu?
2: Görüş açılmamı.
1: Başka gidecek yeriniz yok mu sizin?
2: Harika.
3: Gördün mü?
1: Evet, söyle bak, hadi.
3: Tamam, evet, tamam, hadi.
1: Olur.
3: Ne bakıyorsun?
1: Ateş! Orada ateş!
3: Işte. Tamam sakin ol.
1: Ateş!
3: Hey, hadi!
2: Hadi ama. Bunlar normal çalışmalar. Saati iyi yerleştirdin.
4: Evet yerleştirdim.
2: Kanıtları topla ve biz de eve gidelim.
5: DİSS. DİSS.

0: kımıldama. Eller yukarı.
1: Bakın bir hata yapıyorsunuz. Ben polisim.
0: Yere yat.
2: Demiyen. Neler oluyor?
1: Bu departmanın sorumlusu kim? Onunla konuşmak istiyorum.
3: Benim.
1: Yanlış adamı tutukluyorsunuz.
3: Damien Tomasso, 31 yaşında, poliste özel birlikte çalışıyor.
1: Peki bunun sebebi tam olarak nedir?
4: Efendim, bunu mutfakta buldum.
3: Sebep burada işte. Hadi, kanıtları toplayın, gidiyoruz.

0: Bu inanılmaz. George, açıkla. Altay bize bu sonucu verdi.
1: Bay Başkan, her noktayı, her köşeyi denetleme gibi bir şansımız kesinlikle yok.
0: Bu araçların hikayesini anlatın. 500 milyon euro ödenek ayırdık. Bu yüzden daha ciddi bir plan yapılmalıydı, değil mi? Bana bu katliamın nasıl yapıldığını açıklamak zorundasınız.
1: Biraz daha beklersek çabalarımızın sonuç vereceğine lütfen inanın.
0: Ne zaman o?
1: Bu bağımsız bir olay. Bu kadar basit.
0: Umarım. Bu olay çok önemli. O yüzden ciddi ve güçlü biri ilgilenmeli. Mesela Tommaso. Bu tam ona göre bir iş, öyle değil mi?
2: Bu sabah yasaklı madde kaçakçılığından tutuklandı.
0: He? Tommaso mu? Emin misin?
2: Kesinlikle.
0: Gelecek hafta saldırmayı düşünüyordum.
2: Disin patronu Gazman o bölgeyi çok iyi tanıyan biri.
0: Anlaşıldı, tamam.

0: Sayın Başkan.
1: Efendim. Ne? Sanırım bu durum önceden tahmin edildi.
2: Bilgilendirmek için vakit vardı.
1: Pekala. Eğer video yayınlanırsa güvenilirliğimizi kaybederiz. İç savaş olasılığı ortaya çıkar. 48 saatimiz var. Meseleyi çözmek için bize gereken şey zaman. Kısıtlı zamanımız var. Bunu unutmayın. En kısa sürede harekete geçelim.
0: Başaracağız Bay Başkan. Hemen şunu al ve ortalığı karıştırmak için bu görüntüleri internete ver.
3: Özel röportaj. Önceki gece 13. bölgede çeteler ve polisler arasında çatışma yaşandı. Çete üyeleri polis aracı içindeki memurları acımasızca katlettiler. Duruma müdahale ediliyor. Çetenin nerede olduğu hala bulunamadı. Olay yeri inceleme takipte.
4: Evet! İşte bu!
5: Vay canına, bu da ne?
6: Bak, bu gizli bir kayıt.
7: Hey, bu bir saçmalık. Bu kadar tesadüf olmaz.
6: Öyle mi?
7: Görmüyor musunuz? Bu tam anlamıyla komplo, adamlar hareket ediyor.
6: Söyler misin, neden buradasın sen?
7: Tüm dünya gibi ben de yanlış yerdeyim. Bizi nedensiz yere burada tutuyorsunuz. Benim haklarım var, tamam mı?
8: Tamam, çık dışarı o zaman.
7: Kapa çeneni.
8: Hakların var demek. Al sen. Defol.
6: Sakin ol.
7: Bırak,
8: ne yapıyorsun? Kendine gel. Bundan sonra dikkatli olmalarını söyle. Git hadi. Git hadi.
6: Defol. Sakin ol dostum, yapma.
7: Beni bırak.
8: Defol. Defol git. Defol git buradan. Bir daha da buraya gelme, tamam mı?
6: Tamam, sakin ol. Sakin ol, sakin ol.
7: Defol git. Defol git.
9: Hadi, acele.
0: Hangi bölge?
10: 13.
0: Mükemmel.
11: Patron, size bir şey gösterebilir miyim? Bunu bize gönderdiler. Dünkü kamera kayıtları. Ama şuna bir bakın. Sanırım ekip onları görememiş. Muhtemelen kızları tavlamaya çalışan oğlanlar orada hiç hareket etmeden duruyorlardı. Ben de sonuç olarak şüphelendim ve sonrasında yakın plana geldim. Daha da yaklaştım. Ve bunu gördüm.
0: Kahretsin, çekmişler.
11: Evet.
0: Hemen plakayı araştırın.
11: Çabuk ol.
12: Hey Leto, beni arıyorlar. Al işte, her şeyi filme çektim, şimdi de beni arıyorlar.
13: Neden bahsediyorsun?
12: Televizyondaki araba var yani. Lanet olsun.
7: Orada. Dur.

0: Musamir! Durun, bırakın onu, bırakın! Arkadaşımı rahat bırak! Bırak! Ne yaptı o? Suçu ne?
1: Sakin ol yoksa seni de götürürüz.
0: Nereye götürüyorsunuz? Bırakın! Arkadaşımı bırakın dedim! Hey, size söylüyorum! Arkadaşımı bırakın! Hey, onu bırakın!
2: On dördüncü kapıyı açın. Gir içeri.
3: Cep telefonunu alabilir miyim? Cep telefonu. Sağ ol. Aç hadi.
4: Alo?
3: Leto, ben Demian. Havlandım Orsak, yardımına ihtiyacım var.
4: Hey, şu an evde değilim. Yüzüme karşı konuşacak cesaretiniz yoksa mesaj bırakın.
3: Bu olamaz. Bu harika. Ben Demian. Yardımın gerekiyor, polis merkezinin babam katılayım. Bana tuzak kurdular. Buradan çıkmak zorundayım. Sana güvenebileceğimi biliyorum. Bak, hemen bir şeyler planlayıp beni buradan çıkarmalısın.
5: Telefonu bırak.
6: Merhaba çocuklar.
7: Polisler her yerde.
6: Biliyorum.
8: Çıldırdın mı sen ha?
6: Polisler her yerde dostum.
7: Tamam.
9: Dediğim gibi bu işin sonu.
1: Dışarıda bekleyin. Alo.
8: Tutuklu birini aramış.
1: Kiminle görüşmüş?
8: 13. bölgeden biriyle.
1: Önceden haberdar olan biri mi?
10: Evet.
8: Uzun zamandır arkadaşlar.
1: Onu hemen bulun, risk alamayız.

300 yeni mesajınız var. Leto, beni bir daha asla arama. Sana bu yüzden ulaşıyorum. Lütfen artık beni rahatsız etme.

0: adamı.
1: Yere yatın. Ulan hemen yere yat. Sizde işiniz yok. Hadi toplar hadi.
0: Hadi hadi.
1: Sana söylüyorum kımılda.
0: Arkana dolan.
2: Dur geçemezsin.
3: Buradan geçiş yok dostum. Biraz düşünmeni istiyorum. İyi düşün, tetiğe basarsanız yaşama şansınız hiç yok.
4: Ciddi konuşun. Birileri ölmek zorunda. Ve bu siz olacaksınız.

0: lanet olsun, gittiler ama ehliyeti yok.
1: Ne yapacağız? Takip edelim mi?
0: Hadi. Yo, dur şimdi. Çekmeye devam et.
2: Tamam.
0: Kıpırdamadan çeker misin?
1: Orada neler oluyor? Ha? Ne oluyor?
0: Çek sen yine.
1: Lanet olsun. Lanet olsun.
0: Kıpırdama.
1: Ne oluyor orada?
0: Tamam, kahretsin. Bunu yapacağını bilmiyorum. Devam etsene sen.
1: Tamam.
0: Yakın evet. Yani çekmeye devam et. Oynatma şunu.
1: Hadi.
0: Lanet çek. Olsun. Tamam, bana ver, ben
1: yakın plan çek. Hadi.
3: Acele edin. Ah, bu olamaz. Bu harika. Ben Demian. Yardımın gerekiyor. Polis merkezinin bodrum katındayım. Bana tuzak kurdular. Buradan çıkmak zorundayım.

çıkmak zorundayım. Sana güvenebileceğimi biliyorum. Polis merkezinin bodrum katındayım. Tuzağa düşürüldüm.

0: Ne yapıyorsunuz orada? Adamı yakalayın çabuk.
1: Ortadan yok oldu. Şimdi etrafa bakacağım.
2: Hadi hadi hadi hadi hadi hadi. Hadi acele et, hadi. Yukarı. Oldu. Hadi çabuk ol. Hadi. Hadi koş acele et, hadi.
3: Hadi yakalayın.
2: Hadi yakalayın.
3: Hadi. Elimiz
2: hadi. Düş peşine hadi.
3: Hadi hadi hadi. Hadi.
2: Hadi.

0: geçeceğiz.
1: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte. Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Gururla kırmızı beyaz giyişte. Sevinçle bir araya gelişte. Birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
12: kurdu. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
17: Bu otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
19: Yüzden fazlasından.
17: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur. Her şeyin ötesinde 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: çabuk kahretsin.
1: Alo, alışverişi yaptınız mı?
2: Hayır efendim.
0: Elinizdeki üç
1: ekibe rağmen onu yakalayamadınız mı?
0: Çok zeki biri. Daha önce böyle birini görmemiştim.
1: Bir dahaki sefere dersini verin.
0: Şimdi geri dönüp
1: bay başkanı göreceğim.
0: Tamam efendim.
1: Orada işler nasıl?
2: Tepki vereceklerini sanmıyorum.

0: Dinle. Çocuğu kasten öldürmediğimizi garanti ediyorum. Kaçmaya çalıştı. Elimizde değildi. Ne yapacaktık yani?
1: Bunu annesine anlatırsınız.
0: Kaçın! Kaçın!
1: Hadi gidelim.

0: Yardım edebilir miyim?
1: Başkanı görebilir miyim?
0: Şef, sizinle görüşmek isteyen bir genç var.
2: Gelsin.
0: İçeri gel.
2: Ne var?
1: Odanızda görüşelim.

0: Ben gerçek bir suçluyum ve dışarıda kalmaya devam edersem saçmalayabilirim.
1: Herhangi bir suç işledin mi?
0: Hayır.
1: Bak dinle, sen suç işlediğin zaman bize gel. Sana en iyi hücreyi vereceğim, tamam mı?
0: Tamam.
2: Yere yat, yere yat, kıpırdama. Kıpırdama, yere yat. Sakın kıpırdama.
3: 14. kapıyı açın. Şanslısın, tek bir oda kalmış. Ama örtü ya da yiyecek yok.
0: Peki ne yapacağımı?
3: Ne bekliyordun ha? Lüks otel mi?
0: Hayır.
2: Bırak onu. Sana bırakmanı söyledim. Güvenlik. Güvenlik, bütün kapıları kapatın.
4: Çok geç kaldın.
0: Keyfinin yerine gelmesini beklemek ister misin?
4: Hayır, istemem. Seni gördüğüme çok sevindim.
0: Ben de öyle. Dışarı çıkmak istediğinden emin misin?
4: Düzeltmem gereken işler var.
0: Peki bir planın var mı?
4: Hayır. Sanırım bu kadar kolay kurtulacağımı düşünmedim. İşaret çok zor değildi.
5: Onları gördüm.
0: Çıkış biraz daha zor olacak. İyi eğitilmişsin.
5: Evet, sayılır. Gel, kestirme bir yol biliyorum.
0: Kestirme bu mu?
6: Thomas hücresinden kaçtı.
7: Dışarı çıktı mı peki?
6: Hayır, hala içeride.
7: Bulun onu.
6: Tamam.
7: Hemen.
8: 13. bölgede işler tamamen kontrolden çıkmaya
9: Baylar.
8: Başladı. Kanun uygulayıcılar ve
9: Başladı
8: insanlar
9: mı?
8: Arasındaki çatışmalar gittikçe artıyor. Yaralılar arasında birçok asker ve polis var. Olaylar yakın zamanda dinecekmiş gibi görünmüyor. Durumun daha da kötüye gitmesinden endişe ediliyor.
9: Söyleyin komutan.
8: Ülke
9: ne durumdayız?
8: Kaosa sürüklenmiş.
3: 13. bölge kontrolden çıktı. Önümüzdeki birkaç saat içinde olaylar diğer bölgelere de sıçrayacak. Tüm ülke 24 saat içinde olağanüstü hale geçebilir.
9: General, askeri bir müdahale hala tavsiye edilebilir mi?
10: Mümkün ama orada henüz yaşanacak bir iç savaşa hazırlıklı değil.
9: Ne yazık ki zaman harcayacak lüksümüz yok. Bay Gazman, öneriniz nedir?
11: Kangren yayılmadan hasta organı kesmek gerekir.
9: Hadi ama. Mecazlara karşı hoşgörüm yoktur ve burada ciddi bir olayla karşı karşıya kaldığımızı hatırlatayım. Birinden öneri istediğimde kesin konuşulmasını isterim.
11: Tamam Bay Başkan, açık konuşacağım. 12 saat içinde 13. bölgeyi boşaltın. Yarın sabah oraya gittiğimizde orada kimse bulunmamalı. Bunun avantajları da var. Yeni iş sahaları yaratmış olacağız. Kenar mahallelerde orta sınıf için yeni binalar inşa etmek size yaklaşan seçimlerde büyük oy kazandırır.
9: Daha açık olamazdınız. Baylar, bu şeyler size ilham verdi mi?
12: Siyasi açıdan bu çözümün sonuçları çok ciddi olacaktır.
9: Senin çözüm yolun ne? İyi. Hiçbiriniz demokrasimizi koruyacak somut bir çözüm öneremiyorsunuz. Çok ilginç. Ve birinci görevimizin Fransızları ve onların çıkarlarını korumak olduğunu unutmayın. Bu ülkede hala özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerine saygı duyulur. Nasıl derler? Bu cumhuriyetimizin temel taşıdır. Ve tek öneri de bunları istismar etmek, öyle mi? Tamam, peki o zaman. Teşekkür ederim.
11: Bay Başkan, fikrim korkunç görünebilir. Ama önceliklerimiz var. Belki de olaylar 2 saat içinde kontrol edilemez bir hale gelecek. Belki mükemmel bir fikir değil. Ama inanın bana, kötü de değil.
9: General, 12 saatte 1 milyondan fazla sivili tahliye edebilir miyiz?
10: Şimdi emir verirseniz mümkün olabilir.
9: Sanırım bazı

0: General, tahliye başlasın. Biz de burada yarın sabah için bir plan geliştireceğiz. Bay Gazman, bölgede oturan halka son derece saygın şekilde davranılsın istiyorum. Anlaşıldı mı?
1: Emri şahsen vereceğim efendim.
0: Gidebilirsiniz.
2: Oraya gidin. Aramaya devam edin.
3: İşte sonunda geldik.
4: Sen polis değil miydin ha?
3: Mutfağımda uyuşturucu buldular.
4: Eşyalarını saklaman gerektiğini bilmiyor musun?
3: Benim değildi. Sadece saklamıştım, klasik durumlar. Bilirsin.
4: Polisler diğer polislere tuzak kuruyor.
3: Evet, evet. Genelde bu olmaz ama.
4: Ben daha çok neden olduğuyla ilgileniyorum. Seni engellemek için olabilir.
3: Bilmiyorum ki.
4: Kesin olan şey ortalıkta olmanı istemedikleri için dostum. Süper polisler bile her şeyi iyi yapamaz.
3: Tatile gönderebilir ya da düşünmemi sağlayabilir.
4: Peki söyle, sen tatile gider miydin?
3: Hayır, elbette gitmezdim.
4: Dışarıda ne olduğunu biliyor musun?
3: Söyle, ne oldu?
4: 13. bölgedeki devriyeyi kimin vurduğunu gösteren bir video kaydı var. Ayrıca başka bir kayıtta devriyeyi gerçekte hangi polisin vurduğu da görülüyor.
3: 13. bölgede ne oldu?
4: Belki de araç taşındı.
3: Yani?
4: Ben ikinci kaydı izlemeye başlamışken polis kapımı patlayıcıyla havaya uçurdu. Bunu polis yaptı. Polisleri öldürenlerle aynı adamlar. Ama kaçmayı başardım.
3: Onlar polis değil. Onlar polis gibi davranan teröristler.
4: Peki neden? Zevk için mi? Bu 13. bölgeyi yok etmek için bir plan. İstediklerini inşa edebilmek için.
3: Bundan emin misin peki? Söyle.
4: Evet, öyle.
3: Plakayı hatırlıyor musun? Belki bu işimize yarayabilir.
4: Hepsi aynıydı. Hepsinde DISS yazıyordu.
3: DISS olamaz.
4: Nedir o?
3: DISS, Fransız Gizli Servis'in kısaltması.
4: Evet, bu olmalı.
3: Emirleri Cumhurbaşkanı'ndan alırlar. Başka kimseye hesap vermezler. DISS Başkanı Gazman Mülter iyi biridir.
4: Tanıyor musun?
3: Hayır, pek sayılmaz. 6 ay önce oraya transfer olmak istediğimde beni reddettiler.
4: O zaman senin suçun sadece orada olmakta.
3: Önce kanıtlamalıyız.
4: Bu kanıt nasıl?
3: Görüntüler yetmeyecektir. Akıllıca davranmak zorundayız.
4: Ne yapıyorsun?
3: Yansıtma.
4: Düşündüğün zaman senden hoşlanmıyorum.
3: Walter'in ofisine gitmeliyiz.
4: Bundan korkuyordum. Nerede?
3: 1. kat, oda 17. Eskisi gibi mi yapacağız?
4: Evet, eskisi gibi.

0: Dikkatli olmanın bir sakıncası yok.
1: Şimdi ne yapıyorsun?
0: Biraz düşünmeliyim.
2: İşte oradalar.
1: Bundan hoşlanmadığımı söylemiştim.

0: Herhangi bir fikrin var mı?
1: Onları oyalayacağım, sen de Walter'in ofisine git. 1. kat 17 numara. Bana mutlaka bir kanıt getirmelisin.

0: Tekrar görüşecek miyiz?
1: Uzun süreceğini pek sanmam. Buradan uzaklaş hemen.

0: Eğer sessiz olursan bir şey yapmayacağıma söz veriyorum, tamam mı? Bay Garzon'un bilgisayarı hangisi? Şifreyi biliyor musun? Günaydın. Acaba burada taşınabilir bir bilgisayar var mı?
1: Evet, benim var.
0: Sonuçları yükleyecek olan teknik servis elemanıyım. Rahatsız ettiğim için çok üzgünüm. Tamam, buldum. Teşekkürler beyler.

0: Damian. Makul davran ve adaletin görevini yapmasına izin ver.
1: Beni dinle. Masum olduğumu sen de biliyorsun.
0: Evet, biliyorum. Hapishaneler masum insanlarla dolu. Morglar da öyle.
2: Hey, gidelim mi?

0: Senin için ne yapabilirim?
1: Borcumu mutlaka ödeyeceğim.
2: Boş ver şimdi bunu. Hadi gidelim buradan. Kaçmayın. Durun dedim size.
0: Lanet olsun.
2: Lanet olsun.
0: Koşarak da kaçabiliriz değil mi?
1: Kemerini tak.

0: İzninizle. Alo.
1: Damian kaçtı.
0: Nasıl kaçtı?
1: Letto onu kaçırmak için gelmiş. Onu buldu ve kaçırdı.
0: Bana nasıl kaçtığını anlatır mısın?
1: Ofisinize girdiler.
2: Ne yapalım?
1: Takip edelim mi?
2: Hayır hayır, her yerde
0: askerler var.
2: Daha dikkatli olun.
0: Orduyla başımızın derde girmesini istemiyorum.
1: Anlıyorum.
3: Size verilen talimatları izleyin.
4: Hakkımızı alırız.
5: Hakkımızı istiyoruz.
4: Bilmiyorum, bakacağım. Tamam geç, ama sırada durma.
6: Bizi nereye götürüyorsun? Bari bir açıklama yap.
4: Açıklama yapın bari. Bizi bu çocuklara çalışamazsınız.
7: Lütfen geçin. Beyefendi nereye gidiyor?
4: Tamam, çadırı bitsin.
5: Galiba.
4: Ne yapacağım seni?
5: Ben de bir

0: Oh.
1: Yasalarda her zaman şüpheli durum vardır.
0: Evet, bunun değişeceğini söylememiş miydin? Onlara güvenen senin gibi ahmaklar hep vardır.
1: Kötü olan yasalar değil, onları elinde tutan insanlar.
0: Evet, tıpkı din gibi. Sen hangi dindensin?
1: Her çocuk gibi ben de vaftiz edildim. Ama şimdi tek amacım özgürlüğümü kazanmak.
0: Bir mormondan daha kötüsün. Bu din sayılmaz. Ben de özgür olmak istiyorum ama ibadet etmiyorum.
1: Gidip ne yapacaklarını öğrenelim.

0: Ne istiyorsunuz?
1: Tao ile konuşmak.
0: Ne hakkında? 13. bölge ve halka hakkında.
1: Dalga geçiyor. Tabii ki iş.

0: Burada ne yapıyorsunuz siz?
1: Size Fransa'nın resmi sırlarının ve iç güvenlik bilgilerinin olduğu bir disk getirdik.
0: İyi.
2: Demek iyi. Bizimle ilgili bazı şeyleri elde edebilirsen onları sana veririz.
0: Nedir bu?
1: Katektizm. Sen hep buradaydın. Peki burayı yerle bir ettiklerinde nerede yaşayacaksın?
2: Ve bunu kesinlikle önlemek zorundayız.

0: İşte bu, açıldı.
1: Pekala, sıra bende. Çekil. Ben gerekenleri yaparım, hadi.
0: Nerede öğrendin?
2: Kitaplardan. Hadi yap bakalım.
3: Bu beni de ilgilendiriyor.
1: Şimdi İran'dayız.
3: Beni de ilgilendiriyor.
2: İşte 13. bölge.
1: Evet, işte bu. Hedeflerinde şu 5 kule var. Burada başka bir şey olmalı. Walter birini kızdırmak istiyor. Başkan yakın emri verecek. Onlar da hepsini yeniden yapacak.
2: Irak'ta olduğu gibi.
1: Evet. Ama şimdi sıra Fransa'da.
3: Kuleleri nasıl yıkacak peki?
4: Pozisyonunuzu alın.

0: Şu anda tepemizde 3 helikopter var.
1: Lazer silahlarıyla vuracaklar, füzeleri yollayacağım.
2: Nasıl?
1: Muhtemelen bir karargâhtan yapacaklar. Böyle bir emri sadece devlet başkanları verir.
2: Engellemek için ne yapabiliriz?
1: El kitapçığını okuyacağız. Lider sensin, biraz terlemeye başla bakalım.
2: Sizi rahatsız edecek şeyler yaptım değil mi? Özür dilerim. Sana baykuş dememin bir sakıncası var mı?
1: Bana adımla seslenirsen daha iyi.
2: Tamam. Adın ne senin?
1: Damien Tomaso. Fransız ordusu askerlerinden. Görev gerektirdiğinde bir polis. Ön yargılarımızı kırmamız gerektiğine inanıyorum. Ve sana elimi uzatıyorum.

0: Tao, memnun oldum.
1: Ben de öyle.
0: Şimdi planın nedir, Baykuş?

0: Aleka silahları sağlayacak. Mark, bıçak uzmanı dostum. Carlos Kin, arabalar üzerinde uzman. Montana ise bomba uzmanı.
1: Affedersin. Ha, buyurun işte.
2: Sence bunu başarabilir miyiz?
0: Bırak yeteneklerini göstersinler dostum.
3: Baylar, geldiğiniz için teşekkür ederim. 19 saatte 13. bölge boşaltıldı. Amaçları her yeri havaya uçurmak.
1: Neyse ki istedikleri her şey bizde var.
3: Bu amacı engellemek zorundayız. Kabul edenler? Tamam. Şimdi söz sırası Damien'de. Bize planını anlatacak.
4: Sadece 5 saatimiz kaldığını kabul etmeliyiz. Dövüş sanatları ve silahlar hakkında bir şeyler bilen 30 adam lazım. Biz avlamayacağız, savunmalarını sessizce kırıp kontrol merkezine saldıracağız. Bu derin bir operasyon. Sorusu olan?
5: Kontrol merkezi neresi?
4: İşte burada, Paris'te.

0: Buradan Bay Başkan. Bina etrafındaki güvenliği artırın.
1: Tamam, işaret ver.
2: Hedefe bir dakika kaldı.
3: Günaydın baylar. Oturun, oturun. Pekala general, durum nedir?
4: Jaguarlar hedeflerin üzerinde uçuyor sayın başkan.
3: Yıkımdan çok tahliyeyi konuşmuştuk. Önceliğimiz bu, değil mi?
4: Evet efendim.
1: Efendim?
3: Rahatına bak.
4: 2 saat içinde tahliye operasyonuyla 1.087.310 insanı tahliye ettik. Fakat yanaşmayan insanlar da var. Hedefler burada. Denedik ama yaralananlar var. Bu yüzden gecikme yaşanabilir.
3: Tahliye edilemeyen kaç kişi var burada?
4: Bölgede uzun zamandır nüfus sayımı yapılmadı ama sanırım birkaç bin.
3: Bu çok fazla. Boşaltmaya devam edin.
5: Buraya bizi gönderdiler.
6: Bizi de.

0: baylar, doğrusunu isterseniz bunu yapmaktan hiç memnun değilim.
1: Sayın Başkan, bazı tavsiyelerde bulunabilir miyim?
0: Lütfen, dinliyorum.
1: Bu tip adamları bilirim. Ne insanlara ne de kanunlara saygıları vardır. Sadece öldürür ve çalarlar. Ve bunun sorumlusu siz değilsiniz. Oraya onlardan önce varmalıyız. Onlarla ne yapacağız? Konuşacak mıyız? Hayır. Onlardan kurtulmanın tek yolu onları imha etmek, bana inanın.

0: Alarm!
1: Bay Gazman, sizin olumsuzluğunuz terör yüzünden.
2: Hayır Bay Başkan, ben sadece pragmatik davranmaya çalışıyorum. Ekonomideki durgunluğumuzun sebeplerinden biri bu adamlar yüzünden kaybettiğimiz milyonlar. Böyle bir yıkımla kaybettiğimiz paraları kazanacak inşaatlar yapabiliriz. İnşaatları yapın ve dertlerden kurtulun.
1: Bölgeyi yıkmak bir çözüm mü? Sen buna inanıyor musun?
2: Her sorunun bir çözümü vardır.

0: Bu tarafa.
1: General, elimizdeki helikopterler bölgeye saldırı için havalandı mı?
2: Evet efendim.
1: Hemen geri dönsünler. Sokaklardaki her sivil bölgeden tahliye edilene kadar anahtarlar bende kalacak, anlaşıldı mı? Çok önemli.
2: Anlaşıldı.

0: Generalim, şu anda silahlı bir grup binaya girdi.
1: Etkisiz hale getirin.
0: Ama çoğu silahsız.
2: Devam et, ben bakarım. Gidip ne olduğuna bak.
3: Geldim tatlım.

0: oluyor burada?
1: Endişelenmeyin. Bina oldukça güvenli. Sakin olun.
2: Bırakın. Onu ben alacağım.

0: Merhaba. Bu nasıl karşılama?
1: Dinle. Sen...
0: Kurallar uyumak içindir. Ama senin gibiler için uyulmaz.
2: Biz senin gibileri çok severiz, biliyor musun?
3: Bunlar tavşan kulak mı?
4: İyi misin?
2: Cevap yok.
5: Görüşürüz.
6: Sayın Başkan, bölgenin tamamıyla boşaltıldığı bildirildi.
5: Anlamıyorum. Tahliyenin riskli olduğunu söylemiştiniz.
6: Bilemiyorum Sayın Başkan. Belki de mesaj herkese ulaşmamıştı. Her neyse, şimdi bölgenin temizlendiği garanti edildi.
5: Pekala.
6: Herkes pozisyon alsın.
7: İşaret verildi. Bir dakika içinde saldırın.
6: Sıra sizde Sayın Başkan.
3: Kımıldamayın! Hepiniz!
6: Söyler misiniz? Bu da ne demek oluyor böyle? Buraya öylece...
2: Eğer çeneni kapatmazsan ellerin boğazını kavrayacak, tamam mı?
5: Ben Fransa Cumhurbaşkanıyım.
4: Sadece televizyonda.
3: Ben internette gördüm.
5: Yüzbaşı Thomas'u, açıklar mısınız?
0: Görüntüler gayet açık Bay Başkan.
8: Çekmeye devam et.
9: Bu da ne böyle?
8: Kıpırdamadan çeker misin şunu lütfen? Çek
9: hadi
8: sen.
9: Ama hadi.
5: Bu da ne böyle?
0: DİSS'nin eylemleri, yasa dışı, polis inşaatları yapabilmek için bölgeyi yok etmek istedi. Komisyonunu alacağı kesindi. Görüntüleri izlerseniz... Bunun özel DİSS operasyonları olduğunu görebilirsiniz efendim. Değil mi Walter? Bu yüzden beni tatile göndermek istedin.
10: Şimdi ne diyeceksin?
11: Kimse kıpırdamasın.
5: Ne yapıyorsun?
11: Anahtarı çıkar. Anahtarı çıkar, hemen çabuk ol. Anahtarı çıkar. Sana anahtarı çıkarmanı söyledim. Çabuk ol. Hadi.
12: Neler oluyor?
4: Yeni seçimlerin yaklaştığını düşünüyorum.
11: Hadi ama, füzelerin anahtarlarını istiyorum. Thomas'a yaklaşma. Hareket edersen ölür. Anahtarları çevir hemen.
7: Sinyal alındı. Hedefi vurun.
11: Çabuk.
5: Gazman, sen hiçbir yere kaçamazsın.
11: Bir asker görevi sona erene kadar bekler. Hayatına mal olsa bile. Anladınız mı? Bu ancak onur verir. Sizin gibilere tuhaf geliyor, değil mi?
2: Haklısın. Bir başka düşünceleri tercih ederiz. Mesela aile.
4: Bizi birleştirir.
3: Bizi korur.
12: Bize inanır.
11: Size katılıyorum. Yasınızı tutacağım. Çünkü birlikte öleceksiniz. Lanet olsun, dur. Nereye gidiyorsun?
10: Sakin ol. Sadece kafamı dağıtacağım. Burada bir şeyler olduğuna eminim.
11: Bırak onu.
5: Thomas.
4: Koleksiyonum için.

0: Harika bir poster olacak Sayın Başkan. Hediyemiz.
1: Baylar ve hanımefendi, özür dilerim. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Size borçluyum. Fransa'nın da size borçlu olduğunu düşünüyorum. Sanırım politikacılara inanmıyorsunuz ama önümüzdeki 48 saat içinde sizin bölgenizle ilgili yasayı çıkaracağım ve hak ettiğiniz saygıyla itibarı geri vereceğim. Bana güvenebilirsiniz. Size bütün kalbimle söz veriyorum. Teşekkür ederim.
2: Bir sorun var Bay Başkan.
1: Tabii sor.
2: İtibarlarını geri vermek için servet harcamak yerine neden yeniden yapmıyorsunuz?
1: Ne demek istiyorsun?
2: Gerçek mahalleler, gerçek şehirler, yeşil alan ve çalışmak için iş.
1: Doğru söylüyorsun. Damian, bu projenin bütün sorumluluğu sende olacak.
3: Emredersiniz Bay Başkan.
1: Bu benim sözüm ve hükümetin sözü.
2: Erkek sözü mü?
1: Erkek sözü.
2: Baylar.
4: Bana uyar.
0: Bana da.
5: Bana da.
6: Bana da.
7: Tamam.

0: Evet. Bu benim bölge olmalı.
1: Her şey daha iyi olacak.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.
3: Sana tatlı yok, tamam mı?
4: Onu rahat bırak.
3: Bütün oyunumu mahvettin.

0: Yo. Sen kalacaksın. Köpeği bırakamazsın.
1: Destek beklemeliyiz.
0: Ne? Hayır. Bir dinozor olduğuna inanıyor olman seni daha az çaylak yapmaz. Tamam mı? Burada kal.
1: Merkez yedek kuvvet ne zaman gelir? Trotman Caddesi 18:22.
2: Yaklaşık varış süresi 15 dakika.
1: Anne otursana.

0: Hey, sen mi ihbarda bulundun?
1: Evet.
0: Üzerinde silah var mı? Üzerinde silah
1: hayır,
0: var
1: silah
0: mı?
1: Silah yok, silah yok. Koridordan koşarak gitti.
0: Işıklar nerede?
1: Işık yok. Esar keşler ampulleri patlatıp duruyor. O yüzden kimse önünü göremiyor.
0: Tamam. Arka çıkış nerede?
1: Koridorun sonunda.
0: Tamam, kapını kapat. İçeride kal.

Şu anda hızı saatte 260 km'ye ulaşan bir fırtına var. Hızı 305 km'ye bulan ani rüzgarlar görülüyor. Yani bu alan, bu bölge şüphesiz büyük tehlike altında. Porto Rico'nun bazı bölgelerinde yağmurun 40 santimi bulması mümkün. Ölümcül çamur kaymaları ve daha fazla ani su baskını bekleniyor. Fırtınanın en şiddetli olacağı yer burası. Rüzgar fırtınaları görülecek, hasar bırakacağı kesin. San Juan, Puerto Rico.

0: İhtiyacım olan horoz bu. Bana kazandıracak horoz bu işte, evet.
1: Pişt. Gel buraya dostum. Gel. Yaklaş bana.
2: Ne? Ne dedin?
1: Yaklaş bana.
2: Dokunma bana.
1: Sakin ol.
2: Bana bir daha dokunmaya kalkışırsan yeminle...
3: Tamam. Tamam, doğru. İşte orada. Servis girişinden geçmeni, motoru çalışır halde tutmanı istiyorum.
2: Tamam.
3: Tamam mı? Baby, git kontrol et.

0: Senden istediğimiz bir şey var. Yüzüğü ver.
1: Ne yüzüğü?
0: Parmağındaki 20 karattı.
1: Ben.
0: Dün sendeydi.
1: Bu sabah sattım.

0: Evet, normal yürü. Normal yürü. Eğer bir şey söylersen seni ve yanındaki kişiyi vururum. Şimdi lütfen gülümse. Tamam mı?
1: Aa, Dona Consuelo.
2: Nasılsınız?
1: Size nasıl yardım edebilirim?
2: Evet, yeğenlerim ve ben banka kasama bakmak istiyoruz. Evet. Yeğenlerim benimle geliyor. Evet, teşekkürler. Evet, gracias amigo. Yeğenlerim de evet, kasayı görmek istediler. Bilgi sahibi buyurun, olsunlar. Teşekkürler.
1: Siz veya yeğenlerinizden biri yardıma ihtiyaç duyarsanız çekinmeden söyleyin.
0: Teşekkür ederiz.
3: Teşekkürler teyze.
0: Bunu nereden aldın?
2: Bilmiyorum.
0: Saçmalamayı kes, tamam mı? Kes şunu. Sana soru soruyorum. Bunu nereden aldın?
2: Yaşlı bir adam. Bana adını bile söylemedi. Üçüncü bir şahıs tarafından ayarlandı.
0: Sakin ol,
2: hiçbir şey bilmiyorum.
0: Sorun değil, sorun değil. Onun evine mi gittin? Evine mi gittin onun? Neler gördün orada?
2: Evet. Hı?
0: Daha fazlası var mıydı? Öyle mi? Evet. Adresi ne?
4: Burası Puerto Rico. Burada 3,5 milyon Amerikalı yaşıyor. İşte geliyor. Kıyı boyunca. Ama sen o anda hızı saatte 210-220 kilometreye bulan rüzgarlar olacak. Haftalar boyu elektrik verilemeyecek. Hatta haftalarca susuzluk yaşanabilir.
2: Oturmalıyım
1: John.
2: Benim.
1: Tamam,
2: lütfen.
1: Tamam. John.
2: Benim.
1: John.

0: Hadi gidelim.
1: Baby nerede?
0: İhtiyar budala panikledi. Baby iptal oldu. Hadi, hadi gidelim.
2: San Juan sakinleri için tahliye zorunlu. Kasırga Kare'ye 3 saate kadar ulaşacak. Tekrar hatırlatıyoruz. Eğer evinizi boşaltmadıysanız lütfen bir an önce acil eşyalarınızı alarak evinizi boşaltmanızı ve güvenli bir yere geçmenizi önemli duyuruyoruz. Lütfen görevlilerin bildirilerini dinleyin. Gelişmelerle sizlerle olacağız.

San Juan sakinleri için tahliye zorunlu. Kasırga karaya 3 saate kadar ulaşacak. Tekrar hatırlatıyoruz. Eğer evinizi boşaltmadıysanız lütfen bir an önce acil eşyalarınızı alarak evinizi boşaltmanızı ve güvenli bir yere geçmenizi öneriyoruz. Görevlilerin bildirilerini dikkatle dinleyin. Şiddetli bir şekilde yaklaşmakta olan bir hortum tehlikesi nedeniyle evlerinizi acilen boşaltmanız gerekmektedir. Ayrıntılarla sizlerle birlikte olacağız.

0: Merhaba Pete.
1: Merhaba.
0: Cordio, nezarethanenin anahtarlarına ihtiyacım var.
2: Tabii efendim, buyurun.
0: Sağ ol.
2: Kefalethanesi mi ödedi?
3: Cordio. Vay canına.
2: Evet.
3: Bu memur Pena, tahliyeye yardım edecek.
4: Merhaba.
2: Tebrikler.
3: İkiniz minibüsü alacaksınız. Her bir santimetre kareyi arayıp kimse kalıp kalmadığına bakacaksınız.
2: Ne?
3: Onları bulup sığınağa götüreceksiniz.
4: Birlikte çalışmayı dört
2: gözle... Bu benim işim değil.
3: Bu senin işin. Hadi hemen çık. İyi şanslar.

0: Tamam. Seni dışarıda bekleyeceğim.
1: Ayıp öyle işin.
2: Ürünlerinizi almadan önce lütfen son kullanma tarihlerini kontrol ediniz.
3: Sana o burgerlerden alacağız, tamam mı?
4: Teşekkür ederim.
3: Hey dostum, acaba bize de biraz bırakır mısın?
4: Anlamadım.
3: Bütün eti aldın. Tanrım. Yapma dostum, sadece çocuğum için biraz ete ihtiyacım var.
4: Ne yapmak istiyorsun dostum? Çocuğun önünde kavga mı edelim?
3: Affedersiniz, affedersiniz. Bu adam az önce oğlumun elinden bir paket kıyma kaptı.
4: Ne? Sen neden bahsediyorsun?
3: Çocuğumun elinden paketi aldı.
4: Ne?
3: Öyle işte.
5: Bayım, arabanızı almak ve sizden ayrılmanızı istemek zorundayım.
6: Hey, hey, hey, hey, hey!

0: Bir tavsiyen var mı?
1: Ne konuda?
0: Bu hapishane, sakinleri.
1: Onlara güvenme ama bu her yerde geçer. Sadece dilini bilmediğin yerlerde değil.
0: Öyle mi? Aslında ben buraya tayin olmaya çalışıyorum. Bilmiyorum ya da başka daha hareketli bir yere.
1: Evet.
0: İkinci bölgede hayat çok yavaş. Bu yüzden bugün gönüllü oldum.
1: Tamam.
0: Tamam. Peki, bunu nasıl oynayacağız?
1: Ne oyunu?
0: İnsanlar evden ayrılmayı reddederse?
1: O zaman korkunç şekilde ölürler. Ama iyi olan bunun bizim hatamız olmaması. Kimseyi almayacağız.
0: Öyleyse ne yapıyoruz?
1: Arabada oturacağız ve belki sonra da biraz dolaşırız. Aşağı yukarı bu kadar.
0: Evet ama Teğmen Cunningham dedi ki biz...
1: Tamam. Diyelim ki çıktık ve bir adamı yakaladık, tamam mı? Ama adam ayrılmak istemiyor. Şikayette bulunmak için adını istiyor ve tabii ki de rozet numara.
0: Evet, bırak etsin. Ben işimi yapıyorum.
1: Sanki bir önemi var da. Tayin ya da terfi istiyorsan eğer, patronlar senin siciline bakar, değil mi? Bir bakmışsın, şikayet almışsın. Saçma olabilir, önemli değil. Ellerini lavaboda yıkadığında üstüne su sıçrarsa altına pislemiş gibi görünürsün.
0: Tamam. Yani hiçbir şey yapmıyoruz.
1: Amacımız da bu. Belki sonra birkaç çörek alırız.
0: Ne oldu sana?
2: Merkez 10-12. Beni duyabiliyor musunuz? Cevap verin.
1: Yapma.
0: Merkez 10-12. Adam Boyd çağrısına Charlie yanıt veriyor.
1: Peki. Madem bu kadar ısrarcısın. Pekala. Tamam.

0: Ne oldu?
1: Ne oldu? İspanyolca bilmiyor.
2: Él estaba tratando de comprar toda la carne y peleó con otro cliente.
1: Et reyonunu boşaltmaya çalışıyormuş. Bir müşteriyle kavga etmiş.
0: Hmm. Et reyonunu mu? Ne? Tamamını mı?
3: Ne kadar et alabileceğimi söyleyen bir yasa mı var?
0: Elbet yok ama sadece kayıtlara geçsin diye soruyorum. Ne kadar et almaya çalıştın?
3: 50 kilogram.
1: Vay canına.
0: Büyük bir parti olmalı.
1: Evet, çok fazla et.
0: Evet.
1: Evet.
0: Mağdur nerede? El victimo.
1: Hayır, la victima. Müşteri, müşteriye ne oldu?
4: Adam gitti. Şikayetçi olmak istemedi. Tek istediği çocuğuna hamburger yapmaktı.
0: Na ne hoş.
3: Adam suç duyurusunda bulunmak istemedi. Gitmeme izin vereceksiniz değil mi?
0: Tabii. O kadar ete neden ihtiyacın olduğunu söylersen bunu bir düşüneceğim. Bu biraz şüphe uyandırıcı yani.
1: Hadi yürü.
0: Gidelim.
1: Yürüsene.
0: Hadi.
1: Ayağa kalk. Hadi.
3: Beni tutukluyor musunuz?
1: Hayır. Sığınağa giden bir otobüse bindiriyoruz.
3: Hey, bir dakika. Bunu yapamazsınız.
0: Öyle mi? Bence yaparız.
3: Evimin oradan geçerken durmalıyım.
0: Yok ya.
3: Memur bey, ciddiyim. Bu çok önemli.
0: Hayır.
3: Bana tek kelimelik cevaplar mı vereceksin?
0: Değil ki.
1: Tamam. Hadi
3: biliyor
1: gidelim.
3: Musun? Canın cehennem.
1: Hayır.
3: Senin de canın cehennem.
1: Öyle mi?
4: Vay.
3: Senin de.
0: Olay çok hızlı büyüdü.
3: Memur bey, binamda evini boşaltmayı reddeden kişiler var.
1: Öyle mi?
3: Evet. Hiç evden çıkmayan yaşlı bir adam var. Ve bir polis, sizden biri.
1: Ayrılmak istemediklerini nasıl anladın?
3: Yaşlı adam evden hiç çıkmaz. Polis memur da hiçbir yere gitmeyeceğim diye övünüyordu. Bak, evcil hayvanım var. O yüzden burada...
0: Evcil hayvanın mı var?
3: Evet.
0: Ne tür bir hayvanmış?
3: Karnı aç bir hayvan.
0: Aha, adı ne?
3: Onun adı Janet.
0: Evet, bak bundan hoşlanmadım.
3: Janet polisleri sevmez. Bakın çocuklar. Beni tutuklayabilirsiniz. Ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Ama fırtınadan önce onu beslemem lazım. Lütfen.
0: Evden ayrılmayan bir polis olduğunu mu söyledin?
3: Evet.
0: Tamam, hadi gidip şu kedini besleyelim.

0: Bu bina yöneticisi mi?
1: Evet. Evet bu.
0: Affedersiniz efendim. Adınız nedir?
2: Luigi'yo.
0: Tamam Luigi'yo, bu adam evlerini boşaltmayı reddeden sakinler olduğunu söylüyor.
2: Evet doğru.
0: Emekli bir polisle yaşlı bir adam dedi.
2: 15E'deki yaşlı adam. Size bol şans.
3: Ya polis?
2: Barrett 53B'de. Evi tahliye etmesi için kafasına silah dayamanız lazım.
1: Uzun sürecek mi?
0: Hayır.
2: Şunları bitirip sonra buradan defolup gitmek istiyorum.
0: Tamam, Barrett'ı alalım, sonra dönüp yaşlı adamı alırız, tamam mı?
3: Tamam.
1: Peki Janet'ın beslenmesi?
0: Hangi dairedesin?
1: 33B.
0: Bu doğru mu?
2: Elbette. 33B, evet.
0: Tamam, çabuk besle. 5 dakika içinde seni
1: tamam.
0: Alırız, hadi.
1: Teşekkürler.
2: Yürü. Hadi, hadi, hadi. Yürü, yürü.
0: Burada bozuk mu yazıyor?
3: Evet, öyle.
0: Ne dedin?
3: Si.
0: Si,
3: mükemmel.
0: Ha. Peki.
3: Biraz İspanyolca öğrenmelisin.
0: Tabii canım.
3: Evet, Puerto Rico'dasın.

0: Defol git.
1: Binayı tahliye ediyoruz. Binayı tahliye ediyoruz.
2: Tanrı'ya şükür yardıma ihtiyacım var. Polisler bile bunu ciddiye alıyor.
0: Evet, şu an emniyet teşkilatı, taahhüt ve siyaseti daha çok önemseyen ödleklerle dolu. Burada kalacağım. Bir yere gitmeyin.
2: Bu riski alacak mısın?
0: Evet. Hayrın kasırgası da böyle başladı. Sonunda hiçbir şey olmadı. Beni 3. sınıf bok çukuru Central Medico'ya

0: götürmek istiyor. Demek istediğim orası ölüm deposu. Aşırı doz vakalarını oraya götürürdük. Onları bir daha gördüğümü hatırlamıyorum.
1: Şey ya, maalesef efendim, ya orası ya da tahliye otobüsü.
0: Affedersiniz hanımefendi. Orada iyi misiniz?
2: Burada mı çalıştınız?
0: Evet, orayı ben yönetirdim. Seni tanıyor muyum? Seni tanıyorum.
2: Daha yeni oraya tayinimi istedim.
0: Öyle mi? Senin